0: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
1: Filenin Sultanları Milletler Ligi kupasını ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
2: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanla yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
1: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
3: Çok mutluyuz gerçekten.
4: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
1: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
5: Merhaba everyone. Thank you so much.
6: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu başarı hepimizin dedi.
7: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
1: İstanbul Valisi Davut Gül'le Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sultanları tebrik etti.
8: Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Filenin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar.
1: Filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı verildi.
9: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan doku soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
0: Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ünlü isimlerden de yeni ifadeler var.
9: Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum görevlendirildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kayyum olaraksa avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han atandı. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş, proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
0: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son operasyonunda gözaltına alınan bazı isimlerin adli tıp kurumundaki test sonuçları çıktı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şarkıcı İlyas Yaltıntaş'la Ayşenur Balcı'dan alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun örneklerinde ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
10: Maden faciasında 2 tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulli için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
0: KADES uygulaması 8 yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gelen ihbarların %64'ü gerçek vaka olarak kayıtlara geçti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklamalar geldi.
10: Kadın destek uygulaması KADES yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların yaklaşık 153.000'i gerçek çıktı. Veriler İçişleri Bakanlığı'ndan.
11: Kadınların kendilerini güvende hissetmesi yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. KADES'i bir mobil uygulamadan öte tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz.
10: Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşılmasını sağlayan KADES 2018 yılında hayata geçirildi. Acil bir durumda butona basılıyor ve konum bilgilerinden olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. İhbarın niteliği ekipler ulaşmadan kesin olarak bilinmiyor. Her bildirim gerçek bir can güvenliği riski olarak değerlendiriliyor. Müdahale de buna göre yapılıyor. Verilere göre uygulamadan 2018 yılından bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların 152.974'ü gerçek, 86.382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Yani ihbarların %64'ü gerçek çıktı. Elektronik kelepçe uygulaması da 2021 yılından bu yana sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 5 yıllık süreçte 13.803 vaka takip edildi. Takip işlemlerinden 12.327'sinin süreci tamamlandı. 70 ilde hala 1.476 aktif vaka takibi sürüyor.
0: Aydın'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Şahin'in evi sosyal medyanın gündeminde. Evde yıllardır tuvalet ve banyo yok. Bu durum gündeme gelince Aydın Büyükşehir Belediyesi Ümmü Şahin'in evinde çalışma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi.
12: Tuvaletim benim dıştadır. Göçtü.
10: Ümmü Şahin 75 yaşında. Yıllardır tuvalet ve banyosu olmayan evde yalnız yaşıyordu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Şahin'in yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi koştu. Yaşlı kadının evinde bakım, onarım ve tadilat çalışması başlatıldı. Ümmü Şahin eşini yaklaşık 20 yıl önce kaybetti. Birkaç yıl önce kış yağmurlarında evinin bahçesindeki tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilat yıkılınca tuvalet ve banyosuz evde yaşadı. Yaşlı kadının haberlerinin basında yer almasının ardından belediye ekipleri tarafından evde onarım çalışması başlatıldı.
12: Tuvaletim, banyom yapılıyor gülüm. Allah'ım teşekkür ederim onu çok.
10: Ayrıca Efeler Vakfı da haneyi ziyaret etti. Tadilatın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şahin'e eşya desteği sağlayacak.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi çarşamba günü başlayacak. Ancak bu yıl kontenjanlarda dikkat çeken bir düşüş var. Lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 47 bin kişilik kontenjan azaltıldı. Peki hangi bölümler bu daralmadan etkilendi? Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
13: Tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının bölüm ve okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl dikkat çeken noktalardan biri de kontenjanların azaltılması. Geçen seneye göre kontenjanlar 47 bin düşürüldü.
14: Belli programlarda ki bunlar yoğun da tercih alan programlar kontenjan düşürmeleri yaptı. İşte bu programlar fizyoterapi, rehabilitasyon gibi, beslenme ve diyetetik gibi, diş hekimliği ki yoğun tercih alan kontenjanlardan, programlardan birisi, psikolojiyle beraber yoğun bir şekilde kontenjanlarının düşürüldüğünü bizler görüyoruz.
15: Eşit ağırlıkta en çok tercih edilen bölümlerden biri hukuk fakültesi. 125 bindi barajı, 100 bine çekildi bu yıl. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
14: Hukukta hem baraj çekildi hem de kontenjan ciddi şekilde düşürüldü. Geçen yıl mesela ücretli kontenjanı çok fazla açan bazı vakıf üniversiteleri bu yıl %50 kontenjanı daha yoğunlukla açtılar.
15: Sağlık bölümlerine bu sene yoğun bir ilgi var gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
14: En garanti gördükleri, yapay zekadan ve diğer birçok devrimden uzak kalan, birçok tehlikeden uzak gördükleri sağlık alanlarına yöneldiklerini söyleyebiliriz. Nüfusun yaşlanması ve gelecekte sağlık hizmetlerinin çok daha değerli olacağı, kamudaki istihdama baktığımızda öğretmenliklerde mesela istihdam düşerken sağlık alanlarında istihdamın yoğun bir şekilde devam ediyor oluşu da öğrencileri net bir şekilde bu alana doğru itiyor diyebiliriz.
13: Üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak.
0: Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyona karşı yürütülen mücadelede son 7 ayın bilançosu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
10: Terör örgütleri ve organize dezenformasyon ağları yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi hedefliyor. Bu tespit Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait. terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı dijital alanda yürütülen mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak çalışmasıyla son 7 ayda 6.644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı. Açıklamaya göre erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve örgütle iltisaklı yapılarla bağlantısı var. 2965 hesap hakkında ise terör propagandası yaptığı, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçeleriyle hukuki ve idari işlemler yapıldı. Erişim engeli uygulanan platformlar arasında ilk sırada X yer aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi. Açıklamada yalnızca yasa dışı içeriklerin değil, bot hesaplar, koordineli paylaşım ağları, etiket kampanyaları ve yapay gündem oluşturma girişimlerinin de takip edildiği belirtildi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bitlis'ten Muğla'ya, İzmir'den Sinop'a kadar birçok kente hizmete alınan halk plajları yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Düzenli olarak temizlenen plajlar, bakımlı sosyal alanları ve aile dostu yapısıyla 2026 yaz sezonunun gözdeleri oldu.
9: Deniz keyfiyle ekonomik yeme içme seçeneklerini bir araya getiriyor. Bulunduğu turizm destinasyonu fark etmeksizin aynı fiyat tarifesi uygulanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl hizmete açtığı halk plajları tatilcilerden tam not aldı. Vatandaşların kıyılardan eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen halk plajı konsepti, Bitlis Adilcevaz'dan Bodrum Türkbükü'ne, Çeşme'den Sinop'a kadar birçok farklı turizm merkezinde uygulanıyor. Şezlong ve şemsiye gibi hizmetler sunulan, düzenli olarak temizlenen plajlar uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bodrum'un en popüler koyları Türkbükü ve Yalıkavak'taki halk plajlarında lahmacun 250, hamburger ve pizza 450 liradan satışa sunuluyor. 2026 sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanan 3 yeni plajla birlikte hizmet modelinin Türkiye'nin farklı bölgelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Usta komedyen Tolga Çevik, milyonların sevgisini kazanan Arkadaşım karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolga Show yıldızlarla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İkinci bölümde miçoluk yapan arkadaşım Kaptan İbrahim Selim'in gemisinde yeni bir deniz yolculuğuna çıkıyor. Yol boyunca yaşanan aksilikler ikiliyi kahkaha dolu ve sürprizlerle dolu bir maceranın içine sürüklüyor.
16: Atlayacağım ama inşallah geminin ucuna denk getiririm.
0: Dünyanın en büyük çizgi roman, film ve popüler kültür buluşması olan Comic-Con San Diego'da gerçekleşti. Etkinlik Hollywood yıldızlarının gövde gösterisine dönüştü.
17: Hollywood stüdyolarının yeni film ve dizileri duyuruldu. Yıldızlar birer birer sahneye çıktı. Amerika'nın San Diego şehrinde düzenlenen Comic-Con etkinliğinde hayranlar uzun zamandır beklediği süper kahramanlarla buluştu. Büyük sürpriz Marvel sinematik evreninden geldi ve Ryan Gosling'in 2028'de vizyona girecek filmde Ghost Rider rolünde oynayacağı doğrulandı.
18: Is this really happening?
17: 46 yaşındaki aktör gördüğü ilgiden çok memnun kaldı. Hayranlarının en çok beklediği isimse bir zamanların Iron Man'i Robert Downey Jr.'dı. Yıl sonunda vizyona girmeye hazırlanan Avengers Doomsday filminde Doktor Doom rolünü üstlenen aktör ve diğer oyuncuların tam kadro bulunduğu etkinlikte Deadpool kostümlü bir seyirciden soru alan Downey Jr. esprileriyle salondan alkış aldı.
19: It's in the can, bro. Look around you. Did you bump your head?
20: I see.
17: Etkinlikte yeni Black Panther'da tanıtıldı. Chadwick Boseman'ın canlandırdığı ana karakterin oğlunu yeni filmde David Johnson oynayacak.
20: Thank you so much. Thank you Ryan. Thank you Kevin.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan siyaset başlıyor.
22: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Doğrudan siyaset programıyla karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik eşikteyiz. Bu hafta o anlamda önemli. Süreçte aylardır beklenen çerçeve yasa tasarısı meclise geliyor. Beklenti sürecin hızla işletilmesi ve hafta sonuna kadar da yasanın genel kurulda kabul edilmesi. Yasanın çerçevesi nasıl çizilecek? Siyasi partilerin bu konuda yaklaşımı nedir? Bu akşam doğrudan siyasette tüm bu konuları konuşacağız efendim. Hukuki, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ve tabii bir de Özgür Özel yönetiminde kurulan yeni parti ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler gündemimizde olacak. Stüdyomuzda da konuklarımız var efendim. Ayrıca da uzaktan bağlantıyla da yine görüş almayı sürdüreceğiz. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir stüdyomuzda ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun da uzaktan bağlantıyla bugün bizlere katıldı. Hoş geldiniz demek istiyorum.
23: Merhabalar, hoş bulduk.
22: Merhabalar,
24: hoş bulduk, iyi akşamlar.
22: Çok sağ olun. Şimdi Özay Bey sizinle başlayalım. Tabii. Çözüm süreciyle başlayacağız bugün ağırlıklı olarak. Şimdi meclisten geçmesi hedeflenen çözüm süreci yasasında tam olarak neler var? Terörsüz Türkiye süreci hukuken şu anda hangi zeminde işletiliyor?
23: Şimdi şunu söylemekte fayda var. Aslında bu çıkacak yasa bir çerçeve yasa diye bakabiliriz. O çerçeve yasanın da bundan sonra başka yasalar çıkma ihtiyacı duyarsa başka yasalara yol açabileceğini de düşünebiliriz. Ama ana hattıyla neler var dersek aslında ana hattıyla hedef şu. Irak'ın kuzeyindeki, Suriye'deki veya İran'daki PKK mensuplarının hukuki durumlarına göre belirli bir süre zarfında, bu 6 ay olabilir veya 1 yıl olabilir ama ben çok uzun olacağını da zannetmiyorum açıkçası. Silahlarını bırakıp Türkiye'ye dönmeleri. Dönenler örgüt üyeliğinden ceza almayacaklar. Onun dışında da işte işledikleri suç durumlarına göre bir denetimli serbestlik uygulaması olacak. Ama burada asıl olan şey şu, şimdi bir yasal çalışma yapılsa bile bu yasa meclisten geçip işte Cumhurbaşkanı imzaladı ve resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girden ziyade burada çeşitli emniyet subapları bırakılmış. Hı hı. Mesela şeyden, kulislerden aldığımız bilgi şeyden vazgeçilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere devletin güvenlik birimlerinin buna göre bir rapor sunacakları. O raporun ardından belki yasal sürecin aslında tam olarak başlayacağını söyleyebiliriz. Evet doğru, bu hafta sonuna kadar çıkması bekleniyor. Orada bir genel beklenti daha var. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti haricindeki bütün gruplar komisyona üye vermişlerdi. Teklifin altında bütün partilerin imzasının olması gibi bir genel beklenti olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi CHP, İYİ Parti iki farklı grup olarak ortaya çıktı ama bütün bunların hepsini şey olarak göreceğiz. Ama özü itibariyle bir çerçeve yasa çıkacak. O çerçeve yasanın yürürlüğe girişiyle ilgili çeşitli emniyet subapları olacak. Ve şöyle özetleyelim aslında yasanın ruhunu. Karşılıklı güvenin tesis edilmesi açısından adım adım giden bir çalışma gibi gözüküyor. En azından kulislerden toplayabildiğimiz bilgiler şimdilik bu yönde.
22: Peki o adımları yavaş yavaş daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ama mesela bu çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması sizce neden bu kadar önemli?
23: Evet şöyle, çünkü şimdi şöyle şeyler olmadı değil. Bir İran'a yönelik Amerikan ve İsrail saldırısı, önün arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan meselesi. Şimdi şöyledir, terör örgütleri doğaları gereği eylemlerle var olurlar. Dolayısıyla da zaten bu işi bozma konusunda Avrupa'daki, yani terör örgütünün Avrupa ayağından belirli isimlerin çıkışları var. Kandil'deki kimi isimlerin sorgulamaları var. Bu çok sürümcemede bırakmamak lazım. Hatta şunu söyleyelim, işte MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın önce Bağdat, arkasından Erbil ve Süleymaniye ve Kerkük'ü kapsayan ziyaretleri mesela, ya Türkiye yeni bir savaş hazırlığında mı vesaire gibi bir PKK'dan bu yönde açıklamalar da gelmişti. Dolayısıyla da hani bir çerçeve yasa çıkacak ama söylediğim gibi yasanın yürürlülüğüyle ilgili orada devletin güvenlik birimlerinin ve MIT'in hazırlayacağı rapor belirleyici olacak.
22: Pekala, Tanju Tosun'a o zaman dönelim ve soralım, sizin beklentiniz nedir? Bu çerçeve yasadan nasıl bir düzenleme olması planlanıyor? Şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılan yönde dikkatinizi çeken noktalar neler?
2: Tabii temel amaç bu çerçeve yasaya, yani başlangıç olarak bakıldığında isminde de yer aldığı şekliyle yani terörsüz Türkiye'yi, Türkiye'de bir anlamda kurumsallaştırma, terörden tamamen arındırılmış bir ülkeye kavuşma. Bu açıdan tabii şimdi güven son derece önemli. Bunun bir yasal zemine kavuşturulması, hukuk kliğin de tesis edilmekte olduğuna ilişkin tabii bir kabul süreci var. Sayın Cumhurbaşkanı imza süreci var. Şimdi dolayısıyla güven artı hukuk kliğ, ama asıl önemlisi olan böyle bir yasayı toplumsal rıza temelli Türkiye siyasetinde işler hale getirmek. Toplumsal rızadan kastettiğimiz şey de bu yasanın bir meşruiyet zeminine kavuşması. Pekala, meşruiyet zemini nasıl sağlanacak? İşte parlamentodaki siyasal partilerden mümkün olduğu ölçüde destek gelmesi suretiyle. Yani destek ne kadar fazla olursa hukukilik ve güvenin ötesinde toplumsal rızanın inşası için bir meşruiyet tesis edilmiş olur. Zaten meşruiyet tesis edildiği
22: nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi yani Özal Bey'in de ifade ettiği gibi aslında Türkiye'deki siyasi, parlamentodaki siyasi partilerin pozisyonlarına bakıldığında bunu şeyle değerlendirmek gerekiyor tabii. Yani bu sürece özellikle komisyonda katkı koyan siyasi partiler bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Siyasi partiler bağlamında bakıldığında önemli ölçüde bir toplumsal rıza ve meşruiyetin var olduğu anlaşılıyor. Ama şu da son derece önemli. Şimdi bu komisyona üye veren siyasi partilerin yapmış olduğu teknik hazırlıkta katılan partilerin çokluğu Türkiye'de sistemin tepesindeki siyasal meşruiyet ve toplumsal rıza anlamında önemli ölçüde bir çoğulculuğa işaret ediyor. Ama önemli olan aynı zamanda yönetilenler nezdinde bir meşruiyet pekişmesi son derece önemli. Eğer SALT, bu siyasi partiler tabii temsili demokraside seçim yoluyla gelip parlamentodaki sayısal ağırlıklarını dikkate alındığında teorik olarak toplumsal rıza ve meşruiyet açısından pek problem görünmüyor. Ama bundan sonraki süreçteki değerlendirmeler, özellikle o çerçeve yasanın içeriği ve ondan sonraki işleyecek olan sürece aşağıdan ne tür toplumsal refleksler geliştirileceği de önemli. Yani şunu söylemek istiyorum, parlamento ile toplum arasındaki bu toplumsal rızanın çakışması halinde bu yasanın Türkiye'de terörün tamamen sona erdirilmesi yolunda çok önemli bir adım olacağı açık. Ama yasanın geçmesine rağmen eğer kamuoyunda ciddi anlamda tartışmalar yaşanır ise, yasal olan ile meşru olan arasında bir şey oluşursa, bir açık oluşursa, o takdirde tabii ki meşruiyet anlamında tartışmalar devam edecek. Ümit ederiz ki parlamentodaki çoğunluk ile özellikle tabandaki seçmen nezdindeki bu rızanın ifade ettiğim gibi buluşması.
22: Peki bu buluşma gerçekleşir mi diye soracağım. Stüdyomuza da şu an gelmiş olan hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an. Öncelikle hoş geldiniz tabii
3: teşekkür
22: ki.
3: Teşekkür ederim Buse Hanım. İyi yayınlar dilerim.
22: Çok teşekkür ederiz. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde bu hukuki süreci konuşurken başlarda tabii ki sizin ilk değerlendirmenizi de almış olalım hemen. Siz nasıl bir çerçeve yasa olmasını bekliyorsunuz? Şu ana kadar yapılan açıklamalar ne ifade ediyor sizin nezdinizde?
3: Yaklaşık 2 yıla varan bir süredir terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli bir aşamasına geçileceği görülüyor. Yani en önemlisi de özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset kurumunun sorumlu üstlenmesi, atılacak yasal adımlarla ilgili partiler arasında müzakerelerin yapılması, bilindiği gibi zaten daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde kurulan bir komisyon vardı. Çok kıymetli çalışmalar yaptı. Hemen hemen siyasi partilerin tamamına yakını, bir iki tane parti dışında temsilci bulundurdu. Bir komisyon raporu açıklandı ve aslında o komisyon raporuna baktığımızda satır aralarına serpiştirilmiş bir şekilde az önce Tanju Hoca'nın ifade ettiği hususları da içeren çok kapsamlı bir rapordu. Sadece siyasi mutabakatın, hukuki mutabakatın değil, özellikle toplumsal rızanın ve toplumsal meşruiyetin de altı çiziliyordu. Bu anlamda ben de katılıyorum. Yani çünkü neden toplumsal rıza? Çünkü Türkiye'nin 50 yılı aşkın bir süredir çok ciddi bedeller ödendiği, binlerce şehit verilen bir meseleyi konuşuyoruz. Ve ben kendi adıma ifade edeyim ki Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu meseleyi bir devlet politikası haline getirmesi, İmralı'dan yapılan açıklamalardan sonra bugüne kadar çok şükür, altını çizelim, süreç bütün provokasyonlara rağmen kazasız belasız bir noktaya geldi.
22: Provokasyonlarda neler vardı?
3: Provokasyonlarda neler vardı? Şimdi bu meselenin çözümünden rahatsız olan iç ve dış bir takım ihraklar vardır. Yalnız örgüt içinde dahi vardır. Her iki tarafta olabilir. Siyaseten bu meseleden istifade edenler, efendim terör baronlarından tutun da Türkiye'nin özellikle çevrilisini kuşatan İsrail gibi bir ülkenin istihbarat örgütlerinde, ki bu konuyla ilgili özellikle Suriye'deki gelişmeler olurken birçok örneği yaşandı bunun. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında ben Cumhuriyet tarihinin en önemli meselesi olarak isimlendirdiğim bu meselenin siyaset kurumu yoluyla hukuki meşruiyeti olan ve toplumsal rızaya dayanan bir çerçevede ele alınması ve özellikle siyasetin, demokratik siyaset kanallarının açılarak her meselenin, her konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşulmasının demokrasinin bir gereği olduğunu düşünüyorum. En önemli husus, altını önemli çizmemiz gereken husus, demokrasilerde kabul edilemez, kategorik bir şekilde reddetmemiz gereken temel husus şiddettir, terördür, silahtır. Dolayısıyla zaten bu sadece siyasilerin dinlendirmesi gereken bir husus değil. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu şiddet, terör ve çatışma örnekleriyle ilgili olarak vermiş olduğu birçok kararda da bunun altını çiziyor. Ne diyor? Diyor ki siz bir ülkede resmi görüş, ideoloji dışında bazı görüşleri de savunabilirsiniz. En önemli olan husus bunu demokratik yollarla, barışçıl yöntem ve araçlarla yapmanız. Türkiye'nin temel sıkıntısı, insan kaybına, enerjisine mal olan temel sorun buydu. Şiddet, terör, silah vardı. Ve bundan beslenen birçok odaklar vardı. Bunu hem lojistik anlamda, hem siyasi anlamda destekleyen ülkeler vardı. Hepimizin malumu, biliyoruz bunları. Dolayısıyla Türkiye devlet aklıyla ve millet vicdanıyla, milletin vicdanının burada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Devlet rasyonel hareket eder. Tabii ki büyük acılar yaşandı, büyük bedeller ödendi ve bunların hepsini de ben kendi adıma söylüyorum, bilincindeyim. Yani ama bu meselenin de çözümü lazım. Şüphesiz...
22: Çözüm de şu an mecliste aranıyor.
3: Şüphesiz Çerçeve yasanın ayrıntılarına gireriz biraz evet, sonra tabii. Müsaade ederseniz. Ama genel çerçeve olarak şüphesiz devlet bu konuyla ilgili attığı her adımı çok dikkatli bir şekilde attı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakın, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına bakın. Bir takım sabotajlar olmaya, yapılmaya çalışıldı. Süreç enfekte edilmeye çalışıldı. Ama altını çiziyorum, çok şükür aklı selimle bu noktaya gelindi. Bundan sonra asıl mesele başlıyor. Yani çok konuşuldu. Şimdi bu çerçeve yasanın da ana amacı sürece özgü, müstakil, geçici olması. Ve şunun da altını çizelim. Kesinlikle kamuoyunda konuşulan af, özel statü gibi hususlara yer verilmediği belirtiliyor. Dolayısıyla bir başlangıç olarak görmek lazım. Yani bu bir bitiş değil. İlk adımdır. Ama en önemli husus, son cümlem olsun, artık siyaset kurumunun burada eteğindeki bütün taşları siyasi partiler açısından söylüyorum, dökmeleri gerekir. Bu meseleyi Türkiye'nin 50-60 yıla varan bir süredir ayağına pranga olan önümüzdeki nesillere artık yaşam hakkından da üstün bir hak yoktur. Dolayısıyla gençlerimizin, vatanın evlatlarının, ne Türk ne Kürt gençlerinin artık hayatlarını kaybetmesinin önüne geçecek, altını çiziyorum, kalıcı bir şekilde bu meselenin çözümü için bence yapıcı bir dil, yapıcı bir tutum sergilemek lazım. Devlet yine aklıyla hareket eder, her an teyakküzdedir. Herhangi bir sorun olduğu zaman da devlet, devlet olmanın gereği gibi davranmasını da bilir açıkçası.
4: Peki, şimdi Sayın Şendir, şunu sormak istiyorum size de. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu tabii bu süreçte. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aslında genellikle daha net çıkışlarını gördük, daha net söylemlerini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman belki burada kendisini söylem olarak geri tutma yönünde belki bir beyanda bulundu. Yani duruşu aslında biraz daha öyle algılandı. Ama önemli açıklamaları da oldu. Mesela Mayıs ayındaki grup toplantısında hayırlı işlerde çabuk olunmalı açıklaması yaptı. Yine Haziran ayında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sürecin devlet vizyonu olarak tanımlanmasının ardından süreç gittikçe de yoğunlaştı ki bir ara bir tıkanma mı var tartışmaları da yine gündeme gelmişti. Peki şimdi bu çerçeve yasanın işte meclis kapanmadan devreye girecek olması sizce süreci iyice hızlandırır mı? Nihai sonuca ulaştırır mı?
5: Hızlandırmak durumunda aslında. Çünkü hocamın söylediğinden yola çıkarak söyleyelim. Şimdi bugüne kadar PKK'yı kendisi için aparat olarak kullanmış olanlar bu yeni düzenden mutlu olmamakla kalmayacaklardır. Türkiye bu işi çözdü, biz artık burayı kurcalamayalım da demeyeceklerdir. Dolayısıyla bunu kurcalamanın terör örgütünden ayrılmış ya da artık terör örgütü olmadığı için eli silahlı dağlarda dolaşan adamları başka başka isimlerle örgütlemeye çalışacaklardır. Dolayısıyla elinde silah olan insanların silahını bırakması ve süratle Türkiye içine dönmesi bir kere önümüzdeki dönemin enfekte olması açısından en büyük risklerden bir tanesi. Şunu hatırlatmakta herhalde fayda var. Şimdi bakın, Türkiye'nin bir ilk çözüm süreci ve bir Habur travması oldu. Bunun içindeki FETÖ'nün oradaki sınır yargılaması, gelenlerin üzerindeki pankartlar, havai fişek gösterileri vesaire. Burada şuna çok dikkat etmek lazım. Böyle bir süreci götürürken toplumun herhangi bir kesiminin mağlubiyet duygusu yaşamaması gerekiyor. Aslında Habur'da
4: duyguyu
5: eksik olan...
4: Duyguyu kim yaşayabilir?
5: Şimdi şöyleydi. Habur'da yaşandı bu. Yani Habur'da bu kadar mücadele niye verildi? Bir de şöyle bakın. Silahlı mücadelede üstünlük sağladığınız andan itibaren devlet olarak adım atmanız daha kolaylaşıyor. Habur'da o çok arada bir noktadaydı. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz yer şurası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki aslında kararlılığı, devlet kurumlarının kararlılığı, buna dair görüşmeler, işte İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yaptığı görüşmeler hep o bilgi dahilinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bilgileri aldı. Sürecin yeşil ışık yaktığı birçok nokta oldu ama şimdi şunu da görmekte fayda var. 3 tane ayak var. 1 İmralı ayağı var. 2 Avrupa ayağı var. 3 Irak'ın kuzeyi var. Şimdi biz Türkiye'de saymadığımız 3 ayak diyoruz ama bir de cezaevleri meselesi var. Şimdi Öcalan'ın ayakkabılarını giydiğiniz zaman şöyle bir durumla karşı karşıya. 99'dan beri Türkiye'de örgütünün başında değil ama bir örgütü
23: artık silahlı mücadeleden vazgeçmeye ikna etmek zorunda. Avrupa'ya bu işle ciddi mali kaynaklara ve siyasi kabule ulaşmış, onların bu işle ilgili endişeleri var. Cezaevlerinde bir başka pozisyon var ve burada bir de demin durumu var. Yani şunu görmekte fayda var. Şimdi mesela İRA ile Sinn Féin arasında sert tartışmalar oldu 80'lerde. Mesela Sinn Féin'in İrlanda parlamentosuna katılma kararı İRA'da siz hainsiniz sözlemine yol açtı. Harry Batasuna ile ETA arasında da tartışmalar oldu. Şimdi bütün bu ayaklara baktığımız zaman ilk kez bir ortak noktada buluşuyoruz. Demin son bir haftadır yaptığı açıklamalar da aslında yani bir işte Öcalan'ın fiziki özgürlüğü tartışmasına çevirmenin aslında ne kadar büyük bir emeği heba etme riskini de fark ettiler ki şu anda gündemde olan bir konu da değil bu. Yani bu yasayla ilgili en çok üzerinde durduğumuz yer burası ya. Öcalan'ın İmralı Adası'ndan çıkması, hayata karışması falan böyle bir şey değil bu yasa. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı gelişmeleri takip etti. Çünkü beraberinde birden fazla unsurun bozmak istediği siyasi iradenin arkasında durduğu bir süreç yürütüldü. Bir tek şunu söylemekte fayda var. Hocamın da söylediği, her iki hocamın da söylediği, bakın Türkiye'ye dönecek insanlar, şöyle riskler yok değil. Bir grup insan silah bırakıp Türkiye'ye dönecek. Bir kısmı 1970'lerden 80'lerden biri Irak'ın kuzeyinde olan, Türkiye okuması o yıllarda kalmış insanlar bunlar. Yani hala işte toprak reformundan tutun da başka bir şeye doğru söylemler zaman zaman hatırlayın. Birkaç tane rahatsız edici söylem oldu. Sonra orada bir akıl devreye girdi ve o rahatsız edici söylemler bitti. Özellikle geçmişte önemli bir terör eyleminin failinin yaptığı açıklamalar vardı. Dolayısıyla şunu görelim. Devlet toplumun her kesiminin mutlu olacağı bir noktaya götürmek için biraz kadife kaplı bir eldiven gibi düşünelim bu meseleyi. Aslında bir kadife kaplı eldiven gibi sararak götürmeye çalışıyor. Kolay değil. Söylediğim gibi zaman zaman yanlış okumalar olacak vesaireler olacak, gerilen zamanlarda olacak ama asıl olan elinde silah olan adamların süratle Türkiye içine dönmesi ve artık başkaları tarafından kullanılamaması. Aynı anda bakın rahmetli Şerafettin Elçi'nin bir lafı vardı. Çok ilginç bir laftı o. Kürt siyasetinin önemli isimlerinden bir tanesidir. Biz el sıkışabileceğiniz son kuşağız gibi bir cümle kullanmıştı. Yeniden bir vatan ve aidiyet duygusunun ülkenin her kesimine yayılması, belki de terör örgütünün Avrupa'daki propagandasını yapan sivil toplum örgütlerinin zaman içerisinde Türkiye'nin propagandasını yapan aygıtlar haline dönmesi. Yani fırsatlar da var bu işin içerisinde. Ama sürecin şu ilk yasal aşaması ve o geri dönüş meselesini kazasız belasız halletmemiz gerekiyor.
22: Sizce kazasız belasız halledilecek midir Tanju Tosun bu süreç? Ve tabii geçtiğimiz hafta Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önemli açıklamaları vardı. Bu düzenlemenin genel af ya da şahsa özel af içermeyeceğini o da belirtti. Özellikle defaatle üstünde durulan bir nokta, bu tam olarak ne demek, neyle çerçevelendirilmeye çalışılıyor?
2: Şimdi tabii yani yine biraz önce ifade edildiği gibi özellikle toplumun ve siyaset kurumunun belirli kesimlerinde bu süreç ve yasal çerçeveye ilişkin biraz da kendi sosyolojik tabanlarından gelen reflekslerin sonucu olarak ve aynı zamanda kendi ideolojik okumaları gereği ve belirli bir dönem Türkiye'de yaşanan bu terör meselesini doğal sonucu olarak bir refleks ortaya koymaları anlaşılabilir bir şey. O açıdan yani yine adı geçen biraz önce ifade edilen partilerin baştan itibaren gerek komisyona üye vermeyerek gerekse özellikle genel başkan ve parti elitlerinin söylemlerini dikkate aldığımızda çok keskin bir karşı çıkış söz konusu. Bu süreç parlamentoya geldiğinde de bu karşı çıkış devam edecek ve topluma bu karşı çıkışı nedenlerini de aktarmaya devam edecekler. Fakat şimdi Türkiye'yi biraz önce ifade edilen bu Şerafettin Elçi'nin son kuşak ifadesi, yetiştirebileceğimiz son kuşak kuşağız ifadesi önemli. Fakat şu anda Türkiye'de zaten özellikle bu terör meselesini yaşayan, Türkiye'nin çok acılı yıllarına tekabül eden o terör döneminin ardından yeni bir kuşak Türkiye'de oy kullanmaya başladı. Yani toplumsal hafızayı dikkate aldığımızda yeni bir kuşağın bu soruna dair yaşayarak değil, duyarak ya da okuyarak bilgilendiklerine tanık oluyoruz. O açıdan özellikle siyaset kurumundan topluma aktarılacak meseleler, bu sorunun çözümüne yönelik atılacak yasal adımlara sekte vurma anlamında çok dikkat edilmesi gereken hususlardır. Yani sadece yasal sürece karşı geliştirilen bir söylem değil, ama bu yasal sürecin neden önemli olduğu, bu yasal çerçevenin ve ardına atacak adımların neden önemli olduğunun kamuoyuna çok iyi anlatılması gerekiyor. Şimdi bu sorunu orta kuşak ve üzeri yaşadı Türkiye'de. Fakat genç kuşaklar örneğinde baktığımız zaman, dediğim gibi, duyarak okuyarak öğrenen bir nesil var ve Türkiye sosyolojisi değişiyor. Yani genç seçmen olarak düşündüğümüzde değişiyor. Bu sosyolojinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle bu kutuplaşma üzerinden değil de bir arada yaşama iradesini temel alma üzerinden bir beklenti içinde oldukları kanaatindeyim ben. Yani o 2000'li yıllarda bu terörün yol açtığı çok ciddi ayrışmaların, duygusal ayrışmaların ötesinde bugün gelinen noktada bir arada yaşama iradesinin özellikle genç kuşaklar açısından çok daha önemli olduğunu ve beklentinin bu yönde olduğunu düşünüyorum. Ben nitekim yapılan çeşitli kamu araştırmalarında da terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğin özellikle genç seçmenler nezdinde daha fazla olması bunun bir göstergesi olarak okunabilir. Biraz önce Özay Bey örnek verdi. Yani İrlanda ve İspanya örnekleri. Şimdi meseleye sadece o ülkeler teknik terörün sona erdirilmesi meselesi olarak bakmadılar. Türkiye'de benim izlediğim kadarıyla meseleye sadece teknik olarak bu terörün sona erdirilmesi değil, aynı zamanda önümüzdeki süreçte güçlü bir Türkiye için bir arada yaşama iradesini tesis etmeye yönelik bir makro proje olarak bakıyorlar. Yani ortak yaşam ideali, bir arada yaşama ve dışlamadan, birbirimizin kimliklerini dışlamadan ve geçmişte yaşananlara karşı bir hınçla, bir öfkeyle geriye dönüp bakmak yerine bir arada yaşayarak acaba ileriye nasıl bakabiliriz meselesinin her şeyden önemli olduğunu düşünen bir kitle var. Bu açıdan önemli. Süreç bundan sonra nasıl ilerleyebilir? Tabii parlamento içinde de, parlamento dışında da belirli karşı çıkışlar olacaktır. Dediğim gibi, yani parlamenter elit açısından bakıldığında bu sürece karşı çıkanların kendi sosyolojik tabanlarını temsil anlamında dikkat çekici ve anlaşılabilir bir şey. Ama diğer yandan özellikle sürecin ardından birlikte yaşama idealinin tesis edilmesi için özellikle bu sürece destek veren ve parlamentoda destek olacakların da özellikle toplumu ikna etme konusunda daha proaktif bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyorum.
22: Toplum aslında peki tam olarak şimdi mi ikna edilmeye başlanacak? Asıl mesele demiştiniz biraz önce. Asıl mesele yeni mi başlıyor? Bunun içinde neler var? Bir de tabii yine Tanju Tosun'un bahsettiği nokta, şimdi parlamentoda kim neye itiraz edecek? Ama hepsinden önce komisyonda neye itiraz edildi? Benzer sesler mi yükselecek? Sizce ne dersiniz Sayın Kur'an?
3: Aslında uzun bir zamandır, yani başta Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi olmak üzere çeşitli toplantılarla, bir takım etkinliklerle bu konuyla ilgili en azından kendi sempatizanlarını, o siyasi partilere gönül verenleri, toplumun bu anlamda önemli bir kesimini bilgilendirdiler. Artarak da devam etmesi gerekir. Artarak da şöyle bakmak lazım Buse Hanım. Bu mesele, bu çerçeve yasal üstünde zaten ana çerçeveyi belirleyen bir yasal düzenleme olacak. bir başlangıç olarak görmek lazım. Neden az önce kullandığım cümleyi söyledim? Mesele şimdi başlıyor. Şimdiye kadar çok görüşler ifade edildi, münakaşalar, tartışmalar yapıldı, komisyonda yapıldı, kamuoyunda yapıldı, bizler medya ekranlarında ya çok konuşuldu. Şimdi eyleme geçme zamanı. Eyleme geçme zamanı derken de siyaset kurumunun esasen tüm siyasi partilerin, ki bana kalırsa bu siyaset üstü bir mesele olarak görüyorum. Terör, şiddet, silah gibi meselelere ilgili mücadeleyi ve çok önemli buluyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi yaşadığı bir takım ciddi sıkıntılara rağmen bu sürece destek verdi. Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangisinden bahsettiğimi de söyleyeyim. Her ikisinin de, yani hem yeni partinin hem sürece destek vereceklerini düşünüyorum. Yani öyle bir varsayımdan hareket ediyorum. Çünkü Özgür Özel de daha önce genel başkan iken bu yönde değerlendirmeler yaptı. Dolayısıyla efendim itiraz edenler, eleştirel yaklaşanlar var mı? Vardır. Olacak da. Gayet olacak. Tabii olacak. Çünkü çok girift bir meseleden konuşuyoruz. Çok sorunlu bir meseleden konuşuyoruz. Bakın az önce İrlanda ve İspanya örnekleri verildi. İşte ETA ile İRA örnekleri. Bütün o meselelerde, o çatışma çözümlerinde hep üçüncü bir ülke devredeydi. Veya üçüncü bir kurum, Avrupa Birliği gibi, ABD gibi, Birleşmiş Milletler gibi üçüncü bir göz vardı. Tarafları bir araya getiren, işte müzakere eden, en azından buluşturan. Şimdi bu Türkiye'ye özgü bir mesele. Bu nedenle gerçekten bizlerin yani devletle sorunlu olduğunu düşünen, her neyse düşünen diyorum, bakın doğru yanlış anlamında söylemiyorum, düşünen, neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamının bu ülkede yaşayan etnik kökeni, inancı, mezhebi, kimliği ne olursa olsun bu ülkenin asli vatandaşı olduğu, birinci sınıf vatandaşı olduğu hissiyatının verilmesi lazım. Devletin asli görevi de burada yatıyor zaten. Efendim şu sebeple, bu sebeple, tarihsel nedenlerini de biliyoruz. Meşhur 100 yıllık bir şark meselesinden konuşuyoruz. 1925 Şehit isyanını biliyoruz. 2028'de çıkarılan bir yasa var. Buna benzer bir yasadır aslında. Yani neyi ifade etmeye çalışıyorum? Belirli sorunları içeriden ve dışarıdan kaşımak suretiyle ülkemizi ve milletimizin başına bela eden birilerinin olduğu 100 yıl önce de vardı, halen de var, önümüzdeki dönemlerde de olacak. Ama önemli olan bizim kendini Kürt olarak tanımlayan, etnik köken olarak insanlarla, bu ülkenin vatandaşlarıyla ülkesine, devletine aidiyet duygusunu güçlendirecek temel hak ve özgürlükler noktasında neler yapılabilir, hangi sorunlar ve bu sorunların, altını çizerek söylüyorum, konuşarak çözümü, müzakere ederek çözümü. Çünkü konuşmayan, müzakere etmeyen insanlar sorunu hiçbir şekilde çözemez.
22: DEM Parti'de özellikle müzakere kısmına çokça vurgu yaptı.
3: Evet.
22: Bu yasanın müzakere edilebilir olmaya da açık olması gerektiğini.
3: Tabii. Hayır, bundan korkmamak lazım. Ama dediğim gibi zaten demokrasi de öyle bir şeydir. Yani demokrasi de sizin az önce de söylediğim kırmızı çizgi şiddettir, terördür, eylemdir. Hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Amalarla, fakatlarda yumuşatılamaz. Orada kategorik bir şekilde silahın, terörün, silahlı eylemin olduğu yerde devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirir, az önce söyledim. Önce de getirdi, başarılı bir noktaya da getirdi. Bu nedenle aslında örgüt, jeopolitik konjüktür müsait. Bu görüldü ve devlet doğru bir zamanlamayla, benim kanaatim o yönde, ve çok dikkatli, özenli, 2 yıla yakın, 1,5 yılı aşan bir süredir bu noktaya getirdi. Yani bundan sonra ne olacak? Bir defa onu da az önce söyledim ben. Aslında ne olacak? Bakın siyasetteki dönüşümü göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Siyasete ciddi bir dönüşüm olacak. Bütün siyasi partiler Türkiye'nin bu kangren haline gelmiş meselesiyle ilgili ezberlediğimiz söylemlerini, retoriklerini gözden geçirecekler.
22: Bu dönüşüm kısmında daha somut örneklerle reklam dönüşü konuşalım isterseniz. Şimdi doğrudan siyasete bir kısa ara verelim. 2,5 dakika sonra buradayız, yeniden konuşmayı sürdüreceğiz.
21: Doğrudan siyaset devam edecek. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık biraz daha artıyor.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
2: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide de meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
3: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
2: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
3: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
2: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztürak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztürak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztürak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline gelmesini arzu etmeyiz dedi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve yeni parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
5: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
4: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, İyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
5: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
4: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İtibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
5: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası

0: iddiası Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
1: AK Parti'den de yeni partiye ilişkin ilk açıklama geldi. Sözcü Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka formüllerle devam ediyor dedi. Çelik, CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
2: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
3: CHP'deki butlan tartışması sonrasında 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan yeni partiye AK Parti'den ilk yorum sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
2: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı alacakaranlık kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Zirve hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.
2: Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel Kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Takvimle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirmek.
2: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
2: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
3: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
4: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
3: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
1: Ankara bugün önemli bir ismi ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için yarın başkentte olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı ile Beştepe'de görüşecek. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Irak Başbakanı'nın ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda silah bırakma sürecinin görüşmelerde masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan bu görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı karargahında gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Peki Trump'ın bu kararının ardında ne var? ABD Başkanı'nın Cuma günü kurmaylarıyla görüştüğü ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'nin mühimmat stoku konusundaki endişelerini dile getirdikleri söyleniyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Cheney olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Cheney'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Cheney ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son iki haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre Cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son iki haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
1: Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında 4 yıldan fazla süredir ateşkes vardı. Bu ateşkes son saldırılarla bozuldu. Amerikan The New York Times gazetesi Husilerin siyasi tavizler kopartmaya çalıştığını yazdı.
3: Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar topyekün bir savaşa dönüşür mü? Amerikan New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın Husilerle savaşmaya istekli olmadığını yazdı. Bir önceki savaşta Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmalarda yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halkın %80'i yardıma muhtaç hale gelirken Yemen'deki durum dünyanın en büyük insani krizine dönüştü. Savaş uluslararası kamuoyu önünde Suudi Arabistan'ın itibarının zedelenmesine yol açtı. Bu yüzden Suudi Arabistan yeni bir savaşa sürüklenmek istemiyor. Ancak kaybedecekleri olmayan Husiler çatışmalarda etki alanlarını genişletmeyi ve Yemen'in petrol gelirlerine erişim sağlamayı hedefliyor. New York Times gazetesi Husilerin İran'a destek olmanın yanı sıra uluslararası toplumdan Yemen'de tavizler koparmaya çalıştığını yazdı. Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'un uzmanlarından Faria el-Muslimi, Husilerin tüm sorunlarını savaşarak çözmek istediğini söyledi. Suudiler her sorunu üzerine para yağdırarak çözmeye çalışıyor. Husiler ise ateş açarak dedi. Washington Enstitüsü'nün uzmanlarından April Ely, Husiler ortamdaki zafiyet kokusunu alma konusunda usta. Yemen'deki kontrollerini pekiştirmek, içeride kaynak sağlamak ve dış dünyaya engelsiz bir şekilde erişmek istiyorlar dedi. Husilerin Yemen'de kontrolündeki limanlara uygulanan ambargoyu kırmak istediklerine vurguda bulunuldu. New York Times gazetesi Yemen'de durumun nereye evrileceğinin Trump yönetiminin takınacağı tavra bağlı olduğunu yazdı. Yemen'de iç savaş, İran'ın destek verdiği Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle patlak vermişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015'te Husileri Sana'dan çıkarabilmek için hava harekatı başlatmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları askıya aldı. Küresel piyasalar bu kararla nefes aldı. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara düştü. Altın fiyatı ise yükseldi.
3: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsa 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
5: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
3: Fed faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
1: Eşinin kaybolduğunu kendisi ihbar etti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alana getirdiği öğrenildi.
6: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
7: Hayatımda şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var, öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmak.
6: Bedriye Karaçay yeni Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi.
1: Bir beyaz peynir markasında listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplattı. Firmaya da para cezası uyguladı. Peki listeria bakterisi nedir? Tüketiciler nelere dikkat etmeli?
3: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan beyaz peynir son günlerde listeria bakterisiyle gündemde.
8: Listeria gibi bir mikroorganizmanın şöyle bir temel özelliği var diğerlerinden farklı olarak. 4 derece soğuk hava ortamında dahi, buzdolabı ortamında dahi üreyebilen, gelişebilen bir mikroorganizma. Asıl problemimiz bu.
3: Bakteri Türkiye genelinde satışa sunulan bir markaya ait peynirde tespit edilince, ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla piyasadan toplatılmıştı. Firmaya para cezası kesilmişti. Listeria bakterisi genellikle üretim sonrası temizlik koşulları sağlanamadığı için bulaşıyor. Paketleme hataları ise bakteriyi üretiyor.
8: Özellikle bağışıklık sisteminin zayıf bir dönemdeyseniz ve kronik bir hastalığınız varsa hamilelerde, yaşlılarda, özellikle yeni doğan çocuklarda ölümlü vakalara şahit olduk.
9: Yaşanan gelişmelerin ardından birçok tüketicide endişeler oluştu. Peki hem peynir tüketirken hem de alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu bakteriyi anlamanın yolları var mı?
8: Markette soğuk ürünleri en son almak, bu ürünleri gelir gelmez buzdolabımıza koymak dışında başka bir önlem şansımız yok. Çabuk bir kokuşma ve çabuk bir tat farkıyla kendisini hızlı belli eden bir mikroorganizma. Böyle de bir avantajımız var elimizde.
3: Öte yandan bakanlığın duyurduğu parti numarasına sahip ürünlerle karşılaşan tüketicilerin Alo 174 gıda hattına bildirimde bulunmaları isteniyor.
1: Bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da boğulma haberleri geldi.
10: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Alanya'da denizde çuvala dolanan caretta bir tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Bu görüntüler Alanya Kalesi açıklarında kaydedildi. Tur teknesinin kaptanı denizin yüzeyinde çırpınan caretta'yı fark etti. Hayvan bir çuvala dolanmış vaziyetteydi. Kaptan suya atladı, kaplumbağayı teknesine çıkardı.
11: Aynen, sen geliş al.
1: Tatilcilerin de yardımıyla onu çuvaldan çıkarttı. Yaralı deniz kaplumbağası sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Bundan böyle hem bina hem de evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların izni gerekecek. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek.
3: Binalardaki tadilat işlemlerine komşu onayı şartı geliyor. Açılır katlanır cam paneller, çardak, kameraya oturma alanları. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tadilat işlerinde kurallar değişecek. Apartmanlarda ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların da rızası alınacak.
12: Açılır kapanır balkonların, çeşitli sistemsel yapıların oluşturulması, pergolelerin, özellikle çardak, kameriye bunların yapılmasıyla ilgili de yine yapısal bütünlüğü ve görünüşü bozulmaması için kat maliklerinin muvaffakatı ve onayına tabi olacak.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre başka şartlar da aranacak. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek. Can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması gerekecek.
12: Çatı alanlarının kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara aslında kolaylaştırıcı bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre çatı alanının %40'ını aşmamak kaydıyla bir taşıyıcı sistem oluşturulduğu zaman artık ruhsata tabi olmayacak.
3: Yeni düzenleme ile ilgili kurum ve kamu kuruluşları da görüş verecek. Düzenlemeye son şekli buradan gelen görüşler sonrası verilecek.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek ikinci İletişim Şurası başlıyor. İki gün sürecek toplantılarda ele alınacak başlıklara bakalım.
3: Ankara 2. İletişim Şurası'na ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve 2 gün sürecek şuranın teması Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı olarak belirlendi. Şura açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da kürsüde olacak.
11: Hepinizi en içten duygu...
3: Şura'nın ikinci gününde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda panel oturumları düzenlenecek. İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin ardından program sona erecek. Şura'da Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek. Geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Şura'da iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülecek oturumların iletişim politikalarının geliştirilmesine katkı sunacak önemli çıktılar üretmesi bekleniyor.
1: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yurda dönüşte NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
13: Şükürler olsun ki sonuçta final oynuyorsunuz. Kolay olmayacak tabii ki.
14: Kesinlikle. Evet. Ama Brezilya'da rövanş aldık mı?
13: Brezilya'da geçen yıl burada Milletler Ligi'nde bizi kendi evimizde bir mağlubiyet almıştık. 3-1 yenilmiştik. Çok iyi oynamıştık ve o maçta da seyirci rekoru kırmıştık biliyorsunuz. 17.034. Dolayısıyla onun telafisi vardı, bunun telafisi yoktu. Evet. Finalin telafisi yoktu, onun telafisi vardı.
15: Biz bir aileyiz. Federasyonun kendi görevleri var. Kulübün sorumlulukları var, kulüplerin sorumlulukları var. Antrenörlerin, teknik kadronun, paydaşların, herkesin belli bir alanda bir sorumluluğu var. Dolayısıyla biz bu sorumluluklarda böyle çok güzel bir paylaşım yaparsak, iyi bir aile olduğunuz zaman başaramayacağınız bir şey yok. Samimiyet, güven, hırs, istek, arzu, bu ülkeye mutlu dönmenin bilincinde olmak. Ya biz 10 saat şampiyon olmadan 10 saat yolculuk yapmayalım diyor mesela çocuklar. Ve bu bizi çok mutlu etti. Gerçekten burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye voleybolda her geçen gün sürdürülebilir bir şekilde çıtasını çok yüksekte ve bunu da hayata geçiriyor. Bakın şu son 4 yıla baktığınızda Avrupa şampiyonluğu henüz bizde. Yani daha son şampiyon biziz. 21 Ağustos'ta yine bizim ev sahibimizde Avrupa şampiyonası organizasyonumuz var. Yarın itibariyle onun hazırlıkları başlayacak tabii ki. Dolayısıyla biz baktığımızda burada 2023'te Milletler Ligi'nin Amerika'da şampiyon olmuştuk. Yarı finalde Amerika ile oynadık. Seyirci %50-%50. Amerika 17 yıl, o maça kadar 17 yıl sahasında mağlubiyet almamış. Ve ilk mağlubiyetini 17 yıl aradan sonra bizde, kendi evinde bizden aldı. Oradan yine Çin'le finalde karşılaştık 3-1. Orada Milletler Ligi şampiyonu olduk. Geldik Brüksel'de Avrupa şampiyonluğunu gösterdik. Ve geçen yıl dünya şampiyonasında final oynadık. Yani böyle İtalya'yla tiebreak'te 6-4 öndeyken kaybettik. Ki olacak bunlar. İnişler çıkışlar olacak. Kaybedeceğiz, kazanacağız. Ama neticede çıtamızı yukarıdan düşürmeyeceğiz. Yani seviyemizi düşürmeyeceğiz. İsteğimizi, arzumuzu, hayalimizi, hedefimizi ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Takımda da ben bunu görüyorum. Kaybetmediklerini de görüyorum. Ve bunu da başaracak güçteyiz. Darısı 21 Ağustos'taki Avrupa Şampiyonası'na diyorum.
1: 2 milyon kişinin çalıştığı yeme içme sektörü dijital bahşiş sistemine geçilmesini istiyor. Gönüllü olarak işleyen bu sistemde kredi veya banka kartıyla bahşiş ödemesi yapılabilecek.
16: Hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz.
3: Restoranlarda servis ücreti uygulaması 30 Ocak'ta kaldırıldı. Sektör yetkililerine göre çalışanların maaş harici geliri büyük ölçüde geriledi. Turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği bu soruna karşı yeni bir çalışma hazırladı. Dernek dijital gönüllü bahşiş sistemini bakanlıklara sundu.
16: Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak, memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelden oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye. O meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak. Çünkü onun gelirine girmeyecek.
3: Benzer bir bahşiş uygulaması için 2024 yılında yasa tasarısı hazırlanmıştı. Verilecek bahşiş üzerinden çalışandan %10 vergi kesintisi yapılması bekleniyordu. Sektör bunu kabul etse de gelen kamuoyu tepkileri sonrası düzenlemeden vazgeçildi. Restoran işletmecileri o gün planlanan vergiyi kendi ceplerinden ödeyeceklerini duyurdu.
16: Hesap sonrası bıraktığınız o biraz önceki menüden seçtiğiniz bahşiş oranında karşılığında ne bıraktıysanız tamamı çalışanlara dağılacak. Artık gerçekten çalışacak nitelikli arkadaşa sahip değiliz. Bir yeni kuşak zor iş beğeniyor. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoranlar pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini, yani ödediği bedelin ederini, hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
1: E-ticaret sektöründe 1 Ağustos'ta yeni bir dönem başlıyor. İnternette tüketicileri yanıltan içerikleri engellemek için hazırlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Reklamlarda kullanılan yapay zeka, sosyal medyadaki tanıtımlarla e-ticaret sağlayıcıları sıkı denetim altına alınacak.
3: Aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumak için Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yeni ayda devreye alınacak. 1 Ağustos'tan itibaren internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bu paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda olacak. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı yeni düzenlemeyle genişletiliyor. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, izlenimi verdiği reklamların yapılması da yasaklanacak.
1: Kültür sanat dünyasından haberlerle bülteni noktalıyoruz.
17: Son zamanların en popüler kız müzik gruplarından Manifest, dünyaca ünlü yıldızların sahne aldığı Sunny Hill Festivali'nde sahne alacak. Manifest, 31 Temmuz'da Kosova'da düzenlenecek festivalde dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile aynı gün konser verecek.

0: Maske, Akrep Kral ve Silici gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Chuck Russell 74 yaşında hayatını kaybetti. Korku ve fantastik sinemaya damga vuran yapımlara imza atan Amerikalı yönetmen, özellikle Jim Carrey ve Cameron Diaz'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri kabul edilen Maske filmiyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Matrix serisine ilham kaynağı olan William Gibson'ın kült romanı Neuromancer'ın dizi uyarlamasından ilk fragman yayınlandı.
1: You're scared.
0: Başrolünde Callum Turner'ın yer aldığı yapımda pis işlere bulaşmış yetenekli bir hacker'ın yapay zekanın sınırlarını aşma mücadelesi anlatılıyor. 10 bölümlük dizi 22 Ocak 2027'de izleyiciyle buluşacak. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müzikle cazı harmanladığı yeni projesi Say Plays Jazz turnesi kapsamında Efes Antik Tiyatro'da unutulmaz bir konsere imza attı. Toplam 7 şehirde 10 konserden oluşan turne, Fazıl Say'ın caz müziğine odaklanan en kapsamlı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

0: Aranın ardından doğrudan siyasette siyaseti konuşmayı sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini konuştuk. Çerçeve yasayı konuştuk önceki dilimlerde. Şimdi ise Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Daha bir hafta olmadı açıkçası Yeni Parti'nin kuruluşu ama hemen her gün farklı sebeplerle tabii ki gündemimizde. Kimi zaman yapılan açıklamalarla, kimi zaman partinin logosuyla ya da işte geride bıraktıklarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlarla pek çok boyutuyla konuşuyoruz. Konuşmayı da sürdüreceğiz. Özay Şendir'e sormak istiyorum. Yeni Parti oluşumunu, kadrolarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir partiye ihtiyaç var mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm yollar tükenmiş miydi? Geçtiğimiz hafta aslında çokça konuştuk. Ama tabii bugün bu programda sizlerden de bu değerlendirmeyi almak isterim. Bir hafta sonra, hatta tam bir hafta geçmemişken nasıl görüyorsunuz bu durumu?
1: Valla bir şey söyleyeyim. Biraz önce hocama iyilik yaptınız, umudu sordunuz, bana standartı sordunuz diyeyim. Hani nasıl bir Türkiye olacağı anlatabilmek çok daha keyifliydi.
0: Belki siyasi olarak da bir umut.
1: Aslında şimdi şunun adını koymak lazım. Bakın,
0: oradan bakabilirsiniz.
1: İktidarla muhalefet arasında mücadelenin en sertleştiği noktalarda bile meclisteki komisyon çalışmaya devam etti. Kimse herhangi bir sebepten dolayı komisyondaki üyelerini geri çekmedi. Yani özellikle CHP üyeleri hani yok belediye operasyon dendi, o dendi, bu dendi ama o komisyon ayrı. Şimdi şurada biz sokak olarak hani mecliste bizim aramızda zaman zaman hep çok paralel gözükürür. Aslında ulusal güvenlik ülkenin demokrasiyle ilgili şeyler, iktidara muhalefet edilir de ulusal güvenliğe ve ülkenin geleceğine muhalefet edilmez. Yani en azından biz komisyonda bu örneği verebildik. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti meselesine gelince şimdi aslında bahsettiğimiz bütün milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlarda yeni partiye geçen 91 isimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te belirlediği milletvekilleri. Yani onların herhangi biri Özgür Özel'in milletvekili listesine koyduğu isimler değil. Dolayısıyla 91 kişi eğer partiyi bırakıp gitme ihtiyacı duyduysa burada bir tıkanıklık var demektir. İki, siyaset özü itibariyle insanlara umut verebilmek için yapılmış bir şeydir. Şimdi umut verebilmek için ihtiyaç duyduğunuz şeyler vardır. Onlardan bir tanesi ve belki de birincisi sizin nasıl bir Türkiye vizyonunu ortaya koyacağınızdır. Türkiye vizyonunu kim nasıl anlatacak? İki, bakın samimiyetin siyasette ne kadar önemli bir şey olduğunu en azından şu yeni partiden önceki süreçte de yani mesela Özgür Özel'in çalışkanlığı, Türkçeyi kullanışı, Ferdi Zeyrek'in cenazesinde mezarın içine girişi vesaire halkla arasında kurabildiği bir ilişki ağı. Şu mudur? Siyaseten nasıl bir farklılık üretilecek? Mesela onu göreceğiz. Bakın Türkiye'de aslında üzerinde durmak isterim. Biz hep kişileri ve parti amblemlerini konuşuyoruz. Mesela şimdi bu evrensel sosyal demokrasi üzerinden çeşitli tanımlamalar yapılıyor. İşte geçmişte bir Baltık tipi sosyal demokrasi vardı. İsveç'te çok uzun zamandır merkez sağ iktidardı. İşte üçüncü yol Schröder ve Tony Blair'ın yol açtığı enkazın bugün Avrupa'daki aşırı sağın gelişmesindeki payı vesaire ama gelecek çok çalkantılı bir 10 yıla giriyoruz. Gelecek 10 yılda ana konumuz bizim demokrasi olmayacak. Güvenlik olacak, silah olacak, bölgesel ittifaklar olacak. Böyle bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi veya bu fikre ya da yeni parti gönül vermiş insanların şu anda enerjilerini nereye harcadıkları meselesi aslında oturup hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir nokta. İhtiyaç var mıydı? İddia ne? Yüksek Seçim Kurulu seçimlere girmeyi engelleyebilir. Niye? En son kurultayı 6 yıl önce yaptı. Şimdi 2020 kurultayı Kemal Bey'in şeyinden kaynaklanan en son seçildiği diğer kurultay ortadan kalkınca 2020'deki kurultaya döndü mesela ama geldiğimiz yer şurası. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bence çok doğru bir tespiti var. Salonları değil gönülleri doldurmak diye. Yani şu son yaşadığımız 48 saatlik tartışma bile.
0: O da ona isterseniz kısaca bir değinin. Bu figüran meselesi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir zarar verdi
1: şimdi,
0: ya da verdi?
1: Şöyle işin garip tarafı şu. Bu sabah şeye baktım. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin ihraç ettiği Mehmet Sevigen bugün savunuyordu örgüte zarar vermek için yapıldı şeklinde. İşte Kast Ajansı'nın bir açıklaması geldi. Bir taraftan Gürsel Tekin'in çeşitli iddiaları vardı. Bu FETÖ'yle mücadeleye en çok zarar veren şey, her konuda bir FETÖ'nün parmak izi, ayak izi nerede var atıfları vesaire. Böyle baktığınız zaman şöyle söyleyeyim, işte önümüze bakabilmek, umuda bakabilmek, maviyi görebilmek, bu nefesi aldırtıyor mu bu yaşadığımız çerçeve, kullanılan dil, pişman ederiz, durmadan parmak sallama vesaire, bunlar insanları yoran şeyler. Siyasetin özellikle Z kuşağını okumak istiyorsak, durmadan ne yapılacağını söyleyen, bakın iletişim karşılıklı olan bir şeydir. Öbürü propaganda, tek kişi konuşup herkes dinlediği zaman Türkiye'de siyasetin aslında nerelerde değişmesi gerektiğine dair müthiş örnekler çıkıyor ortadan. Ama şunu söylemekte fayda var. Bir musibet bin nasihattan daha iyidir diye bir laf vardır. Dilerim bu bütün yaşanan süreçten herkes kendine dersler çıkarıyordur. Siyasetin ne olması ve daha önemlisi ne olmaması gerektiği konusunda hakikaten çok öğretici bir dönem yaşıyoruz.
0: Peki Tanju Tosun, sizce toplumda özellikle muhalefet cephesinde bir değişim isteği var mıydı? Böyle bir beklenti var mıydı? Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde artık bir çıkış yolu, burada üretilebilecek bir siyaset, Özgür Özel ve arkadaşları, onu destekleyenler tarafından bu yok muydu ve siz siyasete yeni partinin ne getireceğini düşünüyorsunuz? Son tabii yaşananları da özetleyip değerlendirmek isterseniz bunu da dinleyelim sizden. Özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan sabotaj olduğu iddia edilen bu meseleyle ilgili.
2: Şimdi izin verirseniz sondan başlayayım. Yani bu CEST olayı, sabotajla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışma ve değerlendirmelerde. Şimdi var ya da yoktan daha önemlisi, yani bir siyaset bilimci olarak benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Bey'in o salondaki konuşmasına yönelik, o salonda bulunanların ilgi düzeyinin sınırlılığı idi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabii bir kitle partisi, özellikle kendisini merkezde konumlandıran, merkez solda konumlandıran bir siyasal parti, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarihsel arka planının dayandığı o ideolojik ve siyasi kimlik dolayısıyla her zaman için kendi seçmen tabanı bu tür toplantılarda, gerek parti mitingleri olsun, gerekse kapalı toplantı, salon toplantıları olsun, coşkulu bir refleks gösterirdi. Genel başkanların yapmış olduğu konuşmaya ya da o salon etkinliğindeki havayı dikkate aldığımızda. Şimdi benim izlenimim, böyle bir coşku yoktu. Dolayısıyla bu coşkunun yapay bir coşku olduğuna ilişkin bir tartışma da var. Özellikle bu kez olayından hareketle. Şimdi bu olayın, bu coşku düzeyinin çok cılız kalması Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısına, seçmen ya da partizan kitlenin vermiş olduğu destek, duyduğu ilginin sınırlılığı olarak okunabilir. Yani o coşkunun görülmemesi bununla bağlantılı kanımca. Coşku arttırılmak için dışarıdan bir kitle, bir kestim şirketi aracılığıyla taşınmış olabilir. Nitekim özellikle bir gün gazetesi muhabirinin bu konuda yapmış olduğu haber böyle bir tartışmayı ortaya çıkardı. CHP kendilerinin bunda bir etkisi olmadığını ifade ediyor, ama bundan bağımsız olarak öyle bir kitle getirilse de getirilmese de salonda bir coşku yoktu, bir ilgi yoktu. Çok düşük düzeyde kalıyordu ve olan ilgi de yapay bir ilgi olarak benim dikkatimi çekti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle salon toplantılarına bir anlamda geriye dönüp baktığımızda böyle bir tablo vardı. Şimdi bir diğer husus, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların kurmuş olduğu yeni partinin Türkiye siyasetinde konumlanmasını geçmişte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmelerle ilişkilendirdiğimizde nasıl bir siyasi parti fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden 1930'lardan başlayarak CHP içindeki bölünme sonucunda kurulan 17. parti. Dolayısıyla geçmişte çok sayıda bölünme sonucunda CHP'den ayrılan siyasal aktörlerin, elitlerin kendilerini ideolojik olarak sağda tanımlandırdıkları partiler olmuştur. Mesela Demokrat Parti bunun örneği. Gerçi şu da Türkiye ideolojik yelpazesinde merkez sağ, merkez sol kavramları 1965'ten itibaren kullanılmaya başlıyor. Ama halk nezdinde işte sağ sol kavramları bağlamında düşündüğümüzde ki Adnan Menderes'e mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile aranızdaki temel fark nedir diye sorulduğunda rivayet odur ki olsa olsa biz CHP'den bir adım daha soldayız şeklinde bir cevap vermiş olduğu ifade edilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte yaşanan bölünmeler, yani 1960'larda CHP'nin ideolojik olarak yeniden yapılanması, Güven Partisi, Demokratik Sol, ardından ortanın solu, ardından 70'lerde Demokratik Sol Parti, Cumhuriyetçi Parti. Şimdi bu bölünmelerin arka planında bir ideolojik ve sınıfsal bölünme dikkat çekiyordu. Yani gerek ortanın solu, gerekse Demokratik Sol, CHP'deki ideolojik yeniden yapılanmaya tepki duyan, hatta CHP'yi anti-kemalistlikle suçlayan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği sınıfsal yapı karşısında Türkiye'de alternatif bir sınıfın, mesela tarım burjuvasının örnek olarak düşünebiliriz. İşte Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınıfsal yapısı analiz edildiğinde daha böyle bir sınıfsal bir ideolojik bölünme ortaya çıkıyor. Daha sonra DSP-SHP ayrışması, yani bu çizgide bakıldığında orada da DSP'nin işte Demokratik Sol olarak kendisini SHP'den ideolojik olarak ayrıştırma çalışmaları, 2002 seçimleri öncesinde DSP'den ayrılanların kurmuş olduğu Yeni Türkiye Partisi bazı bölünmelerde bu çizgide ve CHP'de ideolojik, bazıları sınıfsal. Ama son örneği dikkate aldığımızda mesela Yeni Parti'de ne böyle bir ideolojik bölünme ne de sınıfsal bir bölünme dikkat çekiyor. Şimdi bu Yeni Parti açısından bir dezavantaj mıdır diye baktığımızda bunun önce nedenine bakmak gerekiyor. Nedeni ile ilgili bir şey söylemek gerekirse şimdi özellikle yargı kararı sonucunda ortaya çıkan yeni yönetimin en azından hukuki boyutunun doğru olmadığını, hukuki olmadığını değerlendiren ve bu yönetimin de seçimle iş başına gelmeyen bir yönetim olduğu için CHP'nin seçilmiş bir organı ve yönetim yapısı olmadığını iddia eden CHP'liler ayrılarak yeni partiyi kurdular. Dolayısıyla bu bölünmenin, ayrışmanın temelinde ne bir ideolojik ne bir sınıfsal bir ayrışma vardır. Yani bir yargı kararı sonucunda yönetimin değişmesi ve değişen yönetimin CHP'nin seçimle gelen yönetim kadrosuna karşı takındığı tavır dolayısıyla bir tepki olarak bir değişim iddiasıyla yola çıkıyor yeni parti. Dolayısıyla bir yeni durum ortaya çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yeni durumun ürettiği bir siyasi partidir yeni parti. Şimdi tabloya baktığımızda böyle bir oluşuma ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Şimdi önce bir Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakmak gerekir. Bir de Türkiye parti siyaseti açısından bakmak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir ayrışmaya ihtiyaç var mıydı? Mesele Türkiye'de siyasi partilerin iç yapıları ve parti içi demokrasi anlayışlarıyla ilişkilendirmek gerekir. İç yapıları bağlamında ne söyleyebiliriz?
0: Kısaca şimdi, bir cümle alalım. İhtiyaç var mıydı? Ve
2: evet, tamam.
0: Soluk
2: tamam.
0: Bitirecek bir cümleyle alalım.
2: Şimdi hareket alanı kalmadığı için parti içinde yönetim kademeleri içinde var olma imkanı kalmadığı için böyle bir sonucun ortaya çıkmasının nesnel siyasi koşulları oluşmuştur ve onun sonucunda yeni parti kurulmuştur diyebiliriz kısaca.
0: Pekala. Şimdi Sayın Kur'an, siz yeni parti yeni soluk getirecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Türk siyaseti adına nasıl bir değişim yaşandı bu süreç içerisinde?
3: Şekli anlamda çok değişiklik yaşandı. Onu söyleyelim. Özellikle parlamento aritmetiği açısından ana muhalefet partisi konumu, gerçi başkanlık sistemlerinde ana muhalefet partisi diye bir kavram da olmaz da, ama biz öyle kullanalım yine alışa geldiği üzere. Ama 91 milletvekili önemli bir sayı şüphesiz. Ama ben de aynı şekilde bunun aslında nasıl, hangi temele dayalı bir ayrışma olduğu noktasında aslında partinin, yeni partinin akıbetini gözlemleyebiliriz. Yani kanaatimce, benim şahsi kanaatim, yani ne toplumsal, ne sosyolojik, ne de ideolojik bir ayrışmaydı bu. Tamamen parti içi kavganın, parti içi mücadelenin bir yansıması olarak görüyorum. Yargı bir karar verdi, doğru. Ama yargı kararı henüz kesinleşmemiş.
0: Burada bir yargı kararı kesinleştiği zaman
3: ne işte orada bir kaotik durum da söz konusu olabilir. Bilemiyoruz tabii yargıdan nasıl çıkacak, Yargıtay ne yönde bir karar verecek.
0: İki yönü değerlendirdiğiniz nedir?
3: Yani şöyle diyelim, eğer kararı bozarsa, tedbir kararını kaldırırsa Özgür Özel ve ekibinin göreve iadesi söz konusu olacak ama olamayacak. Çünkü CHP'den istifa ettiler. Karar kadük kalacak, boşta kalacak. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir siyasi hareketin, bir siyasi markası olan bir partide, bu parti içi mücadelede her ne sebeple kaynaklanırsa kaynaklansın, grup liderlerinin, yani bir Kılıçdaroğlu ve ekibinin, Özgür Özel ve ekibinin bu akut ve derin krizi iyi yönetemedikleri, beceremediklerini düşünüyorum. Yani bu CHP seçmeni açısından aslında üzüntü vermiştir. Genel anlamda Türkiye'deki seçmen açısından ve demokrasimiz açısından. Şimdi tabii yeni kelimesi kulağa hoş geliyor. Yani yeni kelimesi ismiyle güzel ama cismiyle, içeriğiyle, muhtevasıyla yeni mi gerçekten, yeni değil mi onu göreceğiz. Ama en azından partinin kuruluş gününe baktığımızda 24 Temmuz. 24 Temmuz'da tabii ki Lozan Barış Anlaşması'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuk anlamındaki kurucu belgesinin günüdür. Önemli bir gündür. 24 Temmuz 2023. 24 Temmuz günü, Cuma günü partinin kuruluşunu, kuruluş dilekçesini verdiler. Şeyde, camide,
0: Hacı Bayram Veli Camii'nde,
3: evet,
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında
3: orada Anadolu Kulübü'nde etkinlik yaptılar. Dolayısıyla baktığımız zaman yani Cumhuriyet'in ilanından önceki semboller kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak bu siyasal ve tarihsel sembollere yönelik çok bir şeyi vardır, yakınlığı vardır, ilgisi vardır. Bir taraftan da Özgür Özel'in, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi mirası bizde, baba ocağına geri döneceğiz. Şimdi neyi demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Yani bir yeni siyasi, altını çiziyorum, yeni siyasi hareket sadece ismiyle değil, iddialarıyla, söylemiyle, diliyle, üslubuyla, kadrolarıyla yeni olduğu zaman seçmen nezdinde yenidir. Ben, ama benim bakışım şu anda doğru, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni önemli bir kesimi, kahır ekseriyeti de diyebiliriz, Özgür Özel ve ekibinin etrafında. Ama bu konjonktürel bir heyecan mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine duyulan bir kızgınlık, öfkenin neticesi mi? Veya yargı kararına yönelik bir tepki mi? Göreceğiz. Ama bunun bir 3 ay sonrasını, 5 ay sonrasını, çünkü az önce de ifade edildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden ani Türk siyasetinde biz şunu görüyoruz. Ana akımdan, ana partiden ayrılan ve başarılı olan parti sayısı 1-2 tanedir. Yani belki Menderes örneği verildi ama o farklı bir ideolojik bir ayrılıktı. Yani ciddi şekilde Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla AK Parti'nin ortaya çıkması Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının ki tek örnektir son yıllardaki. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Demokratik Sol Parti'den ayrılan veya işte Muharrem İnce örneği var en yakın tarihte. 70'li yıllarda Güven Partisi örneği var. Emine Ülker Tarhan örneği var. DSP'de mesela 2002'de çok benzerlik. DSP'den ayrılan İsmail Cem, Kemal Derviş örneği var ki anketlerde %30-35 aralığında bir destek görünüyordu. İlk girdikleri seçimde de yanılmıyorsam bir %1,5 oy aldılar. Dolayısıyla konjonktürel anlamdaki heyecan, konjonktürel anlamda gündem maddelerinin birinci sırasına oturmak seçmen nezdinde de kahır ekseriyetiyle seçmen nezdinde de onaylandıkları anlamına gelmez. Ve Cumhuriyet Halk Partisi veya ondan ayrılan yeni partinin en önemli şeyi de önemli bir şeyi de atlaması gereken bir eşik de şurada kaynaklanıyor.
0: Son bir cümle alacağım.
3: Ama burada kaynaklanıyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir kesimine değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki diğer seçmenlere bir şekilde AK Parti'ye veya Cumhur İttifakı'na mesafeli duran kararsız seçmen dediğimiz diğer seçmenlere de yönelik söylem ve pratikleri geliştirmesi gerekir. Peki. Bunu yapacaklar mı, yapamayacaklar mı bekleyip göreceğiz. En azından da bir seçimi geçirmeleri gerekir.
0: Teşekkür ediyorum tüm bu değerlendirmeler için. Hukukçu Selami Kur'an, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve siyaset bilimci Tanju Tosun bizlerle birlikteydi. Terörsüz Türkiye sürecini ve yeni partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk efendim doğrudan siyasette. Biz burada noktalayacağız saat başında. Gecenin gündemini aktarmak üzere birazdan haberleri aktarmak üzere karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul ve Bursa az bulutlu. İstanbul 32, Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. İzmir 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Antalya 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece.

0: TV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri. Cinayet.

0: Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Takvimle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklamalar var. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirmek.
1: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
1: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
2: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
3: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
2: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
0: Ankara bugün önemli bir ismi ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için başkentte olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı ile Beştepe'de görüşecek. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Irak Başbakanı'nın ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda silah bırakma sürecinin görüşmelerde masada olması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günü yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
4: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide de meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
5: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
4: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
5: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
4: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir

0: gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve Yeni Parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
3: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
2: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
3: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
2: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İtibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
3: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
1: AK Parti'den de yeni partiye ilişkin ilk açıklama geldi. Sözcü Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka formüllerle devam ediyor dedi. Çelik, CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
4: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
2: CHP'deki butlan tartışması sonrasında 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan yeni partiye AK Parti'den ilk yorum sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik CHP'de yaşananları Alacakaranlık Kuşağı'na benzetti.
4: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Zirve hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.
4: Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel Kalem'i Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz.
1: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
5: Filenin Sultanları Milletler Ligi Kupası'nı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
6: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanlı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
5: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
7: Çok mutluyuz gerçekten.
8: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
5: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
9: Merhaba everyone. Thank you so much.
10: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
5: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu başarı hepimizin dedi.
11: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
5: İstanbul Valisi Davut Gül'le Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sultanları tebrik etti.
12: Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Filenin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar.
5: Filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
1: Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ünlü isimlerden de yeni ifadeler geldi.
0: Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum görevlendirildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kayyum olaraksa avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han atandı. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş, proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son operasyonunda gözaltına alınan bazı isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonuçları çıktı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şarkıcı İlyas Yaltıntaş ile Ayşenur Balcı'dan alınan örneklerde uyuşturucu madde elde tespit edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun örneklerinde ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Soruşturmalar devam ediyor. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı verildi.
0: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan doku soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
1: Eşinin kaybolduğunu ihbar etti. 3 çocuk annesi Bediye Karaçay'ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı da eşi çıktı. Cinayete itiraf eden zanlının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü ortaya çıktı.
7: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
13: Hayatında şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var, öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
7: Bedriye Karaçay Yeni Ayazağa mezarlığında toprağa verildi.
1: Kades uygulaması 8 yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gelen ihbarların %64'ü gerçek vaka olarak kayıtlara geçti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama var.
2: Kadın destek uygulaması Kades yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların yaklaşık 153 bini gerçek çıktı. Veriler İçişleri Bakanlığı'ndan.
14: Kadınların kendilerini güvende hissetmesi yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. Kades'i bir mobil uygulamadan öte tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz.
2: Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşılmasını sağlayan Kades, 2018 yılında hayata geçirildi. Acil bir durumda butona basılıyor ve konum bilgilerinden olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. İhbarın niteliği ekipler ulaşmadan kesin olarak bilinmiyor. Her bildirim gerçek bir can güvenliği riski olarak değerlendiriliyor. Müdahale de buna göre yapılıyor. Verilere göre uygulamadan 2018 yılından bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların 152.974'ü gerçek, 86.382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Yani ihbarların %64'ü gerçek çıktı. Elektronik kelepçe uygulaması da 2021 yılından bu yana sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 5 yıllık süreçte 13.803 vaka takip edildi. Takip işlemlerinden 12.327'sinin süreci tamamlandı. 70 ilde hala 1476 aktif vaka takibi sürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse, kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi.
0: Kimse bana ne satıp ne satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye iyi bir müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Türkiye'ye F-35 uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, "Çok sabırlıyım, çok zamanım var." dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınmazsa saldırılara yeniden başlayacağını belirtti.
15: Biliyorsunuz iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi, olmazsa iki gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
0: Trump'a Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan başkanı bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım dedi.
15: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
0: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Cain, savunma füze stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş. Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, kullanabileceğimizden çok silahımız var dedi.
15: Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla.
1: İran savaşının bundan sonra hangi yöne evrilebileceğiyle ilgili ABD basınında yapılan bir analiz geliyor şimdi ekranlara. The New York Times gazetesi Donald Trump için gücünün sınır tanımadığını sanan bir başkan, sınırlarla yüzleşti değerlendirmesinde bulundu.
2: Trump dünyanın en büyük gücünü elinde tutmasına rağmen İran savaşı kıskacına sıkışmış görünüyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinin analizinde yer alıyor. Analizde gücünün sınır tanımadığını sanan başkan sınırlarla yüzleşti. Bu durum onu hüsrana uğramış ve daha öngörülemez bir ruh haline sürükledi ifadesi kullanıldı. ABD başkanının 5 ay geçmesine rağmen İran'da belirlediği hedeflere ulaşamadığına dikkat çekildi. New York Times İran konusunda Trump'ın önünde artık 3 seçenek olduğunu da yazdı. Ancak bu her 3 seçeneğinde farklı nedenlerle Donald Trump için cazip gözükmediği vurgulandı. Seçeneklerden ilkinin askeri gerilimi tırmandırmak olduğu belirtildi. Ancak Trump'ın hem İranlı sivillerin zarar göreceğinden endişe ettiği hem de ordunun savunma silahlarının tükenmekte olduğu endişesiyle büyük çaplı saldırıları askıya aldığına dikkat çekildi. Trump'ın önündeki ikinci seçenek ise İran'a ekonomik baskıyı arttırmak. İran limanlarına abluka uygulamaya devam etmesi halinde ABD ordusunun bölgede maliyetli ve kesintisiz bir askeri varlık göstermeyi sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu durumun zaman zaman alevlenen çatışma ihtimalini de beraberinde getireceği belirtildi. Böyle olması halinde ABD ordusunun kayıp verme ihtimalinin çoğalacağı ve Körfez'deki müttefiklere yönelik saldırı riskinin de artacağına dikkat çekildi. Üçüncü seçenek ise Trump'ın zafer ilan ederek bölgeden çekilmesi. İran'ın nükleer bomba yapımında kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyum stoğunun toprağın altında bırakması halinde Trump'ın savaşı başlatma nedenlerinden biri olan sorununu çözmemiş olacağı vurgulandı. Hürmüz Boğazı fiilen İran'ın kontrolü altına girmiş bir halde bırakılmasının da devasa yeni bir sorun oluşturacağının altı çizildi.
1: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın yurt dışından ilk konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski, Washington ziyareti öncesi İngiltere'ye gitti. İki lider donanma üstünde buluştu. Zelenski'yi askerler karşıladı. Burnham görüşmede İngiltere Ukrayna ile omuz omuza desteğimiz sarsılmaz dedi. Rusya kararlılığımızdan şüphe etmemeli, Ukrayna'da kalıcı barış sağlanana kadar geri adım atmayacağız diye de ekledi. Ukrayna ordusu savaş yeteneklerini geliştirmek için İngiltere'de eğitim görüyor. 200'den fazla Ukrayna askeri 3 hafta süreyle İngiltere'de eğitim tatbikatına katıldı. Deniz güvenliği ve mayın tatbikatları yapıldı. Zelenski'nin bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi bekleniyor. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede on binlerce hektarlık alan küle döndü. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
2: On binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Fransa'daki büyük orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da toplam 77 bin hektar alan yandı. Madrid özerk bölgesi Avila'da 50 bin hektar alanı küle çeviren alevler ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderirken alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Madrid yakınındaki alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yangın söndürülebilmiş değil. Fransa'da ise Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde 4 büyük yangın devam ediyor. Gironde'da 42 bin hektarlık yeşil alan yandı. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Bölge halkı hafta sonunu spor salonları ve fuar merkezlerinde oluşturulan geçici barınma alanlarında geçirdi. 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma ile 18 hava aracıyla alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın Bordo şehrine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Ancak gece yağan yağmurun ardından alevlerin ilerleyişi yavaşladı. Bölgede sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yangın nedeniyle Bordo'nun güneyindeki İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı tren seferleri de durduruldu. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, Gironde'daki yangının kendi rüzgarını ve yıldırımlarını üreten dev bir yangın fırtınasına yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla ilgili olarak kriz masasını topladı. Ülke çapında tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Bilim insanları uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı sıcakların yangınları tetiklediğine dikkat çekiyor.
1: Çin'de hafta sonunda etkili olan Noel tayfunu geniş bir alanda yıkıma yol açtı. Aşırı yağış sebebiyle Çin'in kuzeybatısındaki turistik bölgede can pazarı yaşandı. Gansu bölgesindeki dağlık alanda taşan akarsular, yollar ve kamp alanları su altında kaldı. Akıntıya kapılan 10 kişi hayatını kaybetti. En az 23 kişi yaralanırken mahsur kalan yaklaşık 170 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Aşırı yağış Guangdong caddelerini de su altında bıraktı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Bu ay içinde Çin'de etkili olan 3. tayfun olan Noel sebebiyle hafta sonunda 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Çinli yetkililer aşırı yağışların devam edeceği konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs'ta. Guterres bugün hem Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem de Rum kesimi lideri Nikos Christodoulis ile görüşecek. Guterres 10 yıllık görev süresi sona erken ilk kez Kıbrıs'a gitti. Bu aynı zamanda 2010'dan bu yana adaya yapılan ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ziyareti. Amaç Kuzey Kıbrıs ile Rum kesimi arasında 2017'de çözümsüz kalan görüşmelerin yeniden başlaması. Genel Sekreter son bir girişimde bulunacak. Guterres bugün liderlerle önce ayrı ayrı görüşecek, akşam hep birlikte tüm taraflar aynı masada buluşacak. Akşam yemeği çarşamba günü yapılacak, üçlü zirvenin ön hazırlığı olacak. Guterres, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıslı liderlerin katılımıyla 5+1 adı verilen konferansların 4.sü düzenlenecek. Burada da müzakerelerin yeniden başladığını ilan etmek istiyor. Sakarya'da 11 aylık bir bebeğin darp edilip çöp konteynerına bırakıldığı iddia edildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadın iki çocuğunu dün sabah 2 aydır ayrı yaşadığı eşine emanet etti. Kadın akşam saatlerinde eşinin 11 aylık kızlarını çöp konteynerının yanına bıraktığı iddiasıyla polise başvurdu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince bebekte darp izleri tespit edildi. Ayrıntılı muayene ve tetkikler için de hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis babanın bulunması için çalışma başlattı. Bir beyaz peynir markasında listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplattı. Firmaya ise ceza kesildi. Peki listeria bakterisi nedir? Tüketiciler nelere dikkat etmeli?
2: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan beyaz peynir son günlerde listeria bakterisiyle gündemde.
16: Listeria gibi bir mikroorganizmanın şöyle bir temel özelliği var diğerlerinden farklı olarak. 4 derece soğuk hava ortamında dahi, buzdolabı ortamında dahi üreyebilen, gelişebilen bir mikroorganizma. Asıl problemimiz bu.
2: Bakteri Türkiye genelinde satışa sunulan bir markaya ait peynirde tespit edilince ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla piyasadan toplatılmıştı. Firmaya para cezası kesilmişti. Listeria bakterisi genellikle üretim sonrası temizlik koşulları sağlanamadığı için bulaşıyor. Paketleme hataları ise bakteriyi üretiyor.
16: Özellikle bağışıklık sisteminin zayıf bir dönemdeyseniz ve kronik bir hastalığınız varsa hamilelerde, yaşlılarda, özellikle yeni doğan çocuklarda ölümlü vakalara şahit olduk.
17: Yaşanan gelişmelerin ardından birçok tüketicide endişeler oluştu. Peki hem peynir tüketirken hem de alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu bakteriyi anlamanın yolları var mı?
16: Markette soğuk ürünleri en son almak. Bu ürünleri gelir gelmez buzdolabımıza koymak dışında başka bir önlem şansımız yok. Çabuk bir kokuşma ve çabuk bir tat farkıyla kendisini hızlı belli eden bir mikroorganizma. Böyle de bir avantajımız var elimizde.
2: Öte yandan bakanlığın duyurduğu parti numarasına sahip ürünlerle karşılaşan tüketicilerin Alo 174 gıda hattına bildirimde bulunmaları isteniyor.
1: Hem bina hem de evlerde bundan böyle yapılacak bazı değişiklikler için komşuların izni gerekecek. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek.
2: Binalardaki tadilat işlemlerine komşu onayı şartı geliyor. Açılır katlanır cam paneller, çardak kameraya oturma alanları, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tadilat işlerinde kurallar değişecek. Apartmanlarda ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların da rızası alınacak.
18: Açıları kapanır balkonların, çeşitli sistemsel yapıların oluşturulması, pergolelerin, özellikle çardak, kameriye bunların yapılmasıyla ilgili de yine yapısal bütünlüğü ve görünüşü bozulmaması için kat maliklerinin muvaffakatı ve onayına tabi olacak.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre başka şartlar da aranacak. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek. Can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması gerekecek.
18: Çatı alanlarının kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara aslında kolaylaştırıcı bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre çatı alanının %40'ını aşmamak kaydıyla bir taşıyıcı sistem oluşturulduğu zaman artık ruhsata tabi olmayacak.
2: Yeni düzenleme ile ilgili kurum ve kamu kuruluşları da görüş verecek. Düzenlemeye son şekli buradan gelen görüşler sonrası verilecek.
1: Bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da boğulma haberleri geldi.
19: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlayacak. Ancak bu yıl kontenjanlarda dikkat çeken bir düşüş var. Lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 47 bin kişilik kontenjan azaltıldı. Peki hangi bölümler bu daralmadan etkilendi? Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
20: Tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının bölüm ve okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl dikkat çeken noktalardan biri de kontenjanların azaltılması. Geçen seneye göre kontenjanlar 47 bin düşürüldü.
21: Belli programlarda ki bunlar yoğun da tercih alan programlar kontenjan düşürmeleri yaptı. İşte bu programlar fizyoterapi, rehabilitasyon gibi, beslenme ve diyetetik gibi diş hekimliği ki yoğun tercih alan kontenjanlardan, programlardan birisi psikolojiyle beraber yoğun bir şekilde kontenjanlarının düşürüldüğünü bizler görüyoruz.
17: Eşit ağırlıkta en çok tercih edilen bölümlerden biri hukuk fakültesi. 125 bindi barajı, 100 bine çekildi bu yıl. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
21: Hukukta hem baraj çekildi hem de kontenjan ciddi şekilde düşürüldü. Geçen yıl mesela ücretli kontenjanı çok fazla açan bazı vakıf üniversiteleri bu yıl %50 kontenjanı daha yoğunlukla açtılar.
17: Sağlık bölümlerine bu sene yoğun bir ilgi var gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
21: En garanti gördükleri yapay zekadan ve diğer birçok devrimden uzak kalan, birçok tehlikeden uzak gördükleri sağlık alanlarına yöneldiklerini söyleyebiliriz. Nüfusun yaşlanması ve gelecekte sağlık hizmetlerinin çok daha değerli olacağı, kamudaki istihdama baktığımızda öğretmenliklerde mesela istihdam düşerken sağlık alanlarında istihdamın yoğun bir şekilde devam ediyor oluşu da öğrencileri net bir şekilde bu alana doğru itiyor diyebiliriz.
20: Üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak.
1: Türkiye'de yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları geçen yıla göre arttı. 19 Temmuz itibarıyla barajlardaki doluluk oranı %71,3 seviyesine yükseldi. Bu oran 2024'te %61,4, geçen yıl ise %51,7 olarak kaydedilmişti. Türkiye genelindeki tüm barajların toplam aktif su miktarı Temmuz verilerine göre 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu veri barajlara giren suyun geçen yıla oranla %139,9 oranında artış gösterdiğini gösterdi. Türkiye'de balon balığı avcılığıyla bugüne kadar 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, balon balıklarıyla mücadele etmek amacıyla 2020 yılında balon balığı avcılığı desteklemesini başlattıklarını hatırlattı. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını söyledi. Türk Yılmaz bu kapsamda balıkçılara güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Bosna Hersek'te tarihi Mostar Köprüsü geleneksel suya atlama yarışmasına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi yarışmaya bu yılda ilgi hayli fazlaydı.
2: Mostar Köprüsü'nde yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek yerine getirildi. Köprüden atlama yarışması düzenlendi. Her yıl yapılan yarışmada katılımcılar tarihi Mostar Köprüsü'nün üzerinden Neretva Nehri'ne dalış yaptı. Bu yıl 460.sı düzenlenen yarışmaya Balkanların dört bir yanından katılım vardı. Başüstü kategorisinde birinciliği Karadağ'dan Ewald Kırniç kazandı.
3: Yarıştığımız başka atlama platformları da var elbette. Ancak hiçbiri bize Mostar'daki o heyecanı yaşatmıyor. Kısacası burada kelimelerin tarif edemeyeceği türden bir enerji var.
2: Dik atlayış kategorisinde ise Igor Kaziç birinci oldu. Köprüden atlama yarışması Mostar'ın ilk inşa edildiği zamanlardan beri yapılıyor. Bu gelenek 1968'de resmiyet kazandı ve yarışma olarak düzenlenmeye başlandı. Mostar Köprüsü Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edildi. 1993'te Yugoslavya Savaşı döneminde hasar gören köprü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti.
1: Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci provasından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar, İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.
0: Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. Serie A takımı Venezia ile karşılaşan Sarı Kırmızılar, Yeboa ve Laberbach'ın iki golüyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Büyük çoğunluğu ideal kadrosundan oluşan Sarı Kırmızılıların kalesini Jankat Yılmaz korudu. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından skora bağlı kalınmaması gerektiğini belirtirken takıma transfer yapılacağını duyurdu.
4: Son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta tabii yedinci günleri onların. Antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız ve en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız.
0: Avusturya kampından galibiyetsiz dönen Sarı Kırmızılılar 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta Villarreal'le Ramspark'ta son provalarını yapacak.
1: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerlerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı.
22: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı. Verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
1: Geçtiğimiz günlerde Tom Cruise'un rol aldığı Digger filminden bir fragman yayınlanmış. Aktörün değişimi seyirciyi şaşırtmıştı. Bir hamlede Johnny Depp tarafından geldi. Aktör yeni filmi için hayli değişmiş durumda.
23: Önce Tom Cruise şaşırttı.
24: I don't believe you understand what's happening, sir.
6: What did you just say?
8: Sıra şimdi Johnny Depp'in.
9: Did you, sir? Merry Amber! Merry Christmas!
10: Amber!
8: Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Digger filminin fragmanındaki görüntülerle seyirciyi şaşırtan Tom Cruise'un ardından bir değişim rüzgarını da Johnny Depp estirdi.
24: Merry Christmas.
8: 63 yaşındaki aktör, Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz yeniden yorumunda kamera karşısına geçti. Korku filmleriyle tanınan Tia West tarafından yönetilen Ebenezer isimli filmde Depp, Noel döneminin meşhur, huysuz ve bencil karakterini canlandırıyor. Film, Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında yaşadığı çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı olma özelliğini taşıyor. Fragmanın sonunda ise Depp'in karakteri adeta mesaj verir gibi "Geri dönmek güzel" cümlesini kuruyor. Öte yandan yeni filmin fragmanında yer alan yatak sahnesi, aktörün Hollywood'un kapısından girdiği ilk film olan 1984 çıkışlı Freddy'nin Kabusları filmindeki sahneyi hatırlattı.
1: Kültür sanat dünyasından haberlerle devam ediyoruz.
8: Son zamanların en popüler kız müzik gruplarından Manifest, dünyaca ünlü yıldızların sahne aldığı Sunny Hill Festivali'nde sahne alacak. Manifest, 31 Temmuz'da Kosova'da düzenlenecek festivalde dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile aynı gün konser verecek. Maske, Akrep Kral ve Silici gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Chuck Russell 74 yaşında hayatını kaybetti. Korku ve fantastik sinemaya damga vuran yapımlara imza atan Amerikalı yönetmen, özellikle Jim Carrey ve Cameron Diaz'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri kabul edilen Maske filmiyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Matrix serisine ilham kaynağı olan William Gibson'ın kült romanı Neuromancer'ın dizi uyarlamasından ilk fragman yayınlandı.
25: You're scared.
8: Başrolünde Callum Turner'ın yer aldığı yapımda pis işlere bulaşmış yetenekli bir hacker'ın yapay zekanın sınırlarını aşma mücadelesi anlatılıyor. 10 bölümlük dizi 22 Ocak 2027'de izleyiciyle buluşacak. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müzikle cazı harmanladığı yeni projesi Say Plays Jazz turnesi kapsamında Efes Antik Tiyatro'da unutulmaz bir konsere imza attı. Toplam 7 şehirde 10 konserden oluşan turne, Fazıl Say'ın caz müziğine odaklanan en kapsamlı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Peki yasa tasarısıyla ilgili beklentiler ne? Bölge sürece nasıl bakıyor? Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç NTV yayında anlattı diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
26: Örgütün kendini feshetme kararı alması ardından da silahları bırakmasıyla birlikte doğal olarak dikkatler bundan sonraki süreçte atılacak adımlara çevrilmişti. Uzun süreden bu yana kamuoyunda tabii mecliste hazırlanacak bir yasal düzenlemenin etkileri, bölgeye yansımaları konuşuluyordu ve bu beklenti de uzun süreden bu yana devam ediyordu. Bu hafta içerisinde artık bu hazırlıkların tamamlanarak yasa taslağının meclise getirilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu süreç buradan da dikkatle izleniyor. Yanımızda da Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç var. Hemen kendisine dönüyorum. Efendim şimdi tabii çözüm süreciyle birlikte örgüt önce kendini feshetti, silah bıraktı. Gözler bundan sonraki süreçte Ankara'daydı. Acaba meclis hangi adımları atacak? Hazırlanacak yasal zeminde neler var? Yasal tasarısında neler var? Onlar konuşuluyordu. Hatta bazı ipuçları da kamuoyuna yansımaya başladı. Siz bir hukukçu olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde ya da bu hafta içerisinde meclise gelecek yasa teklifinde neler olma ihtimalini düşünüyorsunuz? Bununla başlayalım.
5: Şimdi öncelikle yaklaşık 2 yıldır bu süreç devam ediyor. 2024'ten bu yana devam ediyor. Kat edilen bir mesafe var. Mecliste bir komisyon kuruldu. Örgüt kendini feshetti. Geri çekilme yaşandı. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi tam da aslında çerçeve yasanın ya da kök yasanın meclise gelmesiyle ilgili bir gündem var. Diyarbakır'da da gündem bu. Genel olarak Türkiye'de de böyle bir gündemle biz bu süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Şimdi bu süreçte özellikle çerçeve yasa noktasında kamuoyunun beklentileri var. Biz hukukçuların beklentileri var. Birincisi bu yasa istisnai bir yasa olmalı. Özel yasa olmalı. Özel istisnai geçici bir yasa olmalı. Sadece PKK'ya özgü bir yasa olmalı. PKK'nın silahlı bir örgütün kendini feshinden sonra PKK'nın bünyesi içerisinde yer alan yönetici, üye ve PKK'nin ilişkisi olan herkesi kapsayan bir yasa olmalı. İster eyleme katılsın, ister katılmasın. İster yönetici olsun, ister kadro olsun, ister üye olsun, ister sempatizan olsun. Bütün bu PKK çatısı altında yer alan bütün üyelerin siyasal ve demokratik yaşama tekrar dahil olmasını sağlayacak düzenlemeler içermeli. Bu yasa bir cezalandırma mantığıyla değil, aslında toplumsal barışı inşa ve kolektif toplumsal yarar esas alan bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Eğer dünya deneyimlerini biraz ve kendi deneyimizle bütünleştirdiğimizde de aslında ortaya çıkacak sonuç bu yasadan sonra kalıcı barışa ne kadar hizmet ettiğidir. Türkiye kamuoyunu da, demokratik kamuoyunu da, Kürtleri de gerçekten incitmeyen, onların onurunu kırmayan ve siyasal demokratik alanda siyaset yapmak isteyen herkesi, PKK'nın bünyesinde yer alan herkesi silahlı mücadeleye bir daha karışmayacağım taahhüdünde bulunan, silahı bir araç olarak kullanmaktan vazgeçtim şeklinde bir irade ortaya koyan herkesi kapsayacak bir yasa olmalıdır. Ve bu yasa Kürt meselesini demokratik siyasal çözümünün önünü açacak. İleriki yasal düzenlemelere zemin hazırlayacak, ona ket vurmayacak düzenlemeler içermelidir.
26: Şimdi tabii bazı başlıklar kamuoyuna yansıdı. Mesela silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsü, siz de söz ettiniz. Yurt dışındaki bazı isimlerin dönüşü ve yargılama süreçlerine ilişkin yeni hükümler. Yine infaz sisteminde sınırlı değişiklikler de konuşuluyor. Size göre tabii öncelikli olarak neler olmalı? Mesela çeşitli davalardan dolayı ceza almış ya da yargılaması devam eden eski milletvekilleri, belediye başkanları var şehir dışında. Hatta hala cezaevinde olanlar var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
5: Şimdi az önce aslında ifade ettim. Yani hem sempatizan, hem üye, hem iltisaklı olanlar, hem de gerçekten çeşitli sebeplerden dolayı yurt dışına gitmiş olan siyasetçiler var. Örneğin Osman Baydemir gibi, Fırat Anlı gibi ve diğer Kürt siyasetçiler gibi, Hatip Dicle gibi kişiler Gerçekten eğer bugün Türkiye'de demokratik bir ortam oluşursa, özgür bir ortam oluşursa, tekrar Türkiye'ye dönme ihtimalleri çok yüksektir. Ve bu yasa buna da zemin hazırlamalı. O sebeple aslında bir çerçeve yasadır. Yani bu yasa şu anlama geliyor, ben böyle en azından yorumluyorum. Kök yasa dediğimiz yasa, ileriki yasal düzenlemelerin de önünü açacak bir düzenleme içermeli. Yani örgütlenme özgürlüğünden tutalım, sizin de sözünüz ettiğiniz gibi infaza ilişkin düzenlemelere kadar, terörle mücadele kanununa kadar, toplantı gösteri hakkına kadar, düşünce ve ifade özgürlüğüne kadar zemin hazırlayacak bir yasa olmalıdır. O sebeple sadece mahkum olanlar değil, hakkında soruşturma olanlar, yakalama kararı olanlar, hakkında dava açılanlar ve 5000'e yakın hükümlü var, hüküm özlüleri var, bunların tamamını kapsayacak bir düzenleme içermelidir. Yine aynı şekilde silahını terk eden, silahını yakmak suretiyle o iradesini ortaya koyan bütün herkesi kapsamalıdır. Ancak bu şekilde bir düzenleme gelirse hem kamuoyu tatmin olur, hem hukuki altyapı oluşturularak Türkiye'nin demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü alanına da hizmet etmiş olur. Aslında Edirne'li de rahatsız olmayacak, Hakkari'li de rahatsız olmayacak. Vanlı da rahatsız olmamalı, Mersin'deki yurttaş da rahatsız olmamalı. Yani bütün toplumsal kesimlerin rahatsız olmayacağı, vicdanlarını rahatsız etmeyecek bir şekilde kaleme alınmalı. Yani şunu söylüyoruz, toplumsal barışa hizmet etmeli. Bir başka önerimiz aslında dünya deneyimleri bize şunu gösteriyor. Silahsızlanma, örgütün kendini feshetmesi ve entegrasyon. Ve bu yasa bu üç süreci de birlikte gözeterek ele almalı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
7: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu, 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
6: Hava durumu.

0: Marketten ya da pazardan alınan koli içindeki yumurtalar genellikle buzdolabında saklanır. Bazıları ise buzdolabına koymadan önce yumurtaları yıkayıp yumurta bölümüne yerleştirir. Ancak uzmanlar bu hareketin yanlış olduğunu söylüyor. Peki çiğ yumurta neden yıkanmamalı? Ne gibi bir zararı var? Gıda mühendisi Ebru Akta anlatıyor.
1: Çiğ yumurta yıkanmaz. Aslında genel olarak çiğ hayvansal ürünler yıkanmaz. Ama yumurtanın bir dezavantajı daha var. Aslında çiğ hayvansal ürünleri yıkadığımız zaman üzerinde olan mikroorganizmalardan zaten kurtulamıyoruz. Ve bir riski de üzerinde olan mikroorganizmaları istemesek bile etrafa saçabiliyoruz. Fakat yumurtada bir dezavantaj daha var. Normalde yumurtayı kendisini koruduğu, yumurtanın kendisini koruduğu üzerinde bir zarı vardır. Ve biz bu yumurtaları yıkadığımız zaman bu zara da zarar veririz. O yüzden de hem daha çok bozulmasına neden olabilir, hem farklı koku ve bakterilerin içerisine girmesine neden olabiliriz. Ama bu konularda işte bazen çok kirli oluyor, yıkamak istiyoruz gibi sorular var. Aslında yumurta buzdolabında kendine has yeri olan şanslı gıdalardan. Dolayısıyla buzdolabında kendi yerinde saklanabilir. Eğer kirli olduğunu düşünüyorsanız ve rahatsız oluyorsanız pişirmeden hemen öncesinde yıkamak bir çözümdür. Ama yıkayıp buzdolabına dizmek doğru bir yaklaşım değildir gıda güvenliği açısından.
0: Gıda mühendisi Ebru Akdağ, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Burası NTV Radyo.

0: üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında dördüncü dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş. Proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımı ile ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı verildi.
0: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan Doku soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Takvimle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar geldi. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirmek.
2: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
2: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından Tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
3: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
4: Mecliste bulunan bütün siyasi partiler...

0: partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
3: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide de meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
4: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
3: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
4: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
3: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztürk'ün Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztürk grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztürk'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve yeni parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
5: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
1: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, İyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
5: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
1: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İtibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
5: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler Türkiye-Senegal ilişkileriyle bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırılmasının kritik önem arz ettiğini de vurguladı. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan bu görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı karargahında gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Peki Trump'ın bu kararının arkasında ne var? ABD Başkanı'nın Cuma günü kurmaylarıyla görüştüğü ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in mühimmat stoku konusundaki endişelerini dile getirdikleri söyleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Kane, olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Kane'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Kane ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son iki haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre Cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son iki haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
2: Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında 4 yıldan fazla süredir ateşkes vardı. Bu ateşkes son saldırılarla bozuldu. Amerikan The New York Times gazetesi Husilerin siyasi tavizler koparmaya çalıştığını yazdı.
1: Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar topyekün bir savaşa dönüşür mü? Amerikan New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın Husilerle savaşmaya istekli olmadığını yazdı. Bir önceki savaşta Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmalarda yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halkın %80'i yardıma muhtaç hale gelirken Yemen'deki durum dünyanın en büyük insani krizine dönüştü. Savaş uluslararası kamuoyu önünde Suudi Arabistan'ın itibarının zedelenmesine yol açtı. Bu yüzden Suudi Arabistan yeni bir savaşa sürüklenmek istemiyor. Ancak kaybedecekleri olmayan Husiler çatışmalarda etki alanlarını genişletmeyi ve Yemen'in petrol gelirlerine erişim sağlamayı hedefliyor. New York Times gazetesi Husilerin İran'a destek olmanın yanı sıra uluslararası toplumdan Yemen'de tavizler koparmaya çalıştığını yazdı. Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'un uzmanlarından Faria El-Muslimi, Husilerin tüm sorunlarını savaşarak çözmek istediğini söyledi. Suudiler her sorunu üzerine para yağdırarak çözmeye çalışıyor. Husiler ise ateş açarak dedi. Washington Enstitüsü'nün uzmanlarından April Ely, Husiler ortamdaki zafiyet kokusunu alma konusunda usta. Yemen'deki kontrollerini pekiştirmek, içeride kaynak sağlamak ve dış dünyaya engelsiz bir şekilde erişmek istiyorlar dedi. Husilerin Yemen'de kontrolündeki limanlara uygulanan ambargoyu kırmak istediklerine vurguda bulunuldu. New York Times gazetesi Yemen'de durumun nereye evrileceğinin Trump yönetiminin takınacağı tavra bağlı olduğunu yazdı. Yemen'de iç savaş, İran'ın destek verdiği Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle patlak vermişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015'te Husileri Sana'dan çıkarabilmek için hava harekatı başlatmıştı.
2: Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
1: Maden faciasında 2 tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulley için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
2: Batman'da bir aile mezarlık ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. Saldırının 10 yıl önceki husumetin devamı olduğu ortaya çıktı.
1: Aralarındaki husumet 10 yıl önce başladı. Mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda baba oğul ve yeğeni hayatını kaybetti. Batman'ın Güneykent ilçesinde yaşayan Direk ailesi mezarlık ziyaretine gitmişti. O sırada husumetli oldukları grup tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan aileden AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Valilik iki grup arasındaki husumetin 2016 yılına dayandığını, kız meselesi yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mezarlıktaki saldırının da 10 yıldır süren husumetin devamı olduğu belirtildi. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Muğla'da şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen yazışmalar bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. İki soruşturmada 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki soruşturma yürüttüğünü söyledi. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirin aklanması için suç örgütü kurulduğu belirlendi. İki soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, ikisinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirtildi. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. Aydın'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Şahin'in evi sosyal medyanın gündeminde. Evde yıllardır tuvalet ve banyo yok. Bu durum gündeme gelince Aydın Büyükşehir Belediyesi Ümmü Şahin'in evinde çalışma başlattı.
6: Tuvaletim benim dıştadır. Göçtü.
1: Ümmü Şahin 75 yaşında. Yıllardır tuvalet ve banyosu olmayan evde yalnız yaşıyordu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Şahin'in yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi koştu. Yaşlı kadının evinde bakım, onarım ve tadilat çalışması başlatıldı. Ümmü Şahin eşini yaklaşık 20 yıl önce kaybetti. Birkaç yıl önce kış yağmurlarında evinin bahçesindeki tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilat yıkılınca tuvalet ve banyosuz evde yaşadı. Yaşlı kadının haberlerinin basında yer almasının ardından belediye ekipleri tarafından evde onarım çalışması başlatıldı.
6: Tuvaletim, banyom yapılıyor gülüm. Allah'ım teşekkür ederim onu çok.
1: Ayrıca Efeler Vakfı da haneyi ziyaret etti. Tadilatın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şahin'e eşya desteği sağlayacak.
2: Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyona karşı yürütülen mücadelede son 7 ayın bilançosu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
1: Terör örgütleri ve organize dezenformasyon ağları yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi hedefliyor. Bu tespit Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait. Terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı dijital alanda yürütülen mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak çalışmasıyla son 7 ayda 6644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı. Açıklamaya göre erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve örgütle iltisaklı yapılarla bağlantısı var. 2965 hesap hakkında ise terör propagandası yaptığı, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçeleriyle hukuki ve idari işlemler yapıldı. Erişim engeli uygulanan platformlar arasında ilk sırada X yer aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi. Açıklamada yalnızca yasa dışı içeriklerin değil, bot hesaplar, koordineli paylaşım ağları, etiket kampanyaları ve yapay gündem oluşturma girişimlerinin de takip edildiği belirtildi.
2: Alanya'da denizde çuvala dolanan Caretta bir tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Bu görüntüler Alanya ilçesi Kali'nin açıklarında kaydedildi. Tur teknesinin kaptanı denizin yüzeyinde çırpınan Caretta'yı fark etti. Hayvan bir çuvala dolanmış vaziyetteydi. Suya atlayan kaplan kaplumbağayı teknesine çıkardı. Tatilcilerin de yardımıyla onu çuvaldan çıkardı. Yaralı deniz kaplumbağası sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları askıya aldı. Küresel piyasalar bu kararla nefes aldı. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara düştü. Altın fiyatı da yükseldi.
1: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsa 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
7: Amerika Merkez Bankası'nın bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
1: FED faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
2: E-ticaret sektöründe 1 Ağustos'ta yeni bir dönem başlıyor. İnternette tüketicileri yanıltan içerikleri engellemek için hazırlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Reklamlarda kullanılan yapay zeka, sosyal medyadaki tanıtımlar ile e-ticaret sağlayıcıları sıkı denetim altına alınacak.
1: Aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumak için Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yeni ayda devreye alınacak. 1 Ağustos'tan itibaren internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bu paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda olacak. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı yeni düzenlemeyle genişletiliyor. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, izlenimi verdiği reklamların yapılması da yasaklanacak.
2: 2 milyon kişinin çalıştığı yeme içme sektörü dijital bahşiş sistemine geçilmesini istiyor. Gönüllü olarak işleyen bu sistemde kredi veya banka kartıyla bahşiş ödemesi yapılabilecek. Vergi kesintisini işveren karşılayacak.
8: Hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz.
1: Restoranlarda servis ücreti uygulaması 30 Ocak'ta kaldırıldı. Sektör yetkililerine göre çalışanların maaş harici geliri büyük ölçüde geriledi. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği bu soruna karşı yeni bir çalışma hazırladı. Dernek dijital gönüllü bahşiş sistemini bakanlıklara sundu.
8: Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak. Memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelde oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye o meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak çünkü onun gelirine girmeyecek.
1: Benzer bir bahşiş uygulaması için 2024 yılında yasa tasarısı hazırlanmıştı. Verilecek bahşiş üzerinden çalışandan %10 vergi kesintisi yapılması bekleniyordu. Sektör bunu kabul etse de gelen kamuoyu tepkileri sonrası düzenlemeden vazgeçildi. Restoran işletmecileri o gün planlanan vergiyi kendi ceplerinden ödeyeceklerini duyurdu.
8: Hesap sonrası bıraktığınız o biraz önceki menüden seçtiğiniz bahşiş oranında karşılığında ne bıraktıysanız tamamı çalışanlara dağılacak. Artık gerçekten çalışacak nitelikli arkadaşa sahip değiliz. Bir yeni kuşak zor iş beğeniyor. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoranlar pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini, yani ödediği bedelin ederini, hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
2: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki gemiciler de hedef oluyor. Son dönemde Türklerin çalıştığı pek çok gemi insansız deniz araçları tarafından vuruldu. O saldırılardan birini kayda alan Türk gemici Deniz Bozkurtoğlu NTV'ye konuştu.
9: Her an patlayacak şekilde bekliyoruz yani. Gergin dakikalarda. O anı hiçbir denizcinin yaşamasını istemem.
1: Bu görüntüler kısa süre önce Karadeniz açıklarında kayda alındı. Bomba yüklü insansız deniz aracı Türklerin çalıştığı ham petrol tankerine saldırdı. Ancak başarılı olamadı. Saldırının hedefi olan gemicilerden biri de deniz mühendisi Erol Bozkurtoğlu'ydu.
10: Sizin çalıştığınız gemi anladığım kadarıyla yabancı bayraklı bir gemi. İnsansız deniz aracı saldırmadı size. Neden saldırmadı sizce?
9: Aslında saldırmaya çalıştı gibi gözüküyor. Ama patlamadı. Neden patlamadığını bilmiyorum. Tahmin edebiliyoruz sadece. Kesin bir şey yok. Patlatmaya çalıştığını gördük ama. Çünkü hızlanıp kış tarafımıza doğru, ucunda onun tetikleyicisi, ucuyla dokunduğu anda patlıyor. Yani bunu yapmaya çalıştığını gördük ama yapamadı. Neden bilmiyorum. Ya makinedeki ya cihazdaki bir arızadan dolayı ya da başka bir şey olabilir.
1: Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar gündemde. Saldırılar genelde insansız deniz araçlarıyla yapıldı. O araçlardan birini benzer bir saldırının hedefi olan Erol Bozkurtoğlu kayda aldı.
9: Ben uyuyordum. Gemide bir genel alarm çaldı. Ne yapabiliriz diye düşündük, işte riskleri düşündük. Olay sonucunda gemiyi terk etmeye karar vermiştik personel hayatı için. Patlama olabilirdi. Askeri araçtı, yani simsiyah. Herhangi bir üzerinde bayrak veya herhangi bir şey yoktu. Ufak bir şey zaten. 3 metre, 2 metre civarı. Üzerinde yaklaşık bir 100-150 kilo bomba bomba varmış bilgisini aldık. İki tane vardı. Bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Gazze'ye destek paylaşımıyla gündemde. Sanchez, Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara bir video mesajla teşekkür etti. Sanchez, İspanya Gazze halkının yanındadır dedi.
11: Merhaba İspanya, ben Leyan. Gazze'li bir kız çocuğuyum. Bugün İspanya Başbakanı'nın bir portresini çizdik. Bunu Gazze'deki bir duvara resmettik. Tüm kalbimle bu resmin İspanya Başbakanı'na ulaşmasını umuyorum. Ve aynı zamanda tüm İspanyol halkına da. Sizi çok seviyoruz.
12: Gracias Leyan y a los artistas por este gesto tan bonito.
13: Bu güzel jest için teşekkürler Leyan ve sanatçılarla tüm bu süre İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkürler. Yaşanan bu kadar acının ortasında bize sevginizi göndermek için bir an buldunuz. Bu yüzden Leyan'a, Gazze'deki çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tümü sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor. Umarım Gazze'deki çocukların okullarda korkmadan yeniden resim yapabileceği ve barış dolu bir gelecekte yaşayabileceği o gün yakında gelir. İspanya'dan hepinize kocaman bir kucaklama.
2: Saraya tepki gösteren şarkıcılar listesine Katy Perry de eklendi. Neden? Yine aynı. Beyaz Saray'ın şarkısını izinsiz şekilde kullanması.
14: Beyaz Saray sosyal medya hesabında İran uyarıldı başlığıyla bir video paylaştı. Videonun müziğinde ise Katy Perry'nin 2010 yılında yayımlanan hit şarkısı Firework'u kullandı. Şarkının izinsiz kullanıldığını belirten pop yıldızı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
15: Bana sorulmadı ve bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Ben bu şarkıyı en karanlık anlarını yaşayan insanlara umut, iyileşme ve içsel güç vermek için yazdım. Benim müziğim insanları birleştirmek içindir. Savaşı kutlamak için değil.
14: Beyaz Saray tarafından şarkısı kullanılan ilk isim Katy Perry değil. Celine Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park, Neil Young, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Ariana Grande ve Radiohead de daha önce şarkılarının propaganda videolarında kullanılmasına karşı çıkmıştı.
2: Rekor sıcaklıklar Avrupa'da tahıl krizi endişesi yarattı. Maddi kaybın 2 milyar euroyu bulması bekleniyor. Üretim düşüşünün tüm dünyada enflasyonu tetikleyebileceği belirtildi.
16: Rekor sıcaklıklar 9 milyon ton ürünü yok etti. Dünyada tahıl krizi korkusu doğdu. Avrupa tarihin en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıya. 10 binden fazla insan sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yanında ekonomik maliyet de artıyor. Kıtada tahıl hasadının 2018'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Maddi kayıpsa 2 milyar euroyu bulabilir.
17: Son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz. Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz.
16: Türkiye bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Bu sayede tahıl rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
17: Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Avrupa'da 9 milyon tondu, yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz.
16: Rusya-Ukrayna savaşı da tahıl fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda gemilere yapılan saldırılar artmış durumda. Bu durum tahıl gemileri için taşıma maliyetlerini yükseltiyor.
2: Trabzon'da tıbbi cihaz sektör temsilcileri istişare toplantısına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojisinde bağımsız olmak zorunda dedi. Üreten sağlık projesinin önemine dikkat çeken Memişoğlu, tüm girişimcilere bakanlığın destek vermeye hazır olduğunu söyledi.
18: Kendi üreten, kendi bir şeyler söylemeye çalışan üreticinin destekçisi olacağız. Bak bu kadar net söylüyorum arkadaşlar. Bu ülke üretmek zorunda. Sağlık teknolojisinde bağımsız olmak zorunda.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektörü temsilcilerine bu sözlerle seslendi. Üreten sağlık hareketiyle Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.
18: Biz enerjimizi geleceğe odaklı, üretime odaklı, misyonunu, vizyonuna göre hareket eden, tespit eden bir yapı ve düşünce tarzı taşıyoruz. Onun için sizlerden de bunu istiyoruz. Lütfen çabalaşalım, çabalayalım, uğraşalım, üretelim, birlikte hareket edelim.
2: Bakan Memişoğlu, Trabzon'da gerçekleştirilen tıbbi cihaz sektör temsilcileri istişare toplantısına katıldı. Türkiye'nin sağlık teknolojisi alanında dünyaya örnek olacak şekilde gelişmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda atılacak tüm adımlara destek olunacağını vurguladı.
18: Türkiye mal, malzeme, cihaz satılacak ülke değil, cihazı beraber üretilecek bir ülke olarak görmenizi istiyoruz. Böyle bakıyorsanız gelin diyoruz.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika törenine katıldı. Bakan Bolat, akreditasyon programının Türkiye genelinde mesleki kuruluşların hizmet kalitesini arttırmayı hedeflediğini söyledi.
19: TOP Başkanlığı ve yönetimi bu çalışma ile tüm Türkiye genelinde mesleki kuruluşların, odaların hizmet kalitesini yükseltmeyi ve iş disiplini ve mesleki hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamakta.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOP 2026 akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve dünyada hak ettiği yere gelmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
19: Dünya çapında örnek olan bu model, İslam Ticaret Odaları tarafından da örnek bir çalışma modeli olarak benimsendi. TOP'un önderliğinde işletme çalışmaları yürütülüyor.
3: TOP Başkanı Rifat İsarcıklıoğlu da akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların proje üreterek yurt dışına açıldığını belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen törenle TOP bünyesindeki 73 oda ve borsaya daha akreditasyon sertifikası verildi.
20: Proje ve kaynak desteği 2750 tane proje yaptılar. 30'dan fazla ülkenin oda borsalarıyla beraber proje yapar hale geldik. Hatta yaptıkları projelerle tüm dünyadaki oda ve borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Dünya şampiyonu oluyorlar.
2: İzmir'de tüketici AKM heyeti internet hizmetinde yaşadığı uzun süreli kesinti ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandıran tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi. İzmir'de bir vatandaş internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı. Bu kapsamda firmanın talep ettiği 4.211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici ücretin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Kurul tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirleyerek durumun ayıplı hizmet niteliğinde olduğuna hükmetti. Cayma bedelinin de vatandaşa iadesine karar verdi. Milli Savunma Bakanlığı ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı için özel bir kutlama klibi hazırladı. Klipte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan personeller filenin sultanlarının şampiyonluklarını kutladı.
21: Siz sahada bayrağımızı göklere çektiniz.
22: Biz vatan hürmetinde şanla dalgalandırdık.
23: Göklerdeki gücümüzden sağdaki gururumuza.
24: Türk'ün bayrağını en tepeye çıkaran filenin sultanlarına.
23: Göklerden selamlıyoruz. Şampiyonluğunuz kutlu olsun.
3: Milli Savunma Bakanlığı ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları için özel bir klip hazırladı. Klipte Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri A Milli Kadın Voleybol takımının şampiyonluğunu kutladı.
25: Filenin sultanları azminizle,
26: İnancınızla ve sarsılmaz ruhunuzla
27: Milletler Ligi şampiyonu oldum. Sizlerle gurur duyuyorum.
28: Tebrikler bizim kızlar.
3: Klipte kara, hava ve deniz kuvvetleri personellerinin yanı sıra hudut birlikleri ve yurt dışında görev yapan personeller de yer aldı.
29: Dünyanın neresinde olursak olalım,
30: kalbimiz sizinle aynı ritimle çarptı.
31: Her sıvacınıza bir oldu.
32: Her bloğunuzda kenetlendik. Bize bu büyük gururu yaşatan filenin sultanları mı?
33: Emekçik olarak yürekten kutluyoruz.
3: Hazırlanan klip Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Paylaşımda aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. 2026 Milletler Ligi şampiyonluğunuz kutlu olsun ifadesi kullanıldı.
2: Daniel Santarelli, Türk voleybolunda unutulmaz bir iz bırakmaya devam ediyor. Ay Yıldızlılar, İtalyan baş antrenör yönetiminde 3. şampiyonluğunu elde etti.
34: 2 Milletler Ligi ve 1 Avrupa şampiyonluğuyla Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya. Daniele Santarelli, filenin sultanlarını başarıdan başarıya koşturmaya devam ediyor. Ay Yıldızlılar, İtalyan baş antrenör yönetiminde 3. şampiyonluğunu ve 4. madalyasını kazandı. Santarelli 2022'de bir başka İtalyan Giovanni Guidetti'den görevi devraldığında hedef finalleri madalyayla taçlandırmaktı.
35: 5 yıl bizde Giovanni görev yaptı biliyorsunuz. Bir değişimin vakti saati geldiyse
0: gerek zorunluluktan gerek mecburiyetten bu değişimi yapacaksınız.
34: 2023 hem Daniele Santarelli'nin hem de millilerin yılı oldu. Filenin sultanları önce Milletler Ligi'nde, devamında da Avrupa Şampiyonası'nda ilk zaferlerini kazandı.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şampiyonluk gerçekten bize çok yakıştı, bu ülkeye çok yakıştı. Aldığımız kupayı tüm Türk halkına armağan ediyorum.
34: Kazanılan bu iki büyük kupa İstanbul'da, Galataport'ta Türk halkıyla buluştu. İki büyük şampiyonlukla tamamlanan Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye, dünya sıralamasının da zirvesinde yer aldı. Artık gözler Olimpiyat oyunlarındaydı. Türkiye, Paris'teki organizasyonda tarihinde ilk kez yarı final oynadı. Milli takım ve Santarelli'nin yükselişi 2025'te de devam etti. Dünya şampiyonasında finale çıkan Sultanlar gümüş madalya kazandı. Türkiye, altın madalya özlemine 2026'da son verdi. Filenin sultanları finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu.
4: Verdiğim kararlardan, oyuncuların söylediklerime inanmasından ve güvenmesinden dolayı çok mutluyum. Sırada Avrupa Şampiyonası var. Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.
34: 21 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarıyla finaller İstanbul'da oynanacak.
2: Bir beyaz peynir markasında listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplattı, firmaya da ceza kesti. Peki listeria bakterisi insan sağlığını nasıl etkiliyor? Peynir alırken ve saklarken nelere dikkat etmek gerekiyor diyelim ve bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarken de karşınızda olacak. Hoşça kalın.
5: Listeria biraz farklı, toprak kaynaklı olabiliyor, su kaynaklı olabiliyor, hayvan dışkısı kaynaklı olabilir, dışkı kaynaklı olabiliyor. En baştan itibaren üretimdeki bir hijyen eksikliğinin, bir kabul eksikliğinin, kabulde bir hatanın olduğu son derece aşikar açıkçası. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyor, sıfır, limit sıfır, yani bulunmaması lazım. Süt ürünleri zaten oldukça hassas. Listeria pek de, ben 30 senedir sektördeyim, kamuoyuna yansıyan bir şekilde ilk defa açıkçası ceza kesildiğini duydum. Yani ta sütün toplanması aşamasında hayvanın bir şekilde dışkısının oraya bulaşmasından başlayabilecek bir şekilde su kaynaklı su validasyonu, fabrikanın su validasyonu yapılması lazım. Mesela listeria Avrupa'da, Amerika'da marulda çıkabiliyor. Neden? Çünkü suda bulaşmış bir şekilde ve kirli suyla siz eğer bir yetiştirme yaparsanız, yetiştirme yaptığınız marulda, sebzede vesaire de çıkabiliyor. O yüzden bunlar karşımıza çıkabiliyor. Sadece işte listeria, brucella ve diğer patojen mikroorganizmalar, yani bizi hasta eden mikroplar, ilkokul kelimesiyle söylememiz gerekirse, bunun esasında devamlı çevremizde var. Biz gıda uzmanlarının, sağlıkçıların devamlı ellerinizi yıkayın, topraklı bir şeylerle uğraştığınızda mutlaka çok iyi yıkayın, buzdolabına o şekilde almayın, efendime söyleyeyim, pastörizasyona dikkat edin, mutlaka pastörize edilmiş sütten, pastörize edilmiş şekilde işte sosları vesaireleri kullanın demenizin altında bu koskoca mikrobiyolojik bir bütünlüğün, bir mikrop bütünlüğünün karşısında aciz olmamızdan kaynaklı. Bunları ancak hijyen açısından iyi şekilde kendimizi silahlandırarak kurtarabiliriz. Burada dediğim gibi fabrikanın süt kabulünden de sorun çıkmış olabilir. Tankların yıkandığı sudaki bir kanalizasyon bulaşmasından kaynaklı bir şey de olmuş olabilir. Sonrasında üretimde kaynaklanan bir çapraz bulaşmadan bile söz konusu olabilir. Birçok şey var. Buna kritik kontrol noktaları tehlike analizi diyoruz zaten. Bizim hani gıdanın mühendisliği mi olur diye tartışılmasında, işte gıdanın mühendisliği bu tip şeyler ortaya çıkmasın diye o açıkçası var. Ama dediğim gibi evimizde kendimiz de bir şeyleri ıspanak yıkarken, aldığımız marulu rokayı güzelce yıkarken, oradaki topraktan kurtarmaya çalışırken de listeriyadan kurtarmaya çalışıyoruz esasında mesela gene. Listeria özelinde en sondan başlayalım. Koku tat için çok hızlı ya da işte şişmiş ambalaj vesaireden çok genel olarak bir duygularınıza güvenin demeyi tercih ediyorum ben. Tam olarak evet bu listeria bir küf gibi görebilmeniz söz konusu olmuyor ama onunla beraber bunlar bir de indikatör mikroorganizmalar. Onun dışında başka patojenlerin de orada çoğalmış olması söz konusu olabiliyor. Orada da işte bir tatta, kokuda, ambalaj şişkinliğinde vesaireler bir şeyler söz konusu olabiliyor açıkçası. Ama başa dönersek zincirin hangi noktası zayıfsa zincir o kadar sağlam ya. O yüzden minicik bir noktadan bile bir bulaşma söz konusuysa ya da bir ihmalkarlık söz konusuysa mikroorganizmalar logaritmik büyürler, üstü bir şekilde büyürler ve çok kısa zamanda sayıları acayip katlanarak artabilir. O yüzden her bir noktanın, yani özellikle Türkiye bu anlamda ciddi anlamda ihracatçı, soslarımız konusunda, konservelerimiz konusunda, süt ürünlerimizi inşallah kendimizi daha fazla ispatlarsak, böyle şeyler yaşamamaya başlarsak inşallah süt ürünlerimiz konusunda da, hayvansal ürünlerimiz konusunda da daha fazla ihracatçı konumuna geçeceğiz diye umut ediyorum. Böyle şeylerin olması konunun ne kadar hassas olduğunu da gösteriyor, doğruyu söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi bu gibi sektörlerde, hayvansal ürünlerin olduğu sektörlerde, konserve, dondurulmuş ürünler gibi taze meyve sebzelerin, hayvansal ürünlerin işlendiği sektörlerde her bir nokta son derece önemli. Mal kabulden, hatta işte zehirlenme anlamında, mikroorganizma anlamında değil belki ama tarım ilaçlarını da çok bu sıralarda konuşuyoruz biliyorsunuz. Tarım ilaçları anlamında ta iş tarladaki hasattan başlıyor. Belki de tohum mu kontrollü çiftçilikle, anlaşmalı çiftçilikle bu işi çözen mesela çok fazla firma var. Özellikle sos ve konserve firması, dondurulmuş ürünler konusunda. Oradaki daha tarladaki ilk ekilme zamanından itibaren doğru ürünü doğru zamanda doğru şekilde ekmek ve ilaçlamak, hayvana ona göre yem vermek, anlaşmalı bir şekilde yetiştirmelerini sağlamak, sütü temiz bir şekilde almaktan işlediğiniz yerdeki işte su validasyonundan elemanın, ekipmanın hijyenine kadar, ondan sonra da zaten ambalajlandıktan sonra da bütün o, her biri kritik kontrol noktası olarak geçiyor. Bunların hepsinin çok düzgün bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Zaten bu konuda sadece gıda mühendisleri çalışmıyor, veteriner hekimler çalışıyor, ziraat mühendisleri çalışıyor, kimyagerler, biyologlar, yani işin mikrobiyolojisini bilen, gıda hijyenini, hayvan hijyenini bilen insanlar çalışması gerekiyor ve bir kooperasyon işinin çalışılması gerekiyor açıkçası. Geçen Haziran başında gıda güvenliği günü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü'de bütün dünyadaki sağlık ve gıda uzmanlarını, halk sağlığı uzmanlarını bir araya getirerek bunun eğitimini de verdi, bunun konuşmasını da yaptı gıda güvenliği gününde. Çünkü şöyle bir şey var, dünyadaki gıda kaynaklı zehirlenmelerin %30'undan 5 yaş altı çocuklar çok fazla etkileniyorlar. Sadece dünya nüfusunun %9'unu oluşturuyor olsalar da bütün zehirlenmelerin, gıda kaynaklı zehirlenmelerin 1/3'üne bu çocuklar şey yapıyorlar, yakalanıyorlar. Çok hijyenik çalışmak, elleri devamlı yıkamak, buzdolabına topraklı bir şeyler koymamak, ağzı açık yoğurt yemek vesaire koymamak, genel buzdolabı hijyenini korumak son derece önemli. Genel hijyen kurallarına uymak son derece önemli. Sizin içinde bulunduğunuz sağlık durumunun dışında bir şey yaşadığınızda, bu bir bulantı olabilir, kusma olabilir, bir istifra ya da bir bağırsaktan boşaltma söz konusu olabilir, ateş vesaire için konuşmuyorum. İçinde bulunduğunuz durumun dışında bir şey olduğunda hastaneye başvurmanız gerekiyor. Ne yazık ki listeria dediğimiz gibi buzdolabı ortamında da üremeye devam edebiliyor ve vücuda alındıktan sonra da kuluçka süresi de uzun sürebiliyor. O anlamda insanların dikkatli olması, korktukları zaman doktora başvurmalarını naçizane tavsiye ediyorum.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
1: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu, 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba cuma arasında Poyraz, İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba-cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
6: Günaydın. İstanbul'da trafik yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %20'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında hafif bir yoğunluk göze çarpıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken Çavuşbaşı-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt-İkitenli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.

0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
1: Haftanın ikinci gününden merhaba. NTV'ye güne başlarken hoş geldiniz. Pek çok haberle karşınızda olacağız yine bugün. Yoğun bir gündem bekliyor bugün. Mecliste grup toplantılarının günü, dolayısıyla yıllar sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsünde olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Neler söyleyeceği partiden kopanlardan sonra ve özellikle bu figüran meselesinden sonra hafta sonu yaşanan merak ediliyor elbette. Yeni parti, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'de ilk grup toplantısını bugün yapacak ve kurulumunu tamamlayacak. Ama bugünkü toplantıda kürsüde bizler görmeyeceğiz Özel'i, çünkü bir kapalı grup toplantısı olacak. Belki çıkışta parti yetkililerinden bazı açıklamalar yapılırsa olacak, ama orada da tabii ki artık yasal düzenleme tam olarak yer

0: Artık tutuklu sayısı 16 ama daha da önemlisi var. Bir zamanlar Tunceli'nin mülki idari amiri olan, en üst düzeyde bir isim olan, devleti orada temsil eden Tunceli valisi farklı suçlardan 4. kez tutuklandı. Vali mi yoksa başka bir yapı mı kurmuş orada? Her gün farklı bir şey düşündürtüyor bu soruşturmada yeni detay çıktıkça. Yeni detaylara bakalım.
1: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan Doku soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
0: Akşam saatlerinde bir yeni haberimiz daha var. Bu soruşturma kadar en az takip ettiğimiz, sonu nereye gidecek, ne olacak diye takip ettiğimiz Ahbap soruşturması. Artık derneğe kayyum atandı.
1: Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum görevlendirildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kayyum olaraksa avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han atandı. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş, proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül, deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
0: Bedriye Karaçay cinayetine de bir bakalım. Cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Bazı yeni görüntüler var.
2: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden

0: Ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı.
1: Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu.
0: Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babasıysa kızının ölüm haberinden korkuyordu.
2: Hayatında şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum.
3: Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Ağızda çocuğum var. Öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
0: Bedriye Karaçay yeni Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi.
4: Geldik artık siyasete. Siyasette yeni parti var ve yeni partinin genel başkanı Özgür Özel dün Halk TV'de konuştu. Bundan sonraki sürece ilişkin hangi adımları atacaklarını söyledi. Partiye katılımlarla ilgili ciddi bir talep olduğundan bahsetti. Bazı eski işte Cumhuriyet Halk Partili'ye kendi yönetimlerindeyken il ilçe örgütlerinin gelmek istediklerini söyledi. Belediye başkanlarının gelmek istediklerini ifade etti. Yardım kampanyasıyla ilgili şu anda bir dolandırıcılık olabilir, lütfen bizden dinleyin diye bir çağrıda bulundu. Ve bundan sonraki yol haritasından bahsetti. CHP'de de bugün ilk kez Kılıçdaroğlu grup kürsüsünde olacak.
5: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide de meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
6: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
5: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
6: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
5: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
4: Şimdi bu ve benzeri konularda çıkışlarıyla siyasete yön veren bir isim var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Daha önce de bu mutlak butlan kararı ile ilgili itirazını dile getirmişti. Daha sonra bu yeni partinin kurulma aşamasında madem 90 vekille geçiliyor, o zaman hazine yardımından da onların o oranda milletvekili oranında yardım alması gerekiyor dedi. Elbette bir yasal düzenlemeye bununla ilgili ihtiyaç var. Ve bu konuda işte yeni partinin genel başkanı Özgür Özel böyle bir talepte bulunmayacaklarını ifade ediyor. Ama dünkü çıkışı da önemliydi. Şimdi bu CHP ve İyi Parti ya yeni parti tartışmaları arasında bir de biliyorsunuz hafta sonu Özgür Özel ve ekibi işte Anıtkabir'deyken İstanbul'daki rozet takma merasimine 950 lira karşılığında bir kast ajansından figüranların getirilmesi meselesi de tartışılıyor. Bu tartışmalar içerisinde Sayın Özel'in üzülmesini, yıpranmasını istemeyiz dedi Bahçeli. Bu tartışmalarla ilgili de artık bu figüran hesaplaşması ile ilgili önü sonu her şeyin aydınlatılması gerekiyor dedi ve Özgür Özel hedef haline gelmesin, arzumuz budur açıklamasını yaptı.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve Yeni Parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
8: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
7: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
8: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
7: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İtibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
8: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
4: Şimdi herkes aslında Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili ne söyleyeceğini, yani yeni partiye ilişkin ilk yorumunu merak ediyor. Dün Mehmet Uçum, yani Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı aracılığıyla yeni partiye ilişkin ilk görüşün belki de ifade edildiğini söyleyebiliriz. Ama parti kurumsal olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de dün ilk kez sözcü Ömer Çelik konuştu bu konuyla ilgili. CHP'nin iç çatışması başka formüllerle devam ediyor dedi.
9: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
7: CHP'deki butlan tartışması sonrasında 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan yeni partiye AK Parti'den ilk yorum sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
9: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Zirve hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.
9: Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel Kalem'i Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz.
4: Yeni çözüm sürecine bakalım bir de. Burada da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir yorumu var. Biliyorsunuz artık bu meclisteki yasa tasarısının gelmesi bekleniyor. Takvimle ilgili konuştu. DEM Parti'den gelen açıklamalara da yanıt verdi. Tatile girmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çerçeve yasa diye adlandırılan eve dönüş yasasının artık meclisten geçmesi.
9: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
9: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
7: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
10: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
7: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
4: Şimdi geçelim bölgeye, yani İran'a yönelik saldırılara, savaşa. Şimdi bu konuda bazı yeni açıklamaları var Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, ama bizi daha da yakından ilgilendiren NATO zirvesine de damgasını vuran mesele, yani F-35'ler verilecek mi verilmeyecek mi meselesi. Bu konuda Netanyahu'nun bir ayak direttiğini, hatta Trump'a da işte bu konuda baskı yaptığını biliyoruz, F-35'leri Türkiye almasın diye. Trump'ın bu konuda bir açıklaması var. Kimse bana ne yapmamız, kime ne satmamız gerektiğini söyleyemez. Herkes kendi işine baksın, dedi.
5: Kimse bana ne satıp ne satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye iyi bir müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Türkiye'ye F-35 uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, çok sabırlıyım, çok zamanım var dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınmazsa saldırılara yeniden başlayacağını belirtti.
11: Biliyorsunuz, iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi. Olmazsa iki gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
5: Trump'a Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan başkanı bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım dedi.
11: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
5: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Kane, savunma füze stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş. Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, kullanabileceğimizden çok silahımız var dedi.
11: Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz, Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla.
4: Şimdi bir de bu savaşa bakalım. Dün vermiştik, yani savaşla ilgili Amerika Başkanı Donald Trump'ın artık bir askıya alma durumu var. İran'a yönelik saldırıları nereden çıktı, bu nasıl oldu diye konuşulurken piyasa biraz rahatlasa da bu konuda şöyle bir durum çıktı. Neden? Neden sorusu. Şimdi neden sorusuyla ilgili bazı açıklamalar var. Genelkurmay Başkanı'nın, Savunma Bakanlığı'nın, bazı kurmayların, bazı kuvvet komutanlarının ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in özellikle mühimmat konusunda bir sıkıntı var. Stoklarımız azalıyor. Bu yüzden bu saldırıları durduralım dediği ifade ediliyor. Bu mesele ilk savaşın başından beri acaba kimin stoğu daha fazla tükenecek ve bu bir sıkıntı yaratacak diye konuşuluyor ama Trump söyleyince elbette bir şerh düşüyoruz yine kenara. Çünkü acaba bu da bir taktik de yeni bir saldırı için böyle bir dizayn mı yapıyorlar diye konuşuluyor.
7: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Kane olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Kane'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Kane ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son iki haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son iki haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
4: Şimdi bu açıklamalar elbette bizi nasıl etkileyecek? Yani piyasa ne olacak sorusuna bakalım. Adeta bir nefes aldı piyasa diyebiliriz.
7: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsa 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
12: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
7: FED faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
4: An itibariyle durum ne, ona bakalım bir de. Hem ons altına hem Brent petrole elbette. İçeriye de bir yansıması oluyor bunun kapalı çarşıda. Önce Brent petrole bakalım bir. An itibariyle durum ne? Piyasadaki durumu aktardık sizlere biraz daha işte düştüğüne ilişkin. Brent petrole bakacak olursak an itibariyle ekrana gelecek. %37'lik bir düşüş var gördüğünüz gibi. 84-85 dolar seviyesinde varil fiyatı geziyor Brent petrolün. Brent petrol bu hale gelince elbette tam tersi halde oluyor. Altın, yani altının onsu, ona da bakacağız. Altının onsuna baktığımız zaman 4046 dolar seviyelerinde, 4046-47 civarında geziniyor orada. Ama hatırlatalım, savaşın başında 5000 doların üzeri konuşuluyordu bu konuyla ilgili. Altın böyle olunca içeride gram altında şu anda kapalı çarşıda 6102-6172 alış satış fiyatlarıyla kapalı çarşıda alınıyor. Bunu da hatırlatalım. Gördüğünüz gibi ekranda da gram altın 6164 olarak bankalardan alışı da NTV ekranında da görebiliyorsunuz. Böyle bir etkisi var. Tabii ki bundan sonra ne olacak? Trump'ın söyleyeceklerine bağlı açıkçası. Kredi kartlarına bir bakalım şimdi. Bu kredi kartlarıyla ilgili özellikle bahşiş verilebilir mi? Daha önce de konuşulmuştu bu. Kamuoyunda bir tepki çektikten sonra. Şimdi bir kez daha geri alınmıştı o dönem. Bu dijital bahşiş sistemine geçilmesi yeniden tartışılıyor. Gönüllü olarak işleyen bu sistemde kredi veya banka kartıyla bahşiş ödemesi yapılabilecek. Vergi kesintisini işveren karşılayacak deniyor. Nedir talepler? Kim ne diyor? Bir bakalım.
13: hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz.
7: Restoranlarda servis ücreti uygulaması 30 Ocak'ta kaldırıldı. Sektör yetkililerine göre çalışanların maaş harici geliri büyük ölçüde geriledi. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği bu soruna karşı yeni bir çalışma hazırladı. Dernek, dijital gönüllü bahşiş sistemini bakanlıklara sundu.
13: Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak, memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelde oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye o meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak çünkü onun gelirine girmeyecek.
7: Benzer bir bahşiş uygulaması için 2024 yılında yasa tasarısı hazırlanmıştı. Verilecek bahşiş üzerinden çalışandan %10 vergi kesintisi yapılması bekleniyordu. Sektör bunu kabul etse de gelen kamuoyu tepkileri sonrası düzenlemeden vazgeçildi. Restoran işletmecileri o gün planlanan vergiyi kendi ceplerinden ödeyeceklerini duyurdu.
13: Hesap sonrası bıraktığınız o biraz önceki menüden seçtiğiniz bahşiş oranında karşılığında ne bıraktıysanız tamamı çalışanlara dağılacak. Artık gerçekten çalışacak nitelikli arkadaşa sahip değiliz. Bir yeni kuşak zor iş beğeniyor. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoranlar pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini yani ödediği bedelin ederini hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
4: Şimdi e-ticarette de artık 1 Ağustos itibariyle bir yeni dönem başlıyor. İnternette tüketicileri yanıltan içerikleri engellemek için hazırlandı bu yönetmelik. 1 Ağustos'ta giriyor yönetmeliğe yani bu cumartesi itibariyle. Ne değişecek hayatımızda sorusuna bakalım bir.
7: Aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumak için Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yeni ayda devreye alınacak. 1 Ağustos'tan itibaren internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bu paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda olacak. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı yeni düzenlemeyle genişletiliyor. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği izlenimi verdiği reklamların yapılması da yasaklanacak.
4: İzmir'e gideceğiz şu tüketici hakem heyetine bakmaya. İnternet hizmetinde yaşadığı uzun süreli kesinti ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliği sonlandırılan tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi. Bir emsal karar elbette bu. Bir vatandaş internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayete ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçe hizmetini sonlandırıyor. Bu kapsamda firmanın talep ettiği 4211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunu haksız olduğu için tüketici heyetine giden yurttaşa haklı buluyor. İnternet hizmetinden yararlanamadığı uzun sürede belirtilerek ayıplı hizmet niteliğinde olduğuna hükmetti. Cayma bedelinin vatandaşlara iadesine karar verildi. Bu hepimizin, birçoğumuzun bazı firmalarla ilgili yaşadığı bir sıkıntıdır. Ve fakat işte bir yıllık ücretleri ödediğimiz için cayma bedeli ödemek dolayısıyla bu endişeyle bu caymadan vazgeçiyoruz, caymadan cayıyoruz diyelim. Ama bu artık bir emsal karar niteliği taşıyor bu konuyla alakalı. Dün biraz bahsetmiştik, biraz daha genişletelim olayı. Artık binalarda tadilat, yani camların kapanması, işte yukarıya bir çatı yapılması, ek çardak yapılması bahçeye, bütün kat maliklerinin imzasını gerektirecek.
7: Binalardaki tadilat işlemlerine komşu onayı şartı geliyor. Açılır katlanır cam paneller, çardak, kameraya oturma alanları. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tadilat işlerinde kurallar değişecek. Apartmanlarda ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların da rızası alınacak.
14: Açılır kapanır balkonların, çeşitli sistemsel yapıların oluşturulması, pergolelerin, özellikle çardak, kameriye, bunların yapılması ile ilgili de yine yapısal bütünlüğü ve görünüşü bozulmaması için kat maliklerinin muvafakatı ve onayına tabi olacak.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre başka şartlar da aranacak. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek. Can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması gerekecek.
14: Çatı alanlarının kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara aslında kolaylaştırıcı bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre çatı alanının %40'ını aşmamak kaydıyla bir taşıyıcı sistem oluşturulduğu zaman artık ruhsata tabi olmayacak.
7: Yeni düzenleme ile ilgili kurum ve kamu kuruluşları da görüş verecek. Düzenlemeye son şekli buradan gelen görüşler sonrası verilecek.
4: Şimdi bir yeni haber var, ne yazık ki üzücü bir haber. Dileriz yakın zamanda olumlu haberi veririz. Antalya'da, Kaş'ta bir orman yangını başladı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı yangın. Ekrana gelen görüntü haber merkezimize henüz ulaşan yeni görüntüdür. Bunu hatırlatmış olalım. Ne yazık ki bu yangın çıktı ve gördüğünüz gibi genişçe bir alanda da devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye tabii ki ekipler sevk edildi. İlk etapta 6 helikopter, 3 uçak ve 14 arazözle 5 su ikmal aracı ve müdahale ediliyor. 2 araçla, müdahale aracıyla birlikte 135 orman işçisiyle müdahale edildiğini söyleyelim. Rüzgarın etkisi var elbette. Rüzgarın etkisiyle biraz daha sıkıntı yaşanıyor burada. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor ama gördüğünüz gibi genişçe bir alanda olduğunu ifade edelim. Henüz başlayan ve işte sabah saatlerinde ilk görüntüsü bu şekilde ekrana gelen bir yangın söndürülmeye çalışılıyor. Öyle zannediyorum, yani buradaki görüntüden anladığım kadarıyla makilik bir alanda başlayan bir yangın. Dolayısıyla aslına bakarsanız söndürmesinin de biraz daha diğer alanlara göre, yani çamlık bir alana göre büyümesinin, söndürmesinin daha olumlu olabileceği bir yer. Ve fakat rüzgar tabii ki burada en önemli unsurlardan biri. Makilik alanda da onun da tutuşması ve devamlı alevlerin yayılması daha hızlı olabiliyor bu rüzgar sebebiyle. Ve rüzgarın da kuvvetli bir şekilde şu anda orada estiğini ve sıkıntı yarattığını ifade edelim. Ama havadan ve karadan müdahale başladı. An itibariyle durum budur. İlerleyen dakikalarda dileriz iyi haberi de vereceğiz. Bir son dakika bilgisi olarak Antalya'da, Kaş'taki, Kaş'ta Antalya'nın bildiğiniz gibi turizm anlamında en önemli ilçelerinden birisi. Dolayısıyla böyle bir alan, Üzümlü Mahallesi'nde başlıyor bu yangın. Dolayısıyla henüz devam etmekte ve ekiplerin çalışması da sürüyor. İlerleyen dakikalarda oradaki arkadaşlarımızdan bir bağlantı alabilirsek elbette orayı da net bir şekilde aktaracağız sizlere. Neresi bu Üzümlü Mahallesi diye soracak olursanız, aslına bakarsanız Üzümlü Mahallesi, işte bir çok bilinen bir plaj var bildiğiniz gibi. Kaputaş Plajı. Kaputaş Plajı'nın kuzeyinde kalan bir yer, yani arkasında kalan bir yer diye ifade edebiliriz. Fethiye ile Kaş merkezinin arasında kalan bir mahalle. Yani Fethiye'den çıkıp artık Kaş'a girdiğiniz alanda, Kaş'ın başlangıcında diyebiliriz. Havadan ve karadan bu yangın devam ediyor. Müdahale devam ediyor. Yeni bir bilgi geldiği takdirde aktarmayı sürdüreceğiz. Bu Makilik alanda başlayan ama üzeri biraz daha işte Saklıkent Milli Parkı'na doğru giden bir alan. Dileriz oraya yayılmaz. Çünkü eğer oraya yayılırsa biraz daha ciddi bir sıkıntı olabilir. Yeni bilgi geldiğinde aktaracağız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems. Reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
16: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
17: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
19: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 39-40. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Özellikle Marmara bölgesinde son zamanlarda görülen çekirgelerin popülasyonunun arttığı, ancak bunun bir istila olmadığı hem Tarım Bakanlığı hem de bilim insanları tarafından açıklandı. Peki çekirgelerin popülasyonu neden artmış olabilir? Çekirge istilasında ne oluyor? En tehlikeli çekirge türü hangisi? Çekirgeler üzerinde çalışan bilim insanlarından biri olan Profesör Doktor Hasan Sevgili anlattı.
7: Bir kere genellikle kurak sezonların üzerine gelen yağışlı dönemlerde bu tür artışların olduğu tespit edilmiş. Mesela önemli bulgulardan birisi bu. Türkiye dikkat ederseniz son birkaç yıldır ciddi kuraklık yaşadı. Bu yıl güzel yağış aldı Türkiye'nin birçok bölgesi ve bu hayvanların üreme biyolojisine bakarsak mesela Vectricus albifrons üzerinde değil de onun hemen akrabası olan Verisuvoris üzerinde bir araştırma hatırlıyorum ben. Arkalarında böyle bilmiyorum fotoğrafları ne kadar incelediniz. Dişilerin arkasında böyle hançer bıçak şeklinde bir uzantı var. Erkeklerde yok bu. Bu yapısıyla yumurta bırakma borusu diyoruz biz buna. Bu yapıyla toprağa sokuyor bu yumurta bırakma borusunu ve yumurtalarını oraya pompalıyor. Toprağın içine bırakıyor. Toprak içinde belli bir nem miktarının olması gerekiyor bu yumurtaların hayatta kalabilmesi için. Kış boyu bunların yumurtası toprağın altında. Baharda yeterli bir sıcaklık, bunlar için uygun sıcaklık olduğu zaman bunlar açılmaya başlıyor ve yeterli nemin olması gerekiyor. Şöyle farazi konuşayım. 100 tane yumurta bıraktıysa bir çekirge dişisi, normal kurak zamanlarda, yeterli nemin olmadığı zamanlarda bunların örneğin %20'si ancak açılıp çıkabiliyor, yavru oluşturabiliyor. Ve bu yavrular da hemen çıkar çıkmaz beslenmek zorunda. Yeterli yağış yoksa bunların yeşil örtüye ulaşmaları da zor olacağı için bu %20 yavrunun da belki 3-5 tanesi hayatta kalıp ergin döneme geçebiliyor. Fakat yağışların güzel olduğu böyle dönemlerde demek ki bunların %20'si değil %80'i hayatta kaldı bu yumurtaların ve verimli bir nesil verdi. Bu çıkan nif diyoruz yavruların da önemli bir kısmı hayatta kalabildi. Çünkü güzel bir bitki örtüsü oluştu. Bütün bunlar üst üste gelince bazı yıllarda bazı türler için avantajlı bir üreme ortamı oluşabiliyor, beslenme ortamı oluşabiliyor. Ve bu şekilde bir outbreak popülasyon patlaması yaşanabiliyor. İşte bu Vectricus albifrons için de böyle bir ortam yaşandı. Ve başka yerlerde de olma ihtimali olabilir. Yani bu sene olmaz, sene olur. Yani bu bir potansiyel, her zaman potansiyel. Aynı zamanda bunun başka nedenleri de var. İklim değişimi değil mi? Küresel iklim değişiminden bahsediyoruz. Yani bu iklimsel çalkantılar, yerel iklim dinamikleri, global ölçekten ölçek hariç bir de yerel iklim dinamikleri de çok değişik. Bu iklim dinamikleri bu türlerin üreme biyolojilerinde de bazı değişikliklere yol açabiliyor. Ve bazı türler avantajlı bir duruma düştüğünde popülasyon yoğunlukları artıyor. Bunun birçok örneğini geçmiş dönemlerde de yaşıyoruz. Ege bölgesinde örneğin bazı çekirge türleri hatırlıyorum beni arıyorlardı. İşte çok çekirge görüyoruz falan. Şanlıurfa bölgesinde mesela keza başka türler de var. Yani bir İtalyan çekirgesi, Calyptamus italicus falan, işte yine Fas çekirgesi, çöl çekirgesi. Bizde yok çöl çekirgesi Allah'tan ama bizde zaman zaman Kafkasya'ya kadar ulaştığı dönemlerde olmuş yani. En tehlikeli olanlardan birisi çöl çekirgesi. Ama bizde doğal üreme alanı yok. Aslında Afrika boynuzu dediğimiz Etiyopya, Yemen, o bölge, Arabistan, oradan İran güneyine, oradan Pakistan'a doğru uzanan çok ciddi zararları oluyor ve bölge insanlığının fakir kalmasındaki en önemli nedenlerden birisidir yani. FAO bunları çok yakın takip ediyor. Bunların izlenmesi lazım bu popülasyonların.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: İstanbul yol durumu.
1: günaydın. İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %40 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarında başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den gelip köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktası da ağır ilerleyen noktalardan. Ters istikamet akıcı ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı-Kavacık arasında yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu Çamlıca-Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İki Telli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Kazancım net, Sigortam.net.
16: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı yazar Blake Crouch'un bilim kurgu romanı Karanlık Madde Itaki yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Begüm Kovulmaz çevirmiş. Blake Crouch'u bilim kurgu ile gerilimi harmanladığı romanlarından olduğu kadar Wayward Pine isimli diziden de hatırlıyoruz. Hani Matt Dillon'ın federal ajan Ethan Burke'ü canlandırdığı tuhaf kasabanın hikayesi. Bir soruşturma için Wayward Pine'a giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan iki ajanı aramak için ajan Burke de aynı kasabaya gelir ve fakat bir türlü buradan çıkmayı başaramaz. İşte o dizi Blake Crouch'un Türkçe'ye Çamlık ismiyle çevrilen romanından uyarlanmıştı. Crouch'un dilimizde yayımlanan bir başka romanı da Sahte Bellek. Gelelim Karanlık Madde'ye. Jason Desen'in maskeli bir saldırgan tarafından bayıltılmadan önce duyduğu son sözler "Hayatından memnun musun?"dur. Kendine geldiğinde bir sedyeye bağlanmıştır ve etrafı özel kıyafetler giymiş adamlar tarafından çevrilmiştir. Hiç tanımadığı biri ona yaklaşır ve gülümseyerek "Yeniden hoş geldin Jason" der. Uyandığı bu dünyada Jason'ın hayatı kendi bildiği hayatı değildir. Karısı Daniela ile hiç tanışmamış, oğlu Charles ise hiç doğmamıştır. Üstelik sıradan bir fizik profesörü de değildir. Müthiş bir şey icat etmiş, meşhur bir dahi olduğunu anlar. Şimdi Jason'ın yanıtlaması gereken önemli sorular vardır. Gözünü açtığı dünya mı hayal, ait olduğunu düşündüğü dünya mı? Ve hatırladığı evi gerçek evi ise ailesine nasıl geri dönecek? Guardian'da yer alan bir yorumda şöyle denilmiş Karanlık Madde için. Okurken şaşırtan, yaptığımız seçimlere, tercih edilmemiş yollara ve hayalini kurduğumuz yaşamı elde etmek için ne kadar ileri gidebileceğimize dair bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Ülke genelinde sıcakların yeniden yükselmesiyle özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da orman yangını riski yüksek. Ayrıca Antalya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da aşırı sıcaklar sıvı kaybı riskini arttırıyor. Gölge yerler tercih edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Şansa
4: kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
5: Filenin Sultanları Milletler Ligi Kupası'nı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
6: Çok mutluyuz gerçekten.
7: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
5: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
8: Merhaba everyone.
9: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
5: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bu başarı hepimizin dedi.
10: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara.
11: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
5: Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
3: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı.
12: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Liderlik görülmeyen yeri görmek, yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
3: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci provasından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 yenildi.
13: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. Serie A takımı Venezia ile karşılaşan Sarı Kırmızılar, Yeboa ve Laberbach'ın iki golüyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Büyük çoğunluğu ideal kadrosundan oluşan Sarı Kırmızılıların kalesini Jankat Yılmaz korudu. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından skora bağlı kalınmaması gerektiğini belirtirken takıma transfer yapılacağını duyurdu.
14: Son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Sadece şunu bilinmesini istiyorum, bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız.
13: Avusturya kampından galibiyetsiz dönen Sarı Kırmızılılar 2 Ağustos'ta Rennes, 8 Ağustos'ta Villarreal'le Rams Park'ta son provalarını yapacak.
3: Fenerbahçe erkek basketbol takımı yeni sezon öncesi takviyelerine devam ediyor. Sarı lacivertliler Amerikalı guard Johnny Juzang'ı bir yıllığına renklerine bağladı. NBA'de Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves formaları giyen 25 yaşındaki şutör guard, geçen sezonun ikinci yarısında Rusya ekibi Zenit'le 17 maça çıktı, 14 sayı ve 1.9 asist ortalamasının yanı sıra %45 üçlük oranını yakaladı. Juzang, Fenerbahçe'nin 2026-2027 dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 9. isim oldu.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
15: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
16: Reklam.
17: Sen de katıl derim, katılın evim.
16: NTV Radyo.
18: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
19: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde.
21: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
22: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Bu hafta sıcaklıklar yükseliyor ancak rüzgarın fazla olduğu bir hafta. Çarşamba, cuma günleri aralığında Marmara ve Ege kıyılarında denize girmek pek keyifli olmayacaktır. Marmara'da Poyraz'ın hızı saatte 50, İzmir, Çeşme, Kuşadası boyunca 60-65 kilometreye kadar çıkacak. Rüzgar Bodrum'da da kuvvetli olacağından dalgalı bir deniz olur. Tekne turu yapmak için de hava koşulları pek uygun değil.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Tekrar merhaba. İkinci dilimle karşınızdayız. Güne başlarken de son dakika gelişmesiyle başlayacağız elbette. Yani Kaş'ta devam etmekte olan yangınla alakalı. Kaş'ta bir yangın var. Üzümlü Mahallesi'nde Kaputaş Plajı'nın biraz daha kuzeyinde kalan bir alan. Orada makilik alanda bir yangın çıktı. Haber merkezimize gelen ilk görüntüler bu şekilde. Ne yazık ki rüzgarın da etkisinin fazla olduğu söyleniyor. Dolayısıyla orada havadan karadan hem uçaklarla hem helikopterlerle hem de arazözlerle elbette ve orman işçileriyle birlikte yangın söndürme ekipleri canhıraş mücadelesini sürdürüyorlar. Ve fakat şu ana kadar kontrol altına alınabilmiş değil. Niçin çıktı bu yangın onu da bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda muhtemelen hem çıkış sebebine ilişkin hem ne zaman kontrol altına alınabilir öngörüsüne dair bir şeyler paylaşabileceğiz, bir bilgi paylaşabileceğiz sizlerle. Ama şu an itibariyle böyle bir durum yok ne yazık ki. Tabii ki temennimiz rüzgarın etkisini düşürmesi ve daha sık bir şekilde, daha kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındığı bilgisini vermemiz. Ama önemli bir nokta, özellikle tatilcilerin Türkiye'de en fazla tercih ettiği ilçelerden birisi Antalya'nın Kaş ilçesi. Antalya'nın Fethiye yolu üzerinde, Fethiye'den sonraki işte giriş mahallelerinden biri diyebiliriz. Üzümlü Mahallesi'nde çıktı. Ve şu anda da bu makilik alandaki yangın devam etmekte. Yeni bir bilgi geldiği takdirde de aktarmayı sürdüreceğiz elbette sizlere. Siyasetle devam edeceğiz. Siyasette bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz grup günü, yani salı günü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllar sonra ilk kez Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. Mutlak mutlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirildikten sonra biliyorsunuz Özgür Özel yönetimi varken o tartışma devam ediyordu. Kürsüde kim olacak diye bu karar çıktıktan sonra. Şimdi yeni partinin kurulmasıyla birlikte artık ilk kez bugün kürsüde olacak. Yeni parti de ilk grup toplantısını yapacak ama bir kapalı grup toplantısı.

0: toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
1: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
0: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
1: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
0: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztürak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztürak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztürak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bu yeni parti ve CHP'ye ilişkin, özellikle bu figüran meselesine ilişkin aydınlatılmalı sonuna kadar diye bir açıklama yapıldı. Ve önemli cümlesi şu yazılı açıklamanın: Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP ile yeni parti kanadında süren bu hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz diye konuştu.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve yeni parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
4: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
3: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
4: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
3: Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir itibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
4: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
2: AK Parti'den de kurumsal olarak ilk tepki var yeni partiye, yeni partinin kurulmasına ilişkin. Parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu dün bu. CHP'nin iç çatışması başka formüller üzerinden devam ediyor, diyor.
5: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
3: CHP'deki butlan tartışması sonrasında 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan yeni partiye AK Parti'den ilk yorum sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, CHP'de yaşananları Alacakaranlık kuşağına benzetti.
5: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kamera

0: masaların karşısına geçti. Çelik, Ankara'da gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine de değindi. Zirve hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.
1: Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz.
2: Yeni çözüm sürecine bakalım. Bu haftanın önemli bir hafta olduğundan söz etmiştik. Geride bıraktığımız hafta Meclis Başkanı'nın siyasi partileri ziyaretinden sonra şimdi yasal düzenleme ne zaman olacak? Takvim nedir? Bu çerçeve yasa denilen yasa ne zaman çıkacak? Soruları yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Bakın ne diyor?
1: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
1: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
0: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
3: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
0: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
2: Ankara'da bugün önemli bir isim var yine bu konuyla da alakalı. Çünkü Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için başkentte olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki karşılayacak. Beştepe'de görüşecek onunla. Bu ziyaret kapsamında o su anlaşmaları, ikili ilişkiler, ekonomi vesaire konuşulacak. Ama az önce verdiğimiz haber, işte bu hafta bu çerçeve yasa konuşuluyor dedik ya. Bu konuyla ilgili terör örgütünün önemli bir kısmının Irak topraklarında yer alması sebebiyle tabii ki bu yeni çözüm süreci Terörsüz Türkiye'de ele alınacak. İkili arasında silah bırakmak. Bunun kapsamı, silah bırakma süreci nasıl olacak, bu görüşmelerde Irak'a düşen rol nedir gibi sorular bugün ikili arasında konuşulacak. Hep konuşuyoruz, biraz spora geçeceğiz buradan ama siyasetiyle alakalı biraz da. Milli takımlar, milli futbol takımıyla ilgili işte daha fazla konuşuluyor ya da beklenti fazla oluyor ama acaba burada Atatürk'ün kızlarının, Filenin sultanlarının hakkı mı yeniliyor acaba diye. Savunma Bakanlığı ikinci kez milletler şampiyonluğu yaşayan, bize bu gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir kutlama klibi hazırladı.
4: Siz sahada bayrağımızı göklere çektiniz.
5: Biz vatanımızın da şanla dalgalandırdı.
6: Göklerdeki gücümüzden sağdaki gururumuza.
7: Türk'ün bayrağını en tepeye çıkaran Filenin sultanlarını
6: göklerden selamlıyoruz. Şampiyonluğunuz kutlu olsun.
8: Milli Savunma Bakanlığı ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Filenin sultanları için özel bir klip hazırladı. Klipte Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri A Milli Kadın Voleybol Takımının şampiyonluğunu kutladı.
9: Filenin sultanları azminizle,
10: İnancınızla ve sarsılmaz ruhunuzla
11: Milletler Ligi şampiyonu oldum. Sizlerle gurur duyuyorum.
12: Tebrikler bizim kızlar.
8: Klipte kara, hava ve deniz kuvvetleri personellerinin yanı sıra hudut birlikleri ve yurt dışında görev yapan personeller de yer aldı.
13: Dünyanın neresinde olursak olalım
14: kalbimiz sizinle aynı ritimle çarptı.
15: Her sıvacınıza bir olduk.
16: Her bloğunuzda kenetlendik. Bize
8: Hazırlanan klip Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Paylaşımda aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. 2026 Milletler Ligi şampiyonluğunuz kutlu olsun ifadesi kullanıldı.
2: Şimdi filenin sultanları artık yurda döndü. Bunu dün az önceki bültende de yani ilk dilimde de ekrana getirdik ama bir NTV özel bir röportaja da bakacağız. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bakın neler söyledi.
15: Şükürler olsun ki sonuçta final oynuyorsunuz. Kolay olmayacak tabii ki.
16: Kesinlikle. Evet. Ama Brezilya'dan revanş aldık mı?
15: Brezilya'da geçen yıl burada Milletler Ligi'nde bizi kendi evimizde bir mağlubiyet almıştık. 3-1 yenilmiştik. Çok iyi oynamıştık ve o maçta da seyirci rekoru kırmıştık biliyorsunuz. 17.030'du. Dolayısıyla onun telafisi vardı, bunun telafisi yoktu. Evet. Finalin telafisi yoktu, onun telafisi vardı. Biz bir aileyiz. Federasyonun kendi görevleri var. Kulübün sorumlulukları var. Kulüplerin sorumlulukları var. Antrenörlerin, teknik kadronun, paydaşların, herkesin belli bir alanda bir sorumluluğu var. Dolayısıyla biz bu sorumluluklarda böyle çok güzel bir paylaşım yaparsak, iyi bir aile olduğunuz zaman başaramayacağınız bir şey yok. Samimiyet, güven, hırs, istek, arzu, bu ülkeye mutlu dönmenin bilincinde olmak. Ya biz 10 saat şampiyon olmadan 10 saat yolculuk yapmayalım diyor mesela çocuklar. Ve bu bizi çok mutlu etti. Gerçekten burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye voleybolda her geçen gün sürdürülebilir bir şekilde çıtasını çok yüksekte ve bunu da hayata geçiriyor. Bakın şu son 4 yıla baktığınızda Avrupa şampiyonluğu henüz bizde. Yani daha son şampiyon biziz. 21 Ağustos'ta yine bizim ev sahibimizde Avrupa şampiyonası organizasyonumuz var. Yarın itibariyle onun hazırlıkları başlayacak tabii ki. Dolayısıyla biz baktığımızda burada 2023'te Milletler Ligi'nin Amerika'da şampiyon olmuştuk. Yarı finalde Amerika ile oynadık. Seyirci %50-%50. Amerika 17 yıl, o maça kadar 17 yıl sahasında mağlubiyet almamış. Ve ilk mağlubiyetini 17 yıl aradan sonra bizde, kendi evinde bizden aldı. Oradan yine Çin'le finalde karşılaştık 3-1. Orada Milletler Ligi şampiyonu olduk. Geldik Brüksel'de Avrupa şampiyonluğunu göğüsledik. Ve geçen yıl dünya şampiyonasında final oynadık. Yani böyle İtalya'yla tiebreak'te 6-4 öndeyken kaybettik. Ki olacak bunlar. İnişler çıkışlar olacak. Kaybedeceğiz, kazanacağız. Ama neticede çıtamızı yukarıdan düşürmeyeceğiz. Yani seviyemizi düşürmeyeceğiz. İsteğimizi, arzumuzu, hayalimizi, hedefimizi ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Takımda da ben bunu görüyorum. Kaybetmediklerini de görüyorum. Ve bunu da başaracak güçteyiz. Darısı 21 Ağustos'taki Avrupa Şampiyonası'na diyorum.
2: Güne başlarken izleyicisi hatırlayacak. Dün burada bu meseleyi konuşurken o voleybolcularımız da gurur duyarken futbolda niçin aynısı olmuyor diye sorduğumuzda ve konuştuğumuzda Emin Çağlar'la birlikte meselenin liyakata işte sporu sporculara bırakmaya bir yapıya uzunca bir yıldır üzerine kona kona giden bir sistemden bir yapıdan bahsetmiş ve futbolda bunun olmadığından söz etmiştik. Ama şimdi sanki bazı kulüplerde bu olmaya başladı gibi Beşiktaş'a Önder Özen futbol direktörlüğüne getirildi biliyorsunuz. Hani bu işteki liyakatta en önemli isimlerden biridir herhalde. Beşiktaşlılara menfi gibi gelen bir haber var şu sıralarda. Dünkü basın toplantısıyla ve açıklamalarla duyuruldu ama kulüplerin kim olduğunu, ruhunu, taraftarıyla bütünleşmesini atan belki de tarihe geçecek bir açıklama da yaptı. Mısırlı Yıldız, Salah'ın transferinden söz ediyorum. Şimdilik kaydıyla masadan kalktığını duyurdu Önder Özen. Farklı talepler, her gün farklı talepler, her gün başka bir istek ve Beşiktaş'ın öz kaynaklarından kendilerine bir talep olduğunda bu ülkeye özellikle bu son dönemde işte Arabistan'da bu kadar paraların verilmesinden sonra Türkiye'nin futbol gerçekleriyle alakası olmayan paraların istenmesi bir artık sistem halini almaya başladı. Buna bir dur denilmesi gerekiyor ve popülizmle Beşiktaşlılık ruhunun, Fenerbahçelilik ruhunun, Galatasaraylılık ruhunun ve hiçbir futbolcunun bu kulüplerden daha büyük olmadığını gösteren bir açıklama yaptı. Önder Özen'i dinleyelim.
17: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. biz ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı. Verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunu da desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
2: Galatasaray'a bakalım şimdi. Galatasaray'da Avusturya kampında biliyorsunuz ikinci provasına dün oynadı. Mağlubiyetle ayrıldı.
8: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. Serie A takımı Venezia ile karşılaşan sarı kırmızılılar Yeboah ve Laberbach'ın iki golüyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Büyük çoğunluğu ideal kadrosundan oluşan sarı kırmızılıların kalesini Jankat Yılmaz korudu. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından skora bağlı kalınmaması gerektiğini belirtirken takıma transfer yapılacağını duyurdu.
18: Son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta tabii yedinci günleri onların antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Sadece şunu bilinmesini istiyorum, bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız ve en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız.
8: Avusturya kampından galibiyetsiz dönen sarı kırmızılılar 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta Villarreal'le Rams Park'ta son provalarını yapacak.
2: Geçtiğimiz haftanın gündem maddelerinden biri ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması. Artık orada gözaltına alınan bazı isimlerin adli tıptaki test sonuçları çıktı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'la Ayşegül Balcı'dan alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan sanatçı Sıla Gencoğlu ise örneklerinde uyuşturucu madde rastlanmadı. Yani sonuç negatif çıktı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla başlatılan bu soruşturma da çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı ve soruşturma halen devam ediyor. Bu son dalgaydı. Erzincan'a İliç'e 9 işçinin hayatını kaybettiği o macen tırnak içinde kazasına bakalım. Yeni bir gelişme var davada. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen iki sanık yeniden tutuklandı.
0: Maden faciasında iki tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş. 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulli için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
2: Batman'a gidiyoruz. Bir aile mezarlık ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti bu saldırıda.
0: Aralarındaki husumet 10 yıl önce başladı. Mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda baba oğul ve yeğeni hayatını kaybetti. Batman'ın Güney Kent ilçesinde yaşayan Direk ailesi mezarlık ziyaretine gitmişti. O sırada husumetli oldukları grup tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan aileden AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Valilik iki grup arasındaki husumetin 2016 yılına dayandığını, kız meselesi yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mezarlıktaki saldırının da 10 yıldır süren husumetin devamı olduğu belirtildi. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Mersin'e gidelim. Mersin'de de yasa dışı bahis ve kara para operasyonu vardı. İki soruşturmada 80 kişi gözaltı kararı verildi. 80 kişi hakkında açıklamayı Adalet Bakanı yaptı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yani kara para aklanmasına ilişkin soruşturma yürüttüğünü, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin suç örgütü kurulduğunu ifade ediyor. İki soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği ifade ediliyor. Yaz aylarının ne yazık ki değişmez haberi. Boğulmalar bir günde 7 kişi boğuldu Mersin'de. Denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Bir çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ'da, Adıyaman'da ve Hatay'da da boğulma haberleri vardı.
19: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Daşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Alanya'da denizden çuvala dolanan bir karetta bir tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Görüntü Alanya Kalesi açıklarında gördüğünüz gibi denizin yüzeyinde çırpınan bir karettayı fark ediyor o kaptan. Hayvan bir çuvala dolanmış haldeydi. Bu da denizlerimizin temizliğini elbette tırnak içinde anlatan bir durum. Suya atlayan kaptan kaplumbağayı teknesine çıkardı. Tatilcilerin de yardımıyla onu çuvaldan kurtardı. Yaralı deniz kaplumbağası sahil güvenlik ekiplerince teslim edildi. Türkiye'de balon balığı avcılığıyla bugüne kadar 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Genel Müdürlüğü yapıyor bu açıklamayı. Daha doğrusu Müdür Turgay Türk Yılmaz, balon balıklarıyla mücadele etmek amacıyla 2022 yılında balon balığı avcılığı desteklenmesini başlattıklarını ifade ediyor. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını söyledi. Bu kapsamda balıkçılara güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme yapıldığını söylüyor. Bu sene yaz biraz iyi gidiyor yağışlar anlamında. Türkiye'de bu yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları da geride bıraktığımız yıllarda yaptığımız kuraklık haberlerinin tam tersinde ilerliyor. 19 Temmuz itibariyle barajlardaki doluluk oranı %71,3 seviyesine yükselmiş durumda. 2024'te bu oran %61 diye geçen yılsa 51'e kadar düşmüştü. Türkiye genelinde tüm barajların toplam aktif su miktarı Temmuz verilerine göre 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu veri barajlara giren suyun geçtiğimiz yıla oranla %139,9 arttığını gösteriyor. Haftalardır sıcaklıkta Fransa'yı, İspanya'yı konuşuyoruz ama şimdi orman yangınları var orada.
0: On binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Fransa'daki büyük orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da toplam 77 bin hektar alan yandı. Madrid özerk bölgesi Avila'da 50 bin hektar alanı küle çeviren alevler ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderirken alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Madrid yakınındaki alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yangın söndürülebilmiş değil. Fransa'da ise Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde 4 büyük yangın devam ediyor. Gironde'da 42 bin hektarlık yeşil alan yandı. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Bölge halkı hafta sonunu spor salonları ve fuar merkezlerinde oluşturulan geçici barınma alanlarında geçirdi. 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma ile 18 hava aracıyla alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın Bordo şehrine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Ancak gece yağan yağmurun ardından alevlerin ilerleyişi yavaşladı. Bölgede sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yangın nedeniyle Bordo'nun güneyindeki İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı tren seferleri de durduruldu. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, Gironde'daki yangının kendi rüzgarını ve yıldırımlarını üreten dev bir yangın fırtınasına yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla ilgili olarak kriz masasını topladı. Ülke çapında tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Bilim insanları uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı sıcakların yangınları tetiklediğine dikkat çekiyor.
2: Bu yangınlar, sıcaklıklar Avrupa'da bir endişeyi de ortaya çıkardı. Tahıl krizi endişesini.
20: Rekor sıcaklıklar 9 milyon ton ürünü yok etti. Dünyada tahıl krizi korkusu doğdu. Avrupa tarihin en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıya. 10 binden fazla insan sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yanında ekonomik maliyet de artıyor. Kıtada tahıl hasadının 2018'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Maddi kayıpsa 2 milyar euroyu bulabilir.
21: Son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz. Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz.
20: Türkiye bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Bu sayede tahıl rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
21: Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Arpa'da 9 milyon tondu. Yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var. Ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz.
20: Rusya-Ukrayna savaşı da tahıl fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda gemilere yapılan saldırılar artmış durumda. Bu durum tahıl gemileri için taşıma maliyetlerini yükseltiyor.
2: Çin'de sel var, bir de oraya bakalım. Hafta sonu etkili olan Noel tayfunu geniş bir alanda yıkıma ulaştı. Aşırı yağış sebebiyle Çin'in kuzeybatısındaki turistik bölgede can pazarı var. Gansu bölgesindeki dağlık alanda taşan akarsu yollar ve kamp alanlarını su altında bıraktı. Gördüğünüz gibi manzara bu. Akıntıya kapılan 10 kişi hayatını kaybetti. En az 23 kişi yaralanırken mahsur kalan yaklaşık 170 kişi olduğu söyleniyor ve bunlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Aşırı yağış Guangdong caddelerinde de su altında bıraktı orayı da. Çok sayıda ara suya kapıldı. Çin'de etkili olan 3. tayfun bu Nao tayfunu hafta sonundan 700 binden fazla kişi tahliye edilmesine sebep oldu bu tayfun sebebiyle. Aşırı yağışların devam edeceği uyarısında bulunuyor orada hava takip uzmanları. Fransa'nın başkentine Paris'e gidelim bir de orada da 2 bıçakla 3 kadına saldıran kişiyi çevredekiler tarafından yakalandı ama kadınlar ağır yaralı. Fransa'nın başkenti Paris'ten geliyor bu görüntü. 26 yaşındaki Muhammed Buhadyar elinde 2 bıçakla koşan saldırganı görünce çevredekilere dikkat edin silahlı diye bağırıyor. Bir kişi saldırgana elindeki valizi fırlatıyor. Buhadyar'ın yardım çağrısı ve çevredekilerin desteğiyle saldırgan yakalandı. Bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kadından ikisinin durumu ise ciddiyetini koruyor. Polis niçin olduğunu bu saldırının henüz belirleyemedi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
3: Mobile Systems.
1: Reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
22: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
23: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
24: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
25: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
26: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
27: Murat Ferman'la evdeki hesap.
28: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
29: Günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ticaret savaşlarında deyim yerindeyse 3. perde açıldı. Esasen 3. perde ibaresinin önemli bir arka plan okuması yapmak lazım. Çünkü malum olunduğu üzere Başkan Trump bu ticaret savaşları meselesini ya da gümrük vergileri üzerindeki çoğunlukla tek taraflı tasarrufuyla ortaya çıkan açılımları 1. başkanlık döneminde yani 45. dönemde başlatmıştı. O dönemde çok ses getirdi. Adeta dünya ticaretinin, küresel ticaretin onlarca yıldır yer etmiş sistemini alt üst etti. Sonra Başkan Trump'ın ara vermesiyle, 2. dönemi kendi deyimiyle elinden alınmasıyla Biden göreve geldi. Ama Biden'ın da Trump'ın açtığı bu yolda çok önemli değişiklikler yapmadığı, alel usul, eski usul devam ettiği görüldü. Sonra 47. dönemde tekrar Başkan Trump, yönetimi ele geçirince hemen ilk günden itibaren ticaret savaşlarının ikinci perdesini açtı. Öyle ya, geçtiğimiz yıl bu mücadeleler, karşılıklı salvolar, görüşmeler, tehditler, ileri adımlar, geri çekilmeler ekopolitik gündemin ana temasını oluşturdu. Şimdi ticaret savaşlarında deyim yerinde ise artık üçüncü perde açılıyor. Esasen Başkan Trump öteden beri kongrenin yetkisini bypass etmeye, hem savaş veya çatışma koşullarında hem de gümrük vergileri veya dış ticaret rejiminin düzenlenmesinde bir taktik olarak benimsiyor. Nitekim geçerli dış ticaret mevzuat ve vergilerinin de süresi doluyordu. Dolayısıyla 1930 yılı ve 1974 yılında yapılan düzenlemelere ve kendisinin olağanüstü durum yetkisine dayanarak şimdi 150 gün süreli yeni bir düzenlemeye gidiyor. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa gümrük vergileri dünyadaki bütün ülkeler için %10 standart veya üniversal düzeyde kalacak. Dolayısıyla Trump önceden vaziyet alarak kendi duygu ve düşünceleri veya stratejileri çerçevesinde, duygu diyoruz aslında, bu ticaret politikaları tamamen teknik, matematik ama iş bu uygulamaya geldiğinde Trump'ın böyle duygusal motifleri de işin içine kattığı görülüyor. Öyle ya, bazı ülkelere istisnalar tanırken diğerlerine tanınmaması gibi uygulamalar da standart hale gelmiş. Şimdi bütün bu girizgahtan ve genel çerçeve izahından sonra son gelişmelere bakalım. Evet, geçtiğimiz cuma akşamı itibariyle yeni vergiler gündeme geldi. Öncesinde zaten Brezilya'ya ve Kanada'ya Başkan Trump kuvvetli salvolarını göndermişti. Şimdi anlaşılıyor ki aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60 civarında ülkede yeni bir ticaret rejimi, Amerika ile ticaret yapılmak istenirse yeni gümrük tarifeleri gündeme girdi. Türkiye için haberler iyi mi? Maalesef kötü. Çünkü geçtiğimiz haftada işaret etmiştik Türkiye'nin bu konuda vaziyet alması lazım diye. Şimdi anlaşılıyor ki özellikle amiral gemimiz olan, ihracatımızda önemli bir konum taşıyan Türk hazır giyim ve tekstil sektörüne Amerika Birleşik Devletleri'nden çifte darbe gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin %12,5'luk ilave gümrük vergisi kesinleşirken Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya'ya da tanınmış bir vergisiz tarife kontenjanı Türkiye'ye tanınmamış. Yani iki taraftan Türkiye dezavantajlı oluyor. Türk ihracatçısı doğrudan Amerika'ya vergi, ihracatında vergi ödeyecek iken diğer yakın rakiplerimiz, o demin adlarını andığımız ülkeler bundan muaf tutuluyor. Bu da hakikaten sıkıntılı bir süreç. Üstelik Çin'e uygulanan bir takım korumacı tedbirler, Çin'e karşı uygulanan korumacı tedbirler geliyor, Türkiye'yi de vuruyor. Niye? Çünkü gümrük birliğiyle revizyon anlaşması veya revizyon amaçları da henüz ulaşılmamış durumda. Bilindiği üzere dış ticareti çerçeve olarak dış ticaret rejimi saptıyor veya tayin ediyor. Türkiye öteden beri hem bir numaralı gümrük birliği revizyonu hem serbest ticaret anlaşmaları hem de tercihli ticaret anlaşmalarında mevcut bazı anlaşmaların aleyhimize çalışma durumunu ortadan kaldırma, yeni serbest veya tercihli ticaret anlaşmaları yapma gibi kulvarlarda maalesef istenilen sonucu istenilen zamanda elde etme konusunda geride kaldı. Bu da bu türden yeni gelişmeler konusunda yumuşak karın göstermemizi ortaya koyuyor. Son bir örnekle tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta ASEAN, Güneydoğu Asya ülkeleri zirvesi oldu. Türkiye burada herhangi bir varlık göstermiyor. Ama mesela Tayland'la bizim serbest ticaret anlaşmamız, eğer aylardır, yıllardır sürüncemede kalmayıp sonuçlandırılsa ASEAN üzerinden Asya'da 22 ülkeye açılma imkanımız var. Bu gibi konuları mutlaka yakından takip etmek ve gereğini yerine getirmek gerekiyor. Son gelişmeler bir kere daha bu duruma işaret ediyor. Kendi kafanıza göre, kendi meşrebinize ve tercihinize göre dış ticaret yapamayacağınıza, ihracat gerçekleştiremeyeceğinize göre çerçeveyi oluşturmak için oyunu kurallarına göre ve zamanında vakit kaybetmeden oynamak durumundayız. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.

0: Finans Bülteni. Haftaya %1,21 kayıpla başlayan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi bugüne 13.775 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 47 lira 30 kuruş, euro 53 lira 90 kuruşta. Gram altın 6.150, çeyrek altın 10.050 lirada. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 87 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
1: NTV Radyo
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Doğayı Koruma Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in doğaya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 1972 yılında ilan ettiği bugün, gelecek nesiller için doğal kaynakları korumanın kritik önem taşıdığını hatırlatıyor. Dünya Limit Aşımı Günü de doğal kaynakların sonsuz olmadığını duyurmak için ilan edilmişti. York Üniversitesi'ne bağlı Ekolojik Ayak İzi girişimi tarafından Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarının yönetim organı olan Ayak İzi Veri Vakfı için hazırlanan listeye göz atalım. Türkiye için limit aşımı 6 Haziran tarihinde sona ermiş. Yani bir yıl yetmesi gereken doğal kaynaklar 6 ay dolmadan bitmiş. Katar limit aşımında ilk sırada. Bir yıllık kaynağını 4 Şubat'ta tüketmiş. En iyi durumda olan ülke ise Honduras. 27 Kasım'a kadar yetecek kaynağa sahip. Delta Kova Göktaşı yağmuru bu gece ve yarın gece en aktif zamanında. Saatte 20 göktaşı bekleniyor. Ancak ay yarın dolunay evresinde olacak. Bu yüzden gözlem için ay ışığından uzak, karanlık bir gökyüzü seçmeye çalışın ve gece yarısına doğru sırt üstü uzanıp göğe bakarak meteor görmeyi bekleyin. İyi şanslar.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
1: Reklam.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Senin yanında Akbank. Adile Sultan ev yemekleri.
8: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Ardento.
5: Mobile Systems.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
13: Merhabalar. Nektarinden bahsedince Bayramiç Beyazı'ndan bahsetmemek olmaz. Şimdi evet, Bursa'da kocaman, neredeyse fener gibi kıpkırmızı, rengi de böyle neredeyse kırmızıdan mora dönen koyu renkli nektarinler gördüğümü söylemiştim. Eti de sarı sarı, tıpkı şeftali ama şeftalden daha koyu renkli bir kabuğu var. Şimdi aslında bu şeftalden daha koyu renkli gözükmesinin nedeni de şeftali tüylü olduğu için rengi daha hafif gözükebiliyor. Halbuki nektarinin rengi öyle mi? Pırıl pırıl parlak bir kabuğu olduğu için rengi de tam belli ediyor. Ama bir de renksizler var. Şimdi aslında Bayramiç Beyazı'nı eskiden beri biz pazarlarda görürdük. Tüysüz şeftali diye satılır. Biraz erikten büyükçe, hallice olur ve çok lezzetlidir. Gerçekten yeye doyamazsın. Ama uçuk bir sarı, hatta beyazla sarı arası bir renk. Bazen üstüne birazcık hani pembemsilik gelirse gelir, hatta yeşile bile dönen bir renkte olurdu. İşte ben o tüysüz şeftaliye bayılırdım. Şimdi bu tüysüz şeftali dediğimiz nektarin türü sonradan karşımıza birazcık daha büyümüş, serpilmiş haliyle Bayramiç beyazı olarak çıktı ve Bayramiç beyazı olarak da tescillendi. Evet, coğrafi işareti de var. Çanakkale'nin böyle Kaz Dağları'nın eteklerinde Bayramiç kasabası zaten meyvecilik açısından olsun, üzüm bağları açısından olsun gerçekten çok özel bir yer. Çünkü gece gündüz ısı farkları da Kaz Dağı'nın eteklerinde olduğu için son derece farklı oluyor. Yaz bile olsa geceleri serinliyor, gündüz ise tamamen güneşin tadını alıyor. O yüzden buranın meyveleri, üzümleri olsun, her türlü meyvesi ve özellikle de Bayramiç beyazı son derece lezzetli. Peki Bayramiç beyazının tadını nasıl tarif edeceğiz? Aromatik, adeta çiçeksi, eti de sıkı ve sulu sulu, gevşek bir yapısı yok. Dolayısıyla son derece aslında farklı şekillerde kullanılmaya müsait. Yani tabii ki en güzeli elden yemek ama bir anlamda erik gibi de diyebilirsiniz. Erik gibi birazcık daha sıkı dokulu ham halini daha bile çok seviyorum. O ham haliyle işte gene salatalara son derece yakışıyor ve özellikle de gene semizotu salatasına. Bayramiç beyazını tabii ki çeşitli şekillerde kullanmak mümkün. Çok aromatik olduğu için aslında sorbesi yapılabilir, dondurması yapılabilir. Sorbe derken tamamen sütsüz olarak, yani etini şöyle birazcık bal veyahut da şekerle çekip ondan çok güzel dondurarak bir böyle yaz dondurması serin serin yapabilirsiniz. Evet, Bayramiç beyazı aslında nektarinin birazcık daha değişmiş hali deniyor. Ama biz onu bir zamanlar tüysüz şeftali olarak bilirdik ve severdik. Nektarinin izini sürmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. İstanbul Yol Durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %49'a ulaşmış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarındaki yoğunluk sürüyor. Ters istikamette trafik akıcı ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ümraniye Kavacık arasında yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu yine Çamlıca Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında ve TEM'de ise Esenyurt İki Telli arasında hafif yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
12: İstanbul Yol Durumu.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu, 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba Cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
5: Mobile Systems.
15: Reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
16: Fütü deyince vatan.
17: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
18: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
19: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
20: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yalova-Bursa yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento. Her
7: mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Bu hafta sıcaklıklar yükseliyor ancak rüzgarın fazla olduğu bir hafta. Çarşamba, cuma günleri aralığında Marmara ve Ege kıyılarında denize girmek pek keyifli olmayacaktır. Marmara'da Poyraz'ın hızı saatte 50, İzmir, Çeşme, Kuşadası boyunca 60-65 kilometreye kadar çıkacak. Rüzgar Bodrum'da da kuvvetli olacağından dalgalı bir deniz olur. Tekne turu yapmak için de hava koşulları pek uygun değil.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Tekrar merhaba, saat 9, dolayısıyla 3. dilimdeyiz. Şu orman yangınına bir bakalım. Orada kaçta durum nedir son olarak? Orman yangını başladı ve havadan karadan müdahale ediliyor dedik. İşte görüntüsü bu şekilde. Üzümlü Mahallesi burası. Tarif edecek olursak Kaş'ın en ünlü plajlarından birisi Kaputaş Plajı'nın kuzeyinde kalan bir alan. Fethiye'den giderken aslında Kaş sınırları içerisine girdiğiniz mahallelerden birisi. Dolayısıyla buradaki ormanlık, daha doğrusu makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı yangın. Rüzgarın etkisiyle biraz hızlandığı söyleniyor. Henüz ne kontrol altına alınabildiği ne de çıkış sebebiyle ilgili bir bilgimiz var. Ama çok sayıda tabii ki orman işçisi ve itfaiyeri orada çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgar bu noktada önemli çünkü rüzgarın etkisiyle daha da hızlı bir hal alan bir durumdan söz ediyoruz makilik alanlarda. Bakalım ne olacak, dileriz bu bülten içerisinde kontrol altına alındığı bilgisini de vereceğiz sizlere. Bugün yapılan bir operasyona bakacağız. İstanbul'da 8 ilçede suç işleyen 7 silahlı suç örgütüne bir operasyon düzenlendi. Ayrıntısı için Dilek Yamandemir'e dönüyoruz telefon hattımızda. Dilek, günaydın, neler aktaracaksın?
3: Günaydın Osman. Son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan motosikletler, iş yeri kurşunlama, yağma gibi birden fazla suça karışan suç örgütü üyeleriyle birlikte yine elebaşları hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan organize silahlı suç örgütü üyelerine yönelik çalışmalar yürütülüyor tabii ki de. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yine İstanbul'da, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde birden fazla suça karıştığı tespit edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İstanbul, Bakırköy ve Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılıkları da tespit edilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde bir talimat verdi. Talimat üzerine İstanbul'un birden fazla ilçesinde, Başakşehir, Güngören, Avcılar gibi birden fazla ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 7 ayrı organize silahlı suç örgütü üyelerinin 28'i gözaltına alındı. İstanbul'la birlikte Bursa'da da belirlenen birden fazla adrese operasyon düzenlenmişti. Aramalarda 4 ruhsatlı tabancayla bir de tüfek ele geçirildi. Şüpheliler şu sıralarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Dilek Yamandemir yeni bir bilgi olduğunda aktarmayı sürdürecek. 2 haftanın en önemli soruşturmalarından

0: Ahbap soruşturmasında dördüncü dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş, proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
1: Şimdi bu yeni çözüm sürecine bir bakalım. Yeni eşiğe artık gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Takvim bu çerçeve yasayla ilgili ne olacak? AK Parti sözcüsü Ömer Şeri'ye soruldu bu.
2: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
2: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
3: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
4: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
3: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
1: Ekranda bir son dakika gelişmesi var çünkü Adalet Bakanı'nın bir sosyal medya paylaşımı var, bir soruşturmaya ilişkin. Ankara'ya döneceğiz, Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
5: Osman Girgin Gaziantep'te gerçekleştirilen bir soruşturmadan bahsediyor. Adalet Bakanı Akın Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 ay boyunca yürütülen titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda sokaklarda uyuşturucu ticaret yapan şüphelilere yönelik bu sabah narko kapan Gaziantep operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti ve 548 kişinin tek tek tespit edildiğini söyledi. Bu kişilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında olduğu belirlenirken sabah saatlerinde 14 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldığını ve şu ana kadar 382 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden 4'ü yurt dışında firari durumda. 91 şüpheliye yönelikse yakalama çalışmaları sürüyor. Bir taraftan da yine soruşturmanın detaylarına bakacak olursak bugüne kadar 6 aylık teknik ve fiziki bir takipten bahsediliyor. Ve bu gerçekleştirilen operasyonda da 382 kişi gözaltına alındı. Toplamda 548 kişi hakkında gözaltı kararı var ve 91

0: şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Berber aktardı bilgileri. Şimdi yeni partiye geçelim. Siyasette artık yeni parti var ve bugün ilk toplantısı, grup toplantısı yapılacak ama kapalı bir grup toplantısı. Çünkü işte meclisteki artık teşkilatlanmasını diyelim sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yıllar sonra Kılıçdaroğlu ilk kez meclis kürsüsünde olacak.
2: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide de meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
3: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
2: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
3: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
2: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını ve iyi bir şey olmasının ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin karşı çıkmasına da kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez diyor.
2: Kimse bana ne satıp ne satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye iyi bir müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Türkiye'ye F-35 uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, "Çok sabırlıyım, çok zamanım var." dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınmazsa saldırılara yeniden başlayacağını belirtti.
4: Biliyorsunuz iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi, olmazsa iki gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
2: Trump'a Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan başkanı bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım dedi.
4: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
2: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Kane, savunma füze stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş. Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, kullanabileceğimizden çok silahımız var dedi.
4: Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenlerimizden özellikle malulen emeklilik konusundaki koşulları soranlara bugün yanıt verelim. Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğuna dair alınacak olan Sağlık Kurul raporudur. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve bu şekilde yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekir. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK'ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmelidirler. Sevkin SGK üzerinden yapılmasının sebebi sadece Sağlık Kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasıdır. Yani diğer koşulların varlığıdır. Kişi çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi yoksa veya prim ödemesini borçlanma ile 1800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamaz. Yani malul sayılmak malullük aylığı almaya yetmez. Ancak kişinin çalışma gücünde en az %60 kaybın olması bu kişinin engellilik oranında en az %40 olacağını gösterir. Bu nedenle aslında her malul engellidir. Ancak her engelli malul sayılmayacağı gibi her engelli de malullük aylığı alamaz. Çünkü %40 engelli olan bir kişinin çalışma gücünde en az %60 kayıp olmayabilir. Bu konudaki ikinci koşul kişinin malullük için gerekli Sağlık Kurulu raporu almak üzere SGK'ya başvurduğu tarihte biraz önce de söylediğimiz gibi 1800 gün ödenmiş priminin olmasıdır. Yani SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde sevk işlemleri yapılamaz ve bu kişiler malullük aylığı alamazlar.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
2: Filenin Sultanları Milletler Ligi kupasını ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
3: Çok mutluyuz gerçekten.
4: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
2: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
5: Merhaba everyone.
6: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
2: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bu başarı hepimizin dedi.
7: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara.
8: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
2: Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
1: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah Beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı.
9: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Liderlik görülmeyen yeri görmek, yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun da desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci provasından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 yenildi.
10: Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. Serie A takımı Venezia ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar, Yeboah ve Laberbach'ın iki golüyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Büyük çoğunluğu ideal kadrosundan oluşan Sarı Kırmızılıların kalesini Jankat Yılmaz korudu. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından skora bağlı kalınmaması gerektiğini belirtirken takıma transfer yapılacağını duyurdu.
11: Son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Sadece şunu bilinmesini istiyorum, bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız.
10: Avusturya kampından galibiyetsiz dönen Sarı Kırmızılılar 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta Villarreal'le Ramspark'ta son provalarını yapacak.
1: Fenerbahçe erkek basketbol takımı yeni sezon öncesi takviyelerine devam ediyor. Sarı lacivertliler Amerikalı guard Johnny Juzang'ı bir yıllığına renklerine bağladı. NBA'de Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves formaları giyen 25 yaşındaki şutör guard, geçen sezonun ikinci yarısında Rusya ekibi Zenit'le 17 maça çıktı, 14 sayı ve 1.9 asist ortalamasının yanı sıra %45 üçlük oranını yakaladı. Juzang, Fenerbahçe'nin 2026-2027 dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 9. isim oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
12: Reklam. Bu rüzgarla Bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
16: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
17: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
18: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 28 Temmuz 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız bizimle birlikte olacak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi hocamızla konuşacağız. Yılın geri kalan kısmında acaba Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri nasıl bir patika, nasıl bir yol izleyecek? Bir taraftan gösterge faizi konuşuyoruz. Bir taraftan da sanayicinin ve hatta vatandaşın da yakından izlediği gelişmelerden bir tanesi kredi faizleri. Acaba orada paralel bir yol mu izlenecek yoksa daha farklı bir noktaya mı evrilecek? Kurlar tarafında bir risk görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Yıl sonuna kadar yılın ilk yarısını geride bıraktık. Hocamızla beraber sohbet içerisinde masaya yatırmaya çalışacağız. Ayrıca haberler ve de rakamlar da her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatalım bu sabahın programını öne çıkan satır başlarıyla. İlk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda yeni açıklamalar geldi. İran'la derin görüşmeler halindeyiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre güzel, çok harika şeyler olabilir dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı soruldu Trump'a. Çok fazla süre tanımayacağım. Ya hızlı olur ya da hiç olmaz ifadelerini kullandı değerli izleyenler. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Kızıldeniz'e de sıçrıyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Yanbu limanına uzanan ham petrol sevkiyat hattını, yani son derece kritik, stratejik bir noktayı hedef aldı. Bazı noktalara insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıların faaliyetleri ne kadar etkilediğine ilişkin bir açıklama ise yapılmadı. Yani bir üretimde kısıntı, daha doğrusu tedarikte bir sıkıntı olacak mı? Henüz bu konuda bir açıklama yok bu saldırının ardından. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorine 2 lira 95 kuruş indirim yolu gözüktü. Dün gece fiyata yansıtılması gerekiyordu ancak indirim tutarı 1 lira 30 kuruş civarında kaldı. Kalan kısmı Eşel Mobil sistemindeki değişiklik nedeniyle vergiye ayrılmış durumda. Değerli izleyenler, yine uluslararası yatırım bankalarından ING Merkez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizde temkinli duruşunu sürdüreceğini öngördü. Hazırlanan raporda kısa vadede politika faizinde değişiklik beklemiyoruz denildi. Petrol fiyatlarının enflasyon görünümü için risk taşıdığı ifade edildi. Faizde normalleşmenin Ağustos ve Eylül aylarında gündeme gelebileceği ifade edildi değerli izleyenler. Temmuz ayı için elbette ama hani Ağustos'ta acaba bir an kısa mı diye düşündüm de birazdan hocamızla bu konuyu da konuşacağız. Zaten öne çıkan satır başları böyleydi. Bu sabahın başlıkları, hemen piyasalara, rakamlara bir göz atalım. Dün nerelerden kapandı, bugüne nasıl başlıyoruz? Öncelikle borsada BIST 100 endeksi 13.775 puandan kapandı. %1,21 gerileyerek gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyede 13.773 puandı. Yani aslında diyebiliriz ki gün içindeki dip seviyesinden 2 puan üstünde kapanış gerçekleştirdi. Açılışın ardından dün sabah bir 14.085 yaptı yukarıya doğru. O da gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye oldu. Borsada 25 hisse yükselirken 72 hisse geri çekildi. Dünkü işlemlerde iki hissenin de günü yatay olarak kapattığını söyleyelim. 26 hisse yükseldi, 72 hisse düştü. İki hisse de yatay olarak günü kapattı. Borsada değerli izleyenler, alt endekslere baktığımızda bankacılıkta %1 kayıp var. İletişimde %1,5 kayıp var ki iletişim endeksinde savaşın başladığı tarih 28 Şubat. Bir önceki gün 27 Şubat Cuma günü kapanışına baktığımızda o günleri dünü kıyasladığımızda %13'ün üzerinde bir geri çekilme var iletişim endeksinde. Holdingler kayıptaydı, sigorta kayıptaydı, sanayi endeksi de kayıptaydı. Dün %1'in üzerinde petrokimya endeksi ise petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dün %3'ün üzerinde değer yitirerek en çok geri çekilen endeks oldu, alt endeks oldu. Para piyasalarında dolar yeni güne 47 lira 37 kuruştan başlıyor. Euro 53 lira 90 kuruş seviyesi. Küresel para piyasalarında şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bugün başlıyor toplantı. Yarın akşam açıklaması bekleniyor Türkiye saatiyle 21.30 civarında. Bir değişiklik olması beklenmiyor. Bir faizde değişiklik olması beklenmiyor. Arttıracak mı arttırmayacak mı diye çok tartışıldı. Ama Eylül ayındaki toplantıda faiz arttıracağı ihtimali bir miktar daha güçlendi. Bu ihtimal de doları güçlendirdi. Dolar endeksi 101.50, 101.55 hafif bir yükseliş yaptı oralara doğru. Euro dolar karşısında 1.14'ün altında 1.13.60'lara doğru geri çekilmiş durumda. Sterlin de dolar karşısında 1.33'ün de altına sarktı. 1.32.80, 1.32.90 aralığına doğru geri çekildi. Elbette dolardaki bu güçlenme altın fiyatlarını da etkiledi. Altında da bir miktar gerileme var. %0,72 aşağıda. 4.046 dolar altının ons fiyatı. Dünkü işlemlere bakacak olursak yukarıda 4.115, aşağıda 4.065 dolar aralığında seyretti. Kapanışını 4.075 dolardan yaptı. Onun da %0,72 altında. Petrol fiyatlarına bakıyoruz. Petrol fiyatlarında dün de bahsetmiştik. Başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurması. İran'ın da bize saldırılmıyorsa biz de misilleme yapmayacağız açıklamaları. Petrol fiyatlarını dün %8 kadar aşağıya çekmişti. O gerileme bugün de, o iyimserlik bugün de devam ediyor. Bir an önce diplomasi masasına geri dönülecek ve kısa süre içerisinde bu sıkıntılar aşılacak beklentisiyle ki hatırlayın o ilk ateşkes imzalandığı zaman, mutabakat zaptı imzalandığı zaman 70 dolara kadar geri çekilmişti. Yani savaş öncesi seviyelere kadar geri gelmişti petrol fiyatlar ama sonrasında tekrar alevlerin çatışmaların alevlenmesiyle bir 100 doları gördük geçen hafta. Bu sabah 85 dolardayız. Elbette sadece Türkiye'yi değil bizi de çok etkiliyor. Bütün dünyayı hem enflasyon hem de büyüme açısından ciddi sıkıntıya sokabilecek seviyeler 100 dolarlar, 120 dolarlar. Oralardan şimdilik uzaktayız. 85 daha da aşağı gelirse çok daha güzel olacak elbette. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı 6.166 lira. Bankalar arası piyasada çeyrek altın 10.079 lira seviyesinde yine bankalar arası piyasada. Küresele baktığımız zaman uzak doğu borsalarında şu sıralarda açık. Japonya'da %4'ün üzerinde kayıp var. Çin'de %1 ila 1.5 arasında bir geri çekilme var. Hong Kong'da yarım puan kadar bir geri çekilme. Güney Kore'de ise %10-11 civarında bir düşüş var. Orada biraz daha Güney Koreli şirket, teknoloji şirketi, çip şirketi SK Hynix'in performansıyla alakalı ama teknoloji şirketleri öncülüğünde bir geri çekilme, bir satış olduğunu söyleyebiliriz uzak doğu borsalarında. Kripto para evrenine de son olarak bakacak olursak en büyük para birimi Bitcoin'de bu sabah %3'ün üzerinde bir geri çekilme var. 63.400'lerde dolar, 63.400 dolar. Ethereum 1880 dolar civarında %4 düşüş var. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine %4 ile %5 arasında düşüşler olduğunu söyleyelim. Kripto para evreninde de bu sabah satışların hakim olduğunu söylemek mümkün Asya borsalarında olduğu gibi. Şimdi dönelim konuğumuza. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi hocamız bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
19: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Murat.
18: Çok teşekkürler. Hocam geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizlerde bir değişiklik olmadı. Acaba %40 olan gecelik borçlanma faizi şu anda geçerli olarak görünüyor. Oradan %37'ye geri çekilir miyiz? Haftalık repo ihaleleri geri açılır mı? Bir beklentisi vardı bir normalleşme sinyali olarak ama öyle o da gelmedi. Şöyle bir baktığımızda Merkez Bankası sıkı duruşundan taviz vermedi yorumları da yapıldı. Siz nasıl buldunuz hem kararı hem de karar metnini? Orada birkaç tane unsur var. Merkez Bankası'nın pozitif olarak altını çizdiği konulardan bir tanesi de iç talepteki zayıflama sinyallerinin güçlenmesi, ama onu bir sonraki soru olarak soracağım size. Önce böyle başlayalım. Karar ve karar metni, buyurunuz.
19: Evet, tabii karar metninde küresel gelişmeler, jeopolitik riskler ön planda. Bu hemen hemen her ülke Merkez Bankası'nın burada küresel enflasyon dalgasına karşı aldığı tedbirler, para politikası tedbirleri ve açıkladığı metinlerde de yer alıyor. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın karar metninde değil. Ama nihayetinde beklendiği gibi faizi sabit bırakırken çok da ileriye yönelik gevşeme anlamında bir sinyali de yok. Çünkü petrol fiyatlarına bağlı öncelikle, aslında burada tam olarak gecelik faiz, borç verme faizini %37'ye çekmesinin beklendiği çerçevede Merkez Bankası'nın böyle kararı almamasının da isabetli oldu. Çünkü gerçekten savaş tekrar alevlendi. Sadece Hürmüz Boğazı ile ilgili değil. Bunun dışında diğer geçitte de, Kızıldeniz tarafında da Husilerin saldırıları var ve çok önemli ölçüde petrol tedarikini sorun teşkil ediyor. Tek burada avantaj tabii şu, Uzak Doğu'da, Asya'da talepte bir daralma var. Orada bir ekonomide yavaşlama var. Yoksa orada çok hızlı bir talep olsa petrole ve diğer ürünlere fiyatlar çok daha yükselecek. Genel olarak ithal fiyatları da çok daha fazla yüksek olacak ve bu enflasyonda, küresel enflasyonda Türkiye ithal etmek zorunda kalacak. Çünkü ithalata bağımlı bir ülke. Dolayısıyla bu devam eden döngüde, yani işte savaş, biraz ateşkes, yükselen petrol, düşen petrol fiyatları ve tekrar müzakerelerin dondurulması ve tekrar savaşın petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, bir döngü halinde merkez bankalarının şahin duruşunu ve kararlı duruşunu gerektiriyor. Başka da bir alternatif şu anda görünmüyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonunda yine piyasa katılımcıları oldukça temkinli cevap vermişler. Yani en fazla bir faiz indirimini yıl sonuna kadar, yani bu Eylül toplantısı için belki erken olabilir ama bir sonraki toplantıda belki, ama gelebileceği seviye, hani gecelik borç verme faizi hangi noktaya gelir ondan bağımsız olarak politika faizinin yaklaşık %35'e yakın ya da işte 34-75 olabileceği yönünde. Dolayısıyla sıkı duruş devam edecek. Önümüzde tabii ki petrol fiyatlarının desteklediği çok önemli bir enflasyon dalgası ve nihayetinde işte eğitim, Eylül ayında bir eğitim enflasyonu her zaman geliyor. Arkasından petrol fiyatlarının Türkiye'de kullanıcılara yansımasını engelleyecek Eşel Mobil Sistemi vardı. Maliye politikasının bu anlamda bir desteği vardı. 1 Ekim 2026 itibariyle o da sonlanacak ve burada da petrol fiyatları bugün gördüğümüz seviyelerin üzerinde kalacak. Yani küreselde düşüş trendi olsa bile bizde Eşel Mobil'in bitmesiyle biraz daha yüksek seviyelerde olacak. Dolayısıyla Eylül ve Ekim'deki gelebilecek enflasyonist baskı Merkez Bankası'nın bana göre yine sıkı duruşunu beraberinde getirebilir. Ama kredi kanallarını biraz açma ya da selektif kredileri sunma hane halkına belki olmasa da iş alimine haliyle ihracatçıya ve imalatçıya sunma anlamında bir takım imkanlar söz konusu olabilir.
18: Peki hocam, çok güzel anlattınız ve de çok güzel bir yere getirdiniz sözü. Şöyle devam edelim. Belki Haziran ayı enflasyonu öncesine de sarabiliriz filmi. Şu cümleyi çok duyar hale gelmiştik. Mevcut durumda enflasyonu oluşturan sebepler artık Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla çözebileceği sebepler değil. Dolayısıyla bir miktar gevşeme olabilir cümlesini sıklıkla duyar hale gelmiştik. Sonrasında savaşın tekrar alevlendiğini, çatışmaların tekrar alevlendiğini görünce acaba o işler değişir mi? Bir, bu konuda ne düşünüyorsunuz? İki, Merkez Bankası sıkı para politikasını uyguluyor. Bu sıkı para para politikasının ayaklarından bir tanesi kur tarafı ise bir diğer tarafı da iç talep meselesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta karar metninde iç talepteki yavaşlama sinyallerinin güçlendiğini ifade etti ki hani belki de karar metnindeki tek pozitif noktada buydu diyebiliriz. İç talep konusunda ne düşünüyorsunuz? Şunun için soruyorum. Selektif krediler gündeme gelebilir dediniz. Makro ihtiyati çerçevede bir gevşeme vatandaş için de, sadece sanayi için değil, vatandaş için de. Çünkü vatandaş da kredi kanalları ne zaman açılacak? Belki de aslına bakacak olursanız bu şey öncesinde, enflasyon öncesinde, yaşadığımız 2016 öncesinde, özür dilerim çok geriye gittim, 2023-2022 öncesinde biraz tasarruf etme eğilimini hepten mi kaybetmiştik? Harcamaya çok mu alışmıştık bilmiyorum ama evet, vatandaş da bekliyor kredi kanallarının açılmasını. Ne dersiniz?
19: Şimdi bu tabii ki eğer kredi kanalları açılabilirse bu kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi 2021-2022 yılındaki çok ucuz krediye asla benzemeyecek. Çünkü zaten bugün yaşadığımız enflasyon 2021 son çeyrekte başlayan, 2022'de de devam eden, yani enflasyon %80'lerin üzerine çıkarken politika faizinin %14'te kaldığı dönemlerde hatırlayalım, oradaki bir enflasyon tortusuyla aslında uğraşılıyor. Dolayısıyla o zaman enflasyonun köpüğü alınabilir dendi ama kesinlikle bir tortu bıraktı ve hala yapışkan bir dönemde, bir seyirde izliyoruz bunu. Şimdi hani kimse bir kredi bolluğu olur, o dönemi bence şey yapamaz, kanıksayamaz ki bu da tabii ki tasarrufu dediğiniz gibi önleyen bir şey. Yani düşük faizli kredi enflasyon altında böyle bir imkan tüketime yöneltiyor. Yani bir de tabii ki risklerin karşı Türk halkının dolara ve altına ya da işte dövize ve altına, diğer değerli metallere yönelmesi söz konusu olduğu için buradaki fiyatlamaları yurt içinde çok inanılmaz ölçüde yükseltiyor. Arsa fiyatlarının geldiği konumu da hadi pandemi öncesi, zaten pandemi sonrasında da gördüğünüz gibi, bir de bunda pandemi eklendiğinde emlak piyasasında da çok fiyatlar tabii ki yükselebiliyor. Yani Türkiye ekonomisinin tekrar bu dalgayı kaldırabilecek hali yok. Bunu çok yüksek büyüme çerçevesinde dahi talep etmemek gerekiyor. Çünkü tekrar edelim, hani yıl sonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketinde %29,5'a dayandı. Deutsche Bank dün %30 dedi. Bana göre yıl sonu enflasyonu bu kadar sıkı duruşa rağmen, 3 yılı geçen sıkı duruşa rağmen, iç talepteki baskılanmaya rağmen, Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi, yani içeride yoksullaşmaya rağmen yıl sonunu %30'da bitirmesi dahi iyimserdir. Dolayısıyla bütün şeyler bu anlamda yavaş yavaş bir konsensüs oluşuyor. Ağustos'ta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var ve orada yıl sonu enflasyon tahminini yukarı doğru revize etmesi de çok önemli ölçüde beklenen bir harekettir diye söylüyorum.
18: Çok teşekkürler. Şimdi faizler ne zaman düşmeye başlayacak? Kendi dinamiklerimizi, kendi ülkemizi büyük oranda siz bize hem enflasyon mevcut durumu hem de projeksiyonları anlattınız. İş talebe de değindiniz. Kendi dinamiklerimizi konuştuk. Bir de bu işin yurt dışı ayağı var. Neresi var? Amerika Birleşik Devletleri, yani Fed. Şimdi orada ve bir taraftan da elbette Avrupa Merkez Bankası var. Burada eğer bir faiz arttırım eğilimi başlayacak olursa, hani bu ay için bir artış beklenmiyor, büyük oranda sabit kalacak ama Eylül ayı için %80'in üzerinde fiyatlamalar var ki faiz artacak diye. Dolayısıyla orada bir faiz artışı olursa bu bizim Merkez Bankamızın elini de zorlamayacak mı acaba? Atıyorum Eylül ayı için, Ekim ayı için, Kasım ayı için bizim işimizi daha da zorlaştırmayacak mı?
19: Kesinlikle. Çünkü az önce söylediğim gibi Amerika'dan bu anlamda enflasyon ithal ediliyor bütün ülkelere. Yani küresel enflasyonu böyle bir büyük rezerv paranın olduğu merkez bir şekilde her yere yayacaktır. Çok çok önemli bir ithalatçı ülke. Sadece Türkiye değil, her yere bu enflasyonu ithal ürünlerin fiyatları üzerinden yayıyor. Üzerine tabii ki sermayede kartlar yeniden dağıtılıyor. Yani küresel sermaye, o bizim beklediğimiz sıcak para da tabii ki nereye dönüyor? Merkeze dönüyor. Çünkü Amerika'da tahvil getirileri enflasyon üzerinde olduğunda elbette oraya para akıyor. Gelişmekte olan ülkelerin getirisi daha düşük kalıyor ya da çok agresif politikalar belirlemesi gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerin o parayı çekebilmesi için. İşte Türkiye'de aslında hazırlanan ortam dezenflasyon politikasının iç talebi baskılayıcı yanı, evet, ama aynı zamanda nasıl çalışıyor? Kuru kontrol ederek de çalışıyor. Dolayısıyla değerli TL, düşük kur, yabancı sermaye, carry trade'de de bir aslında ortam hazırlamış oluyor. Aslında Türkçesi şu: içeride bir yoksullaşma, krediye erişememe, ama yabancı sermayenin, sıcak paranın oldukça karlı bir şekilde buradan gelebilmesi ve yani kuru aslında baskılayabilecek döviz girişini de bize getirebilmesi anlamında sistem çalışıyor. Eğer Fed faiz arttırır ve dolayısıyla burada işte biraz daha dolar güçlenirse, dolar endeksi zaten 101 civarında, altının baskılandığı, doların yükseldiği bu ortamda işte sermayenin yine Amerika'ya dönmesi, her şeye rağmen, Merkez Bankası'nın sıkı duruşuna rağmen bu enflasyon Türkiye'ye geldiğinde istemeseler bile faiz arttırmak zorunda kalabiliyorlar gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları. Türkiye'de tabii ki bu durumda biraz daha içeride de dediğim gibi sıkı duruşun hani maalesef devam etmesi yine aynı yere çıkıyor. Çok zor şartlarda olan firmaların ve sektörlerin, tabii Türkiye ekonomisi için önemli sektörlerin elbette biraz daha krediye erişimi diye. Ama son olarak hani söyleyeyim, bu kredi erişimi söz konusu olursa hiçbir zaman 2021-2022 dönemi için olmayabilir. Hatta seçime giderken çok rahatlıkla uygulanır böyle politikalar. Daha bol para dağıtımı, kredi dağıtımı. Hani bu önümüzde bir seçim dönemi var ve hani ben orada bile bu enflasyonu tekrar düşürmede ne kadar zor olduğu hafızalarda kalırsa tekrar bir kredi bolluğunun olabileceğini de bu dönem için, bu seçim dönemi için çok ihtimal vermiyorum. Tabii nihayetinde bir anda her şey elbette değişebilir. Savaş tamamen bitebilir. Hem Ukrayna tarafında hem Orta Doğu'da belki biraz daha imkan olabilir ama bu koşullarda zor gibi görünüyor.
18: Hocam çok teşekkürler. Her zamanki gibi gayet güzel ifade ettiniz. 2021-2020'deki ya da önceki dönemlerde olduğu gibi krediler düşse bile o dönemde olduğu gibi ucuzlamayacak, ucuz olmayacak dediniz. Belki de aslında o kadar ucuzlamaması gerekiyor bizim ekonomik sistemimize baktığınız zaman. Bunu tabii ki günlük harcamalarını, mecburi harcamaları için kredi kullanan insanlar değil, iç talebi yükselten insanlar için, vatandaşlar için söylüyorum. Buradan da şuraya geçmek istiyorum. Siz de altını çizdiniz. Aslında her zaman yazılarınızda da, yorumlarınızda da aşağı yukarı aynı noktaya değiniyorsunuz. Büyüme mi yoksa kalkınma mı? Kalkınmayı tercih etmemiz gerekiyor. Kalkınma, çünkü kazanımları HB'ye koyup üzerine devam etmek, büyüme daha farklı bir tanımı var. Bizim mevcut durumda anladığımız, bildiğimiz büyümeyle kalkınma biraz daha farklı. Bu çerçevede baktığımızda az önce sanayiciden de bahsettiniz, üreticiden de bahsettiniz. İhracat kısmı. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ihracatın, şunu net bir şekilde görebiliyoruz: katma değeri yüksek ürün. Biz bu katma değeri yüksek ürün, üç kelime, bu sıralamayı herhalde 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir konuşuyoruz. Belki 2005'e kadar bile gider, Çin'in kotalarının kalktığı döneme kadar. Dolayısıyla hani o günden bugüne ne kadar mesafe kat ettik, o da ayrı tartışılır ama eğer ki enflasyonu düşürmek istiyorsak yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de üretimi arttırmak. Üretimi arttırırken hem içerisi için hem de ihracat için. Bunu yapmak için de bizim bir politika değişikliğine mi ihtiyacımız var, yoksa mevcut durumda hızlı bir şekilde bunu yapabilir miyiz? Ne dersiniz?
19: Evet, sanayi politikasında değişim. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle bu hem küresel enflasyon hem içerideki kur baskısı ihracatçıyı çok zorluyor. Fiyatı yükseltmek zorunda kalıyor çünkü içeride de maliyetler yüksek. Bazı sektörlerde Türkiye'den çıktı, özellikle tekstil. Böyle gerçeklerimiz oldu son 2 yıldır. İhracat birim fiyat endeksi mesela tüm küreselde 3-4 kat arttı son yıllarda. Ama mesela Türkiye'de bu 15 kat falan arttı. Dolayısıyla ihracatçının yurt dışında rekabet şansı azalıyor ve pazar kaybedebiliyor. Ama neyin kaybedemez mesela? Katma değeri yüksek ürünlerde. Dolayısıyla alternatifin olmayacağı için ihracat yaptığı ülkelerde o ürünlerin alternatifi olmayabileceği için çok şanslı olabilir. Fiyatı buradan içerideki her türlü zorluğa rağmen kredi erişim olmaması, kurum baskılanması çerçevesinde ne yapabilir? Yükseltebilir. Şimdi bizde sadece bir yüksek teknoloji alanında bir ihracatta imkan görünüyor. Ama onun da payı çok düşük. Onun da payı toplam ihracatın %4'ü 5'i. O yüzden yani yüksek teknoloji, hatta bizim sanayi üretim endeksimize de çok yansır bu durum. Yüksek teknoloji üretim o ay yoksa, gerçekleşmediyse, sınırlı kaldıysa sanayi üretim endeksi inanılmaz gerileyebiliyor. Dolayısıyla sadece ihracata değil, zaten içerideki imalat sanayine yani içeride üreteceksiniz ki ihraç edebilirsiniz. Dolayısıyla iki değişken birden hani olumsuza dönüyor. İhracatçının da tabii bu anlamda morali bozuluyor. Yani aynı ürünü yüksek katma değerli dediğimiz türden üretmenin sanayi üretimine ve dolayısıyla ihracat göstergelerine, sonra oradan da tabii ki büyüme verisi ve belki kalkınmaya daha uzun vadeli bir dönüş olur. Ama büyüme verisine çok önemli katkıları olacaktır. Öncelikle tabii ki bizim hani imalat sanayini ve ihracatı ithalata bağımlılıktan kurtararak aynı zamanda bu seviyeye getirmek gerekiyor.
18: Çok doğru. Yani özetle söze başlarken ifade ettiğiniz gibi sanayi politikamızda hakikaten bakış açısı, bir politika değişikliği, bakış açısı kökten bir değişiklik gerekli gibi görünüyor. Sadece dezenflasyon, enflasyonla mücadele için değil, geleceğe yatırım anlamında da. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz Hocam, bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
19: Teşekkürler, iyi günler.
18: Değerli izleyenler, şimdi sıradaki haberlerimizle devam edeceğiz. Öncelikle ilk haberimiz cam balkonlar. Çardak cam balkonlar, çardak kameriye hem bina hem evlerde yapılacak bunun gibi bazı değişiklikler için artık komşuların izni gerekecek. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek.
20: Binalardaki tadilat işlemlerine komşu onayı şartı geliyor. Açılır katlanır cam paneller, çardak kameriye oturma alanları. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tadilat işlerinde kurallar değişecek. Apartmanlarda ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların da rızası alınacak.
21: Açılır kapanır balkonların, çeşitli sistemsel yapıların oluşturulması, pergolelerin, özellikle çardak, kameriye, bunların yapılmasıyla ilgili de yine yapısal bütünlüğü ve görünüşü bozulmaması için kat maliklerinin muvaffakatı ve onayına tabi olacak.
20: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre başka şartlar da aranacak. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek. Can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması gerekecek.
18: Sıradaki haber. 2 milyon kişinin çalıştığı yeme içme sektörü dijital bahşiş sistemine geçilmesini istiyor. Gönüllü olarak işleyen bu sistemde kredi veya banka kartıyla bahşiş ödemesi yapılabilecek. Vergi kesintisini işveren karşılayacak. Çalışmanın ayrıntılarını Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer anlattı.
22: Bahşişin yasal mevzuatının olmadığı yerde, servis ücretinin uygulanamadığı bir yerde çalışanlar tekrar 2020 yılında 19 yılındaki en büyük banknot olan 200 liralık banknota bugün hala bir hesabın bahşiş geliri olarak en büyük rakam olarak bununla yüzleşecek hayata geri döndüler. Bu noktada bu 2 milyon bahsettiğimiz üstelik genç nüfus. Bakın bunun altını çiziyorum. Yani yeme içme sektörü özellikle ara kadro dediğimiz ara nitelikli genç insanlarımıza, arkadaşlarımıza iş veren bir endüstri. Bu arkadaşların gelirleri artık bahşiş tarafı neredeyse buhar oldu. %1'lere 2'lere düştü. Ceplerimizde taşıdığımız nakitler ya acil bir şey olursa cebinde dursun, lazım olabilir şeklinde taşıdığımız bir paraya döndü. Öyle olunca işin sizin tarafınızdan verilecek bir tasarrufu aldığınız hizmete karşılık yasal mevzuatı olmadığı yerde, servis ücretinde uygulamasının durduğu bir yerde çıkmazda bir noktadayız maalesef. Artık teknolojinin bu ürününü kullanmamak gerçekten çok geride bırakıyor bizi. Hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu cihaz aslında bu yazılım yasal düzenlemesi çıkmış bir kanunun hemen arkasından bugün kullanıma hazır. Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak. Memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelden oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye. O meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak. Çünkü onun gelirine girmeyecek. 2024 yılında biz yine ilgili bakanlıkların hepsini gezerek, yani Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ve tabii ki Turizm Bakanlığı. Hepsinin onurunu alarak aslında bu yasa tasarısını hazırlamıştık. Ve o günlerde yine bir yaz dönemiydi. Hangi paket hatırlamıyorum. Bir paket şeyinin torbanın içine girecekti. Girmişti de. Basına da yansımıştı. Ama maalesef bunun içinde bir %10 kesinti vardı. Maalesef kısmı orası değil. %10 kesinti hazineye, Maliye Bakanlığı'na stopaj olarak ödenecek bir meblağdı. Maliye Bakanımız son derece bonkör bir el uzattı. Sayın Şimşek, benim de olduğum bakanlar arası koordinasyon toplantısında %10'dan biz zaten çok büyük bir adım atıyoruz dediğinde haklısınız, atıyorsunuz. Allah razı olsun çalışan adına söylüyorum. Bence çalışanımızın şu anda gelirleri nakit bahşişte o kadar yok oldu ki %10 onları rahatsız etmeyecek tarafındaydı. Çalışanların, emektarların bahşişine göz konuluyor, vergi alınıyor şeklinde bir kampanyaya döndü. Biz çok uğraştık. Bir STK olarak birkaç STK bir araya geldik. Zaten topu topu iki büyük STK'yız bu konuda. Çok kanala anlattık. Dedik ki ya bakın çalışanlar yanımızda, sendikalar da yanımızda. Büyük resimde o kadar büyüyor ki %10 hiçbir şey değil dedik. Bugün diyoruz ki biz ödeyelim. Hesap sonrası bıraktığınız o biraz önceki menüden seçtiğiniz bahşiş oranında karşılığında ne bıraktıysanız tamamı çalışanlara dağılacak. Artık gerçekten çalışacak nitelikli arkadaşa sahip değiliz. Bir yeni kuşak zor iş beğeniyor. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoran daha pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini, yani ödediği bedelin ederini, hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
3: Şimdi bir araya gitme zamanı, sonrasında tekrar buradayız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
23: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 39-40. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
23: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
24: Reklam.
25: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
26: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba Cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa öne çıkanlarda neler var aktaralım. Sonra daha fazlasına geçeceğiz. İlk gündem maddemiz. Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı başlayan orman yangını söndürmek için yoğun bir mücadele veriliyor. Çalışmalara söndürme helikopteri de katılıyor. Son durum nedir? Aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin kısa sürede meclise gelmesi bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ince işçilik aşamasında olduklarını, meclis kapanmadan yasayı meclisten geçirmek istediklerini söyledi. Gelişmeleri canlı yayınla aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon yapıldığını duyurdu. Şu ana kadar 382 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Operasyona ilişkin ayrıntılar da yine haber merkezinde ekranlarınızdaki yerini alacak. Bir bağlantıyla başlayalım. Açılışta da söylemiştik sizlere, Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Karadan yapılan mücadeleye sabahın ilk saatlerinde havadan da destek veriliyor. DEHA muhabiri Aysu Dursun telefon hattında. Aysu Dursun, şu dakika itibariyle son durum nedir artık?
1: Evet Zehra, senin de aktardığın üzere sabahın erken saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale hala devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale sürdürülürken konum olarak Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde çıktı orman yangını ve yangına ilk etapta 6 helikopter ve 3 uçak havadan müdahale ederken 14 aracımız ve 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla birlikte 135 teknik personel ve orman işçisiyle beraber karadan ve havadan müdahale hala devam ediyor. Bunun yanı sıra yangının makinik alanda çıktığını söyleyebilirim ve Kaş turizm açısından Antalya'nın önemli bölgelerinden bir tanesi ve yangının şu an yerleşim yerlerinden uzak olduğunu söyleyerek de

0: Hangi satır başları öne çıktı? Hemen bir Ankara'ya dönelim. O ayrıntılar için, önemli noktalar için sözü Mustafa Berber'e bırakalım. Mustafa?
1: Zehra, hedefte 548 kişi vardı bu yürütülen soruşturma kapsamında. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından duyurdu. 6 ay boyunca teknik ve fiziki bir takip gerçekleştirildiğine dikkat çekti Adalet Bakanı. Ve bu çalışmalar sonucunda da narko kapan Gaziantep operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Şu ana kadar o 548 kişi arasından 382 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yurt dışında firari olduğu tespit edildi. 91 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Diğer 75 kişinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Şimdi operasyonun detaylarına bakalım dilerseniz. 6 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takipten bahsediyoruz ama bu nasıl gerçekleştirildi? Özellikle bu kişilerin ihbarla gelen bir araştırmaydı bu. Şüpheli ve bilgi sahibi beyanlar alındı. Fiziki ve teknik takipler yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarının iletişim platformları üzerinden Telegram, WhatsApp gibi ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları tespit edildi. Kolluk birimlerinin bölgeye girişlerinden haberdar oluyordu bu kişiler ve hemen ellerindeki delilleri, suç delillerini yok etmeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda da takip gerçekleştirildi ve yapılan teknik ve fiziki takipte toplamda 566 ayrı satış işlemi kaydına rastlanıldı ve sonrasındaysa bu operasyon şekillenmeye başladı. 6 ay süren bu operasyon sonucunda da torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Özellikle Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerinde sokak düzeyinde bu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilmişti. 6 ay süren takibin ardından 548 şüpheli isim belirlendi. Bunlardan 75'inin cezaevinde olduğu tespit edildi. Ve cezaevinde olanların 61'inin kapalı cezaevinde, 15'inin açık cezaevinde olduğu, yine 548 kişi arasından 53'ünün suça sürüklenen çocuk olduğu, 12'sinin kadın olduğu, 483'ünün de erkek olduğu belirlendi. Elde edilen bu bilgiler kapsamında gerçekleştirilen soruşturma kapsamında da şu ana kadar operasyonlarda 14 ayrı ilde eş zamanlı baskınlarda 382 kişi yakalandı. Bu 382 kişinin yanı sıra 91 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 4 kişi de yurt dışında firari. Ancak tekrar etmemiz gereken önemli bir nokta var. O da şu: uyuşturucu satıcıları, sokak satıcısı olarak bilinen torbacılar müşterileriyle internet tabanlı iletişim platformları üzerinden iletişime geçiyorlardı. Yakalanmamak için bu uygulamayı kullanıyorlardı. Ancak 6 aylık teknik takibin sonunda polis toplamda 566 satış işlemi tespit etti ve operasyonun düğmesine basıldı.
0: Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Trump'ın önemli açıklamaları vardı, dikkat çekici, onlara bir bakmamız gerekiyor elbette. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse, kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı.
2: Kimse bana ne satıp ne satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye iyi bir müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, Michigan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, çok sabırlıyım, çok zamanım var dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınamazsa saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.
3: Biliyorsunuz, iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi, olmazsa iki gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
2: Trump'a Rusya'nın İran'a, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan Başkanı, bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım dedi.
3: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
2: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Kane, savunma füzesi stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş, Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, kullanabileceğimizden çok silahımız var dedi.
3: Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz, Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden

0: takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla.
1: Yemen'de ise İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında 4 yıldan fazla süredir ateşkes vardı. Bu ateşkes son saldırılarla bozuldu. Amerikan New York Times gazetesi Husilerin siyasi tavizler koparmaya çalıştığını yazdı.
2: Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar topyekün bir savaşa dönüşür mü? Amerikan New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın Husilerle savaşmaya istekli olmadığını yazdı. Bir önceki savaşta Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmalarda yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halkın %80'i yardıma muhtaç hale gelirken Yemen'deki durum dünyanın en büyük insani krizine dönüştü. Savaş uluslararası kamuoyu önünde Suudi Arabistan'ın itibarının zedelenmesine yol açtı. Bu yüzden Suudi Arabistan yeni bir savaşa sürüklenmek istemiyor. Ancak kaybedecekleri olmayan Husiler çatışmalarda etki alanlarını genişletmeyi ve Yemen'in petrol gelirlerine erişim sağlamayı hedefliyor. New York Times gazetesi Husilerin İran'a destek olmanın yanı sıra uluslararası toplumdan Yemen'de tavizler koparmaya çalıştığını yazdı. Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'un uzmanlarından Faria El-Muslimi, Husilerin tüm sorunlarını savaşarak çözmek istediğini söyledi. Suudiler her sorunu üzerine para yağdırarak çözmeye çalışıyor. Husiler ise ateş açarak dedi. Washington Enstitüsü'nün uzmanlarından April Ely, Husiler ortamdaki zafiyet kokusunu alma konusunda usta. Yemen'deki kontrollerini pekiştirmek, içeride kaynak sağlamak ve dış dünyaya engelsiz bir şekilde erişmek istiyorlar dedi. Husilerin Yemen'de kontrolündeki limanlara uygulanan ambargoyu kırmak istediklerine vurguda bulunuldu. New York Times gazetesi Yemen'de durumun nereye evrileceğinin Trump yönetiminin takınacağı tavra bağlı olduğunu yazdı. Yemen'de iç savaş, İran'ın destek verdiği Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle patlak vermişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015'te Husileri Sana'dan çıkarabilmek için hava harekatı başlatmıştı.
1: Teröristsiz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin kısa sürede meclise gelmesi bekleniyor. AK Parti ve DEM'den yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalar var. Bu mesele elbette çok önemli. Hemen bir Ankara'ya dönelim. Ayrıntılar için sözü Ahmet Örsoğlu'na bırakalım. Ahmet.
3: Teröristsiz Türkiye süreci konusunda akıllardaki en önemli soru işareti süreç yasası, çerçeve yasa ne zaman genel kurula gelecek? Genel kuruldan ne zaman Adalet Komisyonu'na sevk edilecek? Başkanlıktan ne zaman Adalet Komisyonu'na sevk edilecek ve genel kurulun gündemine ne zaman gelip yasalaşacak? Bazı iddialar var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün MYK devam ederken yaptığı açıklamada artık sona gelindiğini ifade etti. Meclis kapanmadan çerçeve yasanın yürürlüğe gireceğini ifade etti. Çok uzatılmayacağını belirtti. Ancak bu teklifin bu hafta mı yoksa önümüzdeki hafta mı meclis başkanlığına sunulup sunulmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Yeni gelişme şu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MYK'da bir sunum yapıldı. Teröristsiz Türkiye süreci hakkındaydı bu sunumlardan ilki. İkinci sunumsa teröristsiz Türkiye sürecinin ekonomiye katkısı başlıklıydı. Ama bununla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MYK'nın açılışında bir kısa değerlendirme de yaptı teröristsiz Türkiye süreci konusunda. Erdoğan meclis kapanmadan bunu tamamlayalım ifadesini kullandı. Bitirelim artık ifadesi de oldukça dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristsiz Türkiye sürecine ilişkin verdiği bu son mesaj dikkat çekici. Bununla beraber DEM Parti heyetinden de bir açıklama var. DEM Parti'de yine bu kapsamda sürecin bir an önce yasalaşması gerektiğini ifade etti. Meclis kapanmadan bu sürecin çıkacağına dair bir bilgiyi teyit edebilirim diyor DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit. Ama bununla beraber yine meclis tatile girmeden yasalaşmasını bekliyoruz. Meclise gelmesi beklenen çerçeve, yasa sonuç değil, yeni bir başlangıcın ilk adımı olmalı ifadesi de DEM Parti tarafından gelen bu açıklamada oldukça dikkat çekici. Yine bu hafta bu çerçeve yasaya ilişkin bir uzlaşı zemini aranmasına ilişkin çalışmalar devam edebilir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta içinde pek çok partiyle, parti lideriyle görüşmeler yaptı. Ama yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le bir görüşme yapılmadı. Bu hafta bir görüşme olur mu? Takip edeceğimiz önemli başlıklardan bir tanesi bu olacak. Yine bunun dikkat çekici olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ama bir kere daha tekrarlayalım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde terörsüz Türkiye süreci konusunda yapılan sunum önemliydi. Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomiye katkısına yönelik yapılan ikinci sunum da dikkat çekiciydi. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK'nın açılışında yaptığı önemli bir mesaj var. Süreci ilişkin önemli bir mesaj var. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık mesajı dikkat çekiciydi.
1: Evet, önemli başlıklar gerçekten de uzunca bir süredir üzerinde çalışılıyor ve Ahmet Örsoğlu da yansıyanları aktardı bizlere. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti tartışmalarını değerlendirdi. Neler söyledi? Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı, hemen onu söyleyeyim. Ve o açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve Yeni Parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
4: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
2: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
4: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
2: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir itibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
4: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
5: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide meclis başkan vekili görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günü saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
6: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
5: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
6: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
5: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
1: AK Parti'den de yeni partiye ilişkin ilk açıklama geldi. Nedir hemen bir bakalım. Çelik, parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka formüllerle devam ediyor dedi. Çelik, CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
7: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
2: CHP'deki butlan tartışması sonrasında 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan yeni partiye AK Parti'den ilk yorum sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
7: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı alacakaranlık kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Zirve hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.
7: Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel Kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz.
1: Bir bağlantıyla devam edelim bültene. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğini değiştirdi ve yönetmelikte veli görüşmelerinden öğrenci kayıtlarına, devamsızlıktan güvenlik önlemlerine kadar önemli maddeler yer alıyor. Ayrıntılar için sözü Sibel Can'a bırakalım. Sibel.
8: Zehra, yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin arttırılması için bu yönetmelik hazırlandı. Peki neler var o yönetmelikte? Okul yönetimleri olası olumsuz durumların önüne geçmek için okul, pansiyon, sınıf, sıra ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Bu aramalar öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yapılacak ve her işlem için tutanak tutulacak. Yine devamsızlık yapılmasının önüne geçmek için bir tedbir kararı da var o yönetmelikte. Devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler takdir veya teşekkür belgesi alamayacaklar. Uyum haftası etkinliklerine aileler de dahil olacak. Böylece velilerin de öğrencilerle birlikte okula adapte olmaları sağlanacak. İlçede anaokulu yoksa 36 aylık çocuklar da ana sınıfına kayıt yaptırabilecekler. Veli öğretmen görüşmeleri de randevu sistemine geçiliyor bu görüşmeler için. Veliler okul yönetimiyle görüşmek istediklerinde okulun internet sitesinden resmi bir şekilde randevu alacaklar ve bu randevular doğrultusunda da görüşmeler gerçekleşecek. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunmasının önüne geçilmesi için de bir tedbir kararı var. İl ve ilçedeki ya da İldeki ya da mahalledeki okula kayıt yaptırmak isteyen aileler gerçeğe aykırı beyan verdiklerini ya da brief vermediklerini kanıtlamak için ailelerden elektrik faturası, su faturası gibi faturalar istenebilecek. Yine velilerden gerekli görülmesi halinde bu tür doğrulamalar da yapılabilecek. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşlerin nakli velinin talebiyle kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu okula sınavsız bir şekilde geçişi de yapılabilecek. Resmi gazetede bu yönetmelik yayımlandı ve artık bugünden itibaren de yürürlükte.
1: Evet, ayrıntıları Sibel Can aktardı. Bugünden itibaren artık yürürlükte, Sibel'in de ifade ettiği gibi. Bu da önemli bir değişiklikti. Yaşanan o üzücü acı olayların ardından alınan tedbirler ilk aşamada bu şekilde. Şimdi şiddetin her türlüsüne karşıyız elbette ama maalesef üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Bir örneği Sakarya'da yaşandı. 11 aylık bir bebek, daha 11 aylık bir bebeğin darp edilip çöp kenarına bırakıldığı iddia edildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir kadın iki çocuğunu dün sabah 2 aydır ayrı yaşadığı eşine emanet etti. Kadın akşam saatlerinde eşinin 11 aylık kızlarını çöp konteynerinin yanına bıraktığı iddiasıyla polise başvurdu. Sağlık ekipleri bebekte darp izleri tespit etti. Bebek ayrıntılı muayene ve tetkikler için hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis babanın bulunması için de çalışma başlattı. Eşinin kaybolduğunu ihbar etti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı da eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alana getirdiği öğrenildi.
9: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
10: Hayatımda şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var, öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
9: Bedriye Karaçay yeni Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi.
1: Suç örgütlerine yönelik operasyonlar da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Muğla'da bir örneği daha yaşandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen yazışmalar bulundu. İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada da bir gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
2: Maden faciasında 2 tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulli için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine iki sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
1: Şimdi Fransa ve İspanya'da da yangınlar devam ediyor günlerdir biliyorsunuz. Orman yangınlarında son durum nedir? Mücadele nasıl devam ediyor? Bir bakalım, bir aktaralım. İki ülkede on binlerce hektarlık alan küle dönmüş durumda. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgar da söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
2: On binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Fransa'daki büyük orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da toplam 77 bin hektar alan yandı. Madrid özerk bölgesi Avila'da 50 bin hektar alanı küle çeviren alevler ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderirken alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Madrid yakınındaki alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yangın söndürülebilmiş değil. Fransa'da ise Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde 4 büyük yangın devam ediyor. Gironde'da 42 bin hektarlık yeşil alan yandı. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Bölge halkı hafta sonunu spor salonları ve fuar merkezlerinde oluşturulan geçici barınma alanlarında geçirdi. 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma ile 18 hava aracıyla alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın Bordo şehrine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Ancak gece yağan yağmurun ardından alevlerin ilerleyişi yavaşladı. Bölgede sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yangın nedeniyle Bordo'nun güneyindeki İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı tren seferleri de durduruldu. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, Gironde'daki yangının kendi rüzgarını ve yıldırımlarını üreten dev bir yangın fırtınasına yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla ilgili olarak kriz masasını topladı. Ülke çapında tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Bilim insanları uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı sıcakların yangınları tetiklediğine dikkat çekiyor.
1: Türkiye bu yangınlar dolayısıyla İspanya'ya uçak göndermişti biliyorsunuz. İşte İspanya'nın ardından Fransa'ya da iki yangın söndürme uçağı gönderildi. Hemen ayrıntılarına bakalım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uçakların Fransa'nın destek talebi üzerine görevlendirildiğini söyledi. Yumaklı Avrupa'da günlerce süren orman yangınlarının verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'ya iki uçak gönderildiğini hatırlattı. Bakan Yumaklı Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir dedi. Trabzon'da tıbbi cihaz sektör temsilcileri istişare toplantısına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojisinde bağımsız olmak zorunda dedi. Üreten sağlık projesinin önemine dikkat çeken Memişoğlu, tüm girişimcilere bakanlığın destek vermeye hazır olduğunu söyledi.
11: Kendi üreten, kendi bir şeyler söylemeye çalışan üreticinin destekçisi olacağız. Bak bu kadar net söylüyorum arkadaşlar. Bu ülke üretmek zorunda. Sağlık teknolojisinde bağımsız olmak zorunda.
12: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektörü temsilcilerine bu sözlerle seslendi. Üreten sağlık hareketiyle Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.
11: Biz enerjimizi geleceğe odaklı, üretime odaklı, misyonunu, vizyonuna göre hareket eden, tespit eden bir yapı ve düşünce tarzı taşıyoruz. Onun için sizlerden de bunu istiyoruz. Lütfen çabalaşalım, çabalayalım, uğraşalım, üretelim, birlikte hareket edelim.
12: Bakan Memişoğlu, Trabzon'da gerçekleştirilen tıbbi cihaz sektör temsilcileri istişare toplantısına katıldı. Türkiye'nin sağlık teknolojisi alanında dünyaya örnek olacak şekilde gelişmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda atılacak tüm adımlara destek olunacağını vurguladı.
11: Türkiye mal, malzeme, cihaz satılacak ülke değil, cihazı beraber üretilecek bir ülke olarak görmenizi istiyoruz. Böyle bakıyorsanız gelin diyoruz.
1: Aydın'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Şahin'in evi sosyal medyanın gündeminde. Evde yıllardır tuvalet ve banyo yok. Bu durum gündeme gelince Aydın Büyükşehir Belediyesi Ümmü Şahin'in evinde çalışma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi.
13: Tuvaletim benim dıştadır. Göçtü.
2: Ümmü Şahin 75 yaşında. Yıllardır tuvalet ve banyosu olmayan evde yalnız yaşıyordu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Şahin'in yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi koştu. Yaşlı kadının evinde bakım, onarım ve tadilat çalışması başlatıldı. Ümmü Şahin eşini yaklaşık 20 yıl önce kaybetti. Birkaç yıl önce kış yağmurlarında evinin bahçesindeki tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilat yıkılınca tuvalet ve banyosuz evde yaşadı. Yaşlı kadının haberlerinin basında yer almasının ardından belediye ekipleri tarafından evde onarım çalışması başlatıldı.
13: Tuvaletim, banyom yapılıyor gülüm. Allah'ım teşekkür ederim onu çok.
2: Ayrıca Efeler Vakfı da haneyi ziyaret etti. Tadilatın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şahin'e eşya desteği sağlayacak.
1: Spor diyeceğiz. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. A milli takım voleybol takımı baş antrenörü Santarelli Türk voleybolunda unutulmaz bir iz bırakmaya devam ediyor. Ay Yıldızlılar İtalyan baş antrenör yönetiminde 3. şampiyonluğunu elde etti.
14: İki Milletler Ligi ve bir Avrupa şampiyonluğuyla dünya şampiyonasında gümüş madalya. Daniele Santarelli, Filenin Sultanlarını başarıdan başarıya koşturmaya devam ediyor.
15: Daniele Santarelli geliyor.
14: Ay Yıldızlar, İtalyan baş antrenör yönetiminde 3. şampiyonluğunu ve 4. madalyasını kazandı. Santarelli 2022'de bir başka İtalyan Giovanni Guidetti'den görevi devraldığında hedef finalleri madalyayla taçlandırmaktı.
16: 5 yıl bizde Giovanni görev yaptı biliyorsunuz. Bir değişimin vakti saati geldiyse gerek zorunluluktan gerek mecburiyetten bu değişimi yapacaksınız.
14: 2023 hem Daniele Santarelli'nin hem de millilerin yılı oldu. Filenin Sultanları önce Milletler Ligi'nde, devamında da Avrupa Şampiyonası'nda ilk zaferlerini kazandı.
17: Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şampiyonluk gerçekten bize çok yakıştı, bu ülkeye çok yakıştı. Aldığımız kupayı tüm Türk halkına armağan ediyorum.
14: Kazanılan bu iki büyük kupa İstanbul'da, Galataport'ta Türk halkıyla buluştu. İki büyük şampiyonlukla tamamlanan Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye, dünya sıralamasının da zirvesinde yer aldı. Artık gözler Olimpiyat oyunlarındaydı. Türkiye, Paris'teki organizasyonda tarihinde ilk kez yarı final oynadı. Milli takım ve Santarelli'nin yükselişi 2025'te de devam etti. Dünya şampiyonasında finale çıkan Sultanlar gümüş madalya kazandı. Türkiye, altın madalya özlemine 2026'da son verdi. Filenin Sultanları finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu.
2: Verdiğim kararlardan, oyuncuların söylediklerime inanmasından ve güvenmesinden dolayı çok mutluyum. Sırada Avrupa Şampiyonası var. Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.
14: 21 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarıyla finaller İstanbul'da oynanacak.
1: Spordan devam edelim. Beşiktaş cephesinde Salah transferinde durum ne, ona bir bakacağız şimdi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı yıldızın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı.
18: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı. Verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
1: Ve Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci provasında da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 yenildi.
4: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. Serie A takımı Venezia ile karşılaşan Sarı Kırmızılar, Yeboa ve Laberbach'ın iki golüyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Büyük çoğunluğu ideal kadrosundan oluşan Sarı Kırmızılıların kalesini Jankat Yılmaz korudu. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından skora bağlı kalınmaması gerektiğini belirtirken takıma transfer yapılacağını duyurdu.
19: Son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta tabii yedinci günleri onların antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Sadece şunu bilinmesini istiyorum, bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız ve en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız.
4: Avusturya kampından galibiyetsiz dönen Sarı Kırmızılılar 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta Villarreal ile Rams Park'ta son provalarını yapacak.
1: Beyaz Saray'a tepki gösteren şarkıcılar listesine Katy Perry de dahil oldu. Neden yine aynı? Neden yine aynı? Beyaz Saray'ın şarkısını izinsiz bir şekilde kullanması.
20: Beyaz Saray sosyal medya hesabında İran uyarıldı başlığıyla bir video paylaştı. Videonun müziğinde ise Katy Perry'nin 2010 yılında yayımlanan hit şarkısı Firework'u kullandı. Şarkının izinsiz kullanıldığını belirten pop yıldızı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
21: Bana sorulmadı ve bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Ben bu şarkıyı en karanlık anlarını yaşayan insanlara umut, iyileşme ve içsel güç vermek için yazdım. Benim müziğim insanları birleştirmek içindir, savaşı kutlamak için değil.
20: Beyaz Saray tarafından şarkısı kullanılan ilk isim Katy Perry değil. Celine Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park, Neil Young, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Ariana Grande ve Radiohead de daha önce şarkılarının propaganda videolarında kullanılmasına karşı çıkmıştı.
1: Geçtiğimiz günlerde Tom Cruise'un rol aldığı Digger filminden bir fragman yayınlanmış. Aktörün değişimi de seyirciyi şaşırtmıştı. Bir hamlede Johnny Depp tarafından geldi. Aktör yeni filmi için epey bir değişim geçirmiş.
20: Önce Tom Cruise şaşırttı. Sıra şimdi Johnny Depp'in. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Digger filminin fragmanındaki görüntülerle seyirciyi şaşırtan Tom Cruise'un ardından bir değişim rüzgarını da Johnny Depp estirdi.
0: Merry Christmas.
20: 63 yaşındaki aktör Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz yeniden yorumunda kamera karşısına geçti. Korku filmleriyle tanınan Tia West tarafından yönetilen Ebenezer isimli filmde Deb, Noel döneminin meşhur, huysuz ve bencil karakterini canlandırıyor. Film, Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında yaşadığı çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı olma özelliğini taşıyor. Fragmanın sonunda ise Depp'in karakteri adeta mesaj verir gibi "Geri dönmek güzel" cümlesini kuruyor. Öte yandan yeni filmin fragmanında yer alan yatak sahnesi, aktörün Hollywood'un kapısından girdiği ilk film olan 1984 çıkışlı Freddy'nin Kabusları filmindeki sahneyi hatırlattı.
1: Bosna Hersek'te tarihi Mostar Köprüsü geleneksel suya atlama yarışmasına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi yarışmaya ilgi yoğun oldu.
2: Mostar Köprüsü'nde yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek yerine getirildi. Köprüden atlama yarışması düzenlendi. Her yıl yapılan yarışmada katılımcılar tarihi Mostar Köprüsü'nün üzerinden Neretva Nehri'ne dalış yaptı. Bu yıl 460.sı düzenlenen yarışmaya Balkanların dört bir yanından katılım vardı. Baş üstü kategorisinde birinciliği Karadağ'dan Evald Kırniç kazandı.
3: Yarıştığımız başka atlama platformları da var elbette. Ancak hiçbiri bize Mostar'daki o heyecanı yaşatmıyor. Kısacası burada kelimelerin tarif edemeyeceği türden bir enerji var.
2: Dik atlayış kategorisinde ise Igor Kazic birinci oldu. Köprüden atlama yarışması Mostar'ın ilk inşa edildiği zamanlardan beri yapılıyor. Bu gelenek 1968'de resmiyet kazandı ve yarışma olarak düzenlenmeye başlandı. Mostar Köprüsü Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edildi. 1993'te Yugoslavya Savaşı döneminde hasar gören köprü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
23: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
24: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
25: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
26: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde sıcakların yeniden yükselmesiyle özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da orman yangını riski yüksek. Ayrıca Antalya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da aşırı sıcaklar sıvı kaybı riskini artırıyor. Gölge yerler tercih edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. NTV Radyo.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Doktor Ahmet Sönmez'in Hadi Bir Film Çekelim isimli kitabı Alfa Yayınları'ndan çıktı. Sönmez'in çalışmasının alt başlığı dijital sinemacı için ilk adımlar. Ahmet Sönmez 1971 Ankara doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı. 20'den fazla kısa film çekti ve çok sayıda ödül kazandı. Birçok televizyon kanalında yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı. Uzun metrajlı sinema filmi Gitme Baba'nın yönetmenliğini ve ortak yapımcılığını yapan Doktor Ahmet Sönmez, uzun yıllar Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak televizyon programcılığı ve film yönetmenliği dersleri verdi. Gelelim kitabımıza. Hadi Bir Film Çekelim'e. Doktor Sönmez 30 yılı aşkın süredir sektörün içinde. Yani sinemadaki teknolojik gelişmelerin en radikal biçimde yaşandığı bir dönemin tanığı. Kendi ifadesiyle dikiş makinesi tadında film kameralarından o kadar çözünürlüğü ne yapacağımızı bilemediğimiz 8K dijital sinema kameralarına kadar her şeyi görmüş. Bu işe başladığında yani 90'lı yıllarda bir sinema filmi çekmenin sadece parası olanlarla ya da bir yerlerden para bulabilenlerle sınırlı bir faaliyet olduğunu söyleyen Sönmez, gelişen teknolojiyle birlikte bunun artık daha yapılabilir bir iş olduğuna işaret ediyor. Yani eskisi kadar yüksek maliyetlerin altına girmeden. Zaten kitabın amacını da tek cümleyle şöyle ifade etmiş. Size cebinizdeki telefonla bile bir sinema filmi çekebileceğinize dair gaz vermek. Ahmet Sönmez işe sinema nedir sorusu ile başlamış. Film nasıl çekilir sorusu ile devam etmiş. Bu temel meselelerin ardından kamera, ışık, ses ve benzeri teknik detaylara girmiş. Epey etraflıca ele alınmış bu konular. Bilhassa teknolojinin geldiği bugünkü düzeyin sunduğu imkanlar bağlamında. Tabii konu sadece işin teknik boyutları ile sınırlı değil. Sönmez bir sinema filminin altyapısını oluşturan hikaye, senaryo, ekip, çekim, kurgu meselelerini de ele almış. Ahmet Sönmez her bir konuyu anlatırken mutlaka sinema tarihinden örneklerle somutlaştırmış. Hasılı Sönmez'e göre günümüzde bir film çekmek için iyi bir fikir, biraz cesaret, biraz enerji ve elbette doğru bilgi yeterli. Amerikalı yazar Blake Crouch'un bilim kurgu romanı Karanlık Madde İtaki Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Begüm Kovulmaz çevirmiş. Blake Crouch'u bilim kurgu ile gerilimi harmanladığı romanlarından olduğu kadar Wayward Pine isimli diziden de hatırlıyoruz. Hani Matt Dillon'ın federal ajan Ethan Burke'ü canlandırdığı tuhaf kasabanın hikayesi. Bir soruşturma için Wayward Pine'a giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan iki ajanı aramak için ajan Burke de aynı kasabaya gelir ve fakat bir türlü buradan çıkmayı başaramaz. İşte o dizi Blake Crouch'un Türkçe'ye Çamlık ismiyle çevrilen romanından uyarlanmıştı. Crouch'un dilimizde yayımlanan bir başka romanı da Sahte Bellek. Gelelim Karanlık Madde'ye. Jason Desen'in maskeli bir saldırgan tarafından bayıltılmadan önce duyduğu son sözler "Hayatından memnun musun?"dur. Kendine geldiğinde bir sedyeye bağlanmıştır ve etrafı özel kıyafetler giymiş adamlar tarafından çevrilmiştir. Hiç tanımadığı biri ona yaklaşır ve gülümseyerek "Yeniden hoş geldin Jason" der. Uyandığı bu dünyada Jason'ın hayatı kendi bildiği hayatı değildir. Karısı Daniela ile hiç tanışmamış, oğlu Charles ise hiç doğmamıştır. Üstelik sıradan bir fizik profesörü de değildir. Müthiş bir şey icat etmiş, meşhur bir dahi olduğunu anlar. Şimdi Jason'ın yanıtlaması gereken önemli sorular vardır. Gözünü açtığı dünya mı hayal, ait olduğunu düşündüğü dünya mı? Ve hatırladığı evi gerçek evi ise ailesine nasıl geri dönecek? Guardian'da yer alan bir yorumda şöyle denilmiş karanlık madde için. Okurken şaşırtan, yaptığımız seçimlere, tercih edilmemiş yollara ve hayalini kurduğumuz yaşamı elde etmek için ne kadar ileri gidebileceğimize dair bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba Cuma arasında Poyraz, İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber merkezinin ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bu saat dilimine bir bağlantıyla başlayalım hemen. İçişleri Bakanlığı 27'si kırmızı bültenle aranan 65 kişinin 8 ülkeden Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Ayrıntıları Mustafa Berber aktarıyor. Mustafa, iade edilen isimler hangi suçlamalardan aranıyordu? Bize bir anlatabilir misin?
1: Zehra, pek çok suçlama var. Bu kişiler hakkında suç kaydı var aslında. Bu suç kayıtları nedeniyle aranıyorlardı. Bu suç kayıtları arasında bakacak olursak kasten yaralama, nitelikli cinsel istismar, eziyet çektirerek öldürme, yine yağma, çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs ve bunun yanı sıra canavarca hisse ve eziyet çektirerek öldürme, ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma olmadan ruhsatsız silah taşıma, uyuşturucu madde kullanma, ticaretini yapma, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş hükümleri bulunan 65 kişi. Bu 65 kişi 8 farklı ülkede bulunuyordu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün asayiş, terörle mücadele, siber suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi daire başkanlıklarıyla da koordineli yürütülen bir çalışmaydı. 65 kişiden 27'si kırmızı bültenle aranıyordu. 38'i ulusal seviyede aranıyordu. Haklarında kesinleşmiş hükümler bulunuyordu. Bu 65 kişi 8 farklı ülkede yakalandı. 65 kişiden 51'i Gürcistan'da, 7'si Almanya'da, 2'si Belçika'da. Diğer kalan 5 kişi ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu kırmızı bülten operasyonunda İçişleri Bakanlığı duyurdu.
0: Evet, ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Notlar bu şekilde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Buna göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 548 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin cezaevinde olduğu belirlendi. 14 ildeki eş zamanlı baskınlarda 382 kişi gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında olmak üzere 91 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletin bütün imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini belirtti. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Gözaltına alınan 13 kişinin polisteki sorgusu sürüyor. Soruşturmada ifadeye çağrılan isimler arasında olan Gülben Ergen de adliyede neler olup bitiyor, adliyede bir dönelim o noktaya. Dilek Yaman Demir bizleri bekliyor. Şimdi Dilek, bu saat itibarıyla

0: çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme hazırlığıyla ilgili bir değerlendirme alacağız. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz NTV yayınında değerlendiriyor, dinliyoruz.
3: Yani birkaç gün birbirinden çok fark etmiyor Zehra Hanım. Bu önümüzdeki haftaya kalmadan bu hafta sonu da gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta da gerçekleşebilir. 3-5 gün oynuyor netice itibariyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte çalışma süresi biraz uzayacak veya uzamayacak. Daha önemli olan husus şu. Burada girişte siz haber verirken ifade ettiniz. Bir süredir bu hani çerçeve kanunun kimleri kapsayıp kapsamayacağı konusunda bir anlaşmazlık vardı. O aşıldı. Yani terör örgütünün kurucu isminin ve üst düzey yöneticilerin bu çerçeve kanunun içerisinde yer alıp almayacağı konuşuluyordu. Yer almaması istikametinde hani siyasetin, idarenin böyle bir tercihi vardı. Bu yani PKK'nın kurucu ismi ve PKK tarafından da kabul edildi. PKK'nın önemli isimleri 27 Şubat'taki çağrıyı ve bu süreci içselleştirdiklerini gösteren açıklamalar yaptılar. Birkaç gün önce yani hem genel kamuoyuna hitap edecek şekilde hem de daha hani örgütün kamuoyuna hitap edecek şekilde PKK'nın önde gelen isimleri mülakatlar vererek bu çerçeveyi işaret ettiler ve bu haliyle kanuni çerçeveyi kabul ettiklerini ve PKK'nın kurucu isminin gösterdiği istikamette bu kapıdan geçeceklerini söylediler. Bence önemli kısım bu. Bir de tabii bütün bunların uygulanacağı yerlerde, yani Türkiye dışında Suriye ve özellikle Irak sahası çok önemli.
4: Biraz orada açalım mı orayı? Sahanın... Çünkü oralar dediğiniz gibi çok önemli. Buyurun. Oradaki gelişmeler de burayı çok etkiliyor. Belki de bu kadar istenilenden daha uzun sürmesinin sebebi de orada yaşananlar.
3: Doğru, yani beklendi. Bu beklemelerin neticesinde daha olgunlaştırıldı mesele. En önemli şey şu. Türkiye bunu milli yerli bir proje olarak hayata geçirdi ve bunu yaparken de özellikle terör örgütünün arkasında daha önceden Türkiye'nin müttefiği olduğu söylenen bazı büyük ülkeler ve bazı komşu ülkeler, yine bölgeden aktörler vardı. Şu an itibariyle terör örgütünü bu anlamda kendi amaçları için hani çatışmaya sevk etmek isteyen İsrail dışında ve Avrupa'da bazı aktörler dışında kimse kalmadı. Onların gücü de buna yetmiyor. Dolayısıyla burada saha bilgileri bakımından da Suriye'de Suriye sahasındaki PKK'nın unsurları PYD Suriye rejimine entegre oldu. Bu Duran Kalkın'ın açıklamasında çok net buradaki pozisyonda ortaya konmuş durumda. Irak'ta ise Irak sahasında bütün aktörlerin Türkiye ile işbirliğine açık bir yerde durduğunu görüyoruz. Yani Irak Kürt Federe bölgesindeki iki farklı yönetimle beraber merkezi yönetim de Türkiye ile en üst düzeyde işbirliğine açık. Bence kesinlikle onunla alakalı Zehra Hanım. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın ziyareti bu kanunun uygulanacağı yerlerde özellikle Türkiye'nin elinin güçlü olması lazım. Kanunun çıkarmanız yetmiyor sadece. Aynı zamanda uygulanabilir olması için bilhassa terör örgütünün tasfiyesinde Irak, Kuzey Irak fevkalade mühim bir üst noktasını teşkil ediyor. Çünkü örgütün militanları, teçhizatları mühimmatları burada. Bu sahalar

0: işte örgütten arındırılacak ve bunlar teyit edilecek. Bütün bunları da yani Türkiye'nin kurumları var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve nihayet Milli İstihbarat Teşkilatı, ama bütün bunları Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Federe Bölge Yönetimi'nin unsurlarıyla, yani hem Talabani bölgesi hem de Barzani bölgesinin işbirliğiyle hayata geçirecek. Burada bir problem olmayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı da anlaşılıyor. Nitekim hani bu biraz önce bahsettiğim PKK'nın üst düzey yöneticilerinin açıklamaları da hep bunu teyit eder nitelikte. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin esas itibariyle Irak'ta efendim belli bir bölgede kontrol altında tutulması düşünülüyor anladığımız kadarıyla. Avrupa'da
1: şimdi bu süreç yasasında ne olacak tam olarak? Bir siyasi uzlaşı şu gelinen aşamada tam olarak sağlanmış durumda mı? Yani bu perspektifle bir artık bir adım atılacak. Hep bu adımdan bahsediliyor. Özellikle bunun altını çiziyor. Yani meclis kapanmadan bu süreç artık yasalaşmalı, bunu bekliyoruz diye defaatle zaten söylüyordu. Son açıklamalar da buna iyi destekliyor. Cumhurbaşkanı da dedi ki dün MYK'da bu konuya dair hem ekonomik boyutuna dair hem normal sürecin işleyişine dair iki önemli sunum yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ve meclis kapanmadan bunu tamamlayalım mesajı yine oldukça önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda net bir talimat verdi. Belli ki tamamlanacak. Yoğun bir çalışma var. Diplomasi trafiği de bu anlamda hızlandırılmış durumda. Daha da hızlandırılmış durumda. Şimdi bu yasanın içinde ne olacak? Nasıl olacak? Nasıl işleyecek? Şimdi onlar orada kalacaklar diyorsunuz ama tam olarak ne olacak yasanın içinde? İşleyişi nasıl devam edecek?
0: Şimdi bu yasa... Yani bir kişiye veya genel olarak bir örgüte af getiriyor değil. Burada terör örgütünün liderlik kadrosu dışında kalan kadrolarının tasfiyesini esas alan bir çerçeve var. Bu çerçeve içerisinde terör örgütünün militanları tasnif edilecek ve her terör örgütü mensubunun dosyasına bakılmak suretiyle bunlar tanzim edilecek. Bu çerçeve içerisinde de dahil oldukları suça bağlı olarak, yani o suç dosyaları da tek tek ele alınacak. Terör örgütüne mensup olmanın ötesinde karışıkları suçlar var. Bunlar da yani hem yürüyen mahkemeler hem de emniyet kuvvetlerinin, istihbarat teşkilatlarının elindeki verilerle bir hani listelenecek. Ona göre de denetimli serbestlik çerçevesi içerisinde bu kişilerin takibi söz konusu olacak. Bu işte geçen zaman zarfında, yani 3 yıl, 5 yıl herhangi bir yeni suç söz konusu olmazsa, bu bakımdan bir teyit yaşanırsa, bu kişilerin normal hayata entegre edilecekleri bir başka süreç başlayacak. Bu çerçeve içerisinde de yani bunları takip edecek, teyit edecek kurullar oluşacak. Muhtemelen bir idari kurul oluşacak. O idari kurulla beraber ayrıca bunun yani hükümet düzeyinde bir karşılığı olur mu onu bilmiyorum ama meclis düzeyinde de bir karşılığı olsun olmasın tartışmaları var. Kanun ortaya çıktığında bunları göreceğiz. Bu haliyle şimdi Zehra Hanım, teknik bir kanun, yani kararlar verilmiş durumda. PKK kendini feshetti. Şimdi bu kendini fesih kararını hayata geçirecek hukuki bir çerçeve oluşturulmuş durumda. Bu hukuki çerçeve içerisinde terör örgütünün tam anlamıyla silah bıraktığı, kendini tasfiye ettiği kararı alındığı andan itibaren, teyit edildiği andan itibaren bu militanların teçhizatlarının tasfiyesi söz konusu. Bir de tabii terör örgütünün Avrupa'da ayakları var. Bu Avrupa ayağı da bu sürece dahil edilmiş durumda. Oradaki unsurlar da tasfiye edilecek. Yani silah, mühimmat ve tabii bu terör örgütünün elindeki bir takım kaynaklar, bu yani mali kaynaklar, bir takım kullandıkları imkanların da tasfiye edilmesi temin edilmiş olacak bu şekilde.
1: Peki mesela biz çerçeve üzerinde uzlaşıldı, gelinen bu noktada bir orta yol bulundu artık meclisten. Meclis tatile girmeden bunun bir şekilde yasalaştırılması planlanıyor. Şimdi yasalaştıktan sonra bir ortak çerçevede uzlaşıldıktan sonra bu silah bırakma süreci Türkiye'de ve Avrupa'da, artık dünyanın nerelerinde varsa oralarda hızlı bir şekilde silahın bırakılması sağlanabilecek mi, yaşanabilecek mi, ne dersiniz?
0: Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti bunun zaten biraz önce ifade ettiğimiz gibi hem içeride hem de Irak sahasında altyapısını hazırlamış durumda. Milli İstihbarat Teşkilatı bunun koordinatör kurumu olarak işinin başında. PKK tarafında da hem kurucu lideri hem de PKK'nın yönetim kadroları bu istikamette karar vermiş durumda. Yani bunu kabul edeceklerini söylediler. Bundan sonraki fasıl hani bir süre verilecek. Bu teyit edildikten sonra geçici bir süreli kanun bu. 6 ay deniyor. 6 ay içerisinde bu tasfiyenin gerçekleşmesi amaçlanıyor. Ben hani özel bir zorluk çıkacağı kanaatinde değilim. Çünkü bu gecikmelerin hepsi Zehra Hanım aynı zamanda bu kararın olgunlaşması ve örgüt tarafından hazmedilmesi anlamına geliyor. Girişte ifade ettiğim örgütün özellikle üst düzey iki isminin verdikleri mülakat örgütün bu kararı tamamen içselleştirdiğini, benimsediğini, hayata geçireceğini ifade ediyor. Tabii netice itibariyle burada hani bunu görmek lazım. O yüzden hani bir teyit mekanizması kurulmuş durumda. Bu teyit sağlandıktan ve bu kendi mekanizması içerisinde olgunlaştıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu süreç fiilen hayata geçmiş olacak. Ben hani dış alemden olağanüstü öngörülmeyen bir gelişme olmazsa uluslararası alemi kastediyorum. Burada bir aksama olmayacağı kanaatindeyim.
1: Hı hı. Şimdi öyle gelişmeler görüyoruz ki tabii bu süreç çok büyük bir titizlikle yürütülüyor. Her duruma karşı da hazırlıklar aslında B planları da hazırlanıyor bir anlamda. Çok zor bir süreç yürütülüyor elbette. Bu aşamaya getirilmesi bile çok büyük bir gerçekten mesele aslında. Şimdi yasa çıktı diyelim ama sadece yasanın çıkmış olması bu terörsüz Türkiye sürecinin, örgütün silah bırakma sürecinin başarılı olması için mesela yeterli mi? Çok kolu var, çok fazla aktör var. Çatlak sesler de çıkabilir. Başka ne yapılabilir mesela yasanın ötesinde?
0: Bunlar zaten Zehra Hanım hani biraz önce girişte ifade ettik ya hani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları keza Türkiye'nin bu konuyu hani milli güvenliği açısından birinci öncelikli mesele olarak görmesi ve muhataplarıyla dış politika tahtında bunları görüşmüş olması bu süreci ilerletiyor. Dolayısıyla hani burada önümüzdeki dönemde muhakkak örgüt içinden, etrafından bazı çatlak sesler çıkacaktır. Bunlar sadece ses düzeyinde kalırsa bir şey ifade etmez ama hani örgütü bölmek, silahlı mücadeleye devam etmek gibi isteyen aktörleri kastediyorsanız bunlara ne örgüt hani kendi bütünlüğü içerisinde izin verir ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları izin verir. Çünkü bunu dediğim gibi en öncelikli mesele olarak çok yakından takip ediyorlar. Ben buralarda böyle bir problem olacak kanaatinde değilim. Yani örgütün tarihi, kültürü bilindiğinde burada bazı hani bundan rahatsız olan isimler söz konusu olabilir ama bu isimlerin ortaya çıkması bile hani çok zordur. Şimdiye kadar buna benzer bazı gelişmelerde bazı isimler ortaya çıktı ama bunlar örgütte kalıcı bir bölünme ve hani farklı bir kararın alınmasına yol açacak bir değişikliğe sebebiyet vermedi. Burada önemli olan husus yani 2013, 14, 15 zamanında yaşadığımız gibi uluslararası öngörülmeyen bir takım gelişmelerdir. Suriye iç savaşı daha önce yürüyen bu hani çözüm sürecini terör örgütünü manipüle ederek müttefikler marifetiyle, İsrail marifetiyle başka bir yöne sevk etti ve çözüm sürecinden ayrılmaya yönetti örgütü işte Rojava vesaire projesi etrafında. Bugün bu tarih itibariyle de hani hatırlayalım Irak'a yönelik harekat sırasında özür dilerim İran'a yönelik operasyon sırasında İsrail'in bu bölgedeki Kürt örgütlerini kullanarak İran üzerinde bir ayaklanma başlatma projesi mesela işte bu projeye yönelik tehditlerden birisiydi. Yani terörsüz Türkiye'ye yönelik tehditlerden birisiydi. Türkiye bu meseleye ne kadar ehemmiyet verdiğini orada da gösterdi. Muhataplarıyla, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşerek hani bizzat Başkan Trump'ın açıkladığı şekilde bu projeyi hayata geçmekten alıkoydu. Dolayısıyla bu büyük operasyonda bile buna mani olacak bir performans gösteren Türkiye'nin yani örgütün içerisindeki birkaç çatlak ses, etrafındaki birkaç çatlak sese yani izin vermeyeceğini, bu projeyi bozmak bakımından, terörist Türkiye'yi engellemek bakımından açıklıkla söyleyebiliriz. Ben dolayısıyla hani burada
1: Trump demişken Amerika'nın yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi manipülatif unsurlar var. İsrail onlardan biri. En son yapmış olduğu açıklamalarda aslında biraz şimdi görüşmeleri de olacak Netanyahu ile Trump'ın. Aslında rahatsızlıklar çok daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Gerçi bu Amerika-İsrail ilişkilerinin yani yok sayılması anlamına elbette gelmiyor ama nihayetinde bana ne yapacağını kimse söyleyemez dedi, noktayı koydu Donald Trump. O başka bir mesele belki ama bölgede İsrail'in ciddi manipüle ettiği ülkeler var, karışıklıklar var. Suriye onlardan biri. Suriye demek Türkiye'nin güvenliği de demek aynı zamanda. Bu meseleyle alakalı da yine bazı manipülatif çalışmalar yürüttüğü yansıyor. Mesela bu anlamda Amerika'nın tutumunu nasıl görürsünüz? İsrail bu manipülasyonlarına devam eder mi? Ederse Türkiye'nin tavrı ne olur?
0: Şimdi Zehra Hanım, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında temel anlaşmazlık noktalarından birisi bu konuydu. Yani terör örgütünün Suriye kolunun vasfı üzerinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinden bir kanat bu terör örgütünü ayrı bir yapılanma olarak takdim ediyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri pozisyonu değiştirdi. Bugün itibariyle de bu terör örgütü zaten yani Suriye'de biliyorsunuz ve hani bir devrim gerçekleşti. Netice itibariyle şu anda terör örgütünün bu unsurları entegre olmak durumunda. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, bakın biraz önce söyledim, örgütün kendi içerisinde dahi biz Rojava'yı uyarmıştık. Bize güvenerek bunları yapmayın demiştik. Kendi öz gücünüze, oradaki anlaşma zeminine yoklayın dedi. Mesela hani örgütün önemli isimlerinden birisi. Dolayısıyla burada hani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sahasında hem de sadece bu sahada değil, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerdeki problemlerin aşılma eğiliminde olduğunu diğer aradaki problemlerde de görüyoruz. Siz işaret ettiniz biraz önce. Özellikle savunma sanayindeki alışverişler, işbirliği zemini, katsa ve F-35'lerle ilgili problemlerin aşılması için gayret sarf ediliyor. Mesela Kaan motorlarının tedariğiyle ilgili problem aşıldı. Dolayısıyla burada Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir dış politika bakımından, bölgeye bakış bakımından bazı konularda farklılıklar olmakla beraber büyük ölçüde bir yakınsama söz konusu. Bu da zaten İsrail'i rahatsız ediyor. Çünkü İsrail bölgede kaos içerisinde Türkiye'de dahil olmak üzere Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yapıyla ciddi anlamda yakınlık kurmasını istemiyor. Sadece tek aktörün kendisi olmasını ve hegemonik güç olmasını arzu ediyor. Fakat İsrail gücünün ötesinde çok büyük yanlış stratejik hesaplara girdiği için artık Amerika Birleşik Devletleri ve Batı içinde bir yüke dönüşmüş durumda. Bu bakımdan onların arasında bizi aşan problemler var. Ama Türkiye'nin bu çözmek istediği problem bakımından İsrail'in buna müdahale edebilecek imkan ve kabiliyetlerinin kalmadığını söyleyebiliriz. Yani Suriye ve Irak sahasının kontrolü zaten bu mesele çerçevesinde Türkiye'yi fevkalade rahatlatmış durumda. Bu bakımdan hani bu sahalarda uygulanacağı için problem de buralardan çıkabileceği için Türkiye bu konularda elini güçlendirmiş ve buradaki her türlü aktörle iyi ilişkiler kurmuş durumda. Ayrıca bu meseleden rahatsız olan bir başka aktör de öteden beri İran'da. İran'da şu anda başka problemlerle uğraştığı ve bu terör örgütünün tasfiyesi bir ölçüde en azından yakın dönemde kendi lehine bir pozisyon teşkil ettiği için ve etkisiz hale geldiği için şu anda sahada yok. Dolayısıyla Türkiye için bu problemin çözülmesi bakımından fevkalade avantajlı bir jeopolitik durum var. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı ve ilerleme çabasının arkasında da bu uygun jeopolitik durumu değerlendirme arzusu var. İşte NATO zirvesinde bu jeopolitik avantajları bir kere daha gördük. Şimdi Türkiye bu jeopolitik avantajları, buradaki havayı yakalayarak bu meseleyi sahada bir an önce hızlı bir şekilde çözmek istiyor.
2: Siyaset bilimci Murat Yılmaz'ın değerlendirmelerini dinledik.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Bankası.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: heyecan. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Ticaret savaşlarında deyim yerindeyse üçüncü perde açıldı. Esasen üçüncü perde ibaresinin önemli bir arka plan okuması yapmak lazım. Çünkü malum olunduğu üzere Başkan Trump bu ticaret savaşları meselesini ya da gümrük vergileri üzerindeki çoğunlukla tek taraflı tasarrufuyla ortaya çıkan açılımları birinci başkanlık döneminde yani 45. dönemde başlatmıştı. O dönemde çok ses getirdi. Adeta dünya ticaretinin, küresel ticaretin onlarca yıldır yer etmiş sistemini alt üst etti. Sonra Başkan Trump'ın ara vermesiyle ikinci dönemi kendi deyimiyle elinden alınmasıyla Biden göreve geldi. Ama Biden'ın da Trump'ın açtığı bu yolda çok önemli değişiklikler yapmadığı, alel usul, eski usul devam ettiği görüldü. Sonra 47. dönemde tekrar Başkan Trump yönetimi ele geçirince hemen ilk günden itibaren ticaret savaşlarının ikinci perdesini açtı. Öyle ya, geçtiğimiz yıl bu mücadeleler, karşılıklı salvolar, görüşmeler, tehditler, ileri adımlar, geri çekilmeler ekopolitik gündemin ana temasını oluşturdu. Şimdi ticaret savaşlarında deyim yerindeyse artık üçüncü perde açılıyor. Esasen Başkan Trump öteden beri Kongre'nin yetkisini bypass etmeye hem savaş veya çatışma koşullarında hem de gümrük vergileri veya dış ticaret rejiminin düzenlenmesinde bir taktik olarak benimsiyor. Nitekim geçerli dış ticaret mevzuat ve vergilerinin de süresi doluyordu. Dolayısıyla 1930 yılı ve 1974 yılında yapılan düzenlemelere ve kendisinin olağanüstü durum yetkisine dayanarak şimdi 150 gün süreli yeni bir düzenlemeye gidiyor. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa gümrük vergileri dünyadaki bütün ülkeler için %10 standart veya üniversal düzeyde kalacak. Dolayısıyla Trump önceden vaziyet alarak kendi duygu ve düşünceleri veya stratejileri çerçevesinde, duygu diyoruz aslında bu ticaret politikaları tamamen teknik matematik ama iş bu uygulamaya geldiğinde Trump'ın böyle duygusal motifleri de işin içine kattığı görülüyor. Öyle ya, bazı ülkelere istisnalar tanırken diğerlerine tanınmaması gibi uygulamalar ta standart hale gelmiş. Şimdi bütün bu girizgahtan ve genel çerçeve izahından sonra son gelişmelere bakalım. Evet, geçtiğimiz cuma akşamı itibariyle yeni vergiler gündeme geldi. Öncesinde zaten Brezilya'ya ve Kanada'ya Başkan Trump kuvvetli salvolarını göndermişti. Şimdi anlaşılıyor ki aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60 civarında ülkede yeni bir ticaret rejimi, Amerika ile ticaret yapılmak istenirse yeni gümrük tarifeleri gündeme girdi. Türkiye için haberler iyi mi? Maalesef kötü. Çünkü geçtiğimiz haftada işaret etmiştik Türkiye'nin bu konuda vaziyet alması lazım diye. Şimdi anlaşılıyor ki özellikle amiral gemimiz olan, ihracatımızda önemli bir konum taşıyan Türk hazır giyim ve tekstil sektörüne Amerika Birleşik Devletleri'nden çifte darbe gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin %12,5'luk ilave gümrük vergisi kesinleşirken Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya'ya da tanınmış bir vergisiz tarife kontenjanı Türkiye'ye tanınmamış. Yani iki taraftan Türkiye dezavantajlı oluyor. Türk ihracatçısı doğrudan Amerika'ya vergi, ihracatında vergi ödeyecek iken diğer yakın rakiplerimiz, o demin adlarını andığımız ülkeler bundan muaf tutuluyor. Bu da hakikaten sıkıntılı bir süreç. Üstelik Çin'e uygulanan bir takım korumacı tedbirler, Çin'e karşı uygulanan korumacı tedbirler geliyor, Türkiye'yi de vuruyor. Niye? Çünkü gümrük birliğiyle revizyon anlaşması veya revizyon amaçları da henüz ulaşılmamış durumda. Bilindiği üzere dış ticareti çerçeve olarak dış ticaret rejimi saptıyor veya tayin ediyor. Türkiye öteden beri bir numaralı gümrük birliği revizyonu hem serbest ticaret anlaşmaları hem de tercihli ticaret anlaşmalarında mevcut bazı anlaşmaların aleyhimize çalışma durumunu ortadan kaldırma, yeni serbest veya tercihli ticaret anlaşmaları yapma gibi kulvarlarda maalesef istenilen sonucu istenilen zamanda elde etme konusunda geride kaldı. Bu da bu türden yeni gelişmeler konusunda yumuşak karın göstermemizi ortaya koyuyor. Son bir örnekle tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta ASEAN, Güneydoğu Asya ülkeleri zirvesi oldu. Türkiye burada herhangi bir varlık göstermiyor. Ama mesela Tayland'la bizim serbest ticaret anlaşmamız eğer aylardır, yıllardır sürüncemede kalmayıp sonuçlandırılsa ASEAN üzerinden Asya'da 22 ülkeye açılma imkanımız var. Bu gibi konuları mutlaka yakından takip etmek ve gereğini yerine getirmek gerekiyor. Son gelişmeler bir kere daha bu duruma işaret ediyor. Kendi kafanıza göre, kendi meşrebinize ve tercihinize göre dış ticaret yapamayacağınıza, ihracat gerçekleştiremeyeceğinize göre çerçeveyi oluşturmak için oyunu kurallarına göre ve zamanında vakit kaybetmeden oynamak durumundayız. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
2: Filenin Sultanları Milletler Ligi kupasını ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
3: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanla yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
2: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
4: Çok mutluyuz gerçekten. Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
2: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
5: Merhaba everyone. Thank you so much.
6: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
2: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bu başarı hepimizin dedi.
7: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara.
8: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
2: İstanbul Valisi Davut Gül'le Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sultanları tebrik etti.
9: Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum.
10: Filenin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar.
2: Filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
1: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah Beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı.
11: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı. Verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun da desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci provasından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 yenildi.
12: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. Serie A takımı Venezia ile karşılaşan Sarı Kırmızılar, Yeboa ve Laberbach'ın iki golüyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Büyük çoğunluğu ideal kadrosundan oluşan Sarı Kırmızılıların kalesini Jankat Yılmaz korudu. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından skora bağlı kalınmaması gerektiğini belirtirken takıma transfer yapılacağını duyurdu.
13: Son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların. Antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız.
12: Avusturya kampından galibiyetsiz dönen Sarı Kırmızılılar 2 Ağustos'ta Rennes, 8 Ağustos'ta Villarreal'le Rams Park'ta son provalarını yapacak.
1: Fenerbahçe erkek basketbol takımı yeni sezon öncesi takviyelerine devam ediyor. Sarı lacivertliler Amerikalı guard Johnny Juzang'ı bir yıllığına renklerine bağladı. NBA'de Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves formaları giyen 25 yaşındaki şutör guard, geçen sezonun ikinci yarısında Rusya ekibi Zenit'le 17 maça çıktı, 14 sayı ve 1.9 asist ortalamasının yanı sıra %45 üçlük oranını yakaladı. Juzang, Fenerbahçe'nin 2026-2027 dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 9. isim oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: NTV Ekonomi başlıyor.
15: Tekrar merhaba. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Piyasalarla başlıyoruz. Bugün piyasa ekranına değerli izleyenler. Günün ilk yarısında borsada BIST 100 endeksi şu dakikalarda %0,40 primle 13.830 puan seviyesinde. Şöyle bir baktığımız zaman açılıştan bu yana yukarıda gördüğümüz en yüksek seviye 13.850. Aşağıda gördüğümüz en düşük seviye ise 13.752 puan. Yani 100 puanlık bir bant içerisinde, işlemlerin dar bir bantta sürdüğünü söyleyebiliriz. İşlem hacminin de önceki günlere göre düşük seyrettiğini şu dakika itibariyle 60 milyar liraya yaklaşıyor. Düşük bir işlem hacmiyle dar bir bantta günün ilk yarısında işlemler sürüyor. Bankacılık endeksi yatay negatif, yatay pozitif, 3 aşağı 5 yukarı, 0,8 aşağıya yukarı, 0,6 yukarı, öyle bir seyirde. Gıdada, hizmetlerde, holdinglerde ve iletişim endeksinde yarım puan kadar yükselişler var. Petrokimya keza aynı şekilde. Sigortada yarım puanlık bir kayıp var. Ticaret ve ulaştırma endeksi ise %1'in üzerinde primli seyrediyor. Para piyasalarına döndüğümüzde dolar Türk lirası karşısında 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 87 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında sabahtan bu dakikaya çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksi yarınki Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde 101,5 seviyelerinde yatay bir seyir takip ediyor. Aslına bakacak olursanız bütün piyasaların, biz de dahil olmak üzere, gözü kulağı yarın Fed'in açıklayacağı kararı çevrilmiş durumda. Büyük oranda Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Ama olura bir faiz artışı olursa ya da karar metninde bir açıklama yapılacak, yapılmayacak. Çünkü yeni başkan Kevin Warsh biliyorsunuz sözlü ya da yazılı yönlendirmenin zamanı değil bu dönem dedi. Bir açıklama yapar yapmaz, bir değerlendirme yapar yapmaz ama kritik bir şekilde yarın akşamki karar bekleniyor. Öncesinde dolar endeksi 101,5'ta yatay. Euro dolar karşısında 1.1360-1.1370 aralığında. Sterlin dolar karşısında 1.3290'lara kadar geri çekilmiş durumda, 1.33'ünde altına geldi. Altın fiyatlarına bakalım. Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışına göre %1,09 aşağıda. Orada da elbette dolar endeksi bir taraftan takip ediliyor. Bir taraftan jeopolitik gelişmeler takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurduk açıklaması. Sonra da İran'ın Amerika bize saldırmazsa biz de vinsileme yapmayacağız açıklamaları ilk gün, yani pazartesi günü bir pozitif etki yapmış, ancak sonrasında doların kuvvetlenmesiyle tekrar bir miktar aşağıya gelmişti altının ons fiyatı, ama 4000 dolar üzerinde bekleyişini sürdürüyor Amerikan Merkez Bankası Fed'in yarınki kararını. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çatışmaların durulması petrol fiyatlarını son derece olumlu etkiledi. Geçen hafta 100 dolara kadar çıkmıştı Brent petrolün varil fiyatı. Bugün itibariyle önceki kapanışına göre %1,65 aşağıda, 83 dolar 84'ün de altına gelmiş durumda. Dün %8'den fazla gerilemişti. Dünkü düşüş bugün de devam ediyor. Gelelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.143 lira. Yurt dışına paralel bir hareket var her zaman olduğu gibi. Çeyrek altında 10.000 liranın hemen üzerinde işlem görüyor. Yine bankalar arası piyasada. Piyasalardaki gelişmeler böyleydi. Şimdi haberimize geçiyoruz. İlk haberimiz geliyor ekranlarınıza. Değerli izleyenler, Ticaret Bakanlığı tüketicilerin alışveriş yaparken bilmesi gereken 4 önemli hakkı yeniden hatırlattı. Bakanlık servis ve kuver ücretinden QR kodlu menülere kadar önemli uyarılar, önemli hatırlatmalar yaptı. Hep beraber izleyelim.
16: Restoranlardan market alışverişine kadar birçok konuda hem vatandaşın hem de işletmelerin uyması gereken kurallar yeniden sıralandı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında ilk olarak restoranlarda servis veya kuver ücretini zorunlu tutulamayacağı hatırlatıldı. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı hatırlatıldı. Bakanlık yiyecek ve içecek işletmelerinde dijital menü kullanımının mümkün olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti. İşletmelerin QR kodlu menünün yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmasının yasal zorunluluk olduğu kaydedildi. Alışveriş sırasında raf veya etiket fiyatıyla kasada çıkan fiyat farklı olması halinde tüketici lehine olan fiyatın esas alınacağına dikkat çekildi. Buna göre iki fiyat arasında farklılık bulunması durumunda daha düşük olan fiyat üzerinden satış yapılması gerekiyor. Bakanlık ayrıca açıkta satılan ürünlerde tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacağını vurguladı. Ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının toplam ağırlıktan düşürmesinin zorunlu olduğu, böylece ambalaj ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtildi.
15: Türkiye'de işçilerin %13,79'u sendikalı. Hizmet İş, 286.094 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 Temmuz ayı sendikalaşma ve işçi istatistikleri resmi gazetede yayımlandı. Verilere göre Türkiye'deki 17.630.475 işçiden 2.432.789'unun sendika üyeliği bulunuyor. En fazla işçinin yer aldığı iş kolu 4.508.122 ile ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar. Tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer alan hizmet işi 264.726 üyeyle Türk Metal Sendikası, 217.776 üyeyle Öz Sağlık İş takip etti. Sıradaki haberimiz vergi beyannamesi verecek olanları ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı bazı beyanname hizmetlerini 3 gün boyunca devre dışı bırakacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kesintinin 1 Ağustos gece yarısı başlayacağı ve 3 Ağustos saat 23.59'a kadar süreceği belirtildi. Bakım çalışmasının sadece muhtasar ve prim hizmet beyanname gönderimi için uygulanacağı ifade edildi. Diğer sistemlerin kesintisiz hizmet vermeye devam edeceği dile getirildi. Açıklamada çalışmaların tamamlanmasının ardından beyanname sistemleri ivedilikle yeniden aktif hale getirilecektir ifadesi kullanıldı. Değerli izleyenler, hepimiz yaşıyoruz Türkiye genelinde ama özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm büyük bir hızla devam ediyor. Dönüşüm bazı ilçelerde daha da hızlanmış durumda. Yarısı Bizden kampanyası yıl sonu, bu yıl sonu itibariyle bitecek. Bu imkandan yararlanmak isteyenler de elini çabuk tutuyor gibi görünüyor, ya da öyle mi? Hem bu konuyu hem de müteahhitlerden ev teslim alanların yasal haklarını konuşacağız şimdi. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel bizimle birlikte. Ali Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
17: Hoş bulduk Murat Bey, yayınlar diliyorum.
15: Çok teşekkürler. Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının bu yıl sonu bittiğini hatırlatarak başlayalım. Dilerseniz sene sonuna kadar başvuru yapmak şart mı? Ya da şimdi yapsak daha sonraki yıllarda bu hakkımız saklı kalacak mı? Ne dersiniz?
17: Murat Bey, burada aslında Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle, genelgesiyle Sayın Murat Kurum'un açıklaması yılbaşında yapılmıştı, yayınlanmıştı. Bu çerçevede bir yorum yapmak gerekiyor. Biz de aslında Mart ayında bu konuda kamuoyuna bir açıklama yayınlamıştık. Buna göre Yarısı Bizden kampanyası 31.12.2026 bitiyor. Fakat 31.12.2026'dan bir gün önce biz binamıza istiyap için başvurursak yararlanabiliyor muyuz? Esas sorun burada. Dolayısıyla burada süreci irdelersek, süreci kabaca irdelersek nasıl yürüyor? Bir kere bir tane malik bile başvurursa bina hakkında, yapı hakkında riskli rapor alınabiliyor. Başvurudan itibaren riskli raporun çıkması yaklaşık bir ay sürüyor. Bir ay sonra 15 gün taraflara tebligat süresi, tebligattan sonra tarafların itiraz süresi, itirazdan sonra itiraz incelenme süresi, incelenmeden sonra da incelenmeyi bakanlık yapıyor. İncelemeden sonra da eğer raporun alınış usulünde yanlışlar yapılmışsa, mesela binadaki 5 katı 4 kat göstermişse rapor, ki oluyor bunlar, çok fazla olabiliyor. Bazen lisanslı firmalar eski raporların üzerine yazıyorlar raporu, hata yapıyorlar. Paftasını, parçasını yanlış yazabiliyor. İşte 3-4 tane bina varsa, binalar birleşikse dilatasyon var mı yok mu, bodrum var mı, teras var mı, katasör ilaveler var mı, bunların dikkatlice doldurulması gerekiyor. Kolay bir şey değil. Karot nereden alınıyor? Hangi noktadan alınıyor? Hepsi bunun yasal yönetmeliği tanımları var. Bu tanımlara aykırılık durumunda da itiraz edildiği zaman bunu üst kurul, itiraz ve inceleme kurulu rapor iptal ediyor. Yeniden rapor alınmasına karar verebiliyor. Bu raporun alınması, incelemesi derken burada da bir 2-3 aylık bir zaman geçiyor. Evet. Yani şöyle özetlersek aslında, hiç itiraz olmayan bir binada riskli raporun kesinleşmesi yaklaşık 2-2,5 ay sürüyor. İtiraz söz konusu olursa bu 6 ay 7 aya kadar sürebiliyor.
18: Evet.
17: Bu açıdan baktığımız zaman aslında bina sahiplerinin İstanbul için ya da Türkiye için, tabii Türkiye için yarısı bizden olmadı, İstanbul için özelleşirsek, İstanbul için yarısı bizden kampanyasına yararlanacak kişilerin en geç Ağustos ayında başvuru yapması gerekiyor. Çünkü Ağustos ayında yapılan başvuruya maliklerden birinin itiraz edebileceği ihtimali söz konusu. Tek malikse söz konusu değil tabii ki, ama birden çok malikse, maliklerden birisi itiraz ederse, itirazın uzayabileceği ve itirazın da kabul edileceği düşünülürse, yani mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermediğini düşünsek bile, bakanlığın ve lisanslı kurumun, belediyenin prosedürlerinden dolayı raporun yenilenmesine karar verilirse ya da inceleme için üst kurul ben de yeri göreyim diye, çünkü hakkı var, etkisi var diye düşünürse, rapor kesinleşmiş olmuyor. Kesinleşmediği zaman da yarısı bizden başvuramıyoruz. Demek ki burada bir de başvuru için başka bir şey var. Rapor kesinleşmiş olacak. Kesinleşmeyince süreç 63 saate göre başlamıyor. Yani hala 63 saate dışında bir rejimdesin. Süreç kesinleştiği zaman rejim başlıyor. Başlayınca da maliklerin bir an önce toplanıp, karar alıp, toplantıya davet, karar, ortak karar, karardan sonra müteahhitin anlaşması, gene bu anlaşma sürecinin de olacağı düşünülürse bir iki ay, demek ki biz Ağustos'tan sonraki başvuruların yarısı bizlere yetişmeyeceğini rahat söyleyebiliriz. Bu çerçevede sizin yayınınız aracılığıyla yarısı bizlere katılacak, bunu düşünen kişilerin rahat davranmaması gerekiyor. Aksi takdirde, yani şöyle söyleyeyim ki, Kasım Aralık ayında başvuranların hiç şansı yok. En son belki Ekim'in başında başvuranlar alabilir diye düşünüyorum. Ama itirazların haklı olabileceği, lisanslı kurumun raporunda bir hata olabileceğini ve yenilenmesi gerektiğini hesaba katarsak, en geç Ağustos ayının başında bu başvuru yapmak gerekiyor diyebiliriz.
18: Çok teşekkürler. Hakikaten kullandığınız ifade önemli. Rahat davranmamak gerekiyor. Daha 31 Aralık'a kadar çok var diye. Bu işin bir de değerlendirme süreci var. Tekrar altını çizelim. Yarısı bizden kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, insanlarımız Ağustos ayında bu başvuruları yaparlarsa daha rahat, daha garanti bir şekilde sonuca ulaşabilecekler. Çok teşekkürler.
17: Çok doğru, çok doğru. Bir de şey de var tabii Murat Bey. Yani birçok malik önce müteahhiti bulalım diye düşünüyor. Aslında müteahhiti bulmak için yeterli süre var. Bence önce başvurmaları lazım. Müteahhiti bulmadan başvurmak istemiyorlar malikler, ama burada zaten müteahhiti bulmak için bizim 3 aylık süremiz var zaten, 90 günlük. Dolayısıyla burada hiç problem yok. Bugün başvurup süreç içerisinde müteahhitlerle konuşulabilir. Müteahhit analizleri rahat yapılabilir. O süre var. Orada problem yok.
18: Çok teşekkürler. Bir sorum daha var ama iki dakikam kaldı. Evet. Hızlı bir şekilde. Yargıtay'ın kentsel dönüşümle evlerini alanları da ilgilendiren önemli bir kararı var. Müteahhit tarafından teslim edilen, ancak 4 yıl sonra su sızıntısı çıkan bir konut için müteahhit aleyhine karar verildi. Hem kararın detaylarını alalım sizden, hem de müteahhit kaç yıl sorumlu böyle sorunlarla karşılaşınca, kısaca rica edeceğim.
17: Çok önemli aslında, bu da çok önemli. Çünkü sözleşmelerde genelde malikler bunu bu sözleşmedeki müteahhitin yaptığı işlerdeki garanti süresini unutuyorlar, koymuyorlar. Kentsel dönüşümün hızında da unutuluyor ya da 150+1'in baskın olduğu bir rejimde, kentsel dönüşüm rejiminde bu 150+1 tarafından gündeme getirilmeli ki sözleşmeye girebilsin. Bunlar girmediği için de bu defa yasal maddelere bakıyoruz. Borçlar Kanunumuza göre müteahhitin sorumluluğu, yani eser sahibinden dolayı eser sahibine karşı sorumluluğu 5 yılda sınırlı. Fakat bu sınır aslında Yargıtay'ın kararı da doğru bir karar. Yani 5 yıl içinde bir akma olmuş, rüzgardan ve yağmurdan dolayı zarar görmüş, mal sahibi evi terk etmek zorunda kalmış, mahkeme tespitleri yaptırmış, evine girememiş. Nihayet dava açmış, kazanmış. 4 yılda olmuş bu süreç. Yani 4. yılda bu ortaya çıkmış. Aslında 5 yıl içinde olduğu için problem yok. Yalnız şuna dikkat etmek lazım.
18: Evet.
17: Eğer müteahhit, imalatçı müteahhit hata, hile yapmışsa, yaptığı eksiği gizlemişse, buradaki ayıbı, yani eksiği dava etme süremiz 20 yıla kadar çıkıyor. Bundan dolayı mal sahiplerinin bunu sözleşmeye koymalarında yarar var.
18: Evet.
17: Koymasalar bile yasa onları koruyor ama koymadıkları zaman tabii ki haklarına ulaşmaları daha uzun sürüyor. Yargının biraz da yavaş işleri düşünürsek sözleşmelerin daha net olması ve gerçekten de bu konuda sözleşme hukukunda uzman hukukçulardan yardım alınmasını öneriyoruz.
18: Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, çok teşekkürler. Kıymetli, önemli bilgiler
17: verdiniz
18: bize ve izleyicilerimize.
17: Sağ olun.
18: Mutlu günler dilerim.
17: İyi yayınlar diliyoruz.
18: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, hakikaten Ali Bey'in altını çizdiği önemli konular var. Kentsel dönüşümden faydalanacaksanız, yararlanacaksanız, bu işe girecekseniz hatırlamakta, bu konulara dikkat etmekte fayda var diyelim ve de bitirelim. Hoşçakalınız.
19: NTV Radyo. Reklam. NTV Radyo.
20: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
21: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
22: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
19: Reklam.
23: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
24: Doğa takvimi. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
25: Dünya Doğayı Koruma Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in doğaya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 1972 yılında ilan ettiği bugün, gelecek nesiller için doğal kaynakları korumanın kritik önem taşıdığını hatırlatıyor. Dünya Limit Aşımı Günü de doğal kaynakların sonsuz olmadığını duyurmak için ilan edilmişti. York Üniversitesi'ne bağlı Ekolojik Ayak İzi girişimi tarafından Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarının yönetim organı olan Ayak İzi Veri Vakfı için hazırlanan listeye göz atalım. Türkiye için limit aşımı 6 Haziran tarihinde sona ermiş. Yani bir yıl yetmesi gereken doğal kaynaklar 6 ay dolmadan bitmiş. Katar limit aşımında ilk sırada. Bir yıllık kaynağını 4 Şubat'ta tüketmiş. En iyi durumda olan ülke ise Honduras. 27 Kasım'a kadar yetecek kaynağa sahip. Delta Kova Göktaşı yağmuru bu gece ve yarın gece en aktif zamanında. Saatte 20 göktaşı bekleniyor. Ancak ay yarın dolunay evresinde olacak. Bu yüzden gözlem için ay ışığından uzak, karanlık bir gökyüzü seçmeye çalışın ve gece yarısına doğru sırt üstü uzanıp göğe bakarak meteor görmeyi bekleyin. İyi şanslar.
24: Doğa takvimi.
23: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
19: NTV Radyo.
3: Her mevsimde her havada
4: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
23: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
24: Bu hafta sıcaklıklar yükseliyor ancak rüzgarın fazla olduğu bir hafta. Çarşamba, cuma günleri aralığında Marmara ve Ege kıyılarında denize girmek pek keyifli olmayacaktır. Marmara'da Poyraz'ın hızı saatte 50, İzmir, Çeşme, Kuşadası boyunca 60-65 kilometreye kadar çıkacak. Rüzgar Bodrum'da da kuvvetli olacağından dalgalı bir deniz olur. Tekne turu yapmak için de hava koşulları pek uygun değil.
23: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
19: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Gündem yoğun, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü özetleyelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Teröristli Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirmek. Bugün Ankara'nın önemli bir de konuğu var. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Ayrıntıları canlı bağlantıyla birazdan aktaracağız. Ahbap Derneği soruşturmasındaki son gelişmelere de bakacağız Öğle Bülteni'nde. Dün derneğe kayyum atandı. Her gün yeni bir operasyon yapılıyor. İfadeye çağrılan isimler adliyeye gelmeye devam ediyor. Son bilgiler canlı bağlantıyla ekranda olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 10 yıllık görev süresi sona ererken ilk kez Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak. BM Genel Sekreteri 2017'de Crans-Montana'da başarısızlıkla sonuçlanan zirveden 9 yıl sonra çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını hedefliyor. Guterres, Kıbrıs'ta çözüm için kariyerinin belki de son hamlesini hazırlanırken adada taraflar hangi noktada, adadan son durum Öğle Bülteni'nde olacak. Ve son başlık. Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın iki önemli konuğu var. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Beyaz Saray'da olacak. Netanyahu, İran'da savaşın başlamasının ardından ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'la yüz yüze görüşecek. Zelenski de Rusya-Ukrayna savaşının seyrine yönelik görüş alışverişi için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugünkü görüşmeler önemli. Ne sonuç çıkacak? Yakından bakacağız. Başlıyoruz bir tane. Teröristsiz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, teklifin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Son durumu alacağız. Bunun için de Ankara'ya dönelim. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, teklifin meclise ne zaman gelmesini bekliyoruz?
1: Yasa teklifiyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmadı. Bu hafta içinde meclis başkanlığına sunulması, sonra Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi, ardından da Meclis Genel Kurulu'na gelip milletvekilleri tarafından tartışılması beklentisi söz konusu. Ama bu kağıt üzerindeki planlama Ahmet Arpat, dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik neredeyse her gün, bazen gün içinde iki toplantı yaptıklarını, bu çalışmaya ilişkin, yasaya ilişkin çalışma yaptıklarını, toplantı yaptıklarını ifade etti. Ama bu hafta içinde meclis başkanlığına sunulup sunulmamasına ilişkin soruya net bir yanıt vermedi. Yani çalışmalar biraz daha uzayabilir. Belki bu haftada geçirilebilir ama bu henüz net değil. Şunun da detayını vermekte fayda var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu çerçeve ve yasaya ilişkin olarak bir uzlaşı zemini aradı geçtiğimiz hafta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere pek çok genel başkanla bir araya geldi. Ancak yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le bir görüşme yapmadı. Acaba bu hafta uzlaşı zemininin aratması konusunda Özel'le Numan Kurtulmuş bir araya gelir mi? Bir görüşme yaparlar mı? Bu da merak konusu. Bunu da aktarmakta fayda var. Bir de dün AK Parti'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir MYK toplantısı yapıldı. MYK toplantısının gündem başlığı da teröristsiz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreç konusunda iki farklı sunum yapıldı. Bir süreç yasası konusu, sunumlardan biri yasa ile ilgiliydi. İkincisi de teröristsiz Türkiye süreci başarıya ulaştıktan sonra sürecin ekonomiye katkısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK'nın açılış konuşmasında bazı önemli mesajlar verdiği bilgileri söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ile birlikte süreci iyi yönettiklerini belirtti. Bunu sadece, bu süreci sadece Cumhur İttifakı'nın bu şekilde iyi bir şekilde yönetebileceğini söyledi. Bununla beraber yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis kapanmadan süreç yasasını geçirmek gerektiğine yönelik bazı mesajlar verdiği belirtiliyor. Artık bu süreci bitirelim ifadesini kullandığı kaydediliyor. Bununla beraber yine bu teklifte devletimizin

0: Görüşmenin kapsamı ne olacak?
1: Sen de belirttin, terörsüz Türkiye ile ilişkili de bir ziyaret bu aynı zamanda. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK İran kuzeyinde bir görüntü vermişti, silahlar yakılmıştı. Tüm bu süreç hem merkezi hükümetle hem de Erbil hükümetiyle birlikte yine çalışılmıştı, oluşturulmuştu. Onların da desteği söz konusuydu. Türkiye çok uzun yıllardır Irak hükümetinin, merkezi hükümetinin Türkiye'ye terörle mücadele konusunda destek vermesi gerektiğini, özellikle istihbari veri konusunda da destek vermesi gerektiğine yönelik pek çok açıklama yapılmıştı. Bu yönde bir beklenti vardı. Yine terörsüz Türkiye süreci devam ederken merkezi hükümetten Türkiye bu konuda bir kere daha destek istiyor. Ama bununla beraber yine ikili anlaşmalar, artık yeni bir sürece girilebileceği de ifade ediliyor. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaştırılması sonrasında Türkiye ve Irak arasında yeni anlaşmalar yapılabilir beklentisi önemli. Ama bir yandan da bazı anlaşmazlıklar söz konusu. O anlaşmazlıklardan en önemlisi petrol boru hattına ilişkindi. Yaklaşık 9 yıl önce Türkiye ile Erbil hükümeti arasında bir anlaşma yapılmıştı. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına ilişkindi bu anlaşma. Ama merkezi hükümet bilgileri dışında bu anlaşmanın yapıldığı iddiasıyla tahkime gitmişti ve bir dava süreci başlatmıştı. Tahkimden Türkiye'ye yönelik olarak 1.4 milyar dolarlık bir tazminat ödenmesi kararı çıkmıştı. Şimdi bu sürecin yürütülmesi konusu bugün Erdoğan'la Irak Başbakanı arasında ele alınacak. Zira merkezi hükümetin de Türkiye'ye bazı boru hat petrol getirisi yüzünden bazı borçları da var. Tüm bu sürecin konuşulması, bir anlaşmaya varılması durumu da söz konusu olacak. Bugün son olarak iki ülke arasında bu akşam yeni bazı anlaşmalara imza atıldığını da görebiliriz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Özgür Özel'in kurduğu yeni parti bugün ilk grup toplantısını yaptı. Mecliste basına kapalı yapılan toplantının ayrıntılarını alacağız. Bunun için de meclise döneceğiz. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, neler konuşuldu bu toplantıda?
2: Önemli bir toplantı Ahmet, çünkü yeni parti kuruluşunu gerçekleştirdi hukuki anlamda ve parti yönetimi de şekillenmişti. Hem 80 kişiden oluşan parti meclisi hem merkezi yönetim kurulu, bunlar hafta sonu yapılan toplantılarda ortaya konuldu. Ancak meclis yönetimin de netleşmesi gerekiyordu. İşte bugün bu konu çözüme kavuştu. Meclis yönetimini belirledi yeni parti grubu. Özgür Özel'in de, Genel Başkan Özgür Özel'in de önemli açıklamaları var. Perde arkası bilgi olarak onları da aktaralım. Ne dedi? Önce tabii Özgür Özel'in açıklamalarıyla başlayalım. Çünkü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile bir diyalog içinde olmamaya özen gösterecek yeni parti milletvekilleri. Öyle gözüküyor çünkü Özgür Özel'in de bu yönde vurguları var milletvekillerine yönelik olarak. Yeni bir partiyi kurduk, bu zaten milletimizin beklentisiydi ve milletimizin talebiydi dedi Özgür Özel kapalı grup toplantısında. Yeni sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun, mesele vatandaşın meselesidir ifadesini kullandığı milletvekillerine yönelik yaptığı konuşmada. Bundan sonra yeni partide vatandaşın beklentilerine uygun bir davranış sergilememiz gerekiyor. Bizden beklentiler yüksek. Hiçbir parti diğer partiden koptuktan sonra ana muhalefet rolünü üstlenmemiştir. Bu ilk kez oluyor. Bunun sorumluluğunun bilincindeyiz dedi Özgür Özel milletvekillerine yaptığı konuşmada. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Esprilerden dahi uzak tutun dedi. Böyle bir uyarıları da oldu milletvekillerine Özgür Özel yaptığı konuşmada. Kapalı bir grup toplantısıydı. Basın mensupları alınmadı. Partililer de alınmadı. Sadece milletvekilleri vardı. Özgür Özel'in grup başkanı olarak yönettiği bir toplantıydı bu. Ve bu toplantıda meclis başkan vekili, meclis başkanlık divanında görev alacak idare amir ve katip üye ve grup yönetim kurulu belirlendi. Yapılan seçimde Tekin Bingöl zaten

0: Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de meclis başkan vekili görevini yürütüyordu. Tekin Bingöl meclis başkan vekilliğine seçildi. Yeni partide de bu görevini devam ettirecek. 80 kişilik parti meclisine giremeyen isimler vardı. Seyit Turun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler. İşte bu isimlerle ilgili 80 kişilik parti meclisine yer vermedi. Çünkü fezlekeler de vardı bu isimlerle ilgili. Acaba ne olacak sorusu soruluyordu. Bu isimler CHP'nin grup yönetim kuruluna alındı. Grup yönetim kurulunda görev yapacaklar. İdari amir Harun Özgür Yıldızlı oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu görevi üstlenmişti. Katip üye ise Aliye Coşar seçildi. Ve yeni parti meclisteki örgütlenmesini de tamamlamış oldu. Şimdi bundan sonraki sürecin bir kurultay sürecine girme yönünde bir süreç yeni partiyi bekliyor Ahmet.
1: Şimdi burayı biraz açalım. Cuma günü parti için dilekçe verildi. O gün toplantılar yapıldı. Hafta sonu parti yönetimi belirlendi. Sen aktardın. Meclis grubu içinde yönetim şekillendi bugünkü grup toplantısıyla. Özgür Özel diyor ki arkamıza bakmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile tartışmaya giremeyelim. Önümüze bakalım. Peki önlerine baktıklarında yeni partililerin nasıl bir yol haritası var?
0: Şimdi yeni parti evet hukuki anlamda kuruldu, yönetimini belirledi. Bugün meclis yönetimi de şekillendi. Ancak daha yapılacak çok iş var yeni parti açısından. Bir kere örgütlenmeleri tamamlamaları gerekiyor. Bir seçime girmek istiyorlarsa 6 ay önceden bu 41 ilde en az 41 ilde bir örgütlenmeyi tamamlamaları gerekiyor ki bu konuyla ilgili Özgür Özel'in genel başkanının talimatı var. 81 ilde bir an önce örgütlenmeyi tamamlamak istiyorlar ve milletvekilleri de artık meclis çalışmalarının tamamlanmasının ardından hepsi kendi seçim bölgelerine giderek bu örgütlenme sürecine destek olacaklar, yardımcı olmaya çalışacaklar. En önemli konu örgütlenme ve sonrasında da kurultay yapma süreci. Kurultay ne zaman gerçekleştirecek yeni parti? Çünkü şu an 80 kişilik parti meclisi kurucular tarafından oluşturuldu. Milletvekilleri tarafından oluşturuldu. Ve bir de MYK var tabii. 10 kişilik bir çekirdek kadrodan A takımını oluşturdu Özgür Özel. Ama bu teknik bir yapılanma aslında. Esas yapılanma kurultay sürecinden sonra gerçekleşecek. Kurultayın Ekim ayı başı gibi olabileceği ifade ediliyordu. Ama Ekim ayının sonu Kasım ayının başına da kalabileceği yönünde bir bilgi var. Bu noktada Yargıtay eğer bu süreçte bir karar alırsa, mutlak mutlak kararını iptal ederse Özgür Özel ve arkadaşları CHP'ye döner mi? Bu konuda kesin bir kararlılık var. Artık geriye dönmek gibi bir durum söz konusu değil diyorlar. Yeni partide mücadelelerini süreceklerini ifade ediyorlar. Tabii üyelikler artık üyelikler de başlayacak. İnternet üzerinden ilk olarak bunun başlaması bekleniyor ve bağış alma sürecini de başlatacaklar. Bundan sonraki süreçte parti yönetimi belirlendi, meclis grup yönetimi de belirlendi ama esas konu kurultay süreci. Kurultayın da Ekim ayı sonu, Kasım ayı başı gibi yapılması ve artık yeni partinin yeni bir döneme girmesi bekleniyor Ahmet.
1: Özgür Akbaş aktardı. Antalya'da sabaha karşı orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören ekiplere haber verdi. Kısa sürede müdahale başladı. Yangına 3 uçak ve 8 helikopterle çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının enerjisi de düşürülmüş durumda. Alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Ahbap soruşturmasında dün derneğe kayyum atanmıştı. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda da 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye çağrılan ünlü isimler var. Onlar da adliyeye gelmeye devam ediyor. Son bilgileri alacağız. Dilek Yaman Demir bizi bekliyor. Dilek.
2: Ahbap Derneği'ne dün akşam saatlerinde kayyum kararı verildi. Dernek yönetimindeki yönetim kurulu başkanı Haluk Levent'le birlikte yönetim kurulu üyelerinden bazı isimlerin tutuklandığı, bazı isimlerin ise adli kontrol şartıyla bu soruşturma kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı var olan Ahbap Derneği'nin sahibi olduğu gayrimenkuller, mal varlıkları, banka hesapları gibi yönetilmesi gereken o tasarrufun bir şekilde yönetilmeye devam edilmesi gerektiği ama bir yandan da artık derneğin fesih sürecine de girildiğini belirtti. İşte bu yüzden Sulh Ceza Hakimliği'ne derneğin fesihiyle birlikte yönetimine kayyum atanması için talepte bulunuldu ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de dün akşam saatlerinde Ahbap Derneği'ne TMSF yönetiminin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Bir yandan da Ahbap soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap suç örgütü olarak nitelendirdiği bu soruşturmada ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Sabah saatlerinde ünlü bir şarkıcı olan Gülben Ergen ifade verdi. 7. katı çıktı. Bu soruşturmayı yürüten savcı karşısında ifade verdi. Yaklaşık bir saat sonra adliyeden ayrıldı ve kandırıldım dedi. İyilikten maraz doğar diye de bir açıklama yaptı. Tabii bir yandan da bu soruşturmada ifade vermesi de bekleniyor. İlerleyen saatlerde Şahan Gökbakar'ın, ünlü bir komedyen olan Gökbakar'ın gelmesi bekleniyor. Bir yandan da Hayko Cepkin'in sabah saatlerinde İzmir ilinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek için yola çıktığı da edinilen bir diğer bilgi. Bir yandan da Ahbap soruşturmasına yönelik, Ahbap suç örgütü soruşturmasına yönelik dün sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı. Dördüncü dalga operasyonunda 13 isim gözaltına alındı. O şüphelilerin de İstanbul Emniyetindeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin polis sorgusu ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yani adliyeye sevki bekleniyor. Gözaltı süreleri de Perşembe günü sabah saatlerinde dolacak.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. İstanbul ve Bursa'da polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütünün 28 üyesi gözaltına alındı. Son dönemde yeni nesil olarak adlandırılan motosikletlerle iş yeri kurşunlanması ve yağma gibi suçlara karışan ve elebaşları hakkında kırmızı bülten bulunan organize silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul Bakırköy ve Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde emniyet güçleri organize silahlı suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabancayla 1 tüfek ele geçirildi. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi.
3: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan 9 soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor.
4: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler artırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre okul, sıra, masa ve dolapla birlikte öğrencilerin üstü de aranabilecek. Durum hakkında tutanak tutulacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Anaokulu bulunmayan ilçelerde 36 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. Değişiklikle veli randevu sistemi de mevzuata girdi. Veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesine yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıtta doğru adres beyanının kontrolü için veliden fatura istenebilecek. Ortaokula yeni kaydolan öğrencilerin şubeleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle bakanlıkça belirlenecek. Şube değişikliği ders yılı içinde sadece bir defa yapılabilecek. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşlerin nakli, velinin talebiyle kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu sınavsız okula yapılabilecek. Özürsüz devamsızlık süresi 20 gün ve üzerine çıkan öğrenciler teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karne ile birlikte öğretmen görüşünü içeren devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal duygusal gelişim becerilerini gösteren gelişim raporu verilecek.
1: Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem ülkenin güneyindeki Kumamoto bölgesinde meydana geldi. Bölgede 12 bina yıkıldı. Bazı binalarda mahsur kalanlar var. 50 kişi yaralandı. Yollarda da hasar oluştu. Yıkılan köprüler oldu. 40 bin eve elektrik verilemiyor şu anda. Bölgede tren seferleri durduruldu. Kumamoto Havalimanı da kapatıldı. Kumamoto'nun tarihi kalesinde de hasar oluştuğu belirtiliyor. Bölgedeki nükleer santrallerde ise hasar oluşmadığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana net atmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı.
5: Kimse bana ne satıp ne satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye iyi bir müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, Michigan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, çok sabırlıyım, çok zamanım var dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınamazsa saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.
6: Biliyorsunuz iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi, olmazsa 2 gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
5: Trump'a Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan Başkanı bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım dedi.
6: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
5: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Kane, savunma füzesi stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş, Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, kullanabileceğimizden çok silahımız var dedi.
6: Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırlayacak. Trump'ın Netanyahu ve Zelenski ile ilişkilerinde bariz farklar var. İran'la kapsamlı çözümde ilerleme sağlanamaması nedeniyle Netanyahu Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yaratırken Ukrayna'nın Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmasıyla Trump'ın Zelenski ile ilişkileri gelişti.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iki önemli konuğu var. Trump, Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırlayacak. Ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Başka bir de işte Trump'ın gündeminde hem İran hem Ukrayna Savaşı olacak. Görüşmeler Ukrayna Savaşı da giderek yayılan İran Savaşı da kritik bir dönüm noktasındayken gerçekleşecek. Trump'ın Netanyahu ve Zelenski ile ilişkilerinde bariz farklar var. Netanyahu, İran'la kapsamlı çözümde ilerleme sağlanamamasının, Beyaz Saray'da yarattığı hayal kırıklığının arttığı bir dönemde Washington'a gitti. Konuya yakın kaynaklar Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimlerde Trump'ın desteğini almayı hedeflediğini söyledi. Kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu zor durumda. İki lider arasında yakın ilişkileri ortaya koyacak bir görüşmenin Netanyahu'nun seçimde işine yarayabileceği düşünülüyor.
7: Başta İran olmak üzere gündemdeki tüm konuları ele alacağız. Elbette amacımız hem kendi güvenliğimizi korumak hem çevremizdeki barış çemberini genişletmek.
4: Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın İran'ın yanı sıra İsrail'in Lübnan'a saldırılarını da gündeme getireceğini söyledi. Trump geçen hafta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlamıştı. Netanyahu Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yaratırken Trump'la Zelenski'nin tartışmayla başlayan ilişkileri son aylarda iyileşti. Bu iyileşmede Ukrayna'nın Moskova'nın ilerleyişini yavaşlatması, Rusya'nın petrol sanayisine giderek artan saldırıları etkili oldu. Görüşmede Zelenski'nin acil ihtiyaç duyulan hava savunma imkanları için Trump'a baskı yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile insansız hava aracı anlaşmasının tamamlanması konusunu da gündeme getireceği tahmin ediliyor. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı sözü vermişti. Bu konuda görüşülecek. ABD tarafı ise Rusya ile Ukrayna arasında barış için bastırıyor. Beyaz Saray yetkilisi Trump'la Zelenski'nin barış sürecini ele alacağını söyledi. Artık savaşı sona erdirme zamanı geldi dedi. Zelenski Trump'ın yanı sıra Amerikan Senatosu'nun 100 üyesiyle bir araya gelecek. Görüşmelerde müzakere süreçleri ele alınsa da hem İran hem Ukrayna savaşının sonu ufukta görünmüyor.
1: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı düğümünün çözümü için Ummanlı bir heyet hafta sonu Tahran'a gitti. İranlı ve Ummanlı heyetler Hürmüz Boğazı'nın açılması için alternatifleri görüştü. Umman, deniz güvenliği ve arama kurtarma çalışmaları için bir konsorsiyum önerdi. Tahran, teklife sıcak baksa da geçiş ücreti alma konusunda ısrarcı.
4: İran ve Umman heyetleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Hürmüz üzerinden yürütülen diplomasi müzakereler için umut ışığı oldu. Umman heyeti geçen hafta Cuma günü Tahran'a gitti. Trump aynı gün saldırıları durdurdu. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi bir Amerikalı yetkiliye göre taraflar arasında geçiş ücreti konusunda anlaşmazlığın sürdüğünü yazdı. İranlı ve Ummanlı heyetler gemilerin boğaz geçişinde hangi güzergahı kullanacağını görüştü. Tahran ticari gemilerin kendi kıyılarına yakın olan rotadan geçmesini talep ediyor. Ancak ABD'nin gemi geçişlerini Umman tarafına yakın bölgeden sağlamaya çalışması İran'la gerginliği bir kez daha tırmandırmıştı. İran ve Umman arasında hafta sonu devam eden müzakerelerde Washington'la da bilgi paylaşımı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ilkeler ve operasyonel mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu dedi. The Wall Street Journal'a konuşan bir İranlı diplomata göre Trump, Kasım'daki ara seçim öncesi anlaşma için daha fazla taviz vermek zorunda. Bu sayede Tahran'ın amacı kapsamlı bir anlaşmaya varmak. Hürmüz Boğazı'ndan çıkacak olası bir uzlaşının da anlaşmanın kapısını aralayacağı belirtiliyor. Ummanlı yetkililerin ise deniz güvenliği, arama kurtarma çalışması gibi operasyonları yönetecek bir konsorsiyum önerdiği aktarıldı. Tahran bu fikre sıcak bakıyor ancak geçiş ücreti alma konusunda hala ısrarcı. İran yönetimi savaş nedeniyle yaşanan maddi kaybın telafisi için Hürmüz Boğazı'ndan gelecek gelire yeni bir kaynak olarak bakıyor.
1: Paris'te iki bıçakla üç kadına saldıran kişi çevredekiler tarafından yakalandı. Kadınlar ağır yaralandı. Görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten. 26 yaşındaki Muhammed Bahutyar elinde iki bıçakla koşan saldırganı görünce çevredekilere dikkat edin silahlı diye bağırdı. Bir kişi saldırgana elindeki valizi fırlattı. Bahutyar'ın yardım çağrısı ve çevredekilerin desteğiyle saldırgan yakalandı. Bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kadından ikisinin durumu ciddiyetini koruyor. Polis saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının üzerinden 5 sene geçti. Yangında evini kaybedenler şimdi inşa edilen yeni konutlarında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her afette olduğu gibi yine milletimizin yaralarını sardık dedi.
8: Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işte.
4: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin yaraları sarıldı.
8: Yaptılar, ettiler, tuttular, oturduk içine.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki orman yangının ardından inşa edilen evlerde yaşayan ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, ''Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik, hepsini rahmetle anıyorum.'' Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var ifadelerine yer verdi.
9: Yapılan bütün süreci kendi gözümüzle gördük. Altına atılan malzemesini, yapılırkenki malzemesini, boyasını her aşamasında yanındaydık.
4: Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi.
1: Fransa ve İspanya'da yüz binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınları devam ediyor. Ekipler hafta ortasında başlaması beklenen yeni sıcak hava dalgasından önce alevleri kontrol altında alabilmek için zamana karşı yarışıyorlar. Ayrıntıları NTV temsilcisi Güldener Sonumut'tan alacağız. Güldener, yangınla mücadele ne aşamada?
10: Fransa'da ya da İspanya'da olsun yetkililer yangının stabilize olduğunu dile getiriyorlar. Yani yangın devam ediyor ama en azından yayılmıyor. Dolayısıyla bu açıdan olumlu, ancak ihtiyati tedbir çerçevesinde örneğin Fransa'dan başlayacağız. Fransa'nın güney batı bölgesi Gironde bölgesinde yangınlar devam ediyor. Lacanau bölgesinde 4000 kişilik bir kamping alanı tamamen boşaltılmış durumda. Yine bölgedeki insanların herhangi bir şekilde dumanlardan etkilenmemeleri için valilik ve bölge valilikleri 3,5 milyon FFP2 tipi maske dağıtımı gerçekleştirdiler ve sokağa çıkacak olan insanların mutlaka maske takmaları gerektiğini ifade ediyorlar. Yangının cephesi 130 kilometre, ancak şu anda herhangi bir şekilde yangının yayılmadığını, aksine yangının devam ettiğini, ancak itfaiyenin bunu kontrol altına almak üzere olduklarını söylediler. Yine Fransa'nın güney bölgesinde Var bölgesinde ise 23 yaşındaki bir kişi yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı kontrol ediliyor. Burada da yangın stabilize oldu, ancak henüz kontrol altına almadığı 3. bölgede Fransa'nın en güney batısı Korsika Adası'nın kuzey bölgesinde burada da alevler sürüyor. Türkiye bölgeye 2 yangın söndürme uçağı gönderdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya üzerinden de teşekkürler Türkiye mesajıyla, Türkiye'nin yapmış olduğu bu önemli dönemde yapmış olduğu jeste yönelik olarak teşekkürlerini dile getirdi. İspanya'da ise İspanya'nın merkez bölgesinde, Madrid'in batısında ise yangınlar devam ediyor. İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada bölgede yangının yine bir şekilde stabilize olduğunu, zaman zaman yangının yeniden başladığını, ancak özellikle itfaiye ekiplerinin akşam saatlerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sayesinde yangının yayılmadığını, ancak zaman zaman kuraklık ve sıcaklıktan dolayı söndürülen bölgelerin yeniden alev aldığını dile getiriyor. Ancak herhangi bir şekilde bölgede bir yayılmanın söz konusu olmadığını, ancak yangının çok şiddetli bir şekilde devam ettiğinin altını çiziyor. Şu ana kadar Fransa'da 3,5 milyon insan, İspanya'da yaklaşık 2 milyon insan doğrudan bu yangınlardan etkilenmiş durumda. Önümüzdeki saatlerde meteorolojik duruma göre ve nem oranına göre bu yangının kontrol altına alınabileceği, en azından beklentilerin o yönde olduğu hem Fransa'dan hem de İspanya'dan açıklama var. Ama Fransa Cumhurbaşkanı şunu da altını çizdi: bu hakikaten 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransa'nın başına gelen en büyük, en önemli felaket olduğunu da altını çizdi Ahmet.
1: Gülden Ersoy'un bu aktardı. Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili olurken komşu Yunanistan'da ise yağmur ve kar vardı. O görüntüler gelsin ekrana. Atina'daki Pantheon tapınağında etkili olan fırtına sebebiyle hava birkaç dakika içinde değişti. Aniden bastıran fırtına sebebiyle turistler arasında kısa süreli panik yaşandı. Rüzgar hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yunanistan'daki aşırı hava olayları bununla da sınırlı kalmadı. 2648 metrelik Olimpos Dağı'nda da Temmuz sonunda kar yağdı. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Bilim insanları ise küresel ısınma sebebiyle aşırı iklim olaylarının giderek artacağı uyarısında bulunuyor. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek demir yolu hattının inşaat çalışmasında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını duyurdu.
4: Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki mesafenin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.
5: Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.
4: Test sürüşünün yakın zamanda başlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını kaydetti. Uraloğlu böylece yaklaşık 3,2 milyon kişinin daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanı olacağını belirtti.
1: Zonguldak'ta bir kadın altın takılarının bulunduğu poşeti kısa süreliğine yol kenarına bıraktı. Döndüğünde poşet yerinde değildi, çöp sanılarak çöp kamyonuna atılmıştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kamyonu boşaltıp arama yaptı. Atıkların arasında bulunan takılar sahibine teslim edildi.
4: Atık yığınının içinde altın takı aradılar. Çöp sanılarak atılan poşet belediye görevlileri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.
11: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım, ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu, eve bırakayım dedim, geri geldim. Yok poşet.
4: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan kadın hastaneden taburcu oldu. Valizini ve poşetini evinin önünde yol kenarına bıraktı. Kısa süreliğine eve girip çıkacaktı. Ancak döndüğünde altın takılarının bulunduğu poşet yerinde yoktu. Belediye görevlileri çöp sandıkları poşeti çöp kamyonuna yükleyip oradan ayrılmıştı. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın polise haber verdi. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Görevliler atıkların arasında altın takıları aradı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüştü. Guterres bir açıklama yapıyor, izleyelim.
12: NTV Radyo.
1: Bu basın mensupları açıklama için bir organizasyon yapmıştı ama o açıklama gelmedi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden. Devam edelim gelişmelerle. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bitlis'ten Muğla'ya, İzmir'den Sinop'a kadar birçok kentte hizmete alınan halk plajları yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Düzenli olarak temizlenen plajlar sosyal alanları ve aile dostu yapısıyla 2026 yaz sezonunun gözdesi oldu.
5: Deniz keyfiyle ekonomik yeme içme seçeneklerini bir araya getiriyor. Bulunduğu turizm destinasyonu fark etmeksizin aynı fiyat tarifesi uygulanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl hizmete açtığı halk plajları tatilcilerden tam not aldı. Vatandaşların kıyılardan eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen halk plajı konsepti, Bitlis Adil Cevaz'dan Bodrum Türkbükü'ne, Çeşme'den Sinop'a kadar birçok farklı turizm merkezinde uygulanıyor. Şezlong ve şemsiye gibi hizmetler sunulan, düzenli olarak temizlenen plajlar uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bodrum'un en popüler koyları Türkbükü ve Yalıkavak'taki halk plajlarında lahmacun 250, hamburger ve pizza 450 liradan satışa sunuluyor. 2026 sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanan 3 yeni plajla birlikte hizmet modelinin Türkiye'nin farklı bölgelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Biraz önce döndük. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir açıklama yapacak mı diye. O açıklamayı yapmadı. Önümüzdeki saatlerde konuşacaktır belki ama neler yaşanıyor bir bakalım. Guterres 10 yıllık görev süresi sona ererken ilk kez Kıbrıs'ta temaslarda bulunuyor. İlk olarak Rum lider Nikos Christodoulis'te ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Tufan Erurman'la görüştü. Hemen dönelim Kıbrıs'a. Selim Sayar'ı karşımızda. Selim.
13: Ahmet Arpat Guterres ikinci görüşmesi olan Tufan Erhürman'la da temasını tamamladı. Önünde önemli bir fırsat var Kıbrıs'ın. Bunun değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğim dedi. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs sorunun çözüm çabalarını iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütüyor. Dolayısıyla onun söylediği sözler çok bağlayıcı nitelikte. Bölgesel gelişmelerin, jeopolitik gelişmelerin Kıbrıs'ı bir anda hiç beklenmedik bir duruma sokabileceğinden söz etti Rum liderle yaptığı açık görüşme sonrasında. Ve eğer çözüm için zaman geldiyse işte bu zaman o zamandır vurgusunda bulundu. Yani bölgedeki gerilimin Kıbrıs'ı da bir ateşin içine sürükleyebileceği uyarısında bulundu Genel Sekreter. Genel Sekreter bunun yanı sıra burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Ancak biz çözüm empoze etmek için burada değiliz. Taraflara yardımcı olmak için buradayız. İradeyi gösterecek liderlerdir ifadesini de kullandı temasları sırasında. Şimdi baktığımızda Guterres bu akşam liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek. Bu yarınki üçlü görüşmeye bir hazırlık niteliğinde olacak. Yarın iki lider ve Guterres yanında önemli yardımcılarıyla birlikte ara bölgede en önemli görüşmeyi gerçekleştirecek. Bunun sonrasında da Kıbrıs temaslarını değerlendiren bir basın açıklaması bekliyoruz. Buradan çıkacak sonuç şöyle. Süreci ileriye götürmeye çalışıyor Guterres. Burada 2017'de kesilen müzakere sürecini yeniden başlatmayı amaçlıyor. Buna bir zemin hazırlamayı amaçlıyor ve 5+1 konferansın toplanmasını amaçlıyor. Ya Ağustos sonunda ya da Eylül başında böyle bir planı var. Dolayısıyla taraflar bu süreçler için uygun mu? Nerelerde görüş ayrılıkları var? Nerelerde köprü kurabilir? Bunları görmek için adaya geldi. İlk defa geliyor. 10 yıllık görev süresinde ilk defa Kıbrıs'a geliyor. Bu liderlerle bugünkü görüşmesinin ardından Lidra Palas'taki Birleşmiş Milletler karargahı olarak kullanılan Lidra Palas Otel'e geçecek bir çelenk koyma seremonisi var. Onun ardından Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kimlik belirlediği antropoloji laboratuvarına gidecek. Burası önemli bir yer Birleşmiş Milletler açısından. Ve akşam da liderlerle yemekte bir araya gelecek. Yarın sabah da iki lider ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ara bölgede Yeşilat'ta, iki tarafı birbirinden ayıran Yeşilat'ta bir araya gelecekler ve uzun bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Selim Sayar'ı aktardı. Futbol gündemine bakalım. Fransa'da beklenen anlaşma gerçekleşti. Milli takımda Zinedine Zidane dönemi resmen başladı. Federasyon Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fransa, Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na yeni teknik direktörüyle hazırlanacak. Tarihe geçen futbolculuk yıllarından sonra teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane, 5 yıl aradan sonra görev yapacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki mücadele 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. Fransa'da 14 yıllık Didier Deschamps dönemi 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona erdi. Maviler, Deschamps döneminde 2018'de Dünya Kupası'nı kaldırdı. Fransız futbol efsanesi bu kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan tarihteki 3 isimden biri. Sporun sevimli misafiri bu kez beyzbol sahalarından. Bir sincap sporculardan görevlilere kadar herkesi peşine taktı. Uzun süre kaçmayı başarabilen sincapın performansını maç spikerinin renkli anlatımıyla ekrana taşıyalım.
14: Squirrel. Oh boy, now the squirrel's on the field. Now the squirrel is an active participant in the festivities. The chase for the squirrel is on, and the squirrel is in the corner, and the squirrel is still eluding an entire horde of grounds crew members. And the squirrel's free once again, trying to go between the legs, and eventually he gets away again and hops through the towel. And hops through another towel. The force field is activated. Towels can't stop him, or maybe they can.
1: Bir yanda İsrail yanlısı bir şarkı besteleyen dünya yıldızı, diğer yanda İsrail başbakanına katil diyerek seslenen bir Hollywood yıldızı. Detayları haberde. Trust me, we
15: will dance again. Bu şarkı İngiliz şarkıcı Boy George tarafından paylaşıldı. 2024 çıkışlı belgesel We Will Dance Again ile aynı adı taşıyan şarkı müzisyenin X hesabında Shalom notuyla paylaşıldı. Belgeselde olduğu gibi 7 Ekim olayını anlatan şarkının açılışında sen soykırım diyorsun, ben savaş diyorum sözleri yer alıyor. Sosyal medyada tepkiyle karşılanan paylaşımın mimarı Boy George'la ilgili Siyonist, ruhunu satmış ve yozlaşmış gibi yorumlar yapıldı. Gazete yaşananlarla ilgili ilk günden bu yana sesini çıkaran Hollywood yıldızlarından biri olan Mark Ruffalo bu kez Netanyahu'ya seslendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Netanyahu için adaletten kaçamazsın, tarihi de etkileyemezsin, sen bir katilsin ifadesini kullandı. Han, 2024'te Netanyahu ve eski savunma bakanı için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra ona yönelik istismar iddialarının ortaya atılmasının ardından 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.
1: Son Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden The Odyssey gişede rekora koşuyor. Christopher Nolan imzalı film 2 haftada 639 milyon dolar hasılat yaptı.
16: Neler hatırladın anlat.
15: Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu yeni filmi The Odyssey, gişedeki yükselişini yeni bir rekorla taçlandırdı.
17: Oğlumu.
15: İngiliz yönetmenin 250 milyon dolar bütçeyle çektiği film, vizyondaki ikinci haftasında sadece Amerika Birleşik Devletleri gişesinde 87 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin dünya çapında elde ettiği toplam gelirse 640 milyon dolara ulaştı. Sektör değerlendirmelerine göre filmin vizyon macerasını 1 milyar 300 milyon doların üzerinde tamamlaması bekleniyor.
18: Bu ailenin bir reisi olmalı.
15: Odyssey 1 milyar 100 bin dolar barajını aşarsa Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmi olacak ve The Dark Knight Rises'ı geride bırakacak. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu anlatan filmde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi yıldız oyuncular rol alıyor.
16: Babam eve dönüyor.
17: İntikam arzusuyla mı?
15: Odyssey gişede fırtınalar estirirken yüksek çözünürlüklü bir kopyası internete sızdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan film 2,5 saatte 2 milyar 100 milyon izlenmeye ulaştı. Filmin yapım şirketi Universal yasal süreç başlatırken filmi yayınlayan hesap askıya alındı.
18: Mahiyetinde kim varsa ölmeli.
17: Onları kurtarabilirim.
1: Anlasana, boş ver arkadaş, konuşamıyorum. Kendine has sesi, yorumu, sözleri ve müziğiyle bir ülkenin kalbinde büyük izler bırakan İlhan İrem'in ölüm yıldönümü bugün. 28 Temmuz 2022'de sadece 67 yaşında kaybettiğimiz İlhan İrem'i saygıyla anarak noktalıyoruz bülteni. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yalova-Bursa yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Dinamiti bulan Nobel'in amacı neydi?
3: Amacı maden ocaklarında madencilerin ölmesini engellemekti. Ama savaş endüstrisinin işine yaradı. İsveçli Alfred Nobel barış yanlısıydı. Kardeşleriyle madencilik ve mühendislikte kullanılan pamuk barutu gibi emniyetsiz patlayıcılara daha güvenli bir alternatif üretmek için çalışıyordu. 1864 yılında bu amaçla yaptıkları bir deneydeki patlama küçük kardeşi Emil'in hayatına mal oldu. Sıvı nitrogliserin çok çabuk patlıyordu. Alfred Nobel, nitrogliserinin soğurgan kumla karıştırılırsa güvenle saklanabileceğini ve patlayıcı kapsülle patlatılabileceğini keşfetti. Yıl 1866 idi. Bir yıl sonra güvenli Nobel tozu adıyla bu icadının patentini aldı. Ticari marka olarak da Yunanca güç anlamına gelen dynamis sözcüğünden gelen dinamit adını seçti. Nobel, dinamiti madenlerdeki ölümleri azaltmak için geliştirmişti. Ama savaş malzemesi oldu. Öyle ki 1888 yılında bir gazete, Alfred Nobel'i yakın zamanda ölen kardeşi Ludwig'le karıştırıp bir ölüm ilanı yayımladı. İlanda, Nobel'den dinamit kralı ve ölüm tüccarı olarak söz ediliyordu. Adının böyle anılmasını istemeyen Alfred Nobel harekete geçti. Her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barışa hizmet alanında ödüller verecek Nobel Vakfı'nı kurdu. Ancak Alfred Nobel 1901 yılından bugüne her yıl tüm dünyanın konuştuğu Nobel ödülleri verilmeye devam etse de mucidi olduğu dinamitle anılmaktan kurtulamadı.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu, 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba-cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

Burası NTV Radyo. Saat 14. NTV Radyo. Türkiye'nin haber

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında da gündemdeydi. Erdoğan'ın toplantının açılışında yaptığı konuşmada meclis kapanmadan süreci tamamlayalım mesajını verdiği öğrenildi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Konu AK Parti MYK'da da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda süreç uzamasın uyarısı yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım mesajı verdi. Bu teklifte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bizim için her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı bir şey olmayacak vurgusu yaptı. AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci ve sürecin ekonomiye getirileri konusunda da sunumlar yapıldı. Süreç yasasına ilişkin teklif AK Parti tarafından hazırlanıyor. Ancak metnin tüm siyasi partiler tarafından imzalanarak meclis başkanlığına sunulabilmesi için de çalışma yürütülüyor. Bunun için siyasi parti grup başkan vekilleri yeniden bir toplantı gerçekleştirebilir. Bu çalışmalar sonrası metnin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı ve son hali netleştirildikten sonra meclis başkanlığına verileceği ifade ediliyor. Çerçeve yasayla geri dönüşlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği netleşecek. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme olacak. Af niteliğinde olmayacak. Yasanın uygulamaya geçmesi teröristlerin tamamen silah bıraktığının teyidiyle mümkün olacak.
0: Yeni partinin Meclis Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Parti bugün mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Yeni Parti'nin Meclis Başkan Vekili Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Meclis İdare Amirliğine Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçildi. Toplantının ardından konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır. Hepimize, milletimize Yeni Partimiz hayırlı uğurlu olsun dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları kapsıyor.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler artırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre okul, sıra, masa ve dolapla birlikte öğrencilerin üstü de aranabilecek. Durum hakkında tutanak tutulacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Anaokulu bulunmayan ilçelerde 36 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. Değişiklikle veli randevu sistemi de mevzuata girdi. Veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesine yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıtta doğru adres beyanının kontrolü için veliden fatura istenebilecek. Ortaokula yeni kaydolan öğrencilerin şubeleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle bakanlıkça belirlenecek. Şube değişikliği ders yılı içinde sadece bir defa yapılabilecek. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşlerin nakli, velinin talebiyle kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu sınavsız okula yapılabilecek. Özürsüz devamsızlık süresi 20 gün ve üzerine çıkan öğrenciler teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karne ile birlikte öğretmen görüşünü içeren devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal duygusal gelişim becerilerini gösteren gelişim raporu verilecek.
0: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı düğümünün çözümü için Ummanlı bir heyet hafta sonu Tahran'a gitti. İranlı ve Ummanlı heyetler Hürmüz Boğazı'nın açılması için alternatifleri görüştü. Umman, deniz güvenliği ve arama kurtarma çalışmaları için bir konsorsiyum önerdi. Tahran, teklife sıcak baksa da geçiş ücreti alma konusunda ısrarcı.
1: İran ve Umman heyetleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Hürmüz üzerinden yürütülen diplomasi müzakereler için umut ışığı oldu. Umman heyeti geçen hafta Cuma günü Tahran'a gitti. Trump aynı gün saldırıları durdurdu. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi bir Amerikalı yetkiliye göre taraflar arasında geçiş ücreti konusunda anlaşmazlığın sürdüğünü yazdı. İranlı ve Ummanlı heyetler gemilerin boğaz geçişinde hangi güzergahı kullanacağını görüştü. Tahran ticari gemilerin kendi kıyılarına yakın olan rotadan geçmesini talep ediyor. Ancak ABD'nin gemi geçişlerini Umman tarafına yakın bölgeden sağlamaya çalışması İran'la gerginliği bir kez daha tırmandırmış.

0: Tahran bu fikre sıcak bakıyor ancak geçiş ücreti alma konusunda hala ısrarcı. İran yönetimi savaş nedeniyle yaşanan maddi kaybın telafisi için Hürmüz Boğazı'ndan gelecek gelire yeni bir kaynak olarak bakıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırlayacak. Trump'ın Netanyahu ve Zelenski ile ilişkilerinde bariz farklar var. İran'la kapsamlı çözümde ilerleme sağlanamaması nedeniyle Netanyahu Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yarattı. Ukrayna'nın Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmasıyla Trump'ın Zelenski ile ilişkileri ise gelişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iki önemli konuğu var. Trump, Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırlayacak. Ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Başka bir de işte Trump'ın gündeminde hem İran hem Ukrayna Savaşı olacak. Görüşmeler Ukrayna Savaşı da giderek yayılan İran Savaşı da kritik bir dönüm noktasındayken gerçekleşecek. Trump'ın Netanyahu ve Zelenski ile ilişkilerinde bariz farklar var. Netanyahu, İran'la kapsamlı çözümde ilerleme sağlanamamasının, Beyaz Saray'da yarattığı hayal kırıklığının arttığı bir dönemde Washington'a gitti. Konuya yakın kaynaklar Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimlerde Trump'ın desteğini almayı hedeflediğini söyledi. Kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu zor durumda. İki lider arasında yakın ilişkileri ortaya koyacak bir görüşmenin Netanyahu'nun seçimde işine yarayabileceği düşünülüyor.
2: Başta İran olmak üzere gündemdeki tüm konuları ele alacağız. Elbette amacımız hem kendi güvenliğimizi korumak hem çevremizdeki barış çemberini genişletmek.
0: Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın İran'ın yanı sıra İsrail'in Lübnan'a saldırılarını da gündeme getireceğini söyledi. Trump geçen hafta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlamıştı. Netanyahu Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yaratırken Trump'la Zelenski'nin tartışmayla başlayan ilişkileri son aylarda iyileşti. Bu iyileşmede Ukrayna'nın Moskova'nın ilerleyişini yavaşlatması, Rusya'nın petrol sanayisine giderek artan saldırıları etkili oldu. Görüşmede Zelenski'nin acil ihtiyaç duyulan hava savunma imkanları için Trump'a baskı yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile insansız hava aracı anlaşmasının tamamlanması konusunu da gündeme getireceği tahmin ediliyor. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı sözü vermişti. Bu konuda görüşülecek. ABD tarafı ise Rusya ile Ukrayna arasında barış için bastırıyor. Beyaz Saray yetkilisi Trump'la Zelenski'nin barış sürecini ele alacağını söyledi. Artık savaşı sona erdirme zamanı geldi dedi. Zelenski, Trump'ın yanı sıra Amerikan Senatosu'nun 100 üyesiyle bir araya gelecek. Görüşmelerde müzakere süreçleri ele alınsa da hem İran hem Ukrayna Savaşı'nın sonu ufukta görünmüyor.
1: Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Deprem ülkenin güneyindeki Kumamoto bölgesinde meydana geldi. Bölgede 12 bina yıkıldı, 50 kişi yaralandı. Bir alışveriş merkezinde patlama oldu. Kumamoto polisi patlama nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor açıklamasını yaptı. Binada mahsur kalanlar var. Japonya polisi alışveriş merkezinde ölenler olabileceğini duyurdu. Yollarda da hasar oluştu, yıkılan köprüler oldu. 40 bin eve elektrik verilemiyor. Bölgede tren seferleri durduruldu. Kumamoto Havalimanı da kapatıldı. Kumamoto'nun tarihi kalesinde de hasar oluştuğu belirtiliyor. Bölgedeki nükleer santrallerde ise hasar oluşmadığı açıklandı. Hamza Eren Kocamaz, kendisinden boşanmak isteyen eşini davadan vazgeçirmek istiyordu. 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve gidip eşini öldürdü. Adana'da yaşanan olayda saldırgan tutuklandı, çocuksa devlet korumasına alındı.
0: Kızını bırakma bahanesiyle gitti. Kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdı. Çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı.
3: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliğe döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
0: 40 yaşındaki Hatice Mine, koca

0: Kocamaz Adana Yüreğir'de yaşıyordu. Eşi Hamza Eren Kocamaz'la aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Ancak Kocamaz davadan vazgeçmesi için kadına ısrar ediyordu. 25 Temmuz günü bir süredir kendisiyle olan 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle kadının evine gitti. Kızının annesine seslenmesini sağlayıp kapıyı açtırdı. Eve giren Kocamaz çocuğunun yanında kadını silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan kızını ablasının evine bıraktı. Kısa sürede yakalandı. İfadesinde "Eşimi seviyorum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim." diyerek kendini savundu. Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
1: İçişleri Bakanlığı 27'si kırmızı bültenle aranan 65 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada firarilerin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten öldürme, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, suç örgütü üyeliğiyle nitelikli cinsel saldırı suçlarından hakkında hüküm bulunduğu belirtildi. Gürcistan, Almanya, Belçika, Yunanistan'ın da arasında olduğu 8 ülkede yakalanan 65 kişi Türkiye'ye iade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Buna göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 6 ay boyunca fiziki takip gerçekleştirildi. Sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 548 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin cezaevinde olduğu belirlendi. 14 ildeki eş zamanlı baskınlarda 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında olmak üzere 91 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletin bütün imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini belirtti. Sakarya'da 11 aylık bir bebeğin darp edilip çöp kenarına bırakıldığı iddia edildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadın iki çocuğunu dün sabah 2 aydır ayrı yaşadığı eşine emanet etti. Kadın akşam saatlerinde eşinin 11 aylık kızlarını çöp konteynerının yanına bıraktığı iddiasıyla polise başvurdu. Sağlık ekipleri bebekte darp izleri tespit etti. Bebek ayrıntılı muayene ve tetkikler için hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis babanın bulunması için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'da devam eden orman yangınları için iki uçağın yola çıktığını duyurdu. Yumaklı açıklamasında, Türkiye farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir ifadelerini kullandı. Türkiye 26 Temmuz'da İspanya'ya da orman yangınları için uçak göndermişti.
2: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İspanya'nın ardından Fransa'ya da uçak gönderildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine iki uçağın yola çıktığını duyurdu.
3: Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Ormanlar bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Yumaklı, Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının verilen mücadelenin nedenli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'ya iki uçak gönderildiğini de hatırlattı. Türkiye iki ülkeye 4 air traktör gönderdi. 3000 litre civarında su taşıma kapasitesine sahip uçaklar, yüksek manevra kabiliyetiyle hızlı müdahale imkanı sağlıyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojisinde bağımsız olmak zorunda olduğunu söyledi. Memişoğlu, bakanlık girişimcilere destek vermeye hazır dedi.
4: Kendi üreten, kendi bir şeyler söylemeye çalışan üreticinin destekçisi olacağız. Bak bu kadar net söylüyorum arkadaşlar. Bu ülke üretmek zorunda. Sağlık teknolojisinde bağımsız olmak zorunda.
5: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektörü temsilcilerine bu sözlerle seslendi. Üreten sağlık hareketiyle Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.
4: Biz enerjimizi geleceğe odaklı, üretime odaklı, misyonunu, vizyonunu...
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
6: Size de şehit edilenler olmak üzere idealistçe ve fedakarca yürüttükleri çalışmalar sırasında hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Bu önemli toplantının ülkemiz, milletimiz ve iletişim dünyamız için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İletişim Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini, aynı şekilde kurumumuzun geçmiş dönemde görev yapan tüm yöneticilerini bu anlamlı program vesilesiyle tebrik ediyorum. 2 gün sürecek şuramıza bilgileriyle, tecrübeleriyle, görüş ve önerileriyle katkı sunacak kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, yönetici ve hocalarımıza şimdiden ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İletişim Şuramızın ilki bundan 23 yıl önce 2003 senesinde yapılmış, internetin yaygınlaşmasına paralel olarak medyanın yeniden yapılandığı bir dönemde verimli tartışmalara zemin oluşturmuştur. Esasında uzun süredir sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek, değişen şartlar karşısında iletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizecek kapsamlı bir toplantıya ihtiyaç duyuluyordu. Bu anlayışla geçen sene Şura'nın hazırlık çalışmalarını başlattık. 1,5 yıllık süre zarfında gerek çalıştaylarla, gerekse diğer etkinliklerle yoğun bir mesai takvimi dahilinde çalışmaları tekemmül ettirdik. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, medya ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, kısacası iletişim camiasının aktörlerinin tamamı bu süreçte aktif roller üstlendi. Her biri alanında uzman, 425 kıymetli isim, 16 ayrı çalışma grubunda büyük bir özveriyle çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi. Kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle Şura'nın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Şura'nın gerek zengin katılımcı profili, gerekse güçlü muhtevası itibariyle eksikliğini çokça hissettiğimiz bir alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum. Ortak aklın ürünü olan buradaki tespitler, raporlar, tebliğler ve yarın yayınlanacak sonuç bildirgesi öyle ümit ediyorum ki Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini inşallah daha da güçlendirecektir. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir hususun altını çizmek isterim. İletişim bilimlerinde sıkça atıf yapılan şu sözü herhalde en iyi sizler biliyorsunuz. Araç mesajın kendisidir. Bakınız, bugün bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar hızlandığı, kolaylaştığı, yaygınlaştığı dinamik bir dönemin içindeyiz. Uydu ve haberleşme teknolojilerinde neredeyse her gün yeni bir gelişme, yeni bir ilerleme kaydediliyor. Dünyanın bir ucunda meydana gelen herhangi bir hadise dakikalar, hatta saniyeler içerisinde milyarlarca insana ulaşıyor. Yeni medya araçları ve dijital platformlar bilginin üretim ve ulaşım hızını çok önemli ölçüde artırmış durumda. Eskiden saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı alan işler artık yalnızca dakikalar içerisinde tek bir tuş veya komutla halledilebiliyor. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle eğitimden medyaya, ulaşımdan ticarete, sağlıktan tarıma, her alanda bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan azami surette istifade ediyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim araç ve mesaj bahsi tam da burada giderek büyüyen bir tehlikeyi ortaya çıkarıyor. Merkezinde bilgi ve enformasyonun yer aldığı bu teknolojiler aynı zamanda bizim düşünme ve olayları ele alma biçimlerimizi de etkiliyor. Bilhassa sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı, çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Hatta bunlar sadece bugünü değil, geçmişi de tahrif etmekte, muhayyel bir tarih, cansız, ruhsuz, derinliksiz bir kimlik inşa etmektedir. Dolayısıyla bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe, psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mevzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Şimdi bakınız değerli dostlarım, biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Şurası da çok önemlidir. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok değerli dostlarım, şu gerçeğin inanıyorum ki hepimiz gayet farkındayız. Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir. Kamu diplomasisinden ekonomik büyümeye, kriz ve afet yönetiminden verdiğimiz mesajların dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasına kadar iletişim çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun için iletişimin bütün imkan ve araçlarını en etkili surette kullanmak, gerek geleneksel medyada, gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir. Kıymetli misafirler, insanı ve insani değerleri yok saymayan, hak ve hakikati esas alan, teknolojiyi doğru kullanan, medeniyet değerlerimizden beslenen bir anlayışla kendi iletişim modelimizi biçimlendirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece kendi uydularımız üzerinden 5 milyar insana ulaşma imkanına sahibiz. Kimlik ve kültürümüzü yansıtan, tarihimizi ve milli değerlerimizi ekranlara taşıyan film, dizi ve belgesellerimiz dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeniyle izleniyor. Artık uluslararası kamuoyu Türkiye'yi yalnızca başkalarının kaleme aldığı metinlerden veya tamamen karalama amaçlı çekilmiş sinema filmlerinden değil, kendi kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden, dizilerden, belgesellerden, dijital platformlardan ve kültürel faaliyetlerden tanıyor. Bu ülkemizin yumuşak gücünü artıran, milletimizin birikimini ve değerlerini dünyaya taşıyan, bizi anlatan son derece kıymetli bir kazanımdır. Bu kazanımı daha da büyütmekte kararlıyız. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Türkiye yüzyılını inşa ederken aynı zamanda medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü bir vizyonu da hayata geçiriyoruz. Sizlerin katkılarıyla bu vizyonu daha da ileriye taşıyacağımıza, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin hikayesini çok daha güçlü şekilde duyuracağımıza yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadele eden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı, bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum. Bu düşüncelerle ikinci iletişim şurasının bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve sektörün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçenler başta olmak üzere fikir, tespit, tenkit ve değerlendirmeleriyle şuraya katkı sunan ve sunacak olan tüm kardeşlerime, tüm katılımcılara, uzmanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şura neticesinde son şeklini alacak belgelerin iletişim vizyonumuza yeni bir boyut kazandırmasını temenni ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
7: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanı
1: Recep Tayyip Erdoğan ikinci iletişim şurasında konuştu. Canlı olarak ekrana taşıdık. Noktalıyoruz bülteni. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
12: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 28 Temmuz Salı, haberlerle hemen başlayalım. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin alışveriş yaparken bilmesi gereken 4 önemli hakkı yeniden hatırlattı. Bakanlık servis ve kuver ücretinden QR kodlu menülere kadar önemli uyarılar yaptı.
13: Restoranlardan market alışverişine kadar birçok konuda hem vatandaşın hem de işletmelerin uyması gereken kurallar yeniden sıralandı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında ilk olarak restoranlarda servis veya kuver ücretini zorunlu tutulamayacağı hatırlatıldı. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı hatırlatıldı. Bakanlık yiyecek ve içecek işletmelerinde dijital menü kullanımının mümkün olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti. İşletmelerin QR kodlu menünün yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmasının yasal zorunluluk olduğu kaydedildi. Alışveriş sırasında raf veya etiket fiyatıyla kasada çıkan fiyat farklı olması halinde tüketici lehine olan fiyatın esas alınacağına dikkat çekildi. Buna göre iki fiyat arasında farklılık bulunması durumunda daha düşük olan fiyat üzerinden satış yapılması gerekiyor. Bakanlık ayrıca açıkta satılan ürünlerde tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacağını vurguladı. Ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının toplam ağırlıktan düşülmesinin zorunlu olduğu, böylece ambalaj ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtildi.
12: Piyasalara bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları durdurması petrol fiyatını düşürdü. Brent petrol 84 dolara kadar indi. Bu da risk iştahını yükseltti. Küresel piyasaların gözü yarın Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Özellikle bunun öncesinde petroldeki düşüşe rağmen altındaki baskının devam ettiğini görüyoruz. Ons altın 4000 dolara doğru bir geri çekilme yaşıyor. İçeride borsa sakin bir gün geçiriyor. BIST endeksi 13.784 puanda, yani 14.000'in altında ama yatay seyrediyor diyebiliriz. Dolar ve euro kurlarında da büyük bir değişim gözükmüyor. Dolar 47 liranın üzerindeki hareketini, euroda 54 lira sınırındaki hareketini sürdürüyor. Ons altın 4028 dolarda, petrol bahsettiğimiz gibi 84 dolarda ve içeride gram altın fiyatına baktığımız zaman altının onsunun 4000'e doğru geri çekilmesiyle birlikte gramın da 6000 liraya doğru hafifçe gerilediğini görüyoruz. Bu aralar toparlanmalarda 6200 liraya kadar yükselmişti ama şimdi 6100 lira civarında hareket etmekte. Piyasalardaki son durum böyle. Şimdi bir başka konuya hemen bakalım. Pazarda, markette bu aralar fiyatı en çok dikkat çeken ürünlerden biri soğan. Üretimin bu yıl yetersiz olduğu iddia ediliyor. Soğan ithalatına da 13 Temmuz'dan itibaren izin verildi. Ancak yine de fiyatlara baktığımız zaman soğanın ateşi sönmüş değil. Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'a soracağız. Hemen dönelim. Hoş geldiniz Yüksel Bey yayınımıza.
14: Merhabalar, teşekkürler Belen Hanım.
12: Birkaç ay önce sizinle konuşurken önümüzdeki günlerde neler olacak diye sorduğumda siz aslında soğan fiyatına dikkat çekmiştiniz, bir sıkıntı olabilir diye. Gerçekten de marketlerde 75-80 liralara çıkan bir kuru soğan fiyatı görüyoruz. İthalat da serbest bırakıldı ama fiyatlar neden hala yüksek?
14: Aslında soğanın ateşi düştü. Siz de ifade ettiniz düşmedi diye, ama düşüyor soğanın ateşi. Bir kere tabii şöyle, ithalat bu işte sebze meyve ülkesiyiz biz. Çok zor karar verilen bir konu. Ama tabii tüketiciyi de düşündüğünüz zaman fiyatlar özellikle temel ürünlerde biraz yükseldiği zaman hükümet kendi açısından, kendi cephesinden baktığında bunlara tedbir almak durumunda kalıyor. Tabii bu işin de en iyi tedbiri, en iyi yolu tedbirde ancak ithal oluyor. Kuru soğanı da biraz fiyatlar dikkat çekici olunca bence mecbur durumda kalarak, pek de istemeyerek olsa gerek, Mısır, İran ve Özbek üzerinden yapıldı. Şu anda fiyatlar düştü. Yani perakende'de de bugün yarın düşer gözüküyor. Dediğiniz gibi 70 liraları, 75 liraları perakende'de bulmuştu. Toptan'da da 60 liraya kadar yükselmişti hallerde. Şimdi 50 liraya, 45 liraya düştü. İthal soğan zannediyorum 30-35 lira aralığında satılacak. Bugünlerde de düşüşe geçecek. Yani bu işin bileni olmaz Belen Hanım, onu söyleyeyim önce. Hani böyle fal açığı olmayalım. Sebze meyve çok garip bir sektör. Bileni olmaz ama gözüken o, aldığımız bilgi üretim bölgelerinden her taraftan biraz daha fiyatlar makul olacak. Tabii bu arada bir şey söyleyeyim. Hep sizle konuşurken üreticiye dikkat çekiyoruz. 4-5 senedir üretici soğandan da patatesten de çok mağdur, zarar ediyordu gerçekten. Yani üreticinin biraz hiç değilse bunlarda kazanç elde etmesinin yolunun açık olması lazım. Hep konuşuyoruz. En dikkat edeceğimiz noktalardan birisi de üretici kesimi. Onların da biraz buradan gerçekten bir kar sağlaması lazım. Ama bu sene makul gideceğe benziyor. Ne çok fazla düşer ne de yükselir gözüküyor. Çünkü elde mahsul var. Çok düşmez ama yüksekte olmaz gözüküyor. Onu diyebilirim.
12: Evet. Şimdi evet, perakende'de fiyat daha tam düşmüş değil. Yani ben en azından kendim 65 liradan satın aldım bir iki gün önce. O yüzden siz dediniz ki toptan da 60'tan 45'e doğru düştü. Bu perakendeye ne zaman yansır? Ne kadar yansır?
14: Bugün, yarın,
12: nereye kadar düşürür?
14: Bugün yarın yansır. Fiyatlar düşecek. Aslında şöyle, biz bu yıl bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Bu hep arz talep deriz. Dayanıksız olduğu için arz talebin en fazla gerçekten ortaya konduğu sektör bizim sektörümüz. Bu sene bakın meyve, sebze, birkaç kalem harici biber cinsi biraz şu ara biraz fiyat yüksek gibi. Onun haricinde neredeyse fiyatların birçoğu makul. Çünkü ürün var. Yani gerçekten bu sene meyve, çok konuştuğumuz kiraz özellikle bu sene zannediyorum herkes doya doya yedi diye evet, düşünmek istiyorum doğrusu.
12: Evet. Şimdi önümüzdeki günler için yine dikkat çekmek istediğiniz bir ürün var mı sorayım. Çünkü siz dikkat çektiğiniz zaman gerçekten o ürünle ilgili bir gelişme görüyoruz biz. Başka hangi ürünlerde önümüzdeki günlerde sizce böyle fiyatı dikkat çeken bir durum ortaya çıkabilir?
14: Yani tabii mevsimsel şartları, havayı hep bir kenara koyarak konuşuyoruz. Çünkü Allah korusun diyelim, her an her şey değişebiliyor. Ama bugün baktığımız zaman narenciye, kuru soğan, patates, diğer kışlık ürünler öyle gözüküyor ki elma, armut, ayva, geçen sene ayva, bu sene hiç yiyememiştik o soğuktan dolayı. Her şey bol gözüküyor, her şey yerinde. İnşallah tüketicinin de makul bulacağı, üreticimizin de bir nebze para kazanabileceği fiyat oluşumu olur diye düşünüyoruz. Şu an dikkat çekebileceğimiz hiçbir ürün yok. İthalata falan asla muhtaç kalmayacağımızı düşünüyoruz. Hatta iyi bir ihraç ülkesiyiz, özellikle sera ürünlerimizde, meyvelerin bir kısmında. Dolayısıyla önümüzdeki günler için öyle gözüküyor ki inşallah havalardan da bir darbe yemezsek iyi gözüküyor, fiyatlar normal olacak diyebilirim. Bunun ciddi şekilde enflasyona da olumlu yönde katkısı oluyor alt kırılımlar olarak.
12: Evet, peki. Çok teşekkürler. Türkiye Halcılar Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'la konuştuk efendim. Soğan fiyatlarını önümüzdeki günlerde gerileyebilir dedi. Şimdi vişne ile ilgili bir haberimiz var. Meyve sebzeden gidiyoruz. Bu yıl meyve üretiminde verim oldukça yüksek. Bu da özellikle depolanamayan ürünlerde hızlı fiyat düşüşlerine neden olabiliyor. Vişne üreticisi de taban fiyat uygulanmasını istiyor.
13: Vişne üreticileri taban fiyat istiyor. Kütahya Türkiye'de en fazla vişne üretiminin yapıldığı illerden biri. Şaphane ilçesinde hasat devam ediyor.
15: Ürünümüzde bir daha önceki yıllar kurtlanma, çürüme olurdu. Bu sene hiçbir kötü şey yok. Hepsi de çok güzel. Kurtlanma yok, çürüme yok, ezilme yok, dolu yarası yok.
16: Bayağı bir bol maşallah. Gerçekten çok güzel yani. Aşırı bol.
13: Vişnenin kilosu 50 liradan alınmaya başlandı. Ancak ürün miktarına göre günden güne fiyat değişebiliyor. Üretici bu durumun mağduriyet yarattığını söylüyor.
17: Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla bir taban fiyat uygulanması bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Veyahut da devletimiz çaya, fındığa bir taban fiyat veriyor. Taban fiyat ayarlıyor. Buğdaya mesela bir taban fiyat ayarlıyor.
12: Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Ülke genelinde sıcakların yeniden yükselmesiyle özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da orman yangını riski yüksek. Ayrıca Antalya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da aşırı sıcaklar sıvı kaybı riskini artırıyor. Gölge yerler tercih edilmeli.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
9: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Bu hafta sıcaklıklar yükseliyor ancak rüzgarın fazla olduğu bir hafta. Çarşamba, cuma günleri aralığında Marmara ve Ege kıyılarında denize girmek pek keyifli olmayacaktır. Marmara'da Poyraz'ın hızı saatte 50, İzmir, Çeşme, Kuşadası boyunca 60-65 kilometreye kadar çıkacak. Rüzgar Bodrum'da da kuvvetli olacağından dalgalı bir deniz olur. Tekne turu yapmak için de hava koşulları pek uygun değil.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo.
12: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15. NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 3 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Ahbap soruşturmasındaki son gelişmelere bakalım. İfadeye çağrılan ünlü isimler adliyeye gelmeye devam ediyor. Son bilgileri Dilek Yaman Demir'den alacağız. Dilek.
2: Ahmet Arpat az önce ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de adliyeye giriş yaptı. Şimdi 7. kata soruşturma savcısının yanına çıkacak. Bilgi sahibi sıfatıyla tıpkı Elçin Sangu gibi o da ifade verecek. Sabah saatlerinde Gülben Ergen de ifade vermişti. Bir şu sıralarda ama gazeteci Uğur Dündar soruşturma savcısının yanında söz konusu iddialara ilişkin bilgi sahibi sıfatıyla ifade veriyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen bu soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbaplar Suç Örgütü olarak bir tanımladı. Ardından da Ahbaplar Derneği'ne kurulan bu derneğin faaliyetini durdurma kararıyla birlikte yönetimine de TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Suç Ceza Hakimliği artık derneğin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına ama derneğe ait taşınmazların, mal varlıkların ve bilimum banka hesaplarındaki paranın doğru yönetilmesi için TMSF tarafından bir yönetim kararı verilmesini talep etmişti. Suç Ceza Hakimliği bu kararı da kabul edince TMSF yönetimi Ahbap Derneği'ne kayyum olarak atandı. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada da dün bir operasyon yapılmıştı. Bu operasyonda da 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de ifade işlemleri halen sürüyor. Şimdi ünlüler neden ifadeye çağrılıyordu? Geçtiğimiz günlerde başlatılan bu soruşturma kapsamında yaklaşık birden fazla ünlü ifade vermek için buraya gelmişti. Aralarında Öykü Serter vardı, Gülben Ergen vardı, yine Elçin Sangu vardı. Bunlarla birlikte ifade işlemlerinin de halen de devam ettiğini söyleyelim. Çünkü ifadeye çağrılıp henüz ifade vermeyen bir isim daha var. O da komedyen Şahan Gökbakar. Sabah saatlerinde onun da İstanbul Adliyesi'ne geleceği öğrenilmişti ama şu saat itibariyle henüz giriş yapmadı. Sabah saatlerinde Hayko Cepkin'in İzmir'den İstanbul'a bu soruşturma için ifade vermek üzere buraya geldiğini söyleyelim. Şimdi Gülben Ergen sabah saatlerinde geldi. Kısaca ifadesinde ne dedi? Ondan da bahsetmek istiyorum. Gülben Ergen Ahbap Derneği'ne bir bağış yaptığını kabul etti. Hatta birden fazla bağış yaptığını kabul etti. Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent'i de tanıdığını söyledi. Onunla ortak bir konser yapımında da bahsetti. O dönemde Gazze'ye yardım için bir konser programı da yaptık ama o programdan bir para almadım dedi ve Ahbap Derneği'ne yaptığım bağışların da nereye gittiğini kontrol etmedim. Bilmiyorum. Kendimi kandırılmış hissediyorum ve ben de şikayetçi olabilirim. Bu hakkımı saklı tutmak istiyorum diye bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Şu sıralarda Uğur Dündar ifade veriyor. Gazeteci Dündar'dan sonra sıra şarkıcı Hayko Cepkin'de olacak. Hayko Cepkin de İstanbul Adliyesi'nde ifade vermek üzere geldi.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Yeni partinin Meclis Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Parti bugün mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Yeni Parti'nin Meclis Başkan Vekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Meclis İdare Amirliği'ne Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçildi. Toplantının ardından konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır. Hepimize, milletimize yeni partimiz hayırlı olsun dedi. AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. İktidar Partisi'nin 25. kuruluş yıl dönümü için özel bir logo hazırlandı. Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan logoda 25 rakamının içerisinde Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayi araçlarını simgeleyen figürler işlendi. Logo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip

0: müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, Michigan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, çok sabırlıyım, çok zamanım var dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınamazsa saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.
1: Biliyorsunuz, iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi, olmazsa iki gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
0: Trump'a Rusya'nın İran'a, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan başkanı, bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım dedi.
1: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
0: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Kane, savunma füzesi stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş, Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, kullanabileceğimizden çok silahımız var dedi.
1: Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz, Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla.
2: Fransa ve İspanya'da yüz binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınları devam ediyor. Ekipler hafta ortasında başlaması beklenen yeni sıcak hava dalgasından önce alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı yarışıyor. Türkiye her iki ülkeye de söndürme uçakları gönderirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye'ye teşekkür etti.
3: İspanya ve Fransa'da yangın mücadelesinde zamanla yarış sürüyor. İtfaiye ekipleri Avrupa'yı etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgası öncesinde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Fransa'da 220 bin hektarlık alan küle dönerken drone görüntüleri hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 3000'e yakın itfaiyeci, 1500 askeri personel, yaklaşık 1500 polis ve jandarmayla 18 hava aracı yangınlarla aralıksız mücadele ediyor. Kuru hava ve aniden yön değiştiren rüzgar çalışmaları güçleştiriyor. Tahliye edilen 10 binlerce kişi barınağa dönüştürülen spor salonlarına yerleştirildi. Alevlerin ilerleyişi bazı bölgelerde yavaşlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durumu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaştıkları en ciddi olay olarak nitelendirdi. Macron çalışmalara destek için iki söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye de teşekkür etti. Sosyal medya hesabında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya söndürme uçağı gönderildiğine dair mesajını alıntıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Türkçe olarak teşekkürler Türkiye yazdı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya ve Fransa'ya söndürme uçakları gönderen Türkiye'nin sadece kendi ormanlarını değil diğer ülkelerin ormanlarını ve doğasını da önemsediğini vurguladı. Sınırları aşan dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yaklaşık 90 bin hektar ormanın küle döndüğü İspanya'da da durum kritik. Termometreler 38 dereceyi gösterirken hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması bekleniyor. İspanya Çevre Bakanlığı 37 itfaiye ekibinin havadan ve karadan alevlerle mücadele ettiğini duyurdu. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İtalya'ya ait söndürme uçakları da çalışmalara katılıyor. Başkent Madrid yakınlarında yanan toplam alan 70 bin hektara ulaştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise orman yangınlarını iklim acil durumunun en acı verici sonucu olarak nitelendirdi. Zor saatler bizi bekliyor ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği yetkilileri ise kıtadaki yangınların Kasım ayının başına kadar devam edebileceği ve 2026'nın yanan alan bakımından rekor kırabileceği uyarısında bulundu.
2: Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili olurken komşu Yunanistan'da ise yağmur ve kar vardı. Atina'daki Parthenon tapınağında etkili olan fırtına sebebiyle hava birkaç dakika içinde değişti. Aniden bastıran fırtına sebebiyle turistler arasında kısa süreli panik yaşandı. Rüzgar hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yunanistan'daki aşırı hava olayları bununla da sınırlı.

0: kalmadı. 2648 metrelik Olimpos Dağı'nda da Temmuz sonunda kar yağdı. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Bilim insanları ise küresel ısınma sebebiyle aşırı iklim olaylarının giderek artacağı uyarısında bulunuyor. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek demiryolu hattının inşaat çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını duyurdu.
1: Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki mesafenin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.
2: Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.
1: Test sürüşünün yakın zamanda başlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını kaydetti. Uraloğlu böylece yaklaşık 3,2 milyon kişinin daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanı olacağını belirtti.
0: İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Valilik kararına göre İstanbul'da yeni yapılan okullarda mescit yapılması, hali hazırdaki okullardaysa öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanların mescide dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Yazı İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla tüm okullara gönderildi. Yapılan açıklamada öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi ve eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi. Kayseri'de bir avukata aracıyla makas attığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası kesildi. Ancak o saatte evde olduğunu savunan avukat bunu güvenlik kamerası kayıtlarıyla da kanıtladı. Mahkeme cezayı iptal etti.
3: O saatte arabam bile oradan geçmemiş. Güvenlik kamerası kayıtlarında çok sabit bir şekilde görülüyor. Aracım orada saat 8.00'da bana ceza işlemi uygulanmış. 8.55'te ben evden çıkmışım.
1: Kayseri'de yaşayan avukat Emin Burak Kekeç'in telefonuna 20 Şubat'ta E-Devlet üzerinden bir bildirim geldi. Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası almıştı. Ancak Kekeç cezanın kesildiği saatte evde uyuduğunu ve aracının park halinde olduğunu belirtti, karara itiraz etti.
3: O saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Bir savunma yazısı dosyaya gelmiş. Bizim herhangi bir delil gösterme zorunluluğumuz yoktur. Biz sadece tespiti yapar ve cezayı keseriz şeklinde bir kabaca savunma yapılmış.
1: Avukatın hukuk mücadelesi sonuç verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını kanıt olarak sunan Emin Burak Kekeç'in cezası iptal edildi.
0: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Ne? Aman Allah'ım, büyükü. İnanamıyorum.
5: 1990'lı yılların unutulmaz gençlik dizilerinden Çılgın Bediş, 25 yıl aradan sonra sinema filmi olarak geri dönüyor.
4: Biraz da korktum galiba.
6: Aslına bakarsan ben de korkuyorum Bediş. Sarılman bana da iyi geldi.
5: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği filmde dizinin başrol oyuncuları Yonca Evcimik ve Cenk Dorun yeniden buluşacak. Filmin 2027 yılının Şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.
7: Zorla gülüyorsun baksana. Bu yüzündeki senin o sıcacık gülüşün değil.
4: Ben sıcak mı gülüyorum?
7: Hadi hadi. Ağzımdan iltifat almaya çalışacağına söyle.
5: La Casa de Papel dizisinin Berlin'i İspanyol oyuncu Pedro Alonso, çekimleri devam eden Prince dizisindeki rol arkadaşı Özge Özacar'a kendi çizimi olan bir tablo hediye etti. Özacar üzerinde sevgili, sevgi dolu ve cesur Özge için ifadelerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır manevi kızı olarak gördüğü oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edindi. Usta müzisyenin 9 yaşından beri tanıdığı Yeltan'la yıllardır sürdürdüğü baba kız ilişkisi mahkeme kararıyla resmiyet kazanmış oldu. Güreli'nin bu kararı zorlu hastalık sürecinde aldığı öğrenildi.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde sıcakların yeniden yükselmesiyle özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da orman yangını riski yüksek. Ayrıca Antalya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da aşırı sıcaklar sıvı kaybı riskini artırıyor. Gölge yerler tercih edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Özellikle Marmara bölgesinde son zamanlarda görülen çekirgelerin popülasyonunun arttığı, ancak bunun bir istila olmadığı hem Tarım Bakanlığı hem de bilim insanları tarafından açıklandı. Peki çekirgelerin popülasyonu neden artmış olabilir? Çekirge istilasında ne oluyor? En tehlikeli çekirge türü hangisi? Çekirgeler üzerinde çalışan bilim insanlarından biri olan Profesör Doktor Hasan Sevgili anlattı.
5: Bir kere genellikle kurak sezonların üzerine gelen yağışlı dönemlerde bu tür artışların olduğu tespit edilmiş. Mesela önemli bulgulardan birisi bu. Türkiye dikkat ederseniz son birkaç yıldır ciddi kuraklık yaşadı. Bu yıl güzel yağış aldı Türkiye'nin birçok bölgesi ve bu hayvanların üreme biyolojisine bakarsak, mesela Dectycus albifrons üzerinde değil de onun hemen akrabası olan Verisuvoris üzerinde bir araştırma hatırlıyorum ben. Arkalarında böyle, bilmiyorum fotoğrafları ne kadar incelediniz, dişilerin arkasında böyle hançer bıçak şeklinde bir uzantı var. Erkeklerde yok bu. Bu yapısıyla, yumurta bırakma borusu diyoruz biz buna, bu yapıyla toprağa sokuyor bu yumurta bırakma borusunu ve yumurtalarını oraya pompalıyor. Toprağın içine bırakıyor. Toprak içinde belli bir nem miktarının olması gerekiyor bu yumurtaların hayatta kalabilmesi için. Kış boyu bunların yumurtası toprağın altında. Baharda yeterli bir sıcaklık, bunlar için uygun sıcaklık olduğu zaman bunlar açılmaya başlıyor ve yeterli nemin olması gerekiyor. Şöyle farazi konuşayım. 100 tane yumurta bıraktıysa bir çekirge dişisi, normal kurak zamanlarda, yeterli nemin olmadığı zamanlarda bunların örneğin %20'si ancak açılıp çıkabiliyor, yavru oluşturabiliyor. Ve bu yavrular da hemen çıkar çıkmaz beslenmek zorunda. Yeterli yağış yoksa bunların yeşil örtüye ulaşmaları da zor olacağı için bu %20 yavrunun da belki 3-5 tanesi hayatta kalıp ergin döneme geçebiliyor. Fakat yağışların güzel olduğu böyle dönemlerde demek ki bunların %20'si değil %80'i hayatta kaldı bu yumurtaların ve verimli bir nesil verdi. Bu çıkan nif diyoruz, yavruların da önemli bir kısmı hayatta kalabildi. Çünkü güzel bir bitki örtüsü oluştu. Bütün bunlar üst üste gelince bazı yıllarda bazı türler için avantajlı bir üreme ortamı oluşabiliyor, beslenme ortamı oluşabiliyor. Ve bu şekilde bir outbreak, popülasyon patlaması yaşanabiliyor. İşte bu Dectycus albifrons için de böyle bir ortam yaşandı. Ve başka yerlerde de olma ihtimali olabilir. Yani bu sene olmaz, sene olur. Yani bu bir potansiyel, her zaman potansiyel. Aynı zamanda bunun başka nedenleri de var. İklim değişimi değil mi? Küresel iklim değişiminden bahsediyoruz. Yani bu iklimsel çalkantılar, yerel iklim dinamikleri, global ölçek hariç bir de yerel iklim dinamikleri de çok değişik. Bu iklim dinamikleri bu türlerin üreme biyolojilerinin de bazı değişikliklere yol açabiliyor. Ve bazı türler avantajlı bir duruma düştüğünde popülasyon yoğunlukları artıyor. Bunun birçok örneğini geçmiş dönemlerde de yaşıyoruz. Ege bölgesinde örneğin bazı çekirge türleri, hatırlıyorum, beni arıyorlardı. İşte çok çekirge görüyoruz falan. Şanlıurfa bölgesinde mesela keza başka türler de var. Yani bir İtalyan çekirgesi, Calyptamus italicus falan, işte yine Fas çekirgesi, çöl çekirgesi. Bizde yok çöl çekirgesi Allah'tan ama bizde zaman zaman Kafkasya'ya kadar ulaştığı dönemlerde olmuş yani. En tehlikeli olanlardan birisi çöl çekirgesi. Ama bizde doğal üreme alanı yok. Aslında Afrika boynuzu dediğimiz Etiyopya, Yemen, o bölge, Arabistan, oradan İran güneyine, oradan Pakistan'a doğru uzanan çok ciddi zararları oluyor ve bölge insanının fakir kalmasındaki en önemli nedenlerden birisidir yani. FAO bunları çok yakın takip ediyor. Bunların izlenmesi lazım, bu popülasyonların.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspert.
6: Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerin Polonya kafilesinde 3 eksik var. Sidiki Şerif, Vedat Muriç ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Dünya Kupası'ndan dönüşte izni sona eren N'Golo Kante'nin ise İstanbul'a döndüğü ve çalışmalarına Samandıra'da başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe son antrenmanını bu akşam Polonya'da yapacak. Mücadele yarın saat 21'de oynanacak. Galatasaray Avusturya kampında Monza'nın ardından Venezia'ya da mağlup oldu. Okan Buruk önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi.
8: Başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Takım olarak çok daha hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların. Antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı, biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç.
7: Fransa'da beklenen anlaşma gerçekleşti. Milli takımda Zinedine Zidane dönemi resmen başladı. Federasyon Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransa, Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na yeni teknik direktörüyle hazırlanacak. Tarihe geçen futbolculuk yıllarından sonra teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane, 5 yıl aradan sonra görev yapacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki mücadele 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. İtalya Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor. Teknik direktörlük görevi için Pirlo ile anlaşma sağlansa da sözleşme imzalanamadı. Sportif direktör Paolo Maldini ve danışmanı Leandro istifa etti.
9: İtalya milli takımındaki yeniden yapılanma süreci daha başlamadan krize dönüştü. Sportif direktör Paolo Maldini ile danışmanı Leonardo federasyondan istifa etti. 11 Temmuz'da göreve başlayan ve milli takımın yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Maldini, Andrea Pirlo ile büyük ölçüde anlaştı. Ancak Pirlo'nun bir Rus bahis şirketiyle olan ticari ilişkileri nedeniyle başlayan eleştirilerin ardından sözleşme imzalanamadı. Sky Italia'ya göre bu planın sonuçsuz kalmasının ardından Maldini ile danışmanı Leonardo görevlerinden ayrılma kararı aldı. Böylece ikili göreve gelmelerinden yalnızca 16 gün sonra istifa etti. Yeni federasyon başkanı Giovanni Malago içinse kriz büyüyerek devam ediyor. Yaşananlar İtalya spor basınında da geniş yankı buldu. Corriere dello Sport, her şey yeniden başlamak gerekiyor. La Gazzetta dello Sport, İtalya yeniden inşa edilmeli. Tutto Sport da fiyaskonun ardından Mancini mi Conte mi manşetlerini attı. Pep Guardiola'nın teklifi kabul etmemesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü için Roberto Mancini, Thiago Motta ve Antonio Conte'nin isimleri öne çıkıyor. Gökmavililerde Gennaro Gattuso dönemi İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasının ardından sona ermişti.
7: Filenin efelerinin ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı yarın Çin'de başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi yarın saat 10'da başlayacak. Final turunda ilk kez yarışacak milliler Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
1: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatımı tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Ticaret savaşlarında deyim yerindeyse üçüncü perde açıldı. Esasen üçüncü perde ibaresinin önemli bir arka plan okuması yapmak lazım. Çünkü malum olunduğu üzere Başkan Trump bu ticaret savaşları meselesini ya da gümrük vergileri üzerindeki çoğunlukla tek taraflı tasarrufuyla ortaya çıkan açılımları birinci başkanlık döneminde yani 45. dönemde başlatmıştı. O dönemde çok ses getirdi. Adeta dünya ticaretinin, küresel ticaretin onlarca yıldır yer etmiş sistemini alt üst etti. Sonra Başkan Trump'ın ara vermesiyle ikinci dönemi kendi deyimiyle elinden alınmasıyla Biden göreve geldi. Ama Biden'ın da Trump'ın açtığı bu yolda çok önemli değişiklikler yapmadığı, alel usul, eski usul devam ettiği görüldü. Sonra 47. dönemde tekrar Başkan Trump yönetimi ele geçirince hemen ilk günden itibaren ticaret savaşlarının ikinci perdesini açtı. Öyle ya, geçtiğimiz yıl bu mücadeleler, karşılıklı salvolar, görüşmeler, tehditler, ileri adımlar, geri çekilmeler ekopolitik gündemin ana temasını oluşturdu. Şimdi ticaret savaşlarında deyim yerindeyse artık üçüncü perde açılıyor. Esasen Başkan Trump öteden beri Kongre'nin yetkisini bypass etmeye hem savaş veya çatışma koşullarında hem de gümrük vergileri veya dış ticaret rejiminin düzenlenmesinde bir taktik olarak benimsiyor. Nitekim geçerli dış ticaret mevzuat ve vergilerinin de süresi doluyordu. Dolayısıyla 1930 yılı ve 1974 yılında yapılan düzenlemelere ve kendisinin olağanüstü durum yetkisine dayanarak şimdi 150 gün süreli yeni bir düzenlemeye gidiyor. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa gümrük vergileri dünyadaki bütün ülkeler için %10 standart veya üniversal düzeyde kalacak. Dolayısıyla Trump önceden vaziyet alarak kendi duygu ve düşünceleri veya stratejileri çerçevesinde, duygu diyoruz aslında bu ticaret politikaları tamamen teknik matematik ama iş bu uygulamaya geldiğinde Trump'ın böyle duygusal motifleri de işin içine kattığı görülüyor. Öyle ya, bazı ülkelere istisnalar tanırken diğerlerine tanınmaması gibi uygulamalar ta standart hale gelmiş. Şimdi bütün bu girizgahtan ve genel çerçeve izahından sonra son gelişmelere bakalım. Evet, geçtiğimiz cuma akşamı itibariyle yeni vergiler gündeme geldi. Öncesinde zaten Brezilya'ya ve Kanada'ya Başkan Trump kuvvetli salvolarını göndermişti. Şimdi anlaşılıyor ki aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60 civarında ülkede yeni bir ticaret rejimi, Amerika ile ticaret yapılmak istenirse yeni gümrük tarifeleri gündeme girdi. Türkiye için haberler iyi mi? Maalesef kötü. Çünkü geçtiğimiz haftada işaret etmiştik Türkiye'nin bu konuda vaziyet alması lazım diye. Şimdi anlaşılıyor ki özellikle amiral gemimiz olan, ihracatımızda önemli bir konum taşıyan Türk hazır giyim ve tekstil sektörüne Amerika Birleşik Devletleri'nden çifte darbe gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin %12,5'luk ilave gümrük vergisi kesinleşirken Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya'ya da tanınmış bir vergisiz tarife kontenjanı Türkiye'ye tanınmamış. Yani iki taraftan Türkiye dezavantajlı oluyor. Türk ihracatçısı doğrudan Amerika'ya vergi ihracatında vergi ödeyecek iken diğer yakın rakiplerimiz, o demin adlarını andığımız ülkeler bundan muaf tutuluyor. Bu da hakikaten sıkıntılı bir süreç. Üstelik Çin'e uygulanan bir takım korumacı tedbirler, Çin'e karşı uygulanan korumacı tedbirler geliyor, Türkiye'yi de vuruyor. Niye? Çünkü gümrük birliğiyle revizyon anlaşması veya revizyon amaçları da henüz ulaşılmamış durumda. Bilindiği üzere dış ticareti çerçeve olarak dış ticaret rejimi saptıyor veya tayin ediyor. Türkiye öteden beri bir numaralı gümrük birliği revizyonu hem serbest ticaret anlaşmaları hem de tercihli ticaret anlaşmalarında mevcut bazı anlaşmaların aleyhimize çalışma durumunu ortadan kaldırma, yeni serbest veya tercihli ticaret anlaşmaları yapma gibi kulvarlarda maalesef istenilen sonucu istenilen zamanda elde etme konusunda geride kaldı. Bu da bu türden yeni gelişmeler konusunda yumuşak karın göstermemizi ortaya koyuyor. Son bir örnekle tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta ASEAN Güneydoğu Asya ülkeleri zirvesi oldu. Türkiye burada herhangi bir varlık göstermiyor. Ama mesela Tayland'la bizim serbest ticaret anlaşmamız eğer aylardır, yıllardır sürüncemede kalmayıp sonuçlandırılsa ASEAN üzerinden Asya'da 22 ülkeye açılma imkanımız var. Bu gibi konuları mutlaka yakından takip etmek ve gereğini yerine getirmek gerekiyor. Son gelişmeler bir kere daha bu duruma işaret ediyor. Kendi kafanıza göre, kendi meşrebinize ve tercihinize göre dış ticaret yapamayacağınıza, ihracat gerçekleştiremeyeceğinize göre çerçeveyi oluşturmak için oyunu kurallarına göre ve zamanında vakit kaybetmeden oynamak durumundayız. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Doktor Ahmet Sönmez'in Hadi Bir Film Çekelim isimli kitabı Alfa Yayınları'ndan çıktı. Sönmez'in çalışmasının alt başlığı Dijital Sinemacı için ilk adımlar. Ahmet Sönmez 1971 Ankara doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı. 20'den fazla kısa film çekti ve çok sayıda ödül kazandı. Birçok televizyon kanalında yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı. Uzun metrajlı sinema filmi Gitme Baba'nın yönetmenliğini ve ortak yapımcılığını yapan Doktor Ahmet Sönmez, uzun yıllar Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak televizyon programcılığı ve film yönetmenliği dersleri verdi. Gelelim kitabımıza. Hadi Bir Film Çekelim'e. Doktor Sönmez 30 yılı aşkın süredir sektörün içinde. Yani sinemadaki teknolojik gelişmelerin en radikal biçimde yaşandığı bir dönemin tanığı. Kendi ifadesiyle dikiş makinesi tadında film kameralarından o kadar çözünürlüğü ne yapacağımızı bilemediğimiz 8K dijital sinema kameralarına kadar her şeyi görmüş. Bu işe başladığında yani 90'lı yıllarda bir sinema filmi çekmenin sadece parası olanlarla ya da bir yerlerden para bulabilenlerle sınırlı bir faaliyet olduğunu söyleyen Sönmez, gelişen teknolojiyle birlikte bunun artık daha yapılabilir bir iş olduğuna işaret ediyor. Yani eskisi kadar yüksek maliyetlerin altına girmeden. Zaten kitabın amacını da tek cümleyle şöyle ifade etmiş. Size cebinizdeki telefonla bile bir sinema filmi çekebileceğinize dair gaz vermek. Ahmet Sönmez işe sinema nedir sorusu ile başlamış. Film nasıl çekilir sorusu ile devam etmiş. Bu temel meselelerin ardından kamera, ışık, ses ve benzeri teknik detaylara girmiş. Epey etraflıca ele alınmış bu konular. Bilhassa teknolojinin geldiği bugünkü düzeyin sunduğu imkanlar bağlamında. Tabii konu sadece işin teknik boyutları ile sınırlı değil. Sönmez bir sinema filminin altyapısını oluşturan hikaye, senaryo, ekip, çekim, kurgu meselelerini de ele almış. Ahmet Sönmez her bir konuyu anlatırken mutlaka sinema tarihinden örneklerle somutlaştırmış. Hasılı Sönmez'e göre günümüzde bir film çekmek için iyi bir fikir, biraz cesaret, biraz enerji ve elbette doğru bilgi yeterli. Amerikalı yazar Blake Crouch'un bilim kurgu romanı Karanlık Madde Itaki Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Begüm Kovulmaz çevirmiş. Blake Crouch'u bilim kurgu ile gerilimi harmanladığı romanlarından olduğu kadar Wayward Pine isimli diziden de hatırlıyoruz. Hani Matt Dillon'ın federal ajan Ethan Burke'ü canlandırdığı tuhaf kasabanın hikayesi. Bir soruşturma için Wayward Pine'a giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan iki ajanı aramak için ajan Burke de aynı kasabaya gelir ve fakat bir türlü buradan çıkmayı başaramaz. İşte o dizi Blake Crouch'un Türkçe'ye Çamlık ismiyle çevrilen romanından uyarlanmıştı. Crouch'un dilimizde yayımlanan bir başka romanı da Sahte Bellek. Gelelim Karanlık Madde'ye. Jason Desen'in maskeli bir saldırgan tarafından bayıltılmadan önce duyduğu son sözler "Hayatından memnun musun?"dur. Kendine geldiğinde bir sedyeye bağlanmıştır ve etrafı özel kıyafetler giymiş adamlar tarafından çevrilmiştir. Hiç tanımadığı biri ona yaklaşır ve gülümseyerek "Yeniden hoş geldin Jason" der. Uyandığı bu dünyada Jason'ın hayatı kendi bildiği hayatı değildir. Karısı Daniela ile hiç tanışmamış, oğlu Charles ise hiç doğmamıştır. Üstelik sıradan bir fizik profesörü de değildir. Müthiş bir şey icat etmiş, meşhur bir dahi olduğunu anlar. Şimdi Jason'ın yanıtlaması gereken önemli sorular vardır. Gözünü açtığı dünya mı hayal, ait olduğunu düşündüğü dünya mı? Ve hatırladığı evi gerçek evi ise ailesine nasıl geri dönecek? Guardian'da yer alan bir yorumda şöyle denilmiş Karanlık Madde için. Okurken şaşırtan, yaptığımız seçimlere, tercih edilmemiş yollara ve hayalini kurduğumuz yaşamı elde etmek için ne kadar ileri gidebileceğimize dair bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Dünya radyolarında zapping.
5: Podía comer su carne favorita.
6: Main bhi zehen ke dariche khol raha hoon ki mujhe.
7: Humein jo hai xuanbu shang ban nian de.
8: Yek sar to hame ye nakami ha berim faqat daver. Russ
9: pokes at the free puck. Crosby scores. Assalamu alaikum Kazakh ile. Aldabergenov asıl bir.
10: Burası Davao City Radyosu.

0: ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olay yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Sözcük başlarındaki L sesinin ince söyleneceğini defalarca söylemiştik. Özellikle lazım yerine lazım denmesi çok kulak tırmalıyor demiştik. Şimdi de L ile başlamayan ama ilk hecede L sesi olan sözcüklere göz atacağız. Vaktimiz yettiğince bakalım. Seçtiğimiz sözcüklerin tamamı yabancı dillerden ve hepsinde L yine ince söyleniyor. İlk sözcüğümüz klas. Kalas der gibi kalın söyleyenler olsa da doğru söylenişi klas. Cemiyette aynı şartlarda yaşayan, aynı sosyal tabakadan olan insanların meydana getirdiği topluluk ya da sınıf. Ya da üstün yetenekli birinci sınıf usta, klas oyuncu gibi. Sonra klasik, o da ince L ile. Klasik. Birkaç anlamı var. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan, kendi türünde en yüksek seviyede olan, en güzel örnek kabul edilen, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen, kurallara uygun olan, alışılmış, gelenek halini almış olan. Klasik diller var. Klasik eserlerin yazıldığı eski Latince, Yunanca, Arapça, Farsça gibi diller. Klasik Türk musikisi var. Bakın ne demiş Yılmaz Öztun'a. Klasik Türk musikisininse nerede başlayıp nerede bittiğini belirtmek kolay değildir. Ve klasisizm var. Klasik kural ve esasları benimseyen sanat eğilimi. Klasman var. Sınıflama, tasnif anlamında. Klasör var. İçine belge, evrak, şema ve benzerleri yerleştirilen kalın mukavvadan dosya. Hepsi. Ama hepsi ince L ile. Klavye var sonra. Piyano, klavsen, org gibi musiki aletlerinde tellerden ses çıkarmak için. Daktilo, bilgisayar gibi alet ve cihazlarda isteğe göre çalışmasını sağlamak üzere parmakla basılarak kumanda edilen tuşların bulunduğu kısım. Daha epeyce var. Onları da bir başka programımıza bırakmak üzere gözden geçirdiklerimizi tekrarlayalım. Klas. Klasik, klasisizm, klasman, klasör ve klavye. Hepinize mutlu günler diliyorum sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Nektarinden bahsedince Bayramiç Beyazı'ndan bahsetmemek olmaz. Şimdi evet, Bursa'da kocaman, neredeyse fener gibi kıpkırmızı, rengi de böyle neredeyse kırmızıdan mora dönen koyu renkli nektarinler gördüğümü söylemiştim. Eti de sarı sarı, tıpkı şeftali ama şeftalden daha koyu renkli bir kabuğu var. Şimdi aslında bu şeftalden daha koyu renkli gözükmesinin nedeni de şeftali tüylü olduğu için rengi daha hafif gözükebiliyor. Halbuki nektarinin rengi öyle mi? Pırıl pırıl parlak bir kabuğu olduğu için rengini tam belli ediyor. Ama bir de renksizler var. Şimdi aslında Bayramiç Beyazı'nı eskiden beri biz pazarlarda görürdük. Tüysüz şeftali diye satılır. Biraz erikten büyükçe, hallice olur ve çok lezzetlidir. Gerçekten yeye doyamazsın. Ama uçuk bir sarı, hatta beyazla sarı arası bir renk, bazen üstüne birazcık hani pembemsilik gelirse gelir, hatta yeşile bile dönen bir renkte olurdu. İşte ben o tüysüz şeftaliye bayılırdım. Şimdi bu tüysüz şeftali dediğimiz nektarin türü sonradan karşımıza birazcık daha büyümüş, serpilmiş haliyle Bayramiç Beyazı olarak çıktı ve Bayramiç Beyazı olarak da tescillendi. Evet, coğrafi işareti de var. Çanakkale'nin böyle Kaz Dağları'nın eteklerinde Bayramiç kasabası zaten meyvecilik açısından olsun, üzüm bağları açısından olsun gerçekten çok özel bir yer. Çünkü Gece gündüz ısı farkları da Kaz Dağı'nın eteklerinde olduğu için son derece farklı oluyor. Yaz bile olsa geceleri serinliyor, gündüz ise tamamen güneşin tadını alıyor. O yüzden buranın meyveleri, üzümleri olsun, her türlü meyvesi ve özellikle de Bayramiç beyazı son derece lezzetli. Peki Bayramiç beyazının tadını nasıl tarif edeceğiz? Aromatik, adeta çiçeksi, eti de sıkı ve sulu sulu, gevşek bir yapısı yok. Dolayısıyla son derece aslında farklı şekillerde kullanılmaya müsait. Yani tabii ki en güzeli elden yemek ama bir anlamda erik gibi de diyebilirsiniz. Erik gibi birazcık daha sıkı dokulu ham halini daha bile çok seviyorum. O ham haliyle işte gene salatalara son derece yakışıyor ve özellikle de gene semizotu salatasına. Bayramiç beyazını tabii ki çeşitli şekillerde kullanmak mümkün. Çok aromatik olduğu için aslında sorbesi yapılabilir, dondurması yapılabilir. Sorbe derken tamamen sütsüz olarak, yani etini şöyle birazcık bal veyahut da şekerle çekip ondan çok güzel dondurarak bir böyle yaz dondurması serin serin yapabilirsiniz. Evet, Bayramiç beyazı aslında nektarinin birazcık daha değişmiş hali deniyor. Ama biz onu bir zamanlar tüysüz şeftali olarak bilirdik ve severdik. Nektarinin izini sürmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba Cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

Burası NTV Radyo. Saat 16. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

0: Merhaba, saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Bir süredir gündemimizde Ahbap Derneği soruşturması var. Adliyede işlemler sürüyor. Dün ifadeye 5 yeni isim çağrılmıştı. Onlardan Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifade vermeye geldi. Soruşturmayla ilgili bilgileri kısaca paylaşalım. Birazdan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da ekrana getireceğiz. Dün de yine ifade veren isimler arasında Mahsun Kırmızıgül vardı. Soruşturmada süreç devam ederken konu siyasetin de gündeminde. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreçle ilgili ilk kez konuştu. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
1: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
2: Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin kullanıldığını, ekonomik fırsatçılık yapıldığını söyledi.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
2: Cumhurbaşkanı soruşturmanın kararlılıkla süreceğini de vurguladı.
1: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
2: Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Dijital egemenliğimizi temin etmek birinci önceliğimizdir dedi. Sosyal medya konusunda bir uyarısı da vardı.
1: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
0: Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu büyüklükteki bir depreme rağmen yıkılan bina sayısı 12, yaralanan kişi sayısı 50. Fakat deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde patlama oldu ve orada çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Deprem ülkenin güneyindeki Kumamoto bölgesinde yaşandı. Polis patlama yüzünden çok sayıda kişinin öldüğünün tahmin edildiğini duyurdu. Binada mahsur kalanlar da var. Ayrıca yollarda da hasar oluştu. Yıkılan köprüler var. 40 bin eve elektrik verilemiyor. Bölgede tren seferleri durduruldu. Kumamoto Havalimanı da kapatıldı. Tarihi kalede de hasar oluştu. Bölgedeki nükleer santraller hasar görmedi. İlk açıklamalar bu yönde. Antalya'da sabaha karşı bir orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına 3 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor. Yangının enerjisi bu saat itibariyle düşürüldü ama alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çaba sürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürüyor. Geçen dönemde yaşanan saldırılar tabii hafızalarda ve velilerin tabii alınmasını beklediği tedbirler vardı. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğini değiştirdi. Yeni düzenlemelerde sadece güvenlik boyutu da yok tabii. Kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok yeni uygulama var. Ayrıntılar neler? Bakalım.
2: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler artırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre okul, sıra, masa ve dolapla birlikte öğrencilerin üstü de aranabilecek. Durum hakkında tutanak tutulacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Anaokulu bulunmayan ilçelerde 36 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. Değişiklikle veli randevu sistemi de mevzuata girdi. Veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesine yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıtta doğru adres beyanının kontrolü için veliden fatura istenebilecek. Ortaokula yeni kaydolan öğrencilerin şubeleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle bakanlıkça belirlenecek. Şube değişikliği ders yılı içinde sadece bir defa yapılabilecek. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşlerin nakli, velinin talebiyle kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu sınavsız okula yapılabilecek. Özürsüz devamsızlık süresi 20 gün ve üzerine çıkan öğrenciler teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karne ile birlikte öğretmen görüşünü içeren devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal duygusal gelişim becerilerini gösteren gelişim raporu verilecek.

0: Konuğumuz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok
0: bu yayını Şansın'la birlikte yapacağız.
2: Hoş geldiniz başkanım.
0: Birlikte sorularımızı yönelteceğiz. İki kadın olarak buradayız. Sizin kaderiniz herhalde genel olarak böyle kadın voleybolu ve kadınlarla çevreli.
1: Ben pozitif ayrımcıyım.
0: Pozitif ayrımcı.
1: Benim baştacımdı. Baksana kızlarım da evlatlarımızın sayesinde ülke nasıl ne kadar güzel gururlar yaşıyor. Siz de bizim medyamızın yüz akısınız, gururumuzsunuz. Yani ben samimi bir adamım. Herkes Peki. açısından bildiğim doğruları hep konuşurum.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Şimdi demek? İlk soruyu ben sorayım. Tabii Şansın detaylara girecektir. Uzmanlık.
1: Şansın biraz daha dersine iyi çalışmış.
0: Daha iyi çalışmıştım. O yüzden ben hemen ilk soruyu sorayım. Aslında hep merak ettiğimiz şey, yani yıllarca spor yapanlar da çok iyi bilir. O böyle heyecanla birlikte son saniye düdüğü, yani o son sayı alındıktan sonra ve şampiyonluk geldikten sonra aklınızdan, yani o anda ne geçiyor? Bir şey geçiyor mu? Ne hissettiniz o son sayıyla birlikte?
1: Şöyle, maçın son sayısındaki düdük değil de o anlarda zaten alıyor musun, almıyor musun, kazanıyor musun, kaybetmiyor musun, onu bir keşfedebiliyorsun. Ama o ilk düdük daha heyecanlı, biliyor musun? İşte o düdükte, ilk düdükte hakem maçı başlatıyor. Ya ben bu maç boyunca manşette nasıl alacağım? Hücumu nasıl kullanacağım? İyi blok tutacak mıyım? Servislerimin temposu nasıl olacak? O heyecan, o içinde muhasebe orada. O seni daha da böyle adrenalini yükseltiyor. Daha da böyle heyecanlandırıyor. Ama sonlara doğru, şimdi mesela yarı finalde Çin maçına geldik. Birinci set bitti. Herhalde bu maç 3-0'dan başka olmaz dedik yani. Görüntü onu gösteriyor.
0: Çünkü. Gidişat
1: onu gösteriyor. Yani. Evet. İki, bu son şampiyonluk maçına geldik. Birinci set tabii endişelendirdi. Ama sonlara doğru toparladık ve daha da iyi oynamaya başladık. Ve Sayın Bakan da yanımdaydı, yönetici arkadaşım da yanımdaydı. Bu ikinci seti biz bir bir yaparsak korkmayın dedim. Hiç çok rahat olun dedim. Ve o zor da olsa 25-23 orada bir biri yapınca bir birden sonra daha az hata yapan takım maçı kazanan takım oldu. Biz az hata yaptık.
0: Biraz da rüzgarı bir hakikaten o esnada aldınız.
1: Evet, inanç vardı. Büyük mücadele, çok güzel bir mücadele ettik. Neticede o son saydaki o heyecanı neler hissettiğimi çok fark etmiyorum. Sadece şampiyon olduğumuzu hatırlıyorum.
2: Başkanım, 24 saat de olmadı siz döneli ve ilk kez bizim canlı yayınımıza geldiniz. Evet. NTV olarak çok teşekkür ederiz.
1: Evet. Sözüm vardı. Ben gitmeden önce de burada sizlere sözüm vardı. Eşim kardeşime de dedim ki söz, şampiyon olduğumda dönüşte Ankara'ya geçmeden yine canlı stüdyoya geleceğim. Bugün kaldım, dün döndük.
2: Evet.
1: Muhteşem bir karşılama oldu.
2: Değil mi?
1: Ben bu kadar sporun içindeyim ve ülkede güncel olarak da her şeyi takip ediyoruz. Fakat bu kadar medyanın ilgisi olduğunu, Türk voleybolun nereden nereye bu kadar yoğun ilgi, yoğun böyle...
2: Gönülden medyanın, bir bağlılık yarattınız.
1: Hatta bir de gönülden, bir de yaptınız. Medyanın bu kadar, basınımızın bu kadar kalabalık olması falan bizi çok mutlu etti Allah.
2: Tabii sizin sayenizde oldu başkanım. Sizin, Santarelli'nin, kızların ve 2000'lerden tabii bu yana bu bayrağı taşıyanların. Ama ben şunu merak ediyorum. 2023'te o boynumuza taktığımız ilk altın madalya mı size daha çok sirayet etti? Yani o ilk altın mı yoksa zirvede kalmak mı? Hangisi sizi daha çok etkiledi?
1: Tebrik ediyorum. Çok zor bir yükün altındayız. Ve ben o ilk kupayı, o madalyayı aldığımızda düşünün ki radikal bir kararla yola çıktınız. Şimdi 5 yıl Türkiye'de şimdi biz anlatırsak günlerce voleybolun hayat hikayesi bitmez. Ama ben başlıklar halinde böyle kısaca özet geçeyim. Giovanni 5 yıl bizde görev yaptı. Başarılı, başarısız diyemeyiz. Güzel işler yaptı. Herkesin gibi onun da bir katkısı, emeği oldu. Ama geldiğimiz noktada bir anda hiç kimse beklemiyordu ve ben özellikle çok kararlıydık yani o konuda. Karşılıklı oturarak bir radikal karar aldık. Hocayla yollarımızı ayırdık. Fakat ayırdığımız, yani yolları ayırmak değil de giden hocadan çok gelen ne verecek? Burada bir risk var. Evet. Gelenin uyumu, kimi getireceksiniz? Şimdi o arada sayısız onlarca isim konuşuldu.
2: Tabii.
1: Yerli antrenör, yabancı antrenör, o gidiyor, o geliyor, İtalyan geliyor, Brezilyalı geliyor, Amerikalı geliyor, Türk geliyor, o gidiyor, bu geliyor. Fakat orada hiç ismi konuşulmayan, neden konuşulmayan Santarelli ismi. Niye? Bir sezon, o sezon

0: Sırbistan milli takımına gitmiş, bir yıl içinde dünya şampiyonu yapmış. Dünya şampiyonu yapmış. Ve biz de kötü bir dünya şampiyonası geçirmişiz Polonya'da. Şimdi o hoca dolayısıyla orada kağıt üzerinde sözleşmesi var, devam ediyor. Kimsenin aklına gelmedi. Fakat ben bu işi göndermekten daha çok getireceğin, geleceğin kim olması önemli.
1: Yani. Sırbistan'ı bırakmaya nasıl ikna ettiniz o dönem?
0: Ya inanılmaz bir hikayeydi o. Ben daha önce de bu antrenörü takip ediyordum. Genç, idealist, hırslı, böyle gerçekten kendini voleybola adamış bir yapısı var bu yaşta. Ben Hırvatistan takımının başındayken 2019'da Ankara'da 16 elemelerinde biz Hırvatistan'la eşleştik. Yenen 8'e kalıyor, yenilen eleniyor. Biz 2-2 tiebreak'te 13-11 mağlubuz ve oradan top onlarda, öldürseler 14 belki de eleneceğiz. Ve düşün, ev sahibisin, 2019'da Ankara'da 15 bin taraftarın önündesin ve 16'da eleniyorsun. Hüsran. Bu da bir risk yani, bu hayatın gerçeği bu. Spor neticede. Ve bugün geldiğimiz noktada oradan turu geçtik, final oynadık. Final oynadığımızda da bu hocanın taktiğini, isteğini, oyuncularla ilişkilerini ve süreci ben çok yakın takip ettim. Ben bununla bir uzun bir görüşme yaptım. Kendisinden de bana o zaman sizin çok hayali, hedefi ve heyecanı olan bir yapınız var. Projeleriniz çok önemli. Ben genç yaşta Türkiye'de neden olmasın görev yapmak, her zaman görev yapmak isterim dedi. O gün orada kafaya yazmıştık bunu. Ve ben kendisiyle görüşmede Sırbistan'ı şampiyon yaptı. Sırbistan'da beklediği ilginin ve karşılığını göremediğini biliyorum. Kendisi de bunu çok net, açık bir şekilde söyledi. Ama kimseyi kırmadan, dökmeden. Belki de bunları ilk defa burada anlatıyorum. Neticede bizi tercih etti. Fakat dedi, ben çok dürüst ve dedi etik olarak Sırbistan Federasyonu ile konuşmam gerek. Sırbistan Federasyon başkanı benim arkadaşım. Daha önceki başkanı da Türkiye'de görev yaptı. Çok iyi bir dostum. Ve o dönem ben Balkan Federasyon Başkanıyım. Sırbistan Federasyon Başkanı da benim yönetim kurulu üyem. Şu anda da Sırbistan Spor Bakanı oldu. Gayiş. Türkiye'de de uzun yıllar görev yaptı. Arçelik'te de görev yaptı. Ve ondan çok samimi, dürüst bir şekilde istişare ettik, konuştuk. Sizin dedim hocayla yolları ayırmanız söz konusuysa şunu söyledi. Bizde dedi kalmayı istemeyenin bizde kalmasına çok sıcak bakmayız. Kendi takdiridir dedi. Çok dürüst davrandı bize. Dürüst bir yaklaşım gösterdi. Ve o süreçten sonra da federasyon hoca hakkında hiç kimse kimsenin yani sözleşmesi olup da dünya şampiyonu olmuş bir hoca. Ne hoca o federasyon hakkında, ne o federasyon hoca hakkında en ufak bir olumsuz görüşü olmadı. Ve biz oturduk, konuştuk. Neticede yol haritasını çizdik. Benim hayata geçirmek istediğim planlar, projeler çok mutlu oldu. Hatta böyle zaman zaman da böyle genç yaşta böyle bir hayali hayata geçirmeyi acaba yapabilir miyiz? Bunu da düşünüyorum ama dedi. Ve biz bununla en son imza attığımız o süreçte de IMAKO formasıyla gelmişti. Menajeriyle işler bitti. Ve o sözleşmede Sırbistan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anki bakana, federasyon başkanına ve genel sekreterine çok gayret sarf ettiler. Bizi hiç üzmediler. Bir tek lira maddi konu görüşülmedi ve bir lira tazminat ödenmedi. Tatlı bir şekilde yollar ayrıldı ve biz bu hocayı bu takım başına getirdiğimizde önce bir şok. İnanan, inanmayan derken inanmayan %90, belki inanan %5, %10. Öyle. Ve neticede bir yol haritası çizdik, yolumuza devam ettik. Geldiğimiz noktada da o sezon Milletler Ligi şampiyonu olduk ama bir şampiyonluk için mücadele ediyorsunuz, yola çıktınız. Zaten iyi bir takımımız var, süre doldu. Vargas'ın takıma dahil olması zaten iyi giden bir takımımız. Vargas bir güç olarak katkı sağlayacağına inandığımız için ve geldiğimiz noktada Amerika'da 17 yıl Amerika takımı kendi sahasında hiç yenilmemiş. Biz yarı finalde Amerika ile eşleştik. Tabii onu da şöyle bir anlatayım. Şuna inanıyorum. Teknik ekip, yöneticiler, menajerimiz hepimiz oturuyoruz. Sağlık kurulu başkanımız hepsi. Ya başkanım çok kötü bir kura. Bizim yolumuz kötü. Yarı finalde Amerika ile oyna. finalde Çin-İtalya galibiyle oyna. Bu ne ya, bu şanssızlık falan. Şampiyon mu olmaya geldik? Evet, şampiyon olmaya. O zaman herkese kim gelirse gelsin. Yeneceğiz.
2: Oynayacaksın.
0: Nerede olursa olsun. Yenmezsek şampiyon olmayacağız. Yeneceğiz dedim. Hiç merak etme. Yarı finalde o Amerika'yı yendik. Bittiğinde de böyle bir trend topik oldu. Ben yanımdaki sağlık kurulu başkanına sordum. Ya doktorum, gerçekten bitti mi maç yani? Bitti mi? Yendik mi? Şampiyon. Ya bu güzel şeylerle başladık. Geldiğimiz nokta orada bunu, bu mutluluğu finalde de Çin'i yendik, yaşadık. Ve hemen çok kısa bir süre, biliyorsun bizim turnuvamız yaz boyunca inanılmaz, ligimiz kaliteli. İnanılmaz zor bir kalite. Dünyanın en iyi ligine sahibiz. Ama bittiği günde o yorgunluk işte kabus oluyor. Normal, doğal olarak da. Ve biz burada hemen ardından Almanya grubunda, orada da zor bir fikstür çektik.
2: Evet.
0: Almanya ev sahibi, Almanya ile oynuyoruz. Belçika bizim gruba düştü. Belçika ev sahibi, o taraftan karşı onunla oynuyoruz. Hı. Orayı geçiyorsun. Na mağlup. Yarı finale geldik, İtalya. Aynı takım. Bugün gördüğünüz aynı İtalya.
2: Evet.
0: Hiç eksiği yok. Antropovasıyla, Egonosuyla, Orosuyla. Yarı finalde 3-2 geçiyoruz. Finale geliyoruz. Sırbistan. Sırbistan finale kadar bir tane zor diyebileceğimiz Hollanda ile oynadı, o kadar. Başka bir takımla oynamadı. Pardon, Polonya ile oynadı. Finalde geldik. Oradan da şampiyon olduk. Ha, gelelim senin sorduğun soruya. Hı-hı. Orada o mutluluğu bu ülkeye yaşattık.
2: Hı-hı.
0: Güzel. Her bugünleri yaşayacağımız herhalde düşündüğümüz için böyle taktik, koçlar böyle taktik verirken böyle konuşurlar ya. Herhalde biz bugünlere geldik. Allah nasip etti. Sürdürülebilir olmak çok zor.
2: Hı-hı.
0: Burada kalma. Burada zirveye çıkıp şampiyon olmak olduk. Tamam, güzel. Ama burada kalmak daha zor.
2: Evet.
0: Ama orada kalmayı da bu takım başardı. Çok kıymetli sizin soruda, şampiyon olduğunuz o ilk yıl mı, bugün burada kalmak mı? Bence burada kalmak. Hele hele bundan sonra da 21'indeki Avrupa Şampiyonası'nda burada kalmak. Hele hele de olimpiyatı garantileyen bir takımdan bahsediyoruz. Hı hı. Los Angeles Olimpiyatları'nda yarı finale kadar gelmişiz. Madalyanın kürsünün ucundan dönmüşüz. Ve artık tek bir hayal, orada erkeğiyle kadınıyla olimpiyata gitmek ve orada da madalya sahibi olmak.
2: Evet.
0: Bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Rüyalar başladı.
2: Evet. Bize de hep bu rüyaları gördürüyordunuz. Şimdi o rüyaları yaşatmaya başladınız.
0: İnşallah hep beraber.
2: Biz ülke spor olarak, severler olarak, işte voleybol severler olarak biraz şöyle bakıyoruz. Ben merak ediyorum, sizin gibi bir tecrübeli bir spor adamı da böyle bakıyorum. İşte Paris 2024'te biz bronz madalyayı Brezilya'ya kaptırmıştık. Şimdi rövanşı aldık.
0: Tabii.
2: İşte Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya şampiyonluğu kaptırmıştık. Onlardan da rövanşı alacak mıyız Avrupa'da?
0: Tiebreak'te 6-6. 4 öndeyken kaybettik.
2: Evet.
0: 2019'da Sırbistan'a tiebreak'te 9-6'da öndeyken
2: kaybettik. Hesaplarımız var. Şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. İşte Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya o nefesi aldırmaz mıyız diye de düşünmeden edemiyoruz. Böyle de bir istek.
0: Artık takım kendini dünya finalindeki başarısı, final oynadık yani Dünya Şampiyonası'nda. Son finalistiyiz.
2: Evet.
0: 2023'ün son Avrupa Şampiyonu biziz. Hala o apolet bizde.
2: Hı
0: hı. Dolayısıyla bunu sürdürmek istiyoruz. Yani sürdürülebilir bir şekilde bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için yükümüz daha ağır, ilgi çok. İşte 21 Ağustos'a daha süremiz var ama
2: bir aydan az başkanım.
0: Bilet talepleri başladı. Şimdi ne yapalım?
2: Değil mi? Evet. Başlamış.
1: Bir taraftan buyurun lütfen. Bir hatırlatma yapacağım. Çünkü biz bugün kızların da burada olmasını, en azından bir iki tanesinin burada olmasını istemiştik ama o kadar yoğun bir yeniden mücadeleye girecekler ki.
0: Hepsi bitkin yorgun. Hepsinin tatil izin.
1: Tabii.
0: Yani hepsi tatil de demeyelim. Şu anda birilerinin etkinliği var. Bugünlere bıraktı. Bugünlerin planlaması vardı. Artı bir iki oyuncumuzun da tedavisi var. Hemen tedaviye başladılar. İşte Gizem mesela orada o finalde biraz yan bağlarda esneme oldu falan. O tedavi falan var. 3 günde izinleri var. Onun için
1: dinlensinler.
2: Evet, evet, beklenmedik durumlarda tabii olabiliyor.
0: Ama sözümüz olsun, ileride tabii bu stüdyoya da yine
2: sevindim.
0: Getiririz.
2: Çok sevindim.
0: 2023'te şampiyon olup geldiğimizde kutlamalarda Galataport'ta evet. İlk canlı yayını yine evet. NTV'ye vermiş.
2: Evet, öyleydi başkanım. Çok büyük gurur.
0: Böyle geriye dönüp bakarsanız
1: evet, doğru.
2: Bize de kendimizi hep özel hissettiriyorsunuz. Şimdi Milletler Ligi'nde de bambaşka bir heyecan yaşadık. Aslında hep kızlarımızın şampiyonluğu üzerinden konuşuyoruz haliyle. Şu an en kıymetli değerimiz bu ama erkeklerde de bir son 8 var. Hem kadınlarda hem erkeklerde son 8'de olmak. Yani bu dünyaya ne anlatıyor? Türkiye orada.
0: Şöyle, Türkiye voleybolda, bakın. Başarı altyapısıyla, planıyla, programıyla, projeleriyle, kurumsal yapısıyla, tesisiyle, ekonomisiyle, her şeyle, tek kelimeyle bu soruların cevabı dünyada bir numara. Biz dünyada bir numarayız. Bu saydıklarımın sunumu ve bu saydıklarımızın anlatımı son benim ülkemde yaşadığım seçimden sonra dünya... FIBB seçiminde biliyorsunuz bir FIBB başkan ve yönetimi seçiliyor. Bir de oranın en önemli kurulu olan konsey seçiliyor. Ve orada birkaç adaylar düşünülürken orada son cümle şu oldu. Bugün bu dünyada her ülke voleybol için bir şeyler yapıyor. Fabio'nun cümlesinden bahsediyorum. Ama öyle bir ülke var ki saydığım altyapısı, ekonomisi, tesisi, kurumsalı, başarısı, ligi, sadece milli takım değil, ligi, bunların hepsini alt alta üst üste saydığımızda ben bir tane bir ülkeye örnek vermek istiyorum dedi. Görüntüye Vargas'ın o meşhur böyle hücumu geldi ve işte o ülke Türkiye.
2: Aman Allah.
0: Bundan daha güzel bir şey. Benim en duygulandığım anlardan biri o. Biri de üçüncü kez İstiklal Marşı'nı okutmak ve o bayrak, hele bu turnuvada bayrağın biri üstte dalgalanıyor. Çok değişik bir ödül töreni yapmışlardı. Böyle eski usul biliyorsunuz. Hı hı. Bayraklar böyle çekiliyordu direklerden falan böyle. Bu değil. Burada artık teknolojimiz çok ilerledi. Sağlı sollu bayraklarla orada. Ve bir de o kızların coşkuyla okuduğu, gözlerinin de böyle dolup gözyaşları. Bu ülkemiz adına bundan daha güzel bir şey olamaz diyorum ya.
1: Burada bir araya girip bu altyapı meselesiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi aslında o sürdürülebilirliği sağlayan, gelecek nesillere bu başarıları taşıyabilecek olan şey altyapıdaki o çaba, yapılan yatırımlar, verilen emek. Bunu voleybolda çok iyi yapıyoruz. Pek çok farklı branşta yapılamıyor anladığımız. Ama bugünle 20 yıl öncesini kıyasladığınızda Türkiye nereden nereye geldi? Yani ne kadar başarılı bir noktada olduğumuzu söylüyorsunuz. Dünya lideri
0: voleybol,
1: diyorsunuz.
0: Dünüyle bugünüyle. Dün bir yola çıktı. Bugün geldiği yol belli. Noktadayız. Ben diyorum ki o gün yola çıktığımız günden bugüne kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Şu anki federasyonun başkanı, camianın başkanı olarak. Ama her başkan, her yönetim bir adım daha ileriye, bir taş üstüne taş daha nasıl konur diye herkes bir katkı sağladı, buralara geldi. Ama şu gerçek hiç göz ardı edilmedi. Olmazsa olmazımız, teşekkür ediyorum bundan önceki tüm başkanlarımıza da, altyapı olmazsa olmazımız mantığıyla bakıldı. Bu çok önemli. Mesela bir okul projemiz var, bir tesisleşme problemimiz var. Erol abinin çok katkıları var. Ben onunla birlikte as başkanlık yaptım. İki başkanla başkan vekilliği yaptım. Sonra bu üçüncü dönemdir başkanlık yapıyorum. Hep içindeyiz. Ama hepimizin ortak noktası neydi biliyor musunuz? Altyapıdan olmazsa olmazımız, temele inmek, eğitim mi? Spor mu ikileminden kurtarmak, velileri de bu soru işaretini kafalarından çıkartmaktı. Bu bizim için çok önemliydi. Son 24 saatte hiç kimse konuşmuyor. Ben söyleyeyim şimdi. Biz ablaları şampiyon olduğunda tam 24 saat içinde biz 3 tane şampiyonluk yaşadık voleybolda. Biliyor musunuz? U16 namalüp Balkan şampiyon oldu. Öğlenden sonra U17 namalüp Balkan şampiyonu oldu. 2. Ablaları da Milletler Ligi dünya şampiyonu oldu.
2: Evet.
0: 24 saatte 3 şampiyonluk yaşadı.
2: Evet.
0: Değil mi? Ne kadar güzel bir şey. İşte orada gurur duyuyorsunuz.
2: Kesinlikle.
0: Ne oluyor? Altyapının önemi. Bir ay önce okul takımımız Çin'de. Bu arada da Çin bize uğurlu geldi yani. Hmm. Şimdi erkekler çarşamba başlıyor. O da Çin'de. Ablalar şampiyon oldu. Okul takımımız TVF Spor Lisesi. Bizim lisemiz var biliyorsunuz. TVF Spor Lisesi.
2: Ankara'da evet.
0: Ne yaptı? Ankara'da. Çin'de namalip şampiyon oldu. Bir ay önce namalip şampiyon oldu. Erkek takımımızdan bahsediyorum. Kızlarımız da özel bir okul adı altında katıldı. Ne oldu? Onlar da dünya ikincisi oldular. Yani onun için bunlar bizi çok daha mutlu eden şeyler.
2: Tabii bir fabrikaya döndük.
0: Yarınların emin ellerde olduğunun bir bence göstergesi ve ispatıdır.
2: Ama altyapıda bu kadar emek verilmesi ve sizlerin de gözünün bu kadar üzerinde olması, el üstünde tutulmasının yanında bence çok takdir edilmesi gereken bir nokta daha var sizin yönetiminizle alakalı. Şu yabancı kuralındaki istikrar. Biz bunu diğer branşlarda pek göremiyoruz. Yani sahada 3 Türk oyuncumuz var mı var? Oyuncular bunu biliyorlar. İşte 3 artı 2, 3 artı 3 oldu ama majör bir değişim yok. Yani siz orada çok net bir duruş sergiliyorsunuz. Bence biraz bundan da bahsetmek lazım. Türk oyuncularımızın kendini bu kadar güvende ve güçlü hissetmelerinin arkasında. Böyle de dik duran bir federasyon var. Yani bunu da bence burada konu etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Bir, geldiğimiz noktada kulüpler bazında biz dünyanın bir numarasıyız değil mi? Son Avrupa şampiyonu iki Türk takımımız oynadı. Aralık ayında kulüpler dünya şampiyonasında iki Türk takımı katılacak. Kim? Vakıfbank, Eczacıbaşı. Finali iki takım oynadı. Ve bugün en iyi liglerden biri de İtalya. Ama oradan takım yok. Avrupa'da iki takım var, o da Türk takımları. Nereye geleceğim? Burada bir numarayız. Milli takımın bir analizini yapalım. İstikrarına bakalım. Başarılıyız. O zaman ben 2016 başkanlık adaylığımda kürsüdeki konuşmamdan bahsedeyim. Ben bu camiaya evladıyım. Ortaokulda, memleketimde, mahallemde bir dut ağacıyla elektrik direğinin arasında ipten file yapıp voleybol hayatına başlayan bir kişi olarak bu camianın evlatı olarak huzurlarınızdayım. Eğer beni evlatla kabul ediyorsanız başkan seçersiniz. Ben de size evlatlığı gösteririm ne olduğunu. Ve bugün geldiğimiz noktada ikinci seçimde de şunu söyledim. Ben size iyi bir evlatlık yaptıysam, aile olarak beni kabul ettiyseniz devam etmek istiyorum dedim. Üçüncü seçimde de malum herkesin bildiği rakibimiz vardı. Demokratik ortamda bir veya birkaç adayların olması çok güzel bir şey. Yine camiye tercih etti. Nereye geldi? Birinci genel kurulda şunu söyledim. Ben o günden bugüne dersine iyi çalışan biriyim. Eğer kulüpler bazında başarılıysak, milli takım bazında başarılıysak bizim bu istikrarın nedenlerini ortaya koymamız lazım ve bunun da arkasında durmamız lazım. Ben bugün buradan size sesleniyorum bütün kulüplere. Bakın seçime gidiyorsunuz. Popülizm yok bende. İlkeli omurgalı duruş var. Üç yabancının, sahada oynayan üç yabancının bir artı bir eksisi olmaz dedim. Üç yabancıyla. Ama bu üç artı bir olur o günün. Sonra üç artı iki oldu, sonra üç artı üç oldu. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya niye voleybolda üç artı bir, üç artı üç oldu? Bakın onu da başka pencereden bakıyoruz. Ve bunu anlattığımda kulüpler şaşırdılar. Kamuoyu da şaşırdı. Benim voleybolda bir sette giren çıkanla toplam 6 oyuncu değişiklik hakkımız var. Örneğin basketbol gibi. Girdi, çıktı, girdi, çıktı. 2 dakika, 5 dakika, 3 dakika, 30 saniye, 20 saniye sınır yok. Ama voleybolda bu şansınız yok. Dolayısıyla 6 kişiyle oynuyorsunuz. O yedekte kalan, bench'te kalan oyuncular yetenekli, sakatlık olur diye tedbiren bizim genç yetenek gelecek vaat edenlere hiç kimseye vermiyorlar. Ben de dedim ki size orada oturan kişiler yabancı olsun. Yabancının yerine de yabancı gireceğine göre ben orayı artırayım ama oradaki yetenekleri verin. Örnek Eczacıbaşı bunu takdirle karşıladı ve ben de takdir ediyorum. Yaprağın, Saliha'nın yurt dışına gitmesi, başka kulüplerde kiralık oynaması. Bugün milli takım bakın son 14'te Yaprak ve Saliha var. Örnek veriyorum. Bugün Dilay geleceğimiz ve Cansu'muz, Elif'imiz, Dilay'ımız. Çift lisanslarla oynadılar. Başka yerlerde. Şimdi sonuç sürdürülebilir bir şekilde her gün başarı üstüne başarı koyuyoruz. O zaman biz bu istikrarı niye bozalım? Ben çok açık açık samimi bir şekilde söylüyorum. Biz bu istikrarı niye çözelim? Şey bozalım. Bu yönde niye başka bir macera arayalım?
1: Bu yönde üzerinizde bir baskı var mı?
0: Yok.
1: Kulüplerden yok.
0: Çok vardı. Çok vardı. Ama asla ve asla canımı alın benden bu kararın aksini almayın dedi. Hiç. Mümkün değil dedik ve bugün bu noktalardayız.
2: Çünkü basketbolda da bu futbolda da çok konuştuğumuz bir konu ve çok değişken bir konu. Ama sizin burada duruşunuz çok sağlam.
0: Bazı teknik direktörler bu konuyu çok kaşıdılar. Niye? Efendim biz örneğin çok önemli bir kulüpte, önemli bir antrenörümüz. Çok maceracı ve kerametin kendisinde olan bir koç. Şunu diyor, bir gün geldi bana. Başkanım dedi, İtalya'da şöyle dedi, işte yabancı konusunda şurada şöyle, şu ülkede şu. Dedim ki, ne anlatıyorsun? Bana ne? Sen bugün yabancıyı, bir soru sordum. Benim çok kıymetli bir oyuncum. Benim için vazgeçilmez bir oyuncum. Ve MVP oldu. Ben yabancıyı 3'ü 4'e çıkartırsam, sen bu oyuncunun yerine başka bir yabancı alacak mısın, almayacak mısın? Dürüst konuş dedim. Evet dedi, alacağım. O zaman ben de buna fırsat vermeyeceğim. Ve bir yıl sonra o oyuncu Türkiye'nin MVP'si oldu. Yani neden verelim ya?
2: Başkanım siz bence çok tutarlı bir insansınız. Mesela şunu söylemiştiniz final mücadelesinden önce Milletler Ligi'nde. Rakibin nasıl oynayacağı önemli değil. Bizim ne
0: yapacağımız oynayacağımız önemli.
2: Şimdi yine aynı bambaşka bir konuda.
0: Aynı çizgideyim.
2: Aynı şeyi söylüyorsunuz bambaşka bir konuda. Yurt dışında onu yapmışlar bunu yapmışlar. Bu önemli değil. Benim ne yapacağım önemli. Hani biraz da böyle başarıya bence buralardan da bakmak gerekiyor. Daha çok kendine dönen, kendine bakan ve kendini geliştirmeye çalışan hem kişiler hem takımlar hem de federasyonlar daha çok başarı ortaya koyuyor diye düşünüyorum naçizane.
0: Şöyle ki siz bu ekranların temsilcisi olarak siyaset haberi yapıyorsunuz, güncel haber yapıyorsunuz, günlük haber yapıyorsunuz, her tür haber, spor yapıyorsunuz, hepsini yapıyorsunuz. Ama voleybolda şöyle bir şey örnek vermek istiyorum.
2: Lütfen.
0: Biz voleybolda zamanla yarışan bir branş değiliz. Hatayla yarışan bir branşız. Futbol, işte son dünya şampiyonasını gördük. Maçları görüyoruz, futbolun statüsüne bakıyoruz. Hakem düdüğü çalıyor, 90 dakika sonra artı uzatmalar veriliyor. 3, 5, 7, 10 neyse. Mutlaka bitiyor. Mutlaka bitiyor. Basketbolda 20-20, 2 devre, 40 dakika oynuyorsunuz. Beraberlik halinde uzatmalara gidiyor. 5'er dakika ta ki bitene kadar. Ama voleybolda ne yapıyoruz? Biz hata yapıyoruz. Bizim oyuncumuz geldi servisi dışarı attı. Rakip takım hiç kıpırdamadan onlara sayı yazıyor. Rakip takım aynı hatayı yapıyor. Bize sayı yazıyor. Yani biz hatayla mücadele ediyoruz. Onun için rakip takım ne yaptığından çok benim az hata yapmam önemli. Çin maçını net bir skorla yendik. Muhteşem bir skor. Bana bütün kanallarda telefon bağlantısıyla katıldım. Ben TV'ye de katıldım. Bana herkes şu soruyu sordu. Bütün basın mensubu arkadaş. Biz bugün çok başarılıyız. Şampiyonluk için Brezilya maçı için ne düşünüyorsunuz? Ben Brezilya maçı için hiçbir şey düşünmüyorum. Brezilya'nın ne yapacağı veya rakibin kim çıkmasını istiyorsunuz? Rakip kim olursa olsun. Hani benim bir sloganım vardı. Bana sordular şimdi sırada ne var? Şimdi ne var dediler. Ben de sırada ne varsa o var dedi. Şimdi sırada rakip kim varsa kim var? Biz ne yapacağız? Biz böyle motive oluyoruz. Ben şahsen böyle motive oluyorum. Oyuncularla da böyle sohbet ettiğimizde koç falan da. İşte demin örnekler verdim 2023'te. Efendim ev sahibi Amerika nereden çıktı? Efendim İtalya Çin galibi niye bizim gruba düştü falan. Yani biz ne yapacağız? Aynı soruda aynı çizgideyim.
2: Evet.
0: Biz ne yapacağız? Bizim ne yapmamız önemli? Biz o servisi sayı olsun diye atıyorsak, o bizim lehimize sayı oluyorsa biz iyi bir iş yapmışız. Az manşet hatası yapmışsak, iyi blok tutmuşsak, iyi defans yapmışsak biz başarılı olmuşuz demektir. Sonuç zaten kendiliğinden de ilk soruyu bana sordun ya. Son düdükte işte son sayıda neler hissettiniz siz sordunuz.
2: Evet,
0: şimdi Deniz Hanım sor. Ben orada hiçbir şey hissetmiyorum. Ben Maçı başlarken ki ne hissettiğim benim için çok beni çok etkiliyor. Bu arada, değişik bir analiz değil mi? Çok değişik bir tespit.
1: Yok, olması gerekiyor çünkü zaten hani bir taraftan da saha içinde olanlar, ben de uzun yıllar basketbol oynamıştım. Hani dışarıda o heyecanı daha fazla yaşıyorsunuz ama içindeyken bir şekilde oynarken daha böyle bir hissetmiyorsunuz o heyecanı. Daha farklı yönlere bakabiliyorsunuz yani.
2: Şimdi bu başarılar çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, özellikle kızlarımız tabii daha görünür başarılar aldıkları için çok fazla voleybola yöneltti. Voleybol lisemizden bahsettiniz Ankara'da. Biraz orayı açmak istiyorum. Aileler çocuklarını voleybol için teşvik etsinler mi? Tabii ki etsinler de biraz. Mehmet Akif Üstündağ'dan dinleyelim. Nasıl bir yol var onların önünde?
3: Orada da bir çıkmazımız var. Zorluğumuz var. Çok ilginç değil mi? Bugün ailelerin, kız çocukları olan aileler %80, 100 ailenin 80 ailesi, aile kızının voleybol oynamasını istiyor. Bakın aileler istiyor diyorum. Aileler üzerinde yapılan anket. TÜİK yaptı, 67'lerdeydi. 2003'teki NASA Avrupa Dünya Şampiyonası 80'lere geldi. Bilemiyorum bugün itibariyle bu Avrupa Şampiyonası'nda inşallah tarihi tekrarlayacağız. Tarih tekerrür edecek diyorum. Hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonu olacağız. Şunu söylüyorum. Biz 54 ilde 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşmasıyla ilgili bir projemiz var. Adı Fabrika Voleybol. Batman, Şırnak, Cizre, Tunceli, 19 Doğu ve Güneydoğu'da sosyal sorumluluk projesi adı altında sıfır bedelle, bila bedel biz spor okulları adı altında voleybolcu keşfediyoruz. Çocukları voleybolla buluşturuyoruz. Bir gün seçime bir hafta kala telefonum çaldı. Milli Savunma Bakanı. Ben bugün Tunceli'deyim. Hakkari'ye geçeceğim. Burada geldim, bir proje gördüm. Bunu sordum ki bunun mimarı sizsiniz. Ben onun için sizi tebrik etmek için arıyorum. Ve inşallah geldiğimde de ilk fırsatta bir kahve içelim. Ve 300 çocuk orada eğitim alıyor. Ve oradan bir çocuk da o sezon TVF listesine kazandı ve kayıt oldu. Lisemizde. Oradan geliyoruz. Bakın 6 yaşa indik. Yani bu başarılar tesadüf olamaz. Burada
1: niye
3: bir emek var.
1: Niye çıkmazımız var dediniz, onu anlayamadım.
3: Nasıl?
1: Bir çıkmazımız var dediniz, onu tam anlayamadım.
3: Var. Çıkmazımız şu. Bu kadar akın, bu kadar ilgi var. Tesis yetmiyor. Salonlarımız yetmiyor. Her ilde inanılmaz bir şekilde. Ki inanılmaz bir tesis atağı var Türkiye'de. Sporu seven bir cumhurbaşkanı, sporun her branşıyla yakından ilgilenen bir cumhurbaşkanı, spordan gelip federasyon başkanından gelmiş bir spor bakanı ve derdimizi iyi anlayacak ve bize her konuda yardımcı olunacak bir süreç yaşıyoruz. Ama buna rağmen tesisimiz mi yok? Yok, var çok ve kaliteli.
1: Talebi karşılamıyor.
3: Ama yetmiyor. Bu bizim için çıkmazımız. Onun için kız çocuklarının voleybola, 6-12 yaş çocukların voleybola buluşmasına ve onların önüne, bak 6 yaşında bir çocuk, böyle ailesiyle başlıyorsun eğitime. Bak çocuğun önüne bir hedef koyuyorsun. Çocuğun önüne bir hayal kurmasına vesile oluyorsun. Ve o çocuk o heyecanını kaybetmediği sürece de, o aileyle birlikte tabii karşılıklı olacak, bu tek taraflı değil. Ve geliyorsun, o heyecanı da kaybetmeyince işte bu üçünü bir arada yaşadığında mutlu sona ulaşıyorsun. Evet. O çocuk liseye geliyor. Biz o çocuğun eğitimiyle sorumluyuz. Üstleniyoruz. Okutuyoruz. En iyi eğitimi veriyoruz. Bakın en iyi eğitimi veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız projelerde eğitmen, yani öğretmenlerin tercih noktası bizde. Bunu sağlıyoruz. Tesisimizde imkanları sunuyoruz. Yeme içme yatmasını karşılıyoruz. Yatılı bizim okulumuz. Ve bununla da kalmıyoruz. Bu çocuklara karşılıksız burs veriyoruz. Pilot takımlarda oynatıyoruz. Ve burada yetişip mezun olduklarında da aileyi, çocuğu karşımıza alıyoruz. Hangi kulüp size daha iyi imkan verip geleceği adına size faydalı olacaksa, sahip çıkacaksa, buyurun. Bu kadar emeğin karşılığında bila bedel, helalı hoş olsun, sıfır bedelle bonservisin eline veriyoruz. O çocuklar da gidiyor, kulüplerde mücadele ediyor. Ve kulüp federasyon dayanışması, birlikteliği nasıl olur? Ve bunu birlikte yaratıyoruz. Bunu ortaya, bu formülü koyuyoruz. Ve bu mutlu sona da, bu başarıya da çok arkada emek olan bir süreci herhalde kısa zamanda anlatabildim herhalde. O emeği getiriyoruz. O mutlu sona hep birlikte ulaşıyoruz ve ülkeyi gururlandırıyoruz.
1: Yavaş yavaş artık sona geliyoruz. 2-3 dakikamız kaldı. Lütfen sorun.
2: Son bir sorum vardı. Başkanım, biz çok alışığız ama sizden de dinlemek istiyorum. Yine bir ev sahipliğimiz var Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. A grubunda burada oynanacak maçlar, finaller burada oynanacak. Bunun önemini izleyicilerimize biraz aktarır mısınız? Avrupa Şampiyonası'nda finallere Türkiye ev sahipliği yapacak ve grup aşamasında da yine ev sahipliğimiz var.
3: Çok da böyle istersen reklamını yapmayalım. Yaptıkça bilet talebi olunca da büyük sıkıntıya düşüyoruz.
1: Letonya ile başlıyoruz.
3: Olabildiği kadar canımız feda olsun. Bizim öyle bir derdimiz yok. Şunu söyleyeyim. 21 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası. Biz en son 2019'da aldık. Sonra 2025'ti bizim. FIBB ve SEV'in genel kurullarından sonra yapılanmaya gidildi. Ki ben de o projenin içindeyim. Dünya Konseyi Başkanı olmam münasebetiyle. Balkan Başkanlığı, o süreçten geldim. Milletler Ligi Yönetim Kurulu yerinden. Bir yıl değişimi oldu. Milletler Ligi her yıl. Avrupa Şampiyonası tek yıllardaydı. Çift yıllara geldi. Dolayısıyla biz 25'i 26'ya aktardık Avrupa Şampiyonası. Bu Avrupa Şampiyonası'nın alınmasında çok büyük gayretleri ve talimatıyla bizzat Sırbistan'da otelde SEV Başkanı'nın kabulünde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimatı desteğiyle o Avrupa Şampiyonası, bu şampiyona onun talimatı ve desteğiyle Türkiye'ye alındı. Ev sahibiyiz. Organizasyonda dünyada bir numarayız. Dolayısıyla yine bir numara organizasyonu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ve burada evimizde işte o zor olan o sürdürülebilirlik zorluğunu devam ettirmek istiyoruz. 2023'ün son şampiyonu olan Türkiye, bu voleybol severlerin, spor severlerin, halkımızın, voleybolu canı gönülden seven, emeği olan herkesin desteğini bekliyoruz. Ve bu mutlu sonu da taşlandırmak istiyoruz.
2: Umarız.
3: Yaşamak istiyoruz.
1: Peki, bir kez daha hatırlatmış olalım. 21 Ağustos Türkiye-Letonya. Evet. Letonya ile başlıyoruz. Sonrasında Slovenya, sonrasında Macaristan, Almanya ve Polonya maçları var. Şimdi bir taraftan da kızlar dinleniyor.
3: Evet.
1: Birkaç gün onların ki...
3: Dinledikleri yok. Hemen kampa başlayacaklar.
1: Hemen kampa başlayacaklar.
3: Kampa
1: çok yoğun bir tempo var.
3: Fransa ile bir hazırlık maçı yapacağız.
1: Dolayısıyla
3: 21'ine hazırlanıyoruz. Evet.
1: Birkaç gün. Evet. Ben yine de son bir soru, çok merak edildiği için, çok fazla da geldiği için son onu kapatarak sorayım. Bir prim böyle başarıların sonunda sporcuları biraz daha cesaretlendirecek ki ihtiyaçları çok fazla yok ama ve bundan sonra Avrupa Şampiyonası için düşüncesi var mı? Bununla ilgili olarak bir adım atıldı mı? Önümüzdeki süreçte atılacak mı Avrupa Şampiyonası da geliyorken? Son soru öyle bitirmiş olayım.
3: Şahsım, ekibim ve sporcularım. En son konuştuğumuz, en son konuşmamız gereken bir konudur bu bizde. Bizim hangi dereceyi yaptığımızda kimin ne alacağı, kimin de ne vereceği çok net bellidir. Onu kamuoyunda paylaşmanın, spekülasyon yaratmanın, her söylemin herkesi mutlu edecek diye bir durum söz konusu olmadığı için bu konu bizim çok dışımızda tutulan bir konu. Yeri, günü, saati geldiğinde tabii ki karşılıksız kalmayacaktır. Gerekli maddi manevi destekler sağlanacaktır ve sağlanıyor da.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tüm yorumlarınız için, samimiyete biz de aklımıza gelenleri sorduk. Şansın Tokyo ile birlikte sağ olun. Ayağınıza sağlık ve Avrupa Şampiyonası'nda tekraren başarılar, aynı sürdürülebilirliği bekliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Umarım
2: başkanım
3: soruları da aydınlatmış, sorulan soruları da aydınlatmıştır.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Doğayı Koruma Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in doğaya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 1972 yılında ilan ettiği bugün, gelecek nesiller için doğal kaynakları korumanın kritik önem taşıdığını hatırlatıyor. Dünya Limit Aşımı Günü de doğal kaynakların sonsuz olmadığını duyurmak için ilan edilmişti. York Üniversitesi'ne bağlı Ekolojik Ayak İzi girişimi tarafından Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarının yönetim organı olan Ayak İzi Veri Vakfı için hazırlanan listeye göz atalım. Türkiye için limit aşımı 6 Haziran tarihinde sona ermiş. Yani bir yıl yetmesi gereken doğal kaynaklar 6 ay dolmadan bitmiş. Katar limit aşımında ilk sırada. Bir yıllık kaynağını 4 Şubat'ta tüketmiş. En iyi durumda olan ülke ise Honduras. 27 Kasım'a kadar yetecek kaynağa sahip. Delta Kova Göktaşı yağmuru bu gece ve yarın gece en aktif zamanında. Saatte 20 göktaşı bekleniyor. Ancak ay yarın dolunay evresinde olacak. Bu yüzden gözlem için ay ışığından uzak, karanlık bir gökyüzü seçmeye çalışın ve gece yarısına doğru sırt üstü uzanıp göğe bakarak meteor görmeyi bekleyin. İyi şanslar.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: NTV Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Górnik Zabrze deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerin Polonya kafilesinde 3 eksik var. Sidiki Şerif, Vedat Muriç ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Dünya Kupası'ndan dönüşte izni sona eren N'Golo Kante'nin ise İstanbul'a döndüğü ve çalışmalarına Samandıra'da başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe son antrenmanını bu akşam Polonya'da yapacak. Mücadele yarın saat 21'de oynanacak. Galatasaray Avusturya kampında Monza'nın ardından Venezia'ya da mağlup oldu. Okan Buruk önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi.
7: Başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Takım olarak çok daha hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların, antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı, biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç.
6: Fransa'da beklenen anlaşma gerçekleşti. Milli takımda Zinedine Zidane dönemi resmen başladı. Federasyon Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransa, Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na yeni teknik direktörüyle hazırlanacak. Tarihe geçen futbolculuk yıllarından sonra teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane 5 yıl aradan sonra görev yapacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki mücadele 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. İtalya Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor. Teknik direktörlük görevi için Pirlo ile anlaşma sağlansa da sözleşme imzalanamadı. Sportif direktör Paolo Maldini ve danışmanı Leandro istifa etti.
8: İtalya milli takımındaki yeniden yapılanma süreci daha başlamadan krize dönüştü. Sportif direktör Paolo Maldini ile danışmanı Leonardo federasyondan istifa etti. 11 Temmuz'da göreve başlayan ve milli takımın yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Maldini, Andrea Pirlo ile büyük ölçüde anlaştı. Ancak Pirlo'nun bir Rus bahis şirketiyle olan ticari ilişkileri nedeniyle başlayan eleştirilerin ardından sözleşme imzalanamadı. Sky İtalya'ya göre bu planın sonuçsuz kalmasının ardından Maldini ile danışmanı Leonardo görevlerinden ayrılma kararı aldı. Böylece ikili göreve gelmelerinden yalnızca 16 gün sonra istifa etti. Yeni federasyon başkanı Giovanni Malago içinse kriz büyüyerek devam ediyor. Yaşananlar İtalya spor basınında da geniş yankı buldu. Corriere dello Sport, her şey yeniden başlamak gerekiyor. La Gazzetta dello Sport, İtalya yeniden inşa edilmeli. Tutto Sport da fiyaskonun ardından Mancini mi Conte mi manşetlerini attı. Pep Guardiola'nın teklifi kabul etmemesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü için Roberto Mancini, Thiago Motta ve Antonio Conte'nin isimleri öne çıkıyor. Gökmavillerde Gennaro Gattuso dönemi İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasının ardından sona ermişti.
6: Filenin efelerinin ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı yarın Çin'de başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi yarın saat 10'da başlayacak. Final turunda ilk kez yarışacak milliler Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli. Sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında. Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu bu dakikalarda giderek artıyor. Önce trafik yoğunluğuna ve duyurulara göz atalım. Özellikle D100 Kadıköy Fikirtepe yönü için bir duyuru var. O bölgede sol şeritte bakım onarım çalışması yürütüldüğü ve o şeridin kapalı olduğu belirtilmiş. Yoğunluk yaşanıyor o noktada. Ayrıca Hastal Kavşak Kemerburgaz yönü içinde bir duyuru var. O noktada da sağ şeritte araç arızası meydana geldiği ifade ediliyor. Yine yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de orası. Ana arterlerde yoğunluk giderek artıyor İstanbul'da. Çobançeşme ile Avcılar arasında ciddi bir yoğunluk var. Anadolu yakasındaysa Dudullu Ataşehir arasında çift yönlü sıkışıklık var. Birinci köprü çift yönlü, ikinci köprü ise Avrupa'dan geçişlerde yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajlarını meclis kapanmadan süreci tamamlayalım sözleriyle verdi. Gündemdeki Ahbap soruşturmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi. CHP'den ayrılan Özgür Özel ve ekibinin kurduğu yeni partide kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Partideki bazı görevlendirmeler de belli oldu. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Aralarında eski vali Tuncay Sonel'in de olduğu 3 kişiye ise 4 farklı suçtan tekrar tutuklama kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti. Yeni düzenlemede okul güvenliği ön plana alındı. Başka neler değişti? Aktaracağız. ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması geldi. İran'ın anlaşmaları ihlal etmesine de izin vermeyeceklerini belirten Trump... Görüşmeler iyi gitse de anlaşmaya varılamazsa yeniden saldırı tehdidinde bulundu. Gündemden bazı başlıklar böyle, şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündemdeydi. Erdoğan toplantının açılışında yaptığı konuşmada meclis kapanmadan süreci tamamlayalım mesajı verdi. Ayrıntıları toplantıyı takip eden NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde artık önemli günlerdeyiz. Zira süreç yasasının meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Süreç yasasını AK Parti hazırlıyor ve neredeyse her gün 2-3 toplantıyla yasaya son bir şekli veriliyor dersek doğru bir ifade kullanmış oluruz. Önemli günler dedik. Neden? Normalde bu hafta içinde yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması, ardından meclis başkanlığının Adalet Komisyonu'na yasa teklifini göndermesi, komisyonda görüşmelerin başlaması, ardından genel kurula sevk edilmesi yönünde bir planlama söz konusu. Ama çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti MYK'da süreç yasası ile ilgili önemli mesajlar verdi. Basına kapalı toplantıda bir açılış konuşması yaptı Erdoğan. Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım ifadelerini kullandı. Yine Erdoğan MYK açılışında yaptığı konuşmada bu teklifte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bizim için her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı bir şey olmayacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları neden önemliydi? Artık çerçeve yasanın, süreç yasasının hızlı bir şekilde hayata geçmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son düzenlemelerin yapıldığını bir kere daha hatırlatalım. Ama şu da bir dipnot olarak kalsın yayınımızda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere pek çok genel başkanla görüştü. Ama yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le herhangi bir görüşme olmamıştı. Bu hafta o görüşme olur mu olmaz mı takip ettiğimiz başlıklardan biri bu. Zira bu yasanın bir uzlaşı zemininde hayata geçmesine dönük bir planlama var. Bunu da hatırlatalım. Bir başka konu, bugün Ankara'nın önemli bir konuğu var. Irak Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Türkiye ile Irak arasındaki gelişmeler, ama bununla beraber terörsüz Türkiye sürecini daha ileriye taşımak için önemli ülkelerden biri elbette Irak. Zira terör örgütü PKK'nın kamplarının neredeyse %90'dan fazlası Irak sınırları içerisinde. İşte bu nedenle Irak'la bugün yapılacak görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci gündeme gelir mi, takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İletişim Şurası'na katıldı. İletişim Şurası'nda Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında önemli bazı açıklamalar yaptı. Dilerseniz o açıklamaları dinleyelim.
5: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
6: Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin kullanıldığını, ekonomik fırsatçılık yapıldığını söyledi.
5: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
6: Cumhurbaşkanı soruşturmanın kararlılıkla süreceğini de vurguladı.
5: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
6: Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Dijital egemenliğimizi temin etmek birinci önceliğimizdir dedi. Sosyal medya konusunda bir uyarısı da vardı.
5: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
6: Erdoğan'a konuşmasının ardından özel bir hediye verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını simgeleyen eserini Cumhurbaşkanı'na hediye etti.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ünlü isimler bugün de ifade veriyor. Son durumu öğrenmek için telefon hattındaki Dilek Yaman Demir'e soracağız. Dilek, söz sende.
7: Soruşturma kapsamında birden fazla ünlü isim ifade verdi. Bugün de 4 ünlü isim ifade verdi. Onlardan bir tanesi sabah saatlerinde katliyeye gelen ünlü sanatçı Gülben Ergen oldu. Yaklaşık 35 dakika boyunca ifade verdi. Ahbap Derneği'ne para gönderdiğini, gönderdiği paraların akıbetini ise sorgulamadığını söyledi. Yine de gönderdiğim paralar için bir denetim yapmadım ama gönderdiğim paraların yardım için kullanıldığını düşünüyordum. Bu yüzden vicdanen rahatsızım. Aslında ben de Haluk Levent tarafından mağdur edildim şeklinde

0: ifade veren isim de Elçin Sangu oldu. Artık bu soruşturma kapsamında yarın ünlü komedyen Şahan Gökbakar da ifade verecek.
1: Ayrıntıları Dilek Yamandemir'den aldık. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa bu hafta meclise sunulacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasa için son düzlüğe girildiğini söyledi. Bu sürecin uzatılmaması gerektiğini ifade etti.
2: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mütabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.
1: Yeni Parti meclis yapılanmasını tamamladı. Mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştiren Yeni Parti, Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak isimleri seçti. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekilleriyle uyarıları da oldu.
3: Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
4: Yeni Parti meclis grup yönetimini de belirledi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kapalı grup toplantısını yapan Yeni Parti, meclis başkan vekilliğine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü seçti. Meclis İdare Amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in milletvekillerine eski partileri CHP konusunda bir uyarısı da vardı. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Özgür Özel, mesele vatandaşın meselesidir. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Vatandaşın gündemini konuşun ifadesini de kullandı. Eleştiri konusu yapılan Yeni Parti'nin logosu da kurultay sürecinde değişecek. Özel, logoya ilişkin asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız. O yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda yeni logo resmileşmiş olacak dedi.
5: Sayın Özgür Özel'e aittir. Buyurun.
4: Yeni Parti ile birlikte meclisin oturma düzeni de değişti. Milletvekili sayısı bakımından AK Parti'den sonra ikinci büyük parti konumunda olan Yeni Parti, iktidar partisinin hemen soluna CHP'nin eski yerine yerleşecek. CHP ise DEM Parti ile MHP sıraları arasında kendine yer bulacak. Öte yandan dikkat çeken bir iddia da gündemde. Özel 200 civarı belediye başkanının CHP'den ayrılarak yeni partiye katılacağını söyledi.
1: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi.
6: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan Doku soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor.
4: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler artırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre okul, sıra, masa ve dolapla birlikte öğrencilerin üstü de aranabilecek.

0: durum hakkında tutanak tutulacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Anaokulu bulunmayan ilçelerde 36 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. Değişiklikle veli randevu sistemi de mevzuata girdi. Veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesine yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıtta doğru adres beyanının kontrolü için veliden fatura istenebilecek. Ortaokula yeni kaydolan öğrencilerin şubeleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle bakanlıkça belirlenecek. Şube değişikliği ders yılı içinde sadece bir defa yapılabilecek. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşlerin nakli velinin talebiyle kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu sınavsız okula yapılabilecek. Özürsüz devamsızlık süresi 20 gün ve üzerine çıkan öğrenciler teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karne ile birlikte öğretmen görüşünü içeren devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal duygusal gelişim becerilerini gösteren gelişim raporu verilecek.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci yarın başlıyor. Milyonlarca adayın bölüm araştırmaları sürüyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu 16 yeni bölüm açıkladı. Programlarda yapay zeka ve teknoloji öne çıkıyor. Peki uzmanlar yeni bölümleri nasıl değerlendiriyor? Bu bölümlerde nelere dikkat edilmeli? Haberimizi dinleyelim.
0: Balıkçılık teknolojisi, biyoteknoloji ve genetik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliğiyle daha birçok yeni bölüm. 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 bölüm bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Listede yapay zeka destekli yeni programlar öne çıkıyor.
2: Öğrencilerin mezun olduğu zaman istihdam sıkıntısı çekmemeleri açısından kısa vadede ve orta vadede öğrencilerin mezun olduğunda çok rahat iş bulabilmelerini ve ihtiyaç hissedilen bölümler olarak karşımıza çıkıyor.
3: Bu bölümlere ihtiyaç var çünkü artık hayvancılık ya da tarımcılık dediğimiz şey tamamen teknolojiyle iç içe geçmiş. Yani küçücük bir ülke sizden daha fazla bir şey üretebiliyorsa bunun sebebi teknolojideki yetkinliğidir ya da gelişmişliğidir.
0: Sadece sayısal alanlarda değil, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde de yapay zeka öne çıkıyor. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka örnekler arasında.
3: Ben felsefe ve yapay zeka üzerine yüksek lisansımı yapıyorum. Felsefe zaten bir düşünme sistemi. Yapay zekanın gelecekteki etik çerçevesini, gelecekteki dönüşmesi gerekeni, bugüne kadar anladığımız akılın ya da zekanın ne olduğunu yapay zekaya yansıtabilmemizi sağlayan bölüm olabilir. Felsefe. Bence yükselişi bu noktada çok hızlı olacaktır.
2: Sağlık alanında da, teknoloji alanında, sosyal yaşantıda da. Dolayısıyla biz bunu hayatımızın her alanına entegre edebiliriz. Bunu sadece sayısal yahut da bir yazılım bilgisayar alanına mahsusmuş gibi görmektense biz bunu hayatımızın her aşamasında, sosyal bilimlerde, sanatta, kültürde, her alanda biz bunu kullanmak zorundayız.
0: Uzmanlar yeni programları tercih edecek adayların bölümlerin içeriklerini iyi incelemelerini öneriyor.
1: Haber turuyla devam edelim. İçişleri Bakanlığı 27'si kırmızı bültenle aranan 65 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada firarilerin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten öldürme, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, suç örgütü üyeliğiyle nitelikli cinsel saldırı suçlarından hakkında hüküm bulunduğu belirtildi. Gürcistan, Almanya, Belçika, Yunanistan'ın da arasında olduğu 8 ülkede yakalanan 65 kişi Türkiye'ye iade edildi. İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Polis Şişli'de kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yatırım vaadiyle yurt dışındaki kişilerin dolandırıldığını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Toplam 548 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin cezaevinde olduğu belirlendi. Baskınlarda 382 kişi gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında olmak üzere 91 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sakarya'da 11 aylık bir bebeğin darbedilip çöp kenarına bırakıldığı iddia edildi. Akyazı ilçesinde bir kadın iki çocuğunu dün sabah 2 aydır ayrı yaşadığı eşine emanet etti. Kadın akşam saatlerinde eşinin 11 aylık kızlarını çöp konteynerinin yanına bıraktığı iddiasıyla polise başvurdu. Sağlık ekipleri bebekte darp izleri tespit etti. Bebek ayrıntılı muayene ve tetkikler için hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis babanın bulunması için çalışma başlattı. Ticaret Bakanlığı sosyal medya platformlarında yayınlanan mevzuata aykırı ilanlarla ilgili 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza kesti. Taşınmaz ve ikinci el araç alım satım ilanlarında yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütülen ve sistem doğrulaması olmadan doğrudan ilan mahiyetinde görsel veya metin paylaşan işletmelere idari para cezası uygulandı. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Valilik kararına göre İstanbul'da yeni yapılan okullarda mescit yapılması, hali hazırdaki okullarda ise öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanların mescide dönüştürülmesi kararlaştırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin aksamadan sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi. İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden 61 yaşındaki gazeteci Vedat Yenerer hayatını kaybetti. Yenerer bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Bir ay önce beyin tümörü teşhisi konan 61 yaşındaki gazetecinin bugün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği duyuruldu. Yenerer 32. gün programı Star TV, Kanal D ve Habertürk'te savaş muhabirliği ve aynı zamanda haber müdürlüğü yapmıştı. Hamza Eren Kocamaz kendisinden boşanmak isteyen eşini davadan vazgeçirmek istiyordu. 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve gidip eşini öldürdü. Adana'da yaşanan olayda saldırgan tutuklandı. Çocuk devlet korumasına alındı.
4: Kızını bırakma bahanesiyle gitti. Kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdı. Çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı.
5: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliğe döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
4: 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz Adana Yüreğir'de yaşıyordu. Eşi Hamza Eren Kocamaz'la aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Ancak Kocamaz davadan vazgeçmesi için kadına ısrar ediyordu. 25 Temmuz günü bir süredir kendisiyle olan 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle kadının evine gitti. Kızının annesine seslenmesini sağlayıp kapıyı açtırdı. Eve giren Kocamaz çocuğunun yanında kadını silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan kızını ablasının evine bıraktı. Kısa sürede yakalandı. İfadesinde "Eşimi seviyorum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim." diyerek kendini savundu. Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
1: Ankara'da iki kız kardeş tam 40 milyon lirayı dolandırıcılara kaptırdılar. Suç duyurusunda bulunan kadınlar dolandırıcıyla yaptıkları telefon görüşmesini de kayda almıştı. Dolandırıcıların kadını ikna ettiği o anlar delil olarak dosyaya girdi.
4: Telefon dolandırıcıları yine aynı taktiği kullandı. Kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle iki kız kardeşi tam 40 milyon lira dolandırdılar.
6: Sakinliğinizi koruyun, rahat olun. Önce Allah'a sonra bize menün bakın, yüzdük kuyruğuna geldik, pot kırmayalım.
4: Olayın adresi Ankara. Telefon dolandırıcıları 64 ve 66 yaşındaki iki kız kardeşi isimlerinin bir FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek kandırdı. Banka şubesinde örgütle bağlantılı kişiler olduğuna ikna ederek altınları eve getirttiler. Düzenledikleri sahte soruşturma evrakıyla da duruma inanmalarını sağladılar.
7: Nasıl oldu bu? Nasıl yapıldı? Nasıl iş?
6: Hepsi tespitte resmi bir şekilde gönderildi gözünüzden gördüğünüz yapılan edilen.
4: Dolandırıcılar kadınlara Ankara Bahçelievler'de bulunan dükkanlarının FETÖ tarafından hayali satışla ellerinden alınacağını öne sürdü. 7 milyon lira değerindeki dükkanı 3 milyon 600 bine sattırdılar. Bu para da aynı şekilde eve gelen dolandırıcıya teslim edildi.
6: Operasyon bitiminde tekrardan topularınız tekrardan size verilecek.
4: Tam 40 milyon liralarını kaptıran iki kardeş dolandırıcıların talepleri bitmeyince durumdan şüphelendi. Erkek kardeşlerine durumu anlattılar. Bunun üzerine konu yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma sürüyor.
1: Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda sabaha karşı başlayan yangına müdahale sürüyor. Karadan yapılan müdahaleye havadan da destek veriliyor. Son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Aysu Dursun'dan alacağız.
8: Antalya'nın Kaş ilçesinde sabahın erken saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi yaklaşık 11 saattir aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yangını tamamen kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda bölgede 3 uçak, 8 helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek verirken karadan ise 18 aracımız ve 2 iş makinesi ayrıca çok sayıda personel görev yapıyor. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının Kaş merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkan Üzümlü Mahallesi'ndeki makinik ve ormanlık alanda çıktığını da aktaralım. Bu noktada hava desteğinin söndürme çalışmalarında önemli rol oynadığını da ekleyebiliriz. Ve yangının yerleşim yerlerine uzak bir noktada etkili olduğunu da aktarabiliriz. Ve evet, özetlemek gerekirse sabahın erken saatlerinde Kaş'ta başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale hala devam ediyor. Ekipler ise yangını tamamen kontrol altına alabilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor diyebiliriz.
1: Antalya'daki son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Aysu Dursun'dan aldık. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası sene sonunda bitecek. Ancak bu tarihe kadar riskli yapı belgesi alanlara sınır yok. İstedikleri zaman kampanyadan faydalanabilecekler. Uzmanlar riskli yapı belgesine başvurunun en geç Ağustos ayında yapılması gerektiğini söylüyor.
0: Yarısı bizden kampanyası için tarih uyarısı yapılıyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle 39 ilçede 276 bin dairenin yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasına da ilgi yoğun. Kampanya yeni yıl itibariyle sona erecek. 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesi almanın uzun sürebileceği konusunda uyarıyor.
9: 31 Aralık 2026'dan bir gün önce biz binamıza riskli yapı için başvurursak yararlanabiliyor muyuz? Esas sorun burada. Başvurudan itibaren riskli raporun çıkması yaklaşık bir ay sürüyor. Bir ay sonra 15 gün taraflara tebligat süresi, tebligattan sonra tarafların itiraz süresi, itirazdan sonra itiraz incelenme süresi, incelenmeden sonra da incelenmeyi bakanlık yapıyor. İtiraz söz konusu olursa bu 6 ay 7 aya kadar sürebiliyor.
0: Kampanya kapsamında dönüşecek dairelere 875 bin lira hibe, 875 bin lira düşük faizli kredi, 125 bin lira da taşınma desteği imkanı sağlanıyor.
9: Yarısı bizden kampanyasına yararlanacak kişilerin en geç Ağustos ayında başvuru yapması gerekiyor. Çünkü Ağustos ayında yapılan başvuruya maliklerden birinin itiraz edebileceği ihtimali söz konusu. Tek malikse söz konusu değil tabii ki ama birden çok malikse. Maliklerden birisi itiraz ederse, itirazın uzayabileceği ve itirazın da kabul edilebileceği düşünülürse yarısı bizden başvuramıyoruz. Kasım Aralık ayında başvuranların hiç şansı yok.
1: Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş yaparken bilmesi gereken 4 önemli hakkı yeniden hatırlattı. Bakanlık, servis ve kuver ücretinden QR kodlu menülere kadar önemli uyarılar yaptı.
0: Restoranlardan market alışverişine kadar birçok konuda hem vatandaşın hem de işletmelerin uyması gereken kurallar yeniden sıralandı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında ilk olarak restoranlarda servis veya QR ücretini zorunlu tutulamayacağı hatırlatıldı. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı hatırlatıldı. Bakanlık, yiyecek ve içecek işletmelerinde dijital menü kullanımının mümkün olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti. İşletmelerin QR kodlu menünün yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmasının yasal zorunluluk olduğu kaydedildi. Alışveriş sırasında raf veya etiket fiyatıyla kasada çıkan fiyat farklı olması halinde tüketici lehine olan fiyatın esas alınacağına dikkat çekildi. Buna göre iki fiyat arasında farklılık bulunması durumunda daha düşük olan fiyat üzerinden satış yapılması gerekiyor. Bakanlık ayrıca açıkta satılan ürünlerde tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacağını vurguladı. Ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının toplam ağırlıktan düşürmesinin zorunlu olduğu, böylece ambalaj ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtildi.
1: NTV Radyo. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da iki kritik görüşmesi var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a geldi. Trump ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırlayacak. Trump'ın Netanyahu ve Zelenski ile ilişkilerinde bariz farklar var. İran'la kapsamlı çözümde ilerleme sağlanamaması nedeniyle Netanyahu Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yarattı. Ukrayna'nın Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmasıyla Trump'ın Zelenski ile ilişkileri ise gelişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iki önemli konuğu var. Trump, Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırlayacak. Ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Başka bir de işte Trump'ın gündeminde hem İran hem Ukrayna Savaşı olacak. Görüşmeler Ukrayna Savaşı da giderek yayılan İran Savaşı da kritik bir dönüm noktasındayken gerçekleşecek. Trump'ın Netanyahu ve Zelenski ile ilişkilerinde bariz farklar var. Netanyahu, İran'la kapsamlı çözümde ilerleme sağlanamamasının, Beyaz Saray'da yarattığı hayal kırıklığının arttığı bir dönemde Washington'a gitti. Konuya yakın kaynaklar Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimlerde Trump'ın desteğini almayı hedeflediğini söyledi. Kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu zor durumda. İki lider arasında yakın ilişkileri ortaya koyacak bir görüşmenin Netanyahu'nun seçimde işine yarayabileceği düşünülüyor.
10: Başta İran olmak üzere gündemdeki tüm konuları ele alacağız. Elbette amacımız hem kendi güvenliğimizi korumak hem çevremizdeki barış çemberini genişletmek.
0: Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın İran'ın yanı sıra İsrail'in Lübnan'a saldırılarını da gündeme getireceğini söyledi. Trump geçen hafta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlamıştı. Netanyahu Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yaratırken Trump'la Zelenski'nin tartışmayla başlayan ilişkileri son aylarda iyileşti. Bu iyileşmede Ukrayna'nın Moskova'nın ilerleyişini yavaşlatması, Rusya'nın petrol sanayisine giderek artan saldırıları etkili oldu. Görüşmede Zelenski'nin acil ihtiyaç duyulan hava savunma imkanları için Trump'a baskı yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile insansız hava aracı anlaşmasının tamamlanması konusunu da gündeme getireceği tahmin ediliyor. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı sözü vermişti. Bu konuda görüşülecek. ABD tarafı ise Rusya ile Ukrayna arasında barış için bastırıyor. Beyaz Saray yetkilisi Trump'la Zelenski'nin barış sürecini ele alacağını söyledi. Artık savaşı sona erdirme zamanı geldi dedi. Zelenski Trump'ın yanı sıra Amerikan Senatosu'nun 100 üyesiyle bir araya gelecek. Görüşmelerde müzakere süreçleri ele alınsa da hem İran hem Ukrayna savaşının sonu ufukta görünmüyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 10 yıllık görev süresi sona ererken ilk kez Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Guterres hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem de Rum kesim lideri Nikos Christodoulidis ile görüştü. Guterres'in ziyaretiyle 2017'de başarısızlıkla sonuçlanan zirveden 9 yıl sonra müzakerelerin yeniden başlaması amaçlanıyor. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'dan alacağız.
11: Genel Sekreter tüm tarafları tatmin edecek bir orta yol bulmaya çalışıyor. Esas amacı Deniz Kilislioğlu müzakereleri yeniden başlatmak. 9 sene önce kopmuştu müzakereler. Sen de yakından takip ediyorsun Kıbrıs meselesini. Kram Montana'da çözümün eşiğine gelinmişti. Kıbrıs tarihinde çözüme en çok yaklaşılan nokta Kram Montana görüşmeleri olmuştu. 11 gün süren kamp Rum liderin son anda hayır demesiyle çökmüştü. Dolayısıyla bunu yaşadı Guterres. Bu aslında bir başarı. Oraya kadar bu meseleyi getirmek bir başarı, ancak sonu her zamanki gibi oldu. Annan planında da aynı şey olmuştu. Kran Montana'da Rum tarafı son anda hayır deyip her şeyi havaya uçurabiliyor. Bunu yaşadı. Şimdi tekrar 9 sene sonra Kran Montana'nın bir revanşi niteliğinde görüşmeleri yeniden başlatabilir miyiz? 5+1 konferansı toparlayabilir miyim? Düşüncesiyle, çabasıyla adaya gelmiş bulunuyor. Türkiye'nin tavrında değişen hiçbir şey olmadı. 2017 yılında Kran Montana görüşmeleri çöktüğünde çözüm yanlısı Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı da dile getirmişti. Bu bizim dönemimizin federal çözüm konusundaki son denemesidir, başarısız olduk demişti. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bizim için federasyon defteri kapanmıştır. Bundan sonra çözüm formülü iki devletli çözüm olacaktır demişti. Kran Montana kapanırken üstünden 9 sene geçti. Türkiye'nin pozisyonunda değişen bir şey yok. Zira arabulucu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Holguin buraya gelmeden evvel Hakan Fidan'la görüştü. Genel Sekreter pazar günü adaya gelmeden hemen önce Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Buralarda ifade edilen pozisyonda değişik hiçbir şey yok. Türkiye iki devletin yan yana var olabileceği, adada iki devletin yan yana yaşayabileceği, Kıbrıs'ı Türklerin özden gelen eşit egemen haklarının tescil edildiği bir çözümün ancak kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm olduğunu, diğer yöntemlerin 68 yıl denendiğini ancak başarısız olduğunu, bunları ifade ediyor Türk tarafı ve bunda değişen bir şey yok. Kıbrıs'ı Türk lider daha ılımlı, federal çözüme daha yakın, ancak onun da bu işin başlayabilmesi için dört ciddi koşulu var. Yani bunlar bir araya gelmezse biz müzakere masasına neden oturalım diyor. Bunlardan en önemlisi Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin tescil edilmesi. Bunlar görüşmeden önce olacak ki masaya oturalım diyor Tufan Erhürman. Eğer bir müzakere başlayacaksa ucu açık olmaz. Bunun bir takvime bağlanması lazım. Başı sonu belli olması lazım. Çünkü geçmişteki müzakere süreçleri öyle ucu açık devam edip gidiyordu ve sonuç alınamıyordu. Sırf görüşmüş olmak için görüşme olmamalı. Sonuç odaklı olmalı. Üzerinde uzlaşılmış konular tek belirlenmeli, tescil edilmeli, tekrar başa dönülmemeli diyor. Çünkü Rum tarafı Kran Montana'da kaldığımız yerden devam edelim diyor. Bu demektir ki bütün konular tek tek yeniden ele alınacak. Bu zaman kaybı hiçbir zaman tamamlanamayacak görüşmeler. Yeni bir müzakere süreci başlar ve yine başarısız olursa KKTC izolasyonlar altında, tanınmayan ambargolar altında bir ülke olarak yoluna devam etmemeli. Bu da tescil edilmeli diyor Tufan Erhürman. Şimdi Guterres bütün bu veriler ışığında Türkiye'nin iki devletli formülü, bu konudaki ısrarı, Tufan Erhürman'ın dört maddelik metodolojisi, bunların hepsini bir araya getirip bir orta yol bulup Rum tarafıyla da ikisini bir arada görüşmeleri başlatabilecek mi, başlatamayacak mı, bunu deniyor. Yarın iki liderle birlikte üçlü bir görüşme yapılacak ara bölgede ve sonuçlarını hep birlikte izleyeceğiz.
12: Çok kısa rica edeceğim. Çok çerçevesi belli bir şey. O ara formül nasıl bir sonuç çıkartacak ya da nasıl bir ara formül çıkartacak BM Genel Sekreteri buradan? Basına yansıyan bir şeyler var mı? Çok kısa rica edeyim. Çünkü Kıbrıs basınının kulağı deliktir. Çok iyi de haber alır. Var mı bir yansıyan şey?
11: Açıkçası bu süreç son derece kapalı seyrediyor. Ne liderlerden ne de Birleşmiş Milletler'den öyle elle tutulur sağlam bir bilgi sızdırılmadı basına. Bir takım ara formüller ortaya atıldı ancak bunlar yalanlandı. Şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Esas hedef 5+1 konferansı toplamak. Yani garantör ülkeler, Kıbrıslı liderler ve genel sekreterin bir arada olacağı bu konferansın yapılmasını sağlamak ve bu konferansta müzakereleri yeniden başlatma kararını çıkartmak. Guterres'in esas hedefi bu. Bu konuda ne kadar ileriye gidebilecek, nasıl tarafları bir araya getirebilecek, nasıl köprüler kurabilecek, yarın göreceğiz Deniz Kilislioğlu.
13: Selim Sayarı'nın notlarını NTV ile ortak yayında aldık. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişi öldü, 20'den fazla çalışana ulaşılamadığı açıklandı. Patlamanın nedeniyle ilişkin ayrıntılı ise paylaşılmadı.
0: Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto şehrinde hasar meydana geldi. Deprem yerel saat 16:27'de yaşandı. 10 kilometre derinlikteki sarsıntı geniş bölgede hissedildi. Bölgede 10'dan fazla bina yerle bir oldu. Deprem sırasında Aeon alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Kumamoto polisi çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı. Binada mahsur kalanların olduğu da belirtildi. Deprem sonrasında ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kumamoto Havalimanı kapatıldı. Bazı tren vagonları hareket esnasında yan yattı. Bazıları ise acil şekilde durdu. Sarsıntı nedeniyle bir köprüde kısmi yıkım meydana geldi. Yüzlerce yıllık tapınak çöktü. Kumamoto'nun tarihi kalesinin çevresindeki bir duvarsa yıkıldı. Bazı bölgelerde sarsıntının ardından yangın çıktı. 40 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Devletin tüm kaynaklarının afet yardımlarına ayrılması talimatı verdim dedi. Tokyo hükümeti bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık konutunda kriz yönetim merkezi kurdu. Kurtarma çalışmalarına Japonya ordusu da destek vermeye başladı. Bölgede bulunan iki aktif nükleer santralde hasar oluşmadığı açıklandı.
13: Fransa ve İspanya'da yüz binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınları devam ediyor. Ekipler hafta ortasında başlaması beklenen yeni sıcak hava dalgasından önce alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı yarışıyor. Türkiye her iki ülkeye de söndürme uçakları gönderirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye teşekkür geldi.
0: İspanya ve Fransa'da yangın mücadelesinde zamanla yarış sürüyor. İtfaiye ekipleri Avrupa'yı etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgası öncesinde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 3000'e yakın itfaiyeci, 1500 askeri personel, yaklaşık 1500 polis ve jandarmayla 18 hava aracı yangınlarla aralıksız mücadele ediyor. Kuru hava ve aniden yön değiştiren rüzgar çalışmaları güçleştiriyor. Tahliye edilen on binlerce kişi barınağa dönüştürülen spor salonlarına yerleştirildi. Alevlerin ilerleyişi bazı bölgelerde yavaşlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaştıkları en ciddi olay olarak nitelendirdi. Macron çalışmalara destek için iki söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye de teşekkür etti. Sosyal medya hesabında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya söndürme uçağı gönderildiğine dair mesajını alıntıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Türkçe olarak teşekkürler Türkiye yazdı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya ve Fransa'ya söndürme uçakları gönderen Türkiye'nin sadece kendi ormanlarını değil diğer ülkelerin ormanlarını ve doğasını da önemsediğini vurguladı. Sınırları aşan dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yaklaşık 90 bin hektar ormanın küle döndüğü İspanya'da da durum kritik. Termometreler 38 dereceyi gösterirken hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması bekleniyor. İspanya Çevre Bakanlığı 37 itfaiye ekibinin havadan ve karadan alevlerle mücadele ettiğini duyurdu. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İtalya'ya ait söndürme uçakları da çalışmalara katılıyor. Başkent Madrid yakınlarında yanan toplam alan 70 bin hektara ulaştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise orman yangınlarını iklim acil durumunun en acı verici sonucu olarak nitelendirdi. Zor saatler bizi bekliyor ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği yetkilileri ise kıtadaki yangınların Kasım ayının başına kadar devam edebileceği ve 2026'nın yanan alan bakımından rekor kırabileceği uyarısında bulundu.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
20: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
21: Ülke genelinde sıcakların yeniden yükselmesiyle özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da orman yangını riski yüksek. Ayrıca Antalya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da aşırı sıcaklar sıvı kaybı riskini artırıyor. Gölge yerler tercih edilmeli.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
22: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerin Polonya kafilesinde 3 eksik var. Sidiki Şerif, Vedat Muriç ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Dünya Kupası'ndan dönüşte izni sona eren N'Golo Kante'nin ise İstanbul'a döndüğü ve çalışmalarına Samandıra'da başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe son antrenmanını bu akşam Polonya'da yapacak. Mücadele yarın saat 21'de oynanacak. Galatasaray Avusturya kampında Monza'nın ardından Venezia'ya da mağlup oldu. Okan Buruk önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi.
23: Başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Takım olarak çok daha hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların. Antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı. Biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç.
1: Fransa'da beklenen anlaşma gerçekleşti. Milli takımda Zinedine Zidane dönemi resmen başladı. Federasyon Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransa, Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na yeni teknik direktörüyle hazırlanacak. Tarihe geçen futbolculuk yıllarından sonra teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane, 5 yıl aradan sonra görev yapacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki mücadele 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. İtalya Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor. Teknik direktörlük görevi için Pirlo ile anlaşma sağlansa da sözleşme imzalanamadı. Sportif direktör Paolo Maldini ve danışmanı Leandro istifa etti.
24: İtalya milli takımındaki yeniden yapılanma süreci daha başlamadan krize dönüştü. Sportif direktör Paolo Maldini ile danışmanı Leonardo federasyondan istifa etti. 11 Temmuz'da göreve başlayan ve milli takımın yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Maldini, Andrea Pirlo ile büyük ölçüde anlaştı. Ancak Pirlo'nun bir Rus bahis şirketiyle olan ticari ilişkileri nedeniyle başlayan eleştirilerin ardından sözleşme imzalanamadı. Sky Italia'ya göre bu planın sonuçsuz kalmasının ardından Maldini ile danışmanı Leonardo görevlerinden ayrılma kararı aldı. Böylece ikili göreve gelmelerinden yalnızca 16 gün sonra istifa etti. Yeni federasyon başkanı Giovanni Malago içinse kriz büyüyerek devam ediyor. Yaşananlar İtalya spor basınında da geniş yankı buldu. Corriere dello Sport, her şey yeniden başlamak gerekiyor. La Gazzetta dello Sport, İtalya yeniden inşa edilmeli. Tutto Sport da fiyaskonun ardından Mancini mi Conte mi manşetlerini attı. Pep Guardiola'nın teklifi kabul etmemesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü için Roberto Mancini, Thiago Motta ve Antonio Conte'nin isimleri öne çıkıyor. Gök mavillerde Gennaro Gattuso dönemi İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasının ardından sona ermişti.
1: Filenin efelerinin ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı yarın Çin'de başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi yarın saat 10'da başlayacak. Final turunda ilk kez yarışacak milliler Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 39-40. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Expertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Ticaret savaşlarında deyim yerinde ise üçüncü perde açıldı. Esasen üçüncü perde ibaresinin önemli bir arka plan okuması yapmak lazım. Çünkü malum olunduğu üzere Başkan Trump bu ticaret savaşları meselesini ya da gümrük vergileri üzerindeki çoğunlukla tek taraflı tasarrufuyla ortaya çıkan açılımları birinci başkanlık döneminde yani 45. dönemde başlatmıştı. O dönemde çok ses getirdi. Adeta dünya ticaretinin, küresel ticaretin onlarca yıldır yer etmiş sistemini alt üst etti. Sonra Başkan Trump'ın ara vermesiyle ikinci dönemi kendi deyimiyle elinden alınmasıyla Biden göreve geldi. Ama Biden'ın da Trump'ın açtığı bu yolda çok önemli değişiklikler yapmadığı, alel usul, eski usul devam ettiği görüldü. Sonra 47. dönemde tekrar Başkan Trump yönetimi ele geçirince hemen ilk günden itibaren ticaret savaşlarının ikinci perdesini açtı. Öyle ya, geçtiğimiz yıl bu mücadeleler, karşılıklı salvolar, görüşmeler, tehditler, ileri adımlar, geri çekilmeler ekopolitik gündemin ana temasını oluşturdu. Şimdi ticaret savaşlarında deyim yerinde ise artık üçüncü perde açılıyor. Esasen Başkan Trump öteden beri Kongre'nin yetkisini bypass etmeye hem savaş veya çatışma koşullarında hem de gümrük vergileri veya dış ticaret rejiminin düzenlenmesinde bir taktik olarak benimsiyor. Nitekim geçerli dış ticaret mevzuat ve vergilerinin de süresi doluyordu. Dolayısıyla 1930 yılı ve 1974 yılında yapılan düzenlemelere ve kendisinin olağanüstü durum yetkisine dayanarak şimdi 150 gün süreli yeni bir düzenlemeye gidiyor. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa gümrük vergileri dünyadaki bütün ülkeler için %10 standart veya üniversal düzeyde kalacak. Dolayısıyla Trump önceden vaziyet alarak kendi duygu ve düşünceleri veya stratejileri çerçevesinde. Duygu diyoruz aslında, bu ticaret politikaları tamamen teknik, matematik, ama iş bu uygulamaya geldiğinde Trump'ın böyle duygusal motifleri de işin içine kattığı görülüyor. Öyle ya, bazı ülkelere istisnalar tanırken diğerlerine tanınmaması gibi uygulamalar da standart hale gelmiş. Şimdi bütün bu girizgahtan ve genel çerçeve izahından sonra son gelişmelere bakalım. Evet, geçtiğimiz cuma akşamı itibariyle yeni vergiler gündeme geldi. Öncesinde zaten Brezilya'ya ve Kanada'ya Başkan Trump kuvvetli salvolarını göndermişti. Şimdi anlaşılıyor ki aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60 civarında ülkede yeni bir ticaret rejimi, Amerika ile ticaret yapılmak istenirse yeni gümrük tarifeleri gündeme girdi. Türkiye için haberler iyi mi? Maalesef kötü. Çünkü geçtiğimiz haftada işaret etmiştik Türkiye'nin bu konuda vaziyet alması lazım diye. Şimdi anlaşılıyor ki özellikle amiral gemimiz olan, ihracatımızda önemli bir konum taşıyan Türk hazır giyim ve tekstil sektörüne Amerika Birleşik Devletleri'nden çifte darbe gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin %12,5'luk ilave gümrük vergisi kesinleşirken Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya'ya da tanınmış bir vergisiz tarife kontenjanı Türkiye'ye tanınmamış. Yani iki taraftan Türkiye dezavantajlı oluyor. Türk ihracatçısı doğrudan Amerika'ya vergi, ihracatında vergi ödeyecek iken diğer yakın rakiplerimiz, o demin adlarını andığımız ülkeler bundan muaf tutuluyor. Bu da hakikaten sıkıntılı bir süreç. Üstelik Çin'e uygulanan bir takım korumacı tedbirler, Çin'e karşı uygulanan korumacı tedbirler geliyor, Türkiye'yi de vuruyor. Niye? Çünkü gümrük birliğiyle revizyon anlaşması veya revizyon amaçları da henüz ulaşılmamış durumda. Bilindiği üzere dış ticareti çerçeve olarak dış ticaret rejimi saptıyor veya tayin ediyor. Türkiye öteden beri bir numaralı gümrük birliği revizyonu hem serbest ticaret anlaşmaları hem de tercihli ticaret anlaşmalarında mevcut bazı anlaşmaların aleyhimize çalışma durumunu ortadan kaldırma, yeni serbest veya tercihli ticaret anlaşmaları yapma gibi kulvarlarda maalesef istenilen sonucu istenilen zamanda elde etme konusunda geride kaldı. Bu da bu türden yeni gelişmeler konusunda yumuşak karın göstermemizi ortaya koyuyor. Son bir örnekle tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta ASEAN Güneydoğu Asya ülkeleri zirvesi oldu. Türkiye burada herhangi bir varlık göstermiyor. Ama mesela Tayland'la bizim serbest ticaret anlaşmamız eğer aylardır, yıllardır sürüncemede kalmayıp sonuçlandırılsa ASEAN üzerinden Asya'da 22 ülkeye açılma imkanımız var. Bu gibi konuları mutlaka yakından takip etmek ve gereğini yerine getirmek gerekiyor. Son gelişmeler bir kere daha bu duruma işaret ediyor. Kendi kafanıza göre, kendi meşrebinize ve tercihinize göre dış ticaret yapamayacağınıza, ihracat gerçekleştiremeyeceğinize göre çerçeveyi oluşturmak için oyunu kurallarına göre ve zamanında vakit kaybetmeden oynamak durumundayız. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
9: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Klima deyince vatan.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
15: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Çarşamba sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli, sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında. Bodrum'da ise kuvvetli esecek.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: Burası NTV Radyo. Saat 18.
17: Merhaba, saat 18. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Washington ve Tahran'ın ardından Ankara'ya gelen bir isim. Irak'ın yeni başbakanı Ali Zeydi Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu bir saat kadar önce karşıladı. O andan itibaren de görüşme devam ediyor. Elbette bir önceki Irak Başbakanı ile Ankara yakın bir ilişki içindeydi. Bundan sonra bu yeni başbakanla Ankara nasıl bir yol yürüyebilecek? Bunun ilk nabzını da bu ziyarette tutmuş olacak. Masada önemli başlıklar var. Dolayısıyla NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'na döneceğiz ve o başlıkları konuşacağız. Şimdi Ahmet, bir ortak basın toplantısı yapılması da sanırım bekleniyor. Sen de o salondasın ama önce bir bu özellikle Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci önemli bir eşiğe gelmişken, dönüşler konusunda önümüzdeki süreçte adımlar görecekken Irak önemli bir ayak. Türkiye'nin beklentileri neler? Masada nasıl bir gündem başlığı bu?
18: Deniz, Türkiye yıllarca terör örgütleriyle mücadelede bölge ülkelerinin başta Irak olmak üzere terörle mücadeleye destek vermesini istedi. Bu kimi zaman gerçekleşti, kimi zaman sekteye uğradı. Türkiye uzunca bir süre destek anlamında umduğunu bulamadı. Ama şimdi hem Suriye'de hem de Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde başka bir iklimi konuşuyoruz, başka bir dönemi konuşuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de, Türkiye'nin terörle mücadelesinde de artık terörsüz Türkiye sürecinde hukuki süreci, çerçeve yasayı konuşuyoruz. Meclise gelme süreci, hazırlıkların son aşamaya geldiğinden bahsediyoruz. Çerçeve yasa kısa süre sonra meclise gelecek. Hayata geçecek, yasalaşacak. Terör örgütü PKK'nın kitlesel olarak silah bırakma döneminin resmen bu yasayla beraber başlaması yönünde bir planlama var, beklenti var. Şimdi bu beklenti bir kenarda, Türkiye'nin en büyük isteklerinden, arzularından bir tanesi sürece Irak'ında destek vermesindeydi. Süreç başlarken özellikle Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın o silahları yaktığı ilk an, teslim ettiği ilk an, o küçük de olsa bir etkinlik olsa bile Irak'ın hem merkezi hükümetin hem de kuzeydeki hükümetin, Erbil hükümetinin destekleri vardı. Aynı zamanda şimdi yeni süreçte de Türkiye bu desteği bir kere daha arıyor. Çözüm yasasıyla beraber bir sahada durumu netleştirmek için koordinasyon mekanizması oluşturulacak. Silahların nasıl, ne zaman, nerede toplanacağı belirlenecek. Elbette MIT ve TSK eliyle, ama şüphesiz ki Irak hükümetinin de buna destek vermesi, acaba bu süreci ilerletebilmek için üzerlerine düşen bir konu olacak mı? Ankara'nın bir talebi olacak mı? Basın toplantısında iki lider buna değinecek mi? Bir mesaj verecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bunu takip edeceğiz.
17: Tabii bir önceki başbakanla Ankara'nın ilişkileri iyiydi. Özellikle mesela kalkınma yolu gibi projeler açısından önemli adımlar atılmıştı. Bu sefer masadaki başlıklar, yani Irak'la ikili ilişkiler anlamında diğer başlıklar hangileri, hangilerini konuşuyor liderler?
18: İki ülke arasında ciddi bir problem sayılabilecek ama liderler düzeyinde bu aşılabilecek gibi kamuoyuna yansıdı. Bugünkü görüşmede bu da gündeme gelecek. Şundan bahsediyorum. Türkiye Erbil hükümeti ile yaklaşık 9 yıl önce bir anlaşma yapmıştı. Petrol boru hattı anlaşması, ama merkezi hükümet bunu kabul etmediğini ifade etti ve tahkime gitti, Türkiye'ye şikayet etti. Şimdi ortada 1.4 milyar dolarlık bir ceza var. Türkiye bunu ne zaman ödeyecek? Mahsuplaşma yoluna gidilecek mi? Zira İran'da petrol taşıma ile noktasında sonucu olarak Türkiye'ye yönelik bazı ödemeleri var. Bununla acaba mahsuplaşmaya gidilecek mi? Öncelikle bu tahkim meselesinin bir sonuca ulaştırılması beklentisi var İki ülke arasında. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da heyetteki isimlerden biriydi. Yeni dönemde Türkiye ile Irak arasında petrol boru hattı anlaşmasının yenilenip yenilenmeyeceği, Türkiye mevcut anlaşmanın sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor. Artık yeni şartlar var, yeni bir dönem var ve kapasiteyi tam anlamıyla kullanmamız gerekiyor diyor. O yüzden yeni bir anlaşma imzalanacak mı, imzalanmayacak mı? Bugün bunun da konuşulmasını bekliyoruz. İki ülkenin ticaret hacmi yüksek oranda petrolle şekilleniyor. Yaklaşık 17-18 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var ama uzun vadede 30 milyar dolarlık bir hedeften bahsediliyor. Bu nasıl gerçeğe dönüşecek? Ve sen de ifade ettin, yeni tarihi yol projesi, bu proje hayata geçecek mi? Çalışmalar nasıl ilerleyecek? Bunun da konuşulması beklentisi var.
17: Gündemdeki başlıkları Ahmet Örsoğlu aktardı. Bir basın toplantısı olacak. Oradan çıkacak mesajları da takip edeceğiz. İç siyasete dönelim. Yeni parti meclis grubundaki kişileri belirledi. Kapalı bir grup toplantısı yapıldı bugün. Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak isimler seçildi. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP, Cumhuriyet Halk Partisi konusunda milletvekillerine uyarıları da oldu.
19: Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
20: Yeni Parti meclis grup yönetimini de belirledi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kapalı grup toplantısını yapan Yeni Parti, meclis başkan vekilliğine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü seçti. Meclis İdare Amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in milletvekillerine eski partileri CHP konusunda bir uyarısı da vardı. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Özgür Özel, mesele vatandaşın meselesidir. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Vatandaşın gündemini konuşun ifadesini de kullandı. Eleştiri konusu yapılan Yeni Parti'nin logosu da kurultay sürecinde değişecek. Özel, logoya ilişkin asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız. O yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda yeni logo resmileşmiş olacak dedi.
21: Sayın Özgür Özel'e ait. Buyurun.
20: Yeni Parti ile birlikte meclisin oturma düzeni de değişti. Milletvekili sayısı bakımından AK Parti'den sonra ikinci büyük parti konumunda olan Yeni Parti, iktidar partisinin hemen soluna, CHP'nin eski yerine yerleşecek. CHP ise DEM Parti ile MHP sıraları arasında kendine yer bulacak. Öte yandan dikkat çeken bir iddia da gündemde. Özel, 200 civarı belediye başkanının CHP'den ayrılarak yeni partiye katılacağını söyledi.
17: Ahbap Derneği soruşturmasındaki son durumu aktaralım. Bugün yaşananlara bakalım. Savcılık ifade almaya devam etti. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadesi alındı. Yapılan 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 belinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
20: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediliyor.
3: Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
22: Savcı Bey'e söyleyeceğim.
20: Son olarak gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu, şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ifade vermek için adliyedeydi.
0: Çok üzgün ve çok kırgınım.
20: Ünlülerin verdiği ifadelerin ayrıntıları da ortaya çıktı. Gülben

0: Çağlaylı, şarkıcı Gökhan Özoğuz, avukat Feyza Altun ve sunucu Ece Üner gibi isimler ifade vermişti. Öte yandan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Ahbap Derneği'ne ait mal varlıkları ve banka hesaplarına kayyum atandı. Ahbap soruşturmasındaki 4. dalga operasyonda ise 13 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Hüseyin Başaran, kız öğrencilere yurt yapmak için Haluk Levent'le anlaştığını, ancak devrettiği 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. Derneğin 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor.
1: Bir taraftan İran Savaşı, diğer taraftan Ukrayna Savaşı. İkisinin akıbeti içinde önemli iki konuk bugün Washington'da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Şu dakikalarda da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da olduğu bilgisi var. Trump tüm bu görüşmeler öncesinde Fox News'da konuştu. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, önce Fox News röportajıyla başlayalım. Neler söyledi, manşetlere ne çıktı?
2: Deniz, Amerika'da başkent Washington'da bugün iki ayrı savaş ve bir cenaze gündemi var. Hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski kısa bir süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Graham'in cenazesine katılmak ve Trump'la görüşmek için burada. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Beyaz Saray'dan hemen ayrılmadan kısa bir süre önce de İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'a geldi. İki devlet başkanı Washington'da olduğu için Beyaz Saray ve çevresinde de yoğun, epey güvenlik önlemlerinin alındığını söylemek mümkün. Hem polis hem gizli servis köpeklerle görevde. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile görüşmeden önce sabah saatlerinde Fox News'a yaptığı açıklamada, Fox News'a verdiği mülakatta ABD Başkanı, yani kendisi olmasaydı İsrail'in var olamayacağını söyledi. Netanyahu'nun Trump'la yapacağı görüşme tabii 8. görüşme Trump göreve geldiğinden bu yana, ama önceki 7 görüşmeye kıyasla Netanyahu biraz daha zayıf bir konumda aslında Washington'da, Beyaz Saray'da denilebilir. Netanyahu'nun Trump'a İran'da Pikaks Dağı, yani nükleer tesisin yerin derinliklerinde bulunduğu Pikaks Dağı'na ilişkin, oradaki faaliyete ilişkin bazı istihbarat ve bilgileri Trump'la paylaşacağı yönünde haberler yer almıştı. Bunlar Trump'a soruldu. ABD Başkanı Donald Trump epey sert ifadeler kullandı diyebiliriz. Bibi'nin, yani Netanyahu'nun Pikaks Dağı'ndaki faaliyetlerle ilgili bana bir şey söylemesine gerek yok. Biz zaten orayı yakından takip ediyoruz. Bibi bunu benim İran Savaşı'nda biraz daha uzun kalmamı sağlamak için söylüyor. Bunu normalde dünya kamuoyuna duyurmasına, anons etmesine de gerek yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı ile ilgili olarak da görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmaması halinde İran'da köprüleri bir saat içerisinde yok edebilirim dedi. İran'ın enerji santrallerini de yine bir gün içerisinde yok edebilirim ama 91 milyon kişiyi düşünüyorum dedi. Yani İran'daki sivilleri düşünüyorum ifadesini kullandı. Her ne kadar aslında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Trump arasında İran Savaşı'na ilişkin bazı görüş ayrılıklarının olduğunu biliyoruz. Trump bu konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada küçük bazı görüş ayrılıklarımız var ama tutumlarımız birbirine oldukça yakın ifadesini kullanmıştı. Ama perde arkasında iki lider arasında görüş farklılıklarının olduğunu biliyoruz. Netanyahu geçen hafta aslında gelecekti Washington'a ama randevu alamamıştı. Dolayısıyla o görüşme bugün gerçekleşiyor. İki liderin görüşmesi basına kapalı programa göre, en azından son ana kadar o şekilde duyurulmuştu. Dolayısıyla kamera önü iki liderden açıklama duymayabiliriz bu görüşme esnasında ya da sonrasında. Netanyahu'nun Trump'la görüşmesi bir yandan da Amerikan siyasetinde aslında İsrail'in Amerikan dış politikasına etkisi ve İran Savaşı konusunda İsrail hükümetinin Amerikan kamuoyunun görüşünü etkilemeye yönelik çabalarının diyelim gittikçe daha yüksek sesle dillendirildiği bir döneme de rastlıyor. Çünkü bir yandan da tabii her iki lider kendi ülkelerinde iç siyasetten kaynaklı, seçim kaynaklı bir takım siyasi risklerle karşı karşıya. Dolayısıyla

0: İran Savaşı konusunda da çıkarların pek de aslında örtüşmediği bir döneme rastlıyor Netanyahu-Trump görüşmesi Deniz.
1: Begüm, tabii bir de Zelenski görüşmesi var Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak. Ona dair neler biliyoruz?
0: Deniz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin Trump'la görüşmesi de yine basına kapalı şekilde gerçekleşti. Aslında süreç içerisinde tabii iki lider arasında biraz baş döndürücü bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkün. Ukrayna açısından da bu görüşmede en önemli gündem maddesi Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı füze savar savunma sistemlerini güçlendirmesi, yani Patriot füze sistemlerini alması var aslında. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'de yapılan NATO zirvesi sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra bu sistemlerin ya da Patriot interseptörlerinin diyelim Ukrayna toprakları üzerinde Ukrayna topraklarında üretilmesini sağlamak için Ukrayna'ya bir lisans, bir ruhsat verileceğinden söz etmişti. Ancak tabii bu uzun ve teknik bir süreci beraberinde getirecek. Ukrayna'nınsa bu sistemlere derhal ihtiyacı var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Trump'la yaptığı görüşmeden elinde nasıl bir şeyle çıktı? Daha sonraki günler ve saatlerde belki netleşebilir. Şunu da söyleyelim. Tabii Trump yönetimi bir yandan da İran Savaşı'na da odaklanmış durumda. Dolayısıyla Zelenski Trump'tan Patriot sistemlerine ilişkin istediği sözü, vaadi alabildi mi bunu göreceğiz. Bir yandan da geçtiğimiz günlerde Ukrayna hatırlanacağı üzere Hazar Denizi'nde İran'la Rusya arasında askeri ekipman taşıdığı belirtilen bir İran gemisini hedef almıştı. Bu gelişme de Trump yönetiminin dikkatinden kaçmış değil. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı konusunda yine barış görüşmelerinde en son Şubat ayında Abu Dhabi'de bu görüşmeler yapılmıştı. Ancak pek somut bir sonuç çıkmamıştı. Trump olumlu bir takım mesajlar verdi son dönemde Ukrayna Savaşı'na ilişkin. Zelenski'nin Trump yönetiminin temsilcileriyle bu konuda yakın temasta olduğunu biliyoruz. Bakalım Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'la görüşmesinden elinde neyle Ukrayna'ya, Kiev'e dönecek, bu savunma sistemleri konusunda göreceğiz.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı Washington'daki görüşmeleri. Begüm de söyledi tabii, özellikle Netanyahu görüşmesinde İran Savaşı'nın geleceği önemli olacak. Amerika Birleşik Devletleri açısından da sadece Boğaz'ın açık kalması değil, Hürmüz'de statünün İran'a bırakılmaması meselesi önemli. Bunun için bir süredir müzakereler yürütülüyor. Ummanlı bir heyet, ki İran'la birlikte Umman'da kıyıdaş ülke, hafta sonu Ummanlı bir heyet Tahran'a gitti. İranlı ve Ummanlı heyetler Hürmüz Boğazı'nın açılması için alternatifleri görüştü. Umman, deniz güvenliği ve araba kurtarma çalışmaları için bir konsorsiyum önerdi. Tahran teklife sıcak baksa da geçiş ücreti alma konusunda hala ısrarcı.
2: İran ve Umman heyetleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Hürmüz üzerinden yürütülen diplomasi müzakereler için umut ışığı oldu. Umman heyeti geçen hafta Cuma günü Tahran'a gitti. Trump aynı gün saldırıları durdurdu. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi bir Amerikalı yetkiliye göre taraflar arasında geçiş ücreti konusunda anlaşmazlığın sürdüğünü yazdı. İranlı ve Ummanlı heyetler gemilerin boğaz geçişinde hangi güzergahı kullanacağını görüştü. Tahran, ticari gemilerin kendi kıyılarına yakın olan rotadan geçmesini talep ediyor. Ancak ABD'nin gemi geçişlerini Umman tarafına yakın bölgeden sağlamaya çalışması İran'la gerginliği bir kez daha tırmandırmıştı. İran ve Umman arasında hafta sonu devam eden müzakerelerde Washington'la da bilgi paylaşımı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ilkeler ve operasyonel mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu dedi. The Wall Street Journal'a konuşan bir İranlı diplomata göre Trump, Kasım'daki ara seçim öncesi anlaşma için daha fazla taviz vermek zorunda. Bu sayede Tahran'ın amacı kapsamlı bir anlaşmaya varmak. Hürmüz Boğazı'ndan çıkacak olası bir uzlaşının da anlaşmanın kapısını aralayacağı belirtiliyor. Ummanlı yetkililerin ise deniz güvenliği, arama kurtarma çalışması gibi operasyonları yönetecek bir konsorsiyum önerdiği aktarıldı. Tahran bu fikre sıcak bakıyor. Ancak geçiş ücreti alma konusunda hala ısrarcı. İran yönetimi savaş nedeniyle yaşanan maddi kaybın telafisi için Hürmüz Boğazı'ndan gelecek gelire yeni bir kaynak olarak bakıyor.
1: 2017'de Rumların masadan kalkmasıyla çöken süreç yeniden canlandırılabilir mi? Kıbrıs'ta yeniden bir müzakere mümkün mü? Ankara o tarihten sonra artık adada federasyon zemininde müzakerelere kapıyı kapatmış. İki devletli çözüm haricinde müzakere etmeyiz pozisyonunda netti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yeni bir cumhurbaşkanı var. Federasyonu konuşabilir buluyor ama koşulları da var tabii. İşte böyle bir denklemde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görev süresi sona ererken Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Yarın bir üçlü görüşme var. Tabii hedefi müzakerelerin yeniden başlaması.
3: Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım.
2: Görev süresi yıl sonunda sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'a ilk ziyaretinde bu ifadeleri kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşen Guterres, 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Erhürman görüşmede Türk tarafının adil ve kalıcı çözüm için iradesine vurgu yaptı.
4: Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz.
2: Guterres, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Hristodoulidis'le de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adadaki temasları kapsamında Lefkoşa'daki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Merkezi'nde liderlerle üçlü görüşme gerçekleştirecek. Diplomatik çevrelerde bu temaslar son yılların en önemli Birleşmiş Milletler girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak taraflar arasında derin görüş ayrılıkları devam ediyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşıyla Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nda oldu görüşme. Bakan Fidan, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurguladı. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çabaların süreceğini ifade etti. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı da imzaladı. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar var. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen bir patlama sonucunda çok sayıda kişi öldü. 20'den fazla çalışana ulaşılamıyor. Patlamanın sebebine ilişkin henüz ayrıntı yok.
2: Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto şehrinde hasar meydana geldi. Deprem yerel saatte 16:27'de yaşandı. 10 kilometre derinlikteki sarsıntı geniş bölgede hissedildi. Bölgede ondan fazla bina yerle bir oldu. Deprem sırasında Aeon alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Kumamoto polisi çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı. Binada mahsur kalanların olduğu da belirtildi. Deprem sonrasında ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kumamoto Havalimanı kapatıldı. Bazı tren vagonları hareket esnasında yan yattı. Bazıları ise acil şekilde durdu. Sarsıntı nedeniyle bir köprüde kısmi yıkım meydana geldi. Yüzlerce yıllık tapınak çöktü. Kumamoto'nun tarihi kalesinin çevresindeki bir duvarsa yıkıldı. Bazı bölgelerde sarsıntının ardından yangın çıktı. 40 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Devletin tüm kaynaklarının afet yardımlarına ayrılması talimatı verdim dedi. Tokyo hükümeti bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık konutunda kriz yönetim merkezi kurdu. Kurtarma çalışmalarına Japonya ordusu da destek vermeye başladı. Bölgede bulunan iki aktif nükleer santralde hasar oluşmadığı açıklandı.
1: Kayıp olarak aranıyordu, kemikleri bulundu ancak kimliği tespit edilemedi. Ankara'da 6 yıldır kayıp olarak aranan Uğur Şimşek'in kaybından 6 ay sonra kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeyi ortaya çıkaransa Şimşek'in iki çocuğunun da öldürülmesi oldu. Çocuklardan alınan DNA örnekleriyle bulunan kemiklerin DNA'sı eşleşti. Katilin de aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
5: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
2: 6 yıl kayıp olarak arandı. Aylar sonra kemikleri bulunsa da kim olduğu anlaşılamadı. 5 yıl sonra iki çocuğu da öldürülünce çocuklardan alınan DNA örnekleri bulunan kemiklerin babalarına ait olduğunu ortaya çıkardı.
5: Cinayeti neden işlediniz?
2: Katilin de aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
5: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
2: Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Polis Şimşek'in Ankara'ya gittiğini ve son olarak Hüseyin Sönmez'le görüştüğünü belirlese de bir sonuca ulaşamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 6 ay sonra bir tır şoförü Ankara'nın Haymana ilçesindeki yol kenarında kafatası ve kemik parçaları bularak jandarmaya ihbarda bulundu. Adli tıp kurumuna gönderilen kemikler incelense de kimlik tespiti yapılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 5 yıl sonra Sivas'taki evinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa da öldürüldü. Polis Şimşek'in çocuklarının son görüştüğü Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldüğünü belirledi. Çocuklardan alınan DNA örneğiyle jandarma bölgesinde bulunan kafatası DNA'sı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespiti için devreye aldığı sistemin veri tabanında eşleşince Haymana'da bulunan kafatasının Uğur Şimşek'e ait olduğu ortaya çıktı.
6: Peki önce babalarını 5 yıl sonra da çocuklarını öldüren katil zanlısının cinayetleri işlemesinin sebebi neydi? İddiaya göre katil zanlısının 500 bin liralık bir alacağı vardı ve işte cinayetleri de bu nedenle işledi. Katil zanlısı şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
7: 5 yıl önce işte eşim bundan iş yapmış. Polis araştırmasında da en son ondan görülmüş. Araştırılsın. Bu yani tek başına olduğunu düşünmüyorum.
2: Soruşturma devam ediyor.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının üzerinden 5 sene geçti. Yangında evini kaybedenler şimdi inşa edilen yeni konutlarında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her afette olduğu gibi yine milletimizin yaralarını sardık dedi.
8: Çık çık çık çık çık çık çık. Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işte.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin yaraları sarıldı.
8: Yaptılar, ettiler, tuttular, oturduk içine.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki orman yangının ardından inşa edilen evlerde yaşayan ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, ''Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik, hepsini rahmetle anıyorum.'' Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var ifadelerine yer verdi.
9: Yapılan bütün süreci kendi gözümüzle gördük. Altına atılan malzemesini, yapılırkenki malzemesini, boyasını her aşamasında yanındaydık.
2: Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi.
1: Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da 11 tonluk sentetik uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri Zeytinburnu'da bir tamirhaneye ve seyir halindeki bir otomobile baskın yaptı. Üç şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 115,5 kilo ham madde, katkı maddeleri ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle yaklaşık 11 ton sentetik uyuşturucu üretilebileceği değerlendiriliyor. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası bu sene sonunda bitecek. Ancak bu tarihe kadar riskli yapı belgesi alanlara sınır yok. İstedikleri zaman kampanyadan faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesine başvurunun en geç Ağustos ayında yapılması gerektiğini söylüyor.
2: Yarısı bizden kampanyası için tarih uyarısı yapılıyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle 39 ilçede 276 bin dairenin yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasına da ilgi yoğun. Kampanya yeni yıl itibariyle sona erecek. 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesi almanın uzun sürebileceği konusunda uyarıyor.
10: 31 Aralık 2026'dan bir gün önce biz binamıza riskli yapı için başvurursak yararlanabiliyor muyuz? Esas sorun burada. Başvurudan itibaren riskli raporun çıkması yaklaşık bir ay sürüyor. Bir ay sonra 15 gün taraflara tebligat süresi. Tebligattan sonra tarafların itiraz süresi, itirazdan sonra itiraz incelenme süresi, incelenmeden sonra da incelenmeyi bakanlık yapıyor. İtiraz söz konusu olursa bu 6 ay 7 aya kadar sürebiliyor.
2: Kampanya kapsamında dönüşecek dairelere 875 bin lira hibe, 875 bin lira düşük faizli kredi, 125 bin lira da taşınma desteği imkanı sağlanıyor.
10: Yarısı bizden kampanyasına yararlanacak kişilerin en geç Ağustos ayında başvuru yapması gerekiyor. Çünkü Ağustos ayında yapılan başvuruya maliklerden birinin itiraz edebileceği ihtimali söz konusu. Tek malikse söz konusu değil tabii ki ama birden çok malikse. Maliklerden birisi itiraz ederse, itirazın uzayabileceği ve itirazın da kabul edileceği düşünülürse yarısı bizlere başvuramıyoruz. Kasım Aralık ayında başvuranların hiç şansı yok.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: NTV Radyo. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor, teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
17: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
18: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
19: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: NTV Radyo.

0: Aktiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Górnik Zabrze deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerin Polonya kafilesinde 3 eksik var. Sidiki Şerif, Vedat Muriç ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Dünya Kupası'ndan dönüşte izni sona eren N'Golo Kante'nin ise İstanbul'a döndüğü ve çalışmalarına Samandıra'da başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe son antrenmanını bu akşam Polonya'da yapacak. Mücadele yarın saat 21'de oynanacak. Galatasaray Avusturya kampında Monza'nın ardından Venezia'ya da mağlup oldu. Okan Buruk önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi.
2: Başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Biz transfer yapacağız ve en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Takım olarak çok daha hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların, antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı, biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç.
1: Fransa'da beklenen anlaşma gerçekleşti. Milli takımda Zinedine Zidane dönemi resmen başladı. Federasyon Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransa, Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na yeni teknik direktörüyle hazırlanacak. Tarihe geçen futbolculuk yıllarından sonra teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane, 5 yıl aradan sonra görev yapacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki mücadele 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. İtalya Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor. Teknik direktörlük görevi için Pirlo ile anlaşma sağlansa da sözleşme imzalanamadı. Sportif direktör Paolo Maldini ve danışmanı Leandro istifa etti.
3: İtalya milli takımındaki yeniden yapılanma süreci daha başlamadan krize dönüştü. Sportif direktör Paolo Maldini ile danışmanı Leonardo federasyondan istifa etti. 11 Temmuz'da göreve başlayan ve milli takımın yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Maldini, Andrea Pirlo ile büyük ölçüde anlaştı. Ancak Pirlo'nun bir Rus bahis şirketiyle olan ticari ilişkileri nedeniyle başlayan eleştirilerin ardından sözleşme imzalanamadı. Sky Italia'ya göre bu planın sonuçsuz kalmasının ardından Maldini ile danışmanı Leonardo görevlerinden ayrılma kararı aldı. Böylece ikili göreve gelmelerinden yalnızca 16 gün sonra istifa etti. Yeni federasyon başkanı Giovanni Malago için ise kriz büyüyerek devam ediyor. Yaşananlar İtalya spor basınında da geniş yankı buldu. Corriere dello Sport, her şey yeniden başlamak gerekiyor. La Gazzetta dello Sport, İtalya yeniden inşa edilmeli. Tutto Sport da fiyaskonun ardından Mancini mi Conte mi manşetlerini attı. Pep Guardiola'nın teklifi kabul etmemesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü için Roberto Mancini, Thiago Motta ve Antonio Conte'nin isimleri öne çıkıyor. Gökmavililerde Gennaro Gattuso dönemi İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasının ardından sona ermişti.
1: Filenin efelerinin ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı yarın Çin'de başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi yarın saat 10'da başlayacak. Final turunda ilk kez yarışacak milliler Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.
5: Özellikle Marmara bölgesinde son zamanlarda görülen çekirgelerin popülasyonunun arttığı, ancak bunun bir istila olmadığı hem Tarım Bakanlığı hem de bilim insanları tarafından açıklandı. Peki çekirgelerin popülasyonu neden artmış olabilir? Çekirge istilasında ne oluyor? En tehlikeli çekirge türü hangisi? Çekirgeler üzerinde çalışan bilim insanlarından biri olan Profesör Doktor Hasan Sevgili anlattı.
6: Bir kere genellikle kurak sezonların üzerine gelen yağışlı dönemlerde bu tür artışların olduğu tespit edilmiş. Mesela önemli bulgulardan birisi bu. Türkiye dikkat ederseniz son birkaç yıldır ciddi kuraklık yaşadı. Bu yıl güzel yağış aldı Türkiye'nin birçok bölgesi ve bu hayvanların üreme biyolojisine bakarsak mesela Vectricus albifrons üzerinde değil de onun hemen akrabası olan Verisuvoris üzerinde bir araştırma hatırlıyorum ben. Arkalarında böyle bilmiyorum fotoğrafları ne kadar incelediniz. Dişilerin arkasında böyle hançer bıçak şeklinde bir uzantı var. Erkeklerde yok bu. Bu yapısıyla yumurta bırakma borusu diyoruz biz buna. Bu yapıyla toprağa sokuyor bu yumurta bırakma borusunu ve yumurtalarını oraya pompalıyor. Toprağın içine bırakıyor. Toprak içinde belli bir nem miktarının olması gerekiyor bu yumurtaların hayatta kalabilmesi için. Kış boyu bunların yumurtası toprağın altında. Baharda yeterli bir sıcaklık, bunlar için uygun sıcaklık olduğu zaman bunlar açılmaya başlıyor ve yeterli nemin olması gerekiyor. Şöyle farazi konuşayım. 100 tane yumurta bıraktıysa bir çekirge dişisi, normal kurak zamanlarda, yeterli nemin olmadığı zamanlarda bunların örneğin %20'si ancak açılıp çıkabiliyor, yavru oluşturabiliyor. Ve bu yavrular da hemen çıkar çıkmaz beslenmek zorunda. Yeterli yağış yoksa bunların yeşil örtüye ulaşmaları da zor olacağı için bu %20 yavrunun da belki 3-5 tanesi hayatta kalıp ergin döneme geçebiliyor. Fakat yağışların güzel olduğu böyle dönemlerde demek ki bunların %20'si değil %80'i hayatta kaldı bu yumurtaların ve verimli bir nesil verdi. Bu çıkan nimf diyoruz. Yavruların da önemli bir kısmı hayatta kalabildi. Çünkü güzel bir bitki örtüsü oluştu. Bütün bunlar üst üste gelince bazı yıllarda bazı türler için avantajlı bir üreme ortamı oluşabiliyor, beslenme ortamı oluşabiliyor. Ve bu şekilde bir outbreak popülasyon patlaması yaşanabiliyor. İşte bu Dectricus albifrons için de böyle bir ortam yaşandı. Ve başka yerlerde de olma ihtimali olabilir. Yani bu sene olmaz, sene olur. Yani bu bir potansiyel, her zaman potansiyel. Aynı zamanda bunun başka nedenleri de var. İklim değişimi değil mi? Küresel iklim değişiminden bahsediyoruz. Yani bu iklimsel çalkantılar, yerel iklim dinamikleri, global ölçekten ölçek hariç bir de yerel iklim dinamikleri de çok değişik. Bu iklim dinamikleri bu türlerin üreme biyolojilerinin de bazı değişikliklere yol açabiliyor. Ve bazı türler avantajlı bir duruma düştüğünde popülasyon yoğunlukları artıyor. Bunun birçok örneğini geçmiş dönemlerde de yaşıyoruz. Ege bölgesinde örneğin bazı çekirge türleri hatırlıyorum beni arıyorlardı. İşte çok çekirge görüyoruz falan. Şanlıurfa bölgesinde mesela keza başka türler de var. Yani bir İtalyan çekirgesi, Calyptamus italicus falan, işte yine Fas çekirgesi, çöl çekirgesi. Bizde yok çöl çekirgesi Allah'tan ama bizde zaman zaman Kafkasya'ya kadar ulaştığı dönemlerde olmuş yani. En tehlikeli olanlardan birisi çöl çekirgesi. Ama bizde doğal üreme alanı yok. Aslında Afrika boynuzu dediğimiz Etiyopya, Yemen, o bölge, Arabistan, oradan İran güneyine, oradan Pakistan'a doğru uzanan çok ciddi zararları oluyor ve bölge insanının fakir kalmasındaki en önemli nedenlerden birisidir yani. FAO bunları çok yakın takip ediyor. Bunların izlenmesi lazım bu popülasyonların.
0: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
7: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
15: Merhabalar. Nektarinden bahsedince Bayramiç Beyazı'ndan bahsetmemek olmaz. Şimdi evet, Bursa'da kocaman, neredeyse fener gibi kıpkırmızı, rengi de böyle neredeyse kırmızıdan mora dönen koyu renkli nektarinler gördüğümü söylemiştim. Eti de sarı sarı, tıpkı şeftali ama şeftalden daha koyu renkli bir kabuğu var. Şimdi aslında bu şeftalden daha koyu renkli gözükmesinin nedeni de şeftali tüylü olduğu için rengi daha hafif gözükebiliyor. Halbuki nektarinin rengi öyle mi? Pırıl pırıl parlak bir kabuğu olduğu için rengi de tam belli ediyor. Ama bir de renksizler var. Şimdi aslında Bayramiç Beyazı'nı eskiden beri biz pazarlarda görürdük. Tüysüz şeftali diye satılır. Biraz erikten büyükçe, hallice olur ve çok lezzetlidir. Gerçekten yeye doyamazsın. Ama uçuk bir sarı, hatta beyazla sarı arası bir renk, bazen üstüne birazcık hani pembemsilik gelirse gelir, hatta yeşile bile dönen bir renkte olurdu. İşte ben o tüysüz şeftaliye bayılırdım. Şimdi bu tüysüz şeftali dediğimiz nektarin türü sonradan karşımıza birazcık daha büyümüş, serpilmiş haliyle Bayramiç Beyazı olarak çıktı ve Bayramiç Beyazı olarak da tescillendi. Evet, coğrafi işareti de var. Çanakkale'nin böyle Kaz Dağları'nın eteklerinde Bayramiç kasabası zaten meyvecilik açısından olsun, üzüm bağları açısından olsun gerçekten çok özel bir yer. Çünkü gece gündüz ısı farkları da Kaz Dağı'nın eteklerinde olduğu için son derece farklı oluyor. Yaz bile olsa geceleri serinliyor, gündüz ise tamamen güneşin tadını alıyor. O yüzden buranın meyveleri, üzümleri olsun, her türlü meyvesi ve özellikle de Bayramiç Beyazı son derece lezzetli. Peki Bayramiç Beyazı'nın tadını nasıl tarif edeceğiz? Aromatik, adeta çiçeksi. Eti de sıkı ve sulu sulu, gevşek bir yapısı yok. Dolayısıyla son derece aslında farklı şekillerde kullanılmaya müsait. Yani tabii ki en güzeli elden yemek ama bir anlamda erik gibi de diyebilirsiniz. Erik gibi birazcık daha sıkı dokulu ham halini daha bile çok seviyorum. O ham haliyle işte gene salatalara son derece yakışıyor ve özellikle de gene semizotu salatasına. Bayramiç Beyazı'nı tabii ki çeşitli şekillerde kullanmak mümkün. Çok aromatik olduğu için aslında sorbesi yapılabilir, dondurması yapılabilir. Sorbe derken tamamen sütsüz olarak, yani etini şöyle birazcık bal veyahut da şekerle çekip ondan çok güzel dondurarak bir böyle yaz dondurması serin serin yapabilirsiniz. Evet, Bayramiç Beyazı aslında nektarinin birazcık daha değişmiş hali deniyor. Ama biz onu bir zamanlar tüysüz şeftali olarak bilirdik ve severdik. Nektarinin izini sürmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
16: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yalova-Bursa yolunun 29-31. kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
16: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
18: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Doktor Ahmet Sönmez'in Hadi Bir Film Çekelim isimli kitabı Alfa Yayınları'ndan çıktı. Sönmez'in çalışmasının alt başlığı Dijital Sinemacı için ilk adımlar. Ahmet Sönmez 1971 Ankara doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı. 20'den fazla kısa film çekti ve çok sayıda ödül kazandı. Birçok televizyon kanalında yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı. Uzun metrajlı sinema filmi Gitme Baba'nın yönetmenliğini ve ortak yapımcılığını yapan Doktor Ahmet Sönmez, uzun yıllar Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak televizyon programcılığı ve film yönetmenliği dersleri verdi. Gelelim kitabımıza. Hadi Bir Film Çekelim'e. Doktor Sönmez 30 yılı aşkın süredir sektörün içinde. Yani sinemadaki teknolojik gelişmelerin en radikal biçimde yaşandığı bir dönemin tanığı. Kendi ifadesiyle dikiş makinesi tadında film kameralarından o kadar çözünürlüğü ne yapacağımızı bilemediğimiz 8K dijital sinema kameralarına kadar her şeyi görmüş. Bu işe başladığında yani 90'lı yıllarda bir sinema filmi çekmenin sadece parası olanlarla ya da bir yerlerden para bulabilenlerle sınırlı bir faaliyet olduğunu söyleyen Sönmez, gelişen teknolojiyle birlikte bunun artık daha yapılabilir bir iş olduğuna işaret ediyor. Yani eskisi kadar yüksek maliyetlerin altına girmeden. Zaten kitabın amacını da tek cümleyle şöyle ifade etmiş. Size cebinizdeki telefonla bile bir sinema filmi çekebileceğinize dair gaz vermek. Ahmet Sönmez işe sinema nedir sorusu ile başlamış. Film nasıl çekilir sorusu ile devam etmiş. Bu temel meselelerin ardından kamera, ışık, ses ve benzeri teknik detaylara girmiş. Epey etraflıca ele alınmış bu konular. Bilhassa teknolojinin geldiği bugünkü düzeyin sunduğu imkanlar bağlamında. Tabii konu sadece işin teknik boyutları ile sınırlı değil. Sönmez bir sinema filminin altyapısını oluşturan hikaye, senaryo, ekip, çekim, kurgu meselelerini de ele almış. Ahmet Sönmez her bir konuyu anlatırken mutlaka sinema tarihinden örneklerle somutlaştırmış. Hasılı Sönmez'e göre günümüzde bir film çekmek için iyi bir fikir, biraz cesaret, biraz enerji ve elbette doğru bilgi yeterli. Amerikalı yazar Blake Crouch'un bilim kurgu romanı Karanlık Madde İtaki Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Begüm Kovulmaz çevirmiş. Blake Crouch'u bilim kurgu ile gerilimi harmanladığı romanlarından olduğu kadar Wayward Pine isimli diziden de hatırlıyoruz. Hani Matt Dillon'ın federal ajan Ethan Burke'ü canlandırdığı tuhaf kasabanın hikayesi. Bir soruşturma için Wayward Pine'a giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan iki ajanı aramak için ajan Burke de aynı kasabaya gelir ve fakat bir türlü buradan çıkmayı başaramaz. İşte o dizi Blake Crouch'un Türkçe'ye Çamlık ismiyle çevrilen romanından uyarlanmıştı. Crouch'un dilimizde yayımlanan bir başka romanı da Sahte Bellek. Gelelim Karanlık Madde'ye. Jason Desen'in maskeli bir saldırgan tarafından bayıltılmadan önce duyduğu son sözler "Hayatından memnun musun?"dur. Kendine geldiğinde bir sedyeye bağlanmıştır ve etrafı özel kıyafetler giymiş adamlar tarafından çevrilmiştir. Hiç tanımadığı biri ona yaklaşır ve gülümseyerek "Yeniden hoş geldin Jason" der. Uyandığı bu dünyada Jason'ın hayatı kendi bildiği hayatı değildir. Karısı Daniela ile hiç tanışmamış, oğlu Charles ise hiç doğmamıştır. Üstelik sıradan bir fizik profesörü de değildir. Müthiş bir şey icat etmiş, meşhur bir dahi olduğunu anlar. Şimdi Jason'ın yanıtlaması gereken önemli sorular vardır. Gözünü açtığı dünya mı hayal, ait olduğunu düşündüğü dünya mı? Ve hatırladığı evi gerçek evi ise ailesine nasıl geri dönecek? Guardian'da yer alan bir yorumda şöyle denilmiş karanlık madde için. Okurken şaşırtan, yaptığımız seçimlere, tercih edilmemiş yollara ve hayalini kurduğumuz yaşamı elde etmek için ne kadar ileri gidebileceğimize dair bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
19: Reklam.
20: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
21: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
22: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
23: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
24: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
25: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta sıcaklıklar yükseliyor ancak rüzgarın fazla olduğu bir hafta. Çarşamba, cuma günleri aralığında Marmara ve Ege kıyılarında denize girmek pek keyifli olmayacaktır. Marmara'da Poyraz'ın hızı saatte 50, İzmir, Çeşme, Kuşadası boyunca 60-65 kilometreye kadar çıkacak. Rüzgar Bodrum'da da kuvvetli olacağından dalgalı bir deniz olur. Tekne turu yapmak için de hava koşulları pek uygun değil. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Merhaba, saat 19, gelişmelerle karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarıyla bir haber turuyla başlayacağız. Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediliyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifade verdi. Derneğin mal varlıkları ile ilgili banka hesaplarına kayyum atanırken 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. APAP Derneği soruşturması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk kez konuştu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. Erdoğan soruşturmanın kararlılıkla süreceğini söyledi. Ucu nereye varırsa varsın ellerindeki imkanı devlete karşı silah olarak kullanmalarına izin vermeyeceğiz diye de ekledi. Özgür Özel liderliğindeki yeni parti meclis grup yönetimiyle başkanlık divanında görev yapacak isimleri belirledi. Özel milletvekillerinden CHP içindeki eski tartışmalardan uzak durmalarını da istedi. Vatandaşın ekonomik sorunlarına odaklanmak ana hedef. Meclisin oturma düzeni de bu arada değişti. Yaklaşık 200 belediye başkanının yeni partiye katılabileceği yönünde bilgiler de var. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto kenti 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çok sayıda bina yıkıldı. Bir alışveriş merkezinde patlama oldu. Can kayıpları var. 20'den fazla çalışana ulaşılamıyor. Havalimanı kapatıldı. Tren seferleri durduruldu. Japonya ordusu arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ayrı ayrı Beyaz Saray'da ağırlıyor. Zelenski ile görüşme tamamlandı. Hava savunma desteği, Patriot sistemleri ve ABD ile planlanan insansız hava aracı anlaşması gündeme geldi. Netanyahu görüşmesi devam ediyor. İran'la savaşın seyri, Tahran'ın nükleer programı ve bölgedeki gerilimi düşürme arayışları öne çıkacak başlıklardan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesisi inşa ettiği Kazma Dağı'nın büyük bir sorun olmadığını söyledi. Fox News kanalına yaptığı açıklamaları ekrana taşıyalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduğu iddiasında başkan, elektrik santrallerini ve köprüleri vurmak istemiyoruz dedi. İran'ın anlaşmaları ihlal etmesine de izin vermeyeceklerini belirtti. Amerikan Başkanı dün akşamki açıklamasında İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, bir şeyler olması ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. Trump anlaşmaya varılamazsa saldırıların yeniden başlayacağı tehdidinde de bulunmuştu. Yurda dönelim. Kadın cinayetleri haberleri var. Hamza Eren Kocamaz kendisinden boşanmak isteyen eşini davadan vazgeçirmek istiyordu. 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve gidip eşini öldürdü. Adana'da yaşanan olayda saldırgan tutuklandı. Çocuk devlet korumasına alındı.
1: Kızını bırakma bahanesiyle gitti. Kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdı. Çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı.
2: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliye döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
1: 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz Adana Yüreğir'de yaşıyordu. Eşi Hamza Eren Kocamaz'la aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Ancak Kocamaz davadan vazgeçmesi için kadına ısrar ediyordu. 25 Temmuz günü bir süredir kendisiyle olan 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle kadının evine gitti. Kızının annesine seslenmesini sağlayıp kapıyı açtırdı. Eve giren Kocamaz çocuğunun yanında kadını silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan kızını ablasının evine bıraktı. Kısa sürede yakalandı. İfadesinde eşimi seviyorum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim diyerek kendini savundu. Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
0: Kayseri'de bir avukata aracıyla makas yaptığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası kesildi. Ancak o saatte evde olduğunu savunan avukat bunu güvenlik kamerası kayıtlarıyla kanıtladı. Mahkeme cezayı iptal etti.
3: O saatte arabam bile oradan geçmemiş. Güvenlik kamerası kayıtlarında çok sabit bir şekilde görülüyor. Aracım orada saat 8.00'da bana ceza işlemi uygulanmış. 8.55'te ben evden çıkmışım.
1: Kayseri'de yaşayan avukat Emin Burak Kekeç'in telefonuna 20 Şubat'ta E-Devlet üzerinden bir bildirim geldi. Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası almıştı. Ancak Kekeç cezanın kesildiği saatte evde uyuduğunu ve aracının park halinde olduğunu belirtti, karara itiraz etti.
3: O saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Bir savunma yazısı dosyaya gelmiş. Bizim herhangi bir delil gösterme zorunluluğumuz yoktur. Biz sadece tespiti yapar ve cezayı keseriz şeklinde bir kabaca savunma yapılmış.
1: Avukatın hukuk mücadelesi sonuç verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını kanıt olarak sunan Emin Burak Kekeç'in cezası iptal edildi.
0: Ankara'da bağırsak enfeksiyonu yaşayanların sayısında artış var. Uzmanlara göre vakaların artması bir salgının habercisi olabilir. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama geldi. Buna göre şebeke suyunda bir olumsuzluğa rastlanmadı.
4: Annem rahatsızlandı yakın zamanda. Ben de hafif bir şekilde etkilenmiş olabilirim.
5: Yaklaşık 2 hafta önce böyle bir şey yaşadım. Hem bağırsak enfeksiyonu hem kusma şikayeti olan oldukça vaka olduğunu Ankara'da duydum.
1: Yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri arttı. Ankara'da hastanelerin acil servislerinde yoğunluk var.
6: Özellikle acil servisimize gastroenterit, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların sayısında önceki günlere göre belirgin bir artış söz konusu. Sayı artışı oldukça dramatik.
7: Vakaların artışında hijyen eksikliği önemli rol oynuyor. Uzmanlar meyve sebze ürünlerinin bol suyla yıkanması ve restoran ile kafelerde buzlu içeceklerin tüketilmemesi gerektiği görüşünde.
1: Uzmanlara göre bu durum bir salgının habercisi olabilir.
6: Şikayetlerimiz yoğun oluyorsa, inatçı kusmalar, ateşimizin ortaya çıkması, çok şiddetli karın ağrıları, çok daha şiddetli bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Özellikle hani açık su, açık içeceklerden kaçınmakta, yiyeceklerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi çok iyi yıkamakta fayda var. Mümkünse ev yemeklerini tercih etmek yerinde bir yaklaşım olacaktır.
1: Bu rahatsızlığa şebeke suyunun yol açtığı iddialarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Şebekeye verilen suyun 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği belirtildi. Analizler sonucu halk sağlığını tehdit edecek bir olumsuzluk bulunmadığı ifade edildi.
0: Ticaret Bakanlığı tüketicilerin alışveriş yaparken bilmesi gereken 4 önemli hakkı yeniden hatırlattı. Bakanlık servis ve kuver ücretinden QR kodlu menülere kadar önemli uyarılar yaptı.
1: Restoranlardan market alışverişine kadar birçok konuda hem vatandaşın hem de işletmelerin uyması gereken kurallar yeniden sıralandı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında ilk olarak restoranlarda servis veya kuver ücretini zorunlu tutulamayacağı hatırlatıldı. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı hatırlatıldı. Bakanlık yiyecek ve içecek işletmelerinde dijital menü kullanımının mümkün olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti. İşte

0: Bakanlığı okul öncesi eğitim ve eğitim kurumları yönetmeliğini değiştirdi. Yeni düzenlemede güvenlik boyutu da var ama sadece bu yok. Kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok yeni uygulama da yine düzenlemeyle geliyor. Ayrıntılarına bakalım.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler artırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre okul, sıra, masa ve dolapla birlikte öğrencilerin üstü de aranabilecek. Durum hakkında tutanak tutulacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Anaokulu bulunmayan ilçelerde 36 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. Değişiklikle veli randevu sistemi de mevzuata girdi. Veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesine yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıtta doğru adres beyanının kontrolü için veliden fatura istenebilecek. Ortaokula yeni kaydolan öğrencilerin şubeleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle bakanlıkça belirlenecek. Şube değişikliği ders yılı içinde sadece bir defa yapılabilecek. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşlerin nakli, velinin talebiyle kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu sınavsız okula yapılabilecek. Özürsüz devamsızlık süresi 20 gün ve üzerine çıkan öğrenciler teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karne ile birlikte öğretmen görüşünü içeren devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal duygusal gelişim becerilerini gösteren gelişim raporu verilecek.
0: Bu yıl meyve üretiminde verim oldukça yüksek. Bu da özellikle depolanamayan ürünlerde hızlı fiyat düşüşlerine sebep olabiliyor. Vişne üreticisi taban fiyat uygulaması istiyor.
1: Vişne üreticileri taban fiyat istiyor. Kütahya Türkiye'de en fazla vişne üretiminin yapıldığı illerden biri. Şaphane ilçesinde hasat devam ediyor.
2: Ürünümüzde bir daha önceki yıllar kurtlanma, çürüme olurdu. Bu sene hiçbir kötü şey yok. Hepsi de çok güzel. Kurtlanma yok, çürüme yok, ezilme yok, dolu yarası yok.
3: Bayağı bir bol maşallah. Gerçekten çok güzel yani. Aşırı bol.
1: Vişnenin kilosu 50 liradan alınmaya başlandı. Ancak ürün miktarına göre günden güne fiyat değişebiliyor. Üretici bu durumun mağduriyet yarattığını söylüyor.
4: Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla bir taban fiyat uygulanması bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Veyahut da devletimiz çaya, fındığa bir taban fiyat veriyor. Taban fiyat ayarlıyor. Buğdaya mesela bir taban fiyat ayarlıyor.
0: Bursa Ankara ve Bursa İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek demiryolu hattının inşaat çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını duyurdu.
1: Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki mesafenin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.
5: Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.
1: Test sürüşünün yakın zamanda başlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını kaydetti. Uraloğlu böylece yaklaşık 3,2 milyon kişinin daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanı olacağını belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zekanın güvenliği ve sorumlu kullanımını teşvik etmek, bu teknolojiye duyulan güveni artıracak açık araçlar geliştirmek ve paylaşmak amacıyla yeni bir ittifak kurduğunu duyurdu. Nvidia'dan yapılan açıklamada açık güvenli yapay zeka ittifakının açık teknolojilerden yararlanarak güvenlik

0: açıklarını tespit etmeyi, gidermeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediği belirtildi. İttifakın temel amacının dünyanın dört bir yanındaki siber savunma ekiplerinin güvenebileceği ve doğrudan kontrol edebileceği açık ve gelişmiş yapay zeka araçlarına erişimi sağlamak olduğu kaydedildi. Şu ana kadar açıklanan ortakların sayısı 37. Bunların arasında yapay zeka alanının önde gelen şirketlerinden OpenAI, Anthropic ve Google'ın yer almaması ise dikkat çekti. Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden The Odyssey gişede rekora koşuyor. Christopher Nolan imzalı film 2 haftada 639 milyon dolar hasılat yaptı.
1: Neler hatırladığını anlat.
2: Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu yeni filmi The Odyssey, gişedeki yükselişini yeni bir rekorla taçlandırdı.
3: Oğlumu.
2: İngiliz yönetmenin 250 milyon dolar bütçeyle çektiği film, vizyondaki ikinci haftasında sadece Amerika Birleşik Devletleri gişesinde 87 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin dünya çapında elde ettiği toplam gelir ise 640 milyon dolara ulaştı. Sektör değerlendirmelerine göre filmin vizyon macerasını 1 milyar 300 milyon doların üzerinde tamamlaması bekleniyor.
4: Bu ailenin bir reisi olmalı.
2: The Odyssey 1 milyar 100 bin dolar barajını aşarsa Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmi olacak ve The Dark Knight Rises'ı geride bırakacak. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu anlatan filmde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi yıldız oyuncular rol alıyor.
5: Babam eve dönüyor.
6: İntikam arzusuyla mı?
2: Odyssey gişede fırtınalar estirirken yüksek çözünürlüklü bir kopyası internete sızdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan film 2,5 saatte 2 milyar 100 milyon izlenmeye ulaştı. Filmin yapım şirketi Universal yasal süreç başlatırken filmi yayınlayan hesap askıya alındı.
4: Mahiyetinde kim varsa ölmeli.
7: Onları kurtarabilirim.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Górnik Zabrze deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerin Polonya kafilesinde 3 eksik var. Sidiki Şerif, Vedat Muriç ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Dünya Kupası'ndan dönüşte izni sona eren N'Golo Kante'nin ise İstanbul'a döndüğü ve çalışmalarına Samandıra'da başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe son antrenmanını bu akşam Polonya'da yapacak. Mücadele yarın saat 21'de oynanacak. Galatasaray Avusturya kampında Monza'nın ardından Venezia'ya da mağlup oldu. Okan Buruk önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi.
3: Başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Biz transfer yapacağız ve en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Takım olarak çok daha hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların. Antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı, biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç.
2: Fransa'da beklenen anlaşma gerçekleşti. Milli takımda Zinedine Zidane dönemi resmen başladı. Federasyon Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransa, Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na yeni teknik direktörüyle hazırlanacak. Tarihe geçen futbolculuk yıllarından sonra teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane, 5 yıl aradan sonra görev yapacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki mücadele 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. İtalya Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor. Teknik direktörlük görevi için Pirlo ile anlaşma sağlansa da sözleşme imzalanamadı. Sportif direktör Paolo Maldini ve danışmanı Leandro istifa etti.
4: İtalya milli takımındaki yeniden yapılanma süreci daha başlamadan krize dönüştü. Sportif direktör Paolo Maldini ile danışmanı Leonardo federasyondan istifa etti. 11 Temmuz'da göreve başlayan ve milli takımın yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Maldini, Andrea Pirlo ile büyük ölçüde anlaştı. Ancak Pirlo'nun bir Rus bahis şirketiyle olan ticari ilişkileri nedeniyle başlayan eleştirilerin ardından sözleşme imzalanamadı. Sky İtalya'ya göre bu planın sonuçsuz kalmasının ardından Maldini ile danışmanı Leonardo görevlerinden ayrılma kararı aldı. Böylece ikili göreve gelmelerinden yalnızca 16 gün sonra istifa etti. Yeni federasyon başkanı Giovanni Malago içinse kriz büyüyerek devam ediyor. Yaşananlar İtalya spor basınında da geniş yankı buldu. Corriere dello Sport, her şey yeniden başlamak gerekiyor. La Gazzetta dello Sport, İtalya yeniden inşa edilmeli. Tutto Sport da fiyaskonun ardından Mancini mi Conte mi manşetlerini attı. Pep Guardiola'nın teklifi kabul etmemesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü için Roberto Mancini, Thiago Motta ve Antonio Conte'nin isimleri öne çıkıyor. Gökmavililerde Gennaro Gattuso dönemi İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasının ardından sona ermişti.
2: Filenin efelerinin ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı yarın Çin'de başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi yarın saat 10'da başlayacak. Final turunda ilk kez yarışacak milliler, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenlerimizden özellikle malulen emeklilik
0: konusundaki koşulları soranlara bugün yanıt verelim. Malen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğuna dair alınacak olan Sağlık Kurul raporudur. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve bu şekilde yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekir. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK'ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmelidirler. Sevkin SGK üzerinden yapılmasının sebebi sadece Sağlık Kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasıdır. Yani diğer koşulların varlığıdır. Kişi çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi yoksa veya prim ödemesini borçlanma ile 1800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamaz. Yani malul sayılmak malullük aylığı almaya yetmez. Ancak kişinin çalışma gücünde en az %60 kaybın olması bu kişinin engellilik oranında en az %40 olacağını gösterir. Bu nedenle aslında her malul engellidir. Ancak her engelli malul sayılmayacağı gibi her engelli de malullük aylığı alamaz. Çünkü %40 engelli olan bir kişinin çalışma gücünde en az %60 kayıp olmayabilir. Bu konudaki ikinci koşul, kişinin malullük için gerekli Sağlık Kurulu raporu almak üzere SGK'ya başvurduğu tarihte biraz önce de söylediğimiz gibi 1800 gün ödenmiş priminin olmasıdır. Yani SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde sevk işlemleri yapılamaz ve bu kişiler malullük aylığı alamazlar.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 39-40. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Doğayı Koruma Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in doğaya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 1972 yılında ilan ettiği bugün, gelecek nesiller için doğal kaynakları korumanın kritik önem taşıdığını hatırlatıyor. Dünya Limit Aşımı Günü de doğal kaynakların sonsuz olmadığını duyurmak için ilan edilmişti. York Üniversitesi'ne bağlı Ekolojik Ayak İzi girişimi tarafından Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarının yönetim organı olan Ayak İzi Veri Vakfı için hazırlanan listeye göz atalım. Türkiye için limit aşımı 6 Haziran tarihinde sona ermiş. Yani bir yıl yetmesi gereken doğal kaynaklar 6 ay dolmadan bitmiş. Katar limit aşımında ilk sırada. Bir yıllık kaynağını 4 Şubat'ta tüketmiş. En iyi durumda olan ülke ise Honduras. 27 Kasım'a kadar yetecek kaynağa sahip. Delta Kova Göktaşı yağmuru bu gece ve yarın gece en aktif zamanında. Saatte 20 göktaşı bekleniyor. Ancak ay yarın dolunay evresinde olacak. Bu yüzden gözlem için ay ışığından uzak, karanlık bir gökyüzü seçmeye çalışın ve gece yarısına doğru sırt üstü uzanıp göğe bakarak meteor görmeyi bekleyin. İyi şanslar.
2: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: NTV Radyo.

0: Fransız edebiyatının ve dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından, 17. yüzyıl Fransa'sında kaleme aldığı eserlerle tiyatroya yeni bir soluk getiren Molière'i ve cimrilikten ikiyüzlülüğe, gösteriş merakından toplumsal alışkanlıklara kadar pek çok konuyu mizahıyla işlediği eserlerini öğreniyoruz. Anlatan yazar Esra Dicle.
1: Molière'in tiyatroya bakışı, yani öncelikle kendi biyografisi içinde ilk eğitiminde şekilleniyor. Çünkü tabii metinsel olarak ilk okuduğu metinler Collège de Clermont'da antik Yunan metinleriyle, Roma dönemi metinleriyle tanışıyor ve orada aslında Roma komedyasıyla tanışıyor. Roma komedyası işte Plautus, Terentius, Roma tragediyası Seneca. Bunlarla tanışmış olması elbette bir hem tür bilgisini hem tarihsel felsefi bir arka planı, çünkü bu okuldayken aynı zamanda bir felsefe eğitimi de alıyor, bunların oluşmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda bu dönemde dönemin çok meşhur materyalist hocalarından Gassendi'den de dersler alıyor. Bir tarafta böyle daha metafizik bir eğitim, bir tarafta daha epikürcü, daha maddeci bir eğitim. Zaten biraz dünyanın değerler sistemlerinin, inanç sistemlerinin, dünyayı açıklayan yöntemlerin çeşitliliğini ve zıtlığını da görmesini sağlıyor. Yine öğrenciliği sırasında Cyrano de Bergerac'la beraber küçük farslar yazmaya başlıyorlar. Yine çok önemli İtalyan mim oyuncularından mim eğitimleri almaya başlıyor. Dolayısıyla aslında dünya görüşüyle, tiyatro ile ilgisi beraber gelişiyor diyebiliriz. Ve aslında bahsettiğim isimler üzerinden, yani Roma komedyası üzerinden biz ta antik çağdan başlayan bir komedi geleneğinin Molière'le geliştiğini görüyoruz. Şey çok ilginçtir, Molière yazdığı zaman Fransa'da Shakespeare bilinmiyor, Aristofanes bilinmiyor. Ama Aristofanes'i kaynak olarak geliştiren Roma komedyası ya da Shakespeare'in kaynak olarak kullandığı Roma komedyası, Molière'in de tanıdığı bir kaynak olduğunda bunlar arasında ister istemez bir örgü örülmüş oluyor. Ne var Roma komedyasında? Aslında biraz antik çağın, antik Yunan tiyatrosunun toplumun sosyal meselelerini anlatma, Aristofanes'le gelen güncel, savaşsa savaş, ahlaksa ahlak, toplumsal meseleler, işte kutsalların değişimi, iktidarlar ve halk arasındaki ilişki. Sonra tabii tiyatro da biraz değişiyor, Roma'ya doğru giderken biraz daha ev içine çekiliyor. Ev içine çekildiği zaman da aşk, entrika, İşte o bizim çok bildiğimiz evde bütün entrikaları yürüten bir hizmetçi tipinin ortaya çıkması, bir tür böyle aldatma hikayesi, evlilik, doğum üzerine kurulu, şenlikli bir bitiş falan. Bunlar aslında ikisinin de Molière'e ne kadar değdiğini görüyoruz. Molière'de o bahsettiğimiz önce insana özgü, kıskançlık gibi, cimrilik gibi, ihtiras gibi, ikiyüzlülük gibi meseleleri ele alıyor. Ama bir taraftan da kendi toplumunda zenginleşen burjuvazinin aristokrasinin yaşam tarzına, soyluların yaşam tarzına özenmesiyle beraber ortaya çıkan bir sonradan görmelik, bir gösteriş düşkünlüğü. İşte bu kibarlık budalasında filan gördüğümüz baskıcı toplum bir taraftan, sansür, yasaklar. Bunlar üzerine de meseleler oyunlarına girmeye başlıyor. Dolayısıyla hem kaynak olarak aslında çok komedya türünün evrimini sağlayan ve o dönem için Fransa'da olmayan bir türün ortaya çıkmasını sağlayan eserler ortaya koyuyor. Hem çağını, toplumunu yorumlayan hem de insanın temel varoluşsal çelişkilerini, kusurlarını. Çünkü tiyatroya bakışı, tam da komedya türüne bakışı, insanın kusurlarını ifşa etmek şeklinde tanımladığı bir işlevle söz konusu oluyor. Yani hatta komedya için insanların kusurlarını en şiirsel şekilde ifşa eden söz diye anlatıyor. Çünkü burada kusuru ifşa etmek, hastalığı tedavi etmek için çok önemli bir tedavi yöntemi. Çünkü şey diyor, insan kötü olmayı göze alabilir ama gülünç olmayı göze alamaz. Bu nedenle kusurların gülünçleştirilerek komedi vasıtasıyla ortaya çıkartılmasının tedavi edici bir yönü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle kişileri feda edebiliyor sahnede ama yine de insana ve topluma dair tedavi edilebilir bir durum gördüğünü de anlatıyor bence. Bu toplumu feda etmiyor çünkü. İnsanı bir varlık olarak feda etmiyor. Sadece onun kusurlarını gösteriyor ve neden ortadan kaldırılması gerektiğini anlatıyor.

0: Tiyatro elbette çağında da çok eleştirilmiş bir form. Yani kilisenin yasakladığı bir form komedya. Neredeyse orta çağdan kalan bir gelenekle orta çağda biliyorsunuz tiyatroculara, oyunculara kız vermiyorlar. Yani o kadar toplum dışı kılınmış, neredeyse lanetlenmiş bir güruh tiyatrocular. Ona yeniden itibarını kazandırmak o baskı altında, hem kilisenin baskısı altında hem de çok sistemli, düzenli bir sanat ortamının kuralları içinde ona özgürlüğünü kazandırmaya çalışıyor. O yüzden kaba komedi de var, farz da var. Zamanında gayri ahlaki bulunan hikaye anlatılar da var. Gündelik dil var bir kere. Konuşma dili var. Bu bile tragedyaların dilinin karşısında aslında bir yozlaşma olarak bile değerlendirilebiliyor. Ama bence çok karnavalesk ve özgürleştirici bir şey. Onun tiyatroya getirdiği yorum da topluma getirdiği yorum da aynı şekilde. ...1622 doğumlu, Paris'te doğuyor. Aslında dededen ve babadan gelen bir mesleğin varisi gibi doğar doğmaz kabul ediliyor. Çünkü babası ve dedesi kralın, sarayın mobilyacısı, döşemecisi. Aynı zamanda hizmetkarı. Dolayısıyla Molière'in de bu işi sürdüreceği varsayılıyor. Ki 14 yaşına kadar babasının yanında da çalışıyor zaten. Ve bahsettiğim gibi Paris'te bir Cizvit Koleji'nde okuyor. Sonrasına dair söylenenler çok kayıtlı ve emin bilgiler değil, hukuk okuduğu söyleniyor mesela, ama işte çok kayıt sistemi kuvvetli Batı'nın ne baroda kaydı var ne sözü edilen üniversitede kaydı var. Dolayısıyla hani bu konuda çok bir şey bilmiyoruz. Ama tiyatroya 20 yaşlarında başladığını ve hemen bir bütün hayatını geçireceği Madeleine Bellart'la beraber bir illüzyon tiyatrosu adıyla bir tiyatro grubu kurduğunu biliyoruz. Bu tiyatro oyunlarını sahnelemek için kiraladıkları salonun masraflarını karşılayamadığından kısa bir süre hapse düştüğünü de biliyoruz ve babası gelip onu kurtarıyor. Sonraki dönem mi Molière için bence önemli. Çünkü hapisten çıktıktan sonra ağırlıklı olarak Güney Fransa'yı gezecekleri bir gezici kumpanyaya katılıyor. Bir tiyatro kumpanyasına katılıyor. Bunun onun hem yaşamla ilişkisine, hem halkla ilişkisine, hem tiyatro ile ilişkisine doğrudan çok kalıcı etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin farklı yerlerini görmek, farklı bir sınıfı, halkın talep ettiği eğlence ve tiyatro anlayışını, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını tanımasına yarıyor bu. Burada işte İtalyan kumpanyalarla karşılaşıp Commedia dell'arte'yi, yani işte onun da tiyatrosunun çok temel anlatım biçimi olan İtalyan halk tiyatrosunu tanıyor. Ve burada en önemlisi aslında kendi becerileriyle de karşılaşıyor. Çünkü aslında o da kendi döneminin etkisiyle bir tragedi oyuncusu olmak istiyor. Fakat komediye istidadını keşfediyor diyelim. Bu kumpanya içinde oyunculuk yapıyor, yazarlık yapıyor, yönetmenlik yapıyor. Yani aslında tiyatroyu bütün cepheleriyle kavrayacağı bir deneyim de sunuyor ona. Yani hem yaşamı tanımak hem tiyatroyu tanımak gibi bir şey gerçekleşiyor Molière'in deneyiminde. Ve döndükten sonra da yine Molière'in hayatın iki yönü var. Yani tiyatrosunun da iki yönü var. Ve bu dönemin aslında mesela Shakespeare'de öyle. Hem saray tiyatrosu yapıyorlar, sarayın himayesinde tiyatro yapıyorlar. Kraliyet tiyatrosunu bir mekan olarak kullanıyorlar. Hem de bir taraftan halka temsiller gösteriyorlar. Paris'e döndükten sonra 14. Louis'nin himayesinde, ama asıl olarak öncelikle kardeşinin himayesinde bu sefer bir Mösyö Tiyatrosu diye bir tiyatro kuruyorlar ve oyunlar saraya yönelmeye başlıyor. Bu da aslında çok kıvrak bir akla ve kıvrak bir tiyatro üslubuna da kaynak oluşturuyor. Hem halkın anlayacağı, seveceği, hem sarayın kollayacağı, ikisinin de sınırlarını zorlamayan diyeyim ama yine de sözünü ortaya koymayı beceren, ki bu dönemde kralın himayesinde olmanın da verdiği bir güçle yazdığı oyunlar kiliseden sürekli tepki görmeye başlayacak. Bu bile, yani asıl sansür saraydan değil, kilise zoruyla saraydan çıkmış olacak. Kilise aforozlarıyla çıkmış olacak. Dolayısıyla aslında işte evliliği, aynı zamanda Armand de Bejart ile o sansasyonel evliliği ve onunla da aslında bu meselelerle de biraz işte kadınlar üzerine düşünmeye başlaması, kadınlar mektebinde kadının bu toplumda ne kadar bastırılan, eğitime, sosyal haklara erişimi nasıl kısıtlanan, özne olması engellenen bir işte nesne konumuna indirgenmiş, kendi aşkını, kendi duygularını ifade etmesine izin verilmeyen, hayatla ilgili kendi tasarıları olmasına izin verilmeyen kadınların hikayelerini anlatacak ve gene tepki görecek, aynı çevrelerden ahlaksızlıkla suçlanacak. Ve çok yani gene dramatik bir şekilde hastalık hastası oyununu sahnelerken de herkesin bildiği gibi 1673'te oyunun dördüncü temsilinde zaten 6-7 yıldır süren akciğer rahatsızlığının sonucunda sahnede hayata veda edecek. Dolayısıyla onun için de çok böyle metaforik bir şey de oluyor. Sahnede var olan, sahneyle var olan birinin sonu da böyle gerçekleşiyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
2: Önceki Başbakan Sayın Sudani ile de ilişkilerimizi kurumsal temelde güçlendirmeye matuf stratejik adımlar atmıştık. Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz de Türkiye olarak kendisine ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazırız. Bu kardeşlik zemini temelinde kendisiyle ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Tabii yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. İşbirliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Irak, Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların, iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Zeydi ile güncel bölgesel gelişmeler hakkındaki görüşlerimizin büyük ölçüde benzer olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabaları ve bilhassa Suriye ile süren temaslarını yapıcı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz. Irak'ın beşeri zenginliğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve aramızdaki kardeşliğin en sağlam dayanağını teşkil eden Irak Türkmenlerine Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyor. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Selman Ağaoğlu kardeşimize yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum. Sayın Zeydi'ye ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi sözü Sayın Başbakan'a bırakıyor. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.
3: Şükran cezilen fahamete reis.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Sadel huzur, selamu aleyküm.
4: Allah'ın rahmet selamı hepinizin üzerinde olsun. Kardeşim Cumhurbaşkanı'yla bir arada olduğum için ve Türkiye ziyaretim için gerçekten bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil. Ancak hasırlar önce olan ilişkilerimizin pekiştirmesinin bir nişanesidir ve coğrafyayı paylaşıyoruz, uygarlığı ve suyu paylaşıyoruz. Tabii ki enerji, ulaştırma, eğitim, su ve diğer konuları kapsadı. Bu ilişkilerin daha da yüceltilmesi, güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla dedim ki, biz aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Biz istiyoruz ki üçüncü nehri de artık bu nehir ekonomi nehri olsun ve bu da tabii ki kalkınma yoludur. Her ülkelerimiz ve bizim ülkelerimizle doğuyla batı birbirine bağlanacaktır. İlişkilerimiz daha da ileri gidecektir. Irak'la Türkiye arasında ve ekonomik kaynaklarımızı da yücelteceğiz, büyüteceğiz. Enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız ve
2: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon var. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil evet, Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Bir hayır inşallah.
3: İnşallah.

0: Erdoğan ve Irak Başbakanı Ankara'da anlaşmalar imzaladı. Ekranlarınıza getirdik. Saat başında ana haberde tekrar karşınızda olacağız efendim.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Çarşamba sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli, sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında, Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: NTV'de ana haberle karşınızdayız efendim. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Haber özetleriyle başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Bugün 4 ünlü isim daha ifade verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin ilk kez konuştu. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi. Ayrıntıları aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Hükümet sürecin uzamaması gerektiğini düşünüyor. Sürece dair bugün önemli bir görüşme de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile bir araya geldi. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alışıldığı gibi yine ölüm olmadı ancak bu kez alışılmadık olan deprem sonrası bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama. O patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıntılar ana haberde olacak. Başlıyoruz efendim. Ankara'nın bugün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti. Görüşmeye dair ayrıntıları alacağız. Ankara'ya uzanalım şimdi. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, neler aktaracaksın?
2: Irak'taki yeni dönem sonrasında Türkiye ile Irak ilişkileri nasıl seyredecek? Bu en önemli gündem başlıklarından biriydi belki de bugün Erdoğan'la İran yeni başbakanı arasındaki görüşmede. Amaç ikili ticaret hacmini arttırmak, yeni anlaşmalar yapmaktı. Bu bir nevi gerçeğe dönüştü. 3 yeni anlaşma imzalandı Türkiye ile Irak arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamasında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine değindi. Bu konuda Irak'la istişare halindeyiz ifadesini kullandı. Bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız dedi basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bununla beraber yine Erdoğan Türkiye olarak Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma ürünlerini alabilmesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadesini kullandı. Dün Kerkük Ceyhan Boru Hattı anlaşması iki ülke arasında bitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmaya değindi. Yeniden yapılması gerektiğini ifade etti. Bu basın açıklamasındaki yine farklı noktalardan biri anlaşmanın hemen sonrasında, açıklamaların hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar söz aldı ve günde 1 milyon varil Türkiye'ye petrol verebiliyoruz diyor, verebiliriz diyor Irak tarafı ifadesini kullandı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ı işaret etti ve bakanı bu konuda talimatlandırdı. Başka yere muhtaç olmayın diyor Sayın Başbakan dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bakan sağa sola bakmaya muhtaç olmaya gerek yok. Irak'tan 1 milyon varil transfer ettik mi ihtiyacımız karşılanır ifadesini kullandı. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye ile Irak arasında yeni bir petrol anlaşması imzalanabilir. Bunun çalışması gerçekleştirilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında bir yeni anlaşmaya daha vurgu yaptı. O anlaşma da Türkiye Petrolleri ile BP arasında imzalandı. Kerkük'te faaliyet gösteren BP Enerji Company of Kerkük şirketi ile bir anlaşma imzalandı. Bu şirketin %15 hissesi Türkiye Petrolleri tarafından devralındı. Artık Türkiye o bölgede petrol çalışmaları gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmayı tarihi olarak nitelendirdi ve yine yeni anlaşmaların iki ülke arasında yapılabileceğine vurgu yaptı. Irak Başbakanı Zeydi ise bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir ifadesini kullandı. Yayının sonunda bir anekdot daha anlatmam gerekiyor. Anlaşmaların imza törenine geçildiği sırada normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde bir not vardır. Her anlaşma imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşma imzalandıysa orayı işaretler. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma prensibi diyebiliriz. İki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı ama Cumhurbaşkanı'nın önündeki kağıtta 5 anlaşma imzalanacağı şeklinde bir bilgi notu vardı. 3 anlaşmadan sonra anlaşmaların imza töreni bitti anonsu yapılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma müdahale etti. 5 anlaşma imzalanacaktı dedi. Bu yönde bir durum ortaya çıktı. Hemen ayaküstü görüşmeler yapıldı. Enerji Bakanı'nı çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak tarafının anlaşma için henüz hazır olmadığı notu paylaşıldı. Bunu da bir anekdot olarak paylaşmakta fayda var. Ama önümüzdeki günlerde iki ülke arasında imzalanmayan o iki anlaşmanın imzalanmasına yönelik bir çalışma yapılacak. Bunu hatırlatalım.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Hükümet sürecin uzamaması gerektiğini düşünüyor.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Konu AK Parti MYK'da da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda süreç uzamasın uyarısı yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım mesajı verdi. Bu teklifte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bizim için her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı bir şey olmayacak vurgusu yaptı. AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci ve sürecin ekonomiye getirileri konusunda da sunumlar yapıldı. Süreç yasasına ilişkin teklif AK Parti tarafından hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla sunulacak. Kanun teklifinin cumartesi veya pazartesi günü meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasayla geri dönüşlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği netleşecek. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme olacak. Af niteliğinde olmayacak. Yasanın uygulamaya geçmesi teröristlerin tamamen silah bıraktığının teyidiyle mümkün olacak.
1: Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştiren Yeni Parti Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak isimleri seçti. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekillerine uyarıları da oldu.
4: Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
3: Yeni parti meclis grup yönetimini de belirledi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kapalı grup toplantısını yapan Yeni Parti, meclis başkan vekilliğine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü seçti. Meclis İdare Amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in milletvekillerine eski partileri CHP konusunda bir uyarısı da vardı. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Özgür Özel, mesele vatandaşın meselesidir. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Vatandaşın gündemini konuşun ifadesini de kullandı. Eleştiri konusu yapılan Yeni Parti'nin logosu da kurultay sürecinde değişecek. Özel logoya ilişkin asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız. O yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda yeni logo resmileşmiş olacak dedi.
5: Sayın Özgür Özel'e ait. Buyurun.
3: Yeni Parti ile birlikte meclisin oturma düzeni de değişti. Milletvekili sayısı bakımından AK Parti'den sonra ikinci büyük parti konumunda olan Yeni Parti, iktidar partisinin hemen soluna CHP'nin eski yerine yerleşecek. CHP ise DEM Parti ile MHP sıraları arasında kendine yer bulacak. Öte yandan dikkat çeken bir iddia da gündemde. Özel 200 civarı belediye başkanının CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılacağını söyledi.
1: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifade almaya devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadeleri vardı. Şimdi ayrıntıları İlkay Dikici aktaracak bizlere. İlkay.
6: Burcu Kaya geçtiğimiz günlerde ondan fazla isim ifade vermişti. Bugünse 4 isim adliyeye geldiler, ifade işlemlerini gerçekleştirdiler. O isimler arasında şarkıcı Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sagu ve Uğur Dündar bulunuyor. İfadelerinde neler söylediler, bunlardan bahsedelim. Gülben Ergen deprem sürecinde AFAD, Kızılay gibi devlet kurumlarının yanı sıra Ahbap'a da, Ahbap Derneği'ne de kendi kişisel hesabından yardımda bulunduğunu söyledi. Ve toplanan yardımlar konusunda yardımların amacı dışında kullanılmasının vicdani rahatsızlık, bu kapsamda vicdani rahatsızlık duyduğunu ve mağdur hissettiğini söyledi. Hayko Cepkin de Haluk Levent'i uzun

0: devlet kurumlarıyla iştirakleriyle birlikte güven hissettiğini ve bu kapsamda da yardımda bulunduğunu söyledim. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullanıldığı için üzgünüm ifadelerini kullandı. Yine ifade veren kişiler arasında Uğur Dündar da bulunuyordu. O da ifadesini verdi. Soruşturma ilerledikçe tabii yeni isimler de ifadeye çağrılıyorlar. İfade vermeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10'dan fazla isim ifade vermişti. Bu kapsamda daha önce ifade verenlerden birisi de Masum Kırmızı Güldü. Derneğin Adıyaman'a gönderdiği 1500 çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu aktarmıştı. Tabii bir yandan da soruşturma devam ediyor. Soruşturma gün geçtikçe daha da derinleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçtiğimiz günlerde bir karar verildi. Ahbap Derneği'nin mal varlıklarına ve banka hesaplarına kayyum ataması yapıldı. Bu atamayla birlikte tabii hesaplar incelenecek. Son olarak şunu da aktaralım. 2023 yılında derneğin konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleme altına alındı. Burcu Kaya.
1: İlkay Dikici aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin konuştu. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
2: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
3: Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin kullanıldığını, ekonomik fırsatçılık yapıldığını söyledi.
2: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
3: Cumhurbaşkanı soruşturmanın kararlılıkla süreceğini de vurguladı.
2: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın. Ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
3: Erdoğan Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Dijital egemenliğimizi temin etmek birinci önceliğimizdir dedi. Sosyal medya konusunda bir uyarısı da vardı.
2: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
3: Erdoğan'a konuşmasının ardından özel bir hediye verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını simgeleyen eserini Cumhurbaşkanı'na hediye etti.
1: Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişi öldü. 20'den fazla çalışana ulaşılamadı açıklandı.
3: Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto şehrinde hasar meydana geldi. Deprem yerel saatte 16:27'de yaşandı. 10 kilometre derinlikteki sarsıntı geniş bölgede hissedildi. Bölgede 10'dan fazla bina yerle bir oldu. Deprem sırasında Aeon alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Kumamoto polisi çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı. Binada mahsur kalanların olduğu da belirtildi. Deprem sonrasında ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kumamoto havalimanı kapatıldı. Bazı tren vagonları hareket esnasında yan yattı. Bazıları ise acil şekilde durdu. Sarsıntı nedeniyle bir köprüde kısmi yıkım meydana geldi. Yüzlerce yıllık tapınak çöktü. Kumamoto'nun tarihi kalesinin çevresindeki bir duvarsa yıkıldı.

0: Bazı bölgelerde sarsıntının ardından yangın çıktı. 40 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Devletin tüm kaynaklarının afet yardımlarına ayrılması talimatı verdim dedi. Tokyo hükümeti bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık konutunda kriz yönetim merkezi kurdu. Kurtarma çalışmalarına Japonya ordusu da destek vermeye başladı. Bölgede bulunan iki aktif nükleer santralde hasar oluşmadığı açıklandı.
1: Bir tarafta İran Savaşı, diğer tarafta Ukrayna Savaşı. İkisinin akıbeti için önemli iki konuk bugün Washington'da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Trump bu görüşmeleri öncesinde Fox News'e konuştu. Washington'a gideceğiz şimdi. NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Trump'ın mesajlarıyla başlayacağız Begüm. Neler söyledi Trump?
2: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmeden önce Fox News'a verdiği röportajda İsrail konusunda ve Netanyahu konusunda biraz sert mesajlar verdi denilebilir. Aslında tabii İsrail Başbakanı Netanyahu ne zaman Washington'a gelse, Beyaz Saray'da görüşmeler yapsa normalde biz hep sıcak bir karşılama, sıcak bir tokalaşma ya da her iki tarafında, her iki liderinde İsrail-Amerika ilişkilerine dair verdiği olumlu mesajları duyuyorduk. Ama bu kez biraz daha farklı bir tablonun olduğunu söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda eğer kendisi olmasaydı, yani ben olmasaydım, ABD Başkanı olmasaydı İsrail var olamazdı dedi. Netanyahu ile görüşmesi öncesinde de İsrail Başbakanı'nın Trump'la görüşmesinde İran'da PKK zana ilişkin, yani yerin altındaki nükleer tesise ilişkin ve İran'ın nükleer programına dair faaliyetler konusunda yeni bir takım istihbarat ve bilgileri paylaşacağı gündeme gelmişti İsrail basınında. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda bunları Bibi'nin, Netanyahu'nun bana söylemesine gerek yok, bunları tüm dünyaya anons etmesine, duyurmasına da gerek yok. Biz İran'ın o tesiste orada hangi faaliyetler içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunu benim İran savaşında biraz daha kalmamı sağlamak amacıyla yapıyor, söylüyor gibi bir ifade kullandı. İran savaşına ilişkinde görüşmelerden bir sonucun çıkmaması halinde İran'da köprüleri bir saat içerisinde vurabiliriz, yok edebiliriz dedi. İran'ın enerji altyapısını, enerji santrallerinin de bir gün içerisinde yok edilebileceğini söyledi. Ama ben dedi bundan kaçınmaya çalışıyorum. 91 milyonu düşünüyorum ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump.
1: Peki Begüm, Trump'ın Zelenski ve Netanyahu ile görüşmelerinden neler çıktı?
2: Burcu, Trump'ın hem Zelenski ile hem de Netanyahu ile yaptığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yani iki liderin görüşme sırasında ya da öncesinde veya sonrasında Oval Ofis'ten kameralar karşısında herhangi bir açıklama duymadık. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre hem Zelenski ile görüşmesi Trump'ın hem de Netanyahu ile görüşmesinin olumlu, pozitif ve verimli bir şekilde geçtiği belirtildi. Netanyahu görüşmesine ilişkin İsrail tarafından ilk kara geldi. Netanyahu Beyaz Saray'da yaklaşık 1,5 saat kaldı. Yan kapıdan girdi Beyaz Saray'a. Ama ayrıntılı bir açıklama yapılmadı görüşmeye dair. Ama hem ABD Başkanı Donald Trump'ın vermiş olduğu mesajlardan hem de şimdiye kadar süreç içerisinde gördüklerimizden İran Savaşı konusunda görüş ayrılıklarının tabii gündeme geldiğini tahmin etmek çok da zor değil. Sadece İran Savaşı da değil, özellikle İsrail-Lübnan arasındaki savaş, İsrail askerlerinin Lübnan'dan çekilme süreci gibi iki taraf arasında görüş ayrılığı yaratan ya da gerginliğe yol açan başka konuların da ele alındığını söylemek mümkün. Bunun dışında görüşme öncesinde İsrailli bir kaynak Netanyahu'nun Trump'tan Türkiye'ye silah satışı ya da askeri ekipman, yani F-35 olası satışının İsrail'in bölgedeki askeri avantajını bozmayacağına dair güvence isteyeceğini belirtmişti. İsrail basına yansıyan haberlerden okumuştuk bunu. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump da tam da dün bu konuyla ilgili biz bana neyi satıp satmayacağımı kimse söyleyemez ifadesini kullanmış. Türkiye'yi de olağanüstü bir müttefik olarak nitelemişti. Yine Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer işbirliği anlaşmasında gündeme geldiğini söylemek mümkün. Zelenskiy ile görüşmesinde de yine Ukrayna lideri açısından en önemli konu Patriot füze savunma sistemleriydi. Trump daha önce bu konuda Ukrayna'ya lisansın, ruhsatın Ukrayna topraklarında Patriot füzelerinin üretilmesi konusunda lisans verileceğini söylemişti. Ama bu tabii uzun ve teknik bir süreç. Zelenskiy de Trump'la görüşmesinden sonra bu konuyu ele aldıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde yine Trump yönetiminden özel temsilcilerin Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukrayna'ya gitmesi olası gibi görünüyor Burcu.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında en büyük sorun belki de Hürmüz Boğazı. Bu düğümün çözümü için İran ve Umman arasında alternatifler görüşüldü. Umman ne önerdi? Tahran ne diyor? Haberimizi izleyelim.
0: İran ve Umman heyetleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Hürmüz üzerinden yürütülen diplomasi müzakereler için umut ışığı oldu. Umman heyeti geçen hafta Cuma günü Tahran'a gitti. Trump aynı gün saldırıları durdurdu. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi bir Amerikalı yetkiliye göre taraflar arasında geçiş ücreti konusunda anlaşmazlığın sürdüğünü yazdı. İranlı ve Ummanlı heyetler gemilerin boğaz geçişinde hangi güzergahı kullanacağını görüştü. Tahran, ticari gemilerin kendi kıyılarına yakın olan rotadan geçmesini talep ediyor. Ancak ABD'nin gemi geçişlerini Umman tarafına yakın bölgeden sağlamaya çalışması İran'la gerginliği bir kez daha tırmandırmıştı. İran ve Umman arasında hafta sonu devam eden müzakerelerde Washington'la da bilgi paylaşımı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ilkeler ve operasyonel mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu dedi. The Wall Street Journal'a konuşan bir İranlı diplomata göre Trump, Kasım'daki ara seçim öncesi anlaşma için daha fazla taviz vermek zorunda. Bu sayede Tahran'ın amacı kapsamlı bir anlaşmaya varmak. Hürmüz Boğazı'ndan çıkacak olası bir uzlaşının da anlaşmanın kapısını aralayacağı belirtiliyor. Ummanlı yetkililerin ise deniz güvenliği, arama kurtarma çalışması gibi operasyonları yönetecek bir konsorsiyum önerdiği aktarıldı. Tahran bu fikre sıcak bakıyor ancak geçiş ücreti alma konusunda hala ısrarcı. İran yönetimi savaş nedeniyle yaşanan maddi kaybın telafisi için Hürmüz Boğazı'ndan gelecek gelire yeni bir kaynak olarak bakıyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 10 yıllık görev süresi sona ererken ilk kez Kıbrıs'ta. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hem de Rum kesimi liderleriyle görüştü. Guterres 2017'de başarısızlıkla sonuçlanan Crans-Montana zirvesinden sonra müzakerelerin yeniden başlamasını amaçlıyor.
3: Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım.
0: Görev süresi yıl sonunda sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'a ilk ziyaretinde bu ifadeleri kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşen Guterres, 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Erhürman görüşmede Türk tarafının adil ve kalıcı çözüm için iradesine vurgu yaptı.
4: Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz.
0: Guterres, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Hristodoulidis'le de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adadaki temasları kapsamında Lefkoşa'daki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Merkezi'nde liderlerle üçlü görüşme gerçekleştirecek. Diplomatik çevrelerde bu temaslar son yılların en önemli Birleşmiş Milletler girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak taraflar arasında derin görüş ayrılıkları devam ediyor.
1: Guterres, Kıbrıs'ta çözüm için kariyerinin belki de son hamlesine hazırlanırken adada taraflar hangi noktada? Şimdi kısaca hatırlayalım. Kıbrıs'ta taraflar arasında derin görüş ayrılıkları var. Birleşmiş Milletler kararları çözüm için iki toplumlu, iki bölgeli federasyon modelini ortaya koyuyor. Türkiye iki devletin yan yana var olmasının tek çözüm şekli olduğunu vurguluyor. Rumlar federasyon ve yeniden birleşmeyi savunuyor. Rumlar Avrupa Birliği müktesebatının temel alınmasını, Türkiye'nin adadan çekilmesini, çok uluslu güvenlik sistemi istiyor. Guterres 2017'de İsviçre'deki Crans-Montana'da çözüme en yaklaşılan görüşmeleri gerçekleştirmişti. 11 günlük müzakereler Rum lider Anastasiadis'in son anda hayır demesiyle çökmüştü. Kıbrıs'ta çözümsüzlük süreci Türk tarafının görüşmeler için şartları. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği tescil edilmeli. Olası müzakere süreci bir takvime bağlanmalı. Müzakere sonuç odaklı olmalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ambargolara ve izolasyona dönülmemesi güvence altına alınmalı.

0: Ankara'da 6 yıldır kayıp olarak aranan Uğur Şimşek'in 6 ay sonra kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeyi ortaya çıkaransa Şimşek'in iki çocuğunun da öldürülmesi oldu. Çocuklardan alınan DNA örnekleriyle bulunan kemiklerin DNA'sı eşleşti. Baba ve çocukların katilinin aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
1: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
2: 6 yıl kayıp olarak arandı. Aylar sonra kemikleri bulunsa da kim olduğu anlaşılamadı. 5 yıl sonra iki çocuğu da öldürülünce çocuklardan alınan DNA örnekleri bulunan kemiklerin babalarına ait olduğunu ortaya çıkardı.
1: Cinayet neden işlediniz?
2: Katilin de aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
1: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
2: Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Polis Şimşek'in Ankara'ya gittiğini ve son olarak Hüseyin Sönmez'le görüştüğünü belirlese de bir sonuca ulaşamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 6 ay sonra bir tır şoförü Ankara'nın Haymana ilçesindeki yol kenarında kafatası ve kemik parçaları bularak jandarmaya ihbarda bulundu. Adli tıp kurumuna gönderilen kemikler incelense de kimlik tespiti yapılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 5 yıl sonra Sivas'taki evinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa da öldürüldü. Polis Şimşek'in çocuklarının son görüştüğü Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldüğünü belirledi. Çocuklardan alınan DNA örneğiyle jandarma bölgesinde bulunan kafatası DNA'sı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespiti için devreye aldığı sistemin veri tabanında eşleşince Haymana'da bulunan kafatasının Uğur Şimşek'e ait olduğu ortaya çıktı.
3: Peki önce babalarını 5 yıl sonra da çocuklarını öldüren katil zanlısının cinayetleri işlemesinin sebebi neydi? İddiaya göre katil zanlısının 500 bin liralık bir alacağı vardı ve işte cinayetleri de bu nedenle işledi. Katil zanlısı şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
4: 5 yıl önce işte eşim bundan iş yapmış. Polis araştırmasında da en son ondan görülmüş. Araştırılsın, bu yani tek başına olduğunu düşünmüyorum.
2: Soruşturma devam ediyor.
0: Ankara'da iki kız kardeş telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Ziynet eşyalarıyla ve sattıkları dükkanla birlikte 40 milyon lira parayı dolandırıcılara kaptırdılar.
5: Alo.
6: Ay Yıldız Ufuk Tuna.
5: Evet.
6: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Ufuk Bey.
2: Telefon dolandırıcıları yine aynı taktiği kullandı. Kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle iki kız kardeşi tam 40 milyon lira dolandırdılar.
6: Sakinliğinizi koruyun, rahat olun. Önce Allah'a sonra bize menün bakın, yüzde kuyruğuna geldik, pot kırmayalım.
2: Olayın adresi Ankara. Telefon dolandırıcıları 64 ve 66 yaşındaki iki kız kardeşi isimlerinin bir FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek kandırdı. Banka şubesinde örgütle bağlantılı kişiler olduğuna ikna ederek altınları eve getirttiler. Düzenledikleri sahte soruşturma evrakıyla da duruma inanmalarını sağladılar.
5: Nasıl oldu bu? Nasıl yapıldı? Nasıl iş?
6: Hepsi tespitte resmi bir şekilde gönderildi. Gözünüzden gördüğünüz yapılan edilen.
2: Dolandırıcılar kadınlara Ankara Bahçelievler'de bulunan dükkanlarının FETÖ tarafından hayali satışla ellerinden alınacağını öne sürdü. 7 milyon lira değerindeki dükkanı 3 milyon 600 bine sattırdılar. Bu para da aynı şekilde eve gelen dolandırıcıya teslim edildi.
6: Operasyon bitiminde tekrardan topularınız tekrardan size verilecek.
2: Tam 40 milyon liralarını kaptıran iki kardeş dolandırıcıların talepleri bitmeyince durumdan şüphelendi. Erkek kardeşlerine durumu anlattılar. Bunun üzerine konu yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma sürüyor.
0: Mutfakların vazgeçilmezi soğanın fiyatı 70 liraya kadar çıkmıştı. Hallerde fiyat düşüşü başladı. Birkaç gün içinde de tezgahlarda yansıması bekleniyor.
2: Hem hasat yoğunlaştı hem ithalata izin verildi. Kuru soğanda fiyat düşüşü başladı.
7: Soğanın ateşi düştü. Bugün yarın yansır fiyatlar düşecek. 70 liraları 75 liraları perakende de bulmuştu. Toptanda da 60 liraya kadar yükselmişti hallerde.
2: Kuru soğanın kilo fiyatı şu an 70 lira. Halcilere göre birkaç gün içinde ucuzlayacak. Yerli ürünün 45-50 liraya, ithal ürünün 35-40 liraya satılması bekleniyor.
7: Fal açığı olmayalım. Sebze meyve çok garip bir sektör. Bileni olmaz ama gözüken o. Aldığımız bilgi üretim bölgelerinden her taraftan biraz daha fiyatlar makul olacak. Mevsimsel şartları havayı hep bir kenara koyarak konuşuyoruz. Çünkü Allah korusun diyelim her an her şey değişebiliyor. Ama bugün baktığımız zaman narenciye, kuru soğan, patates, her şey bol gözüküyor. Her şey yerinde.
2: Soğan hasadı Eylül ayına kadar sürecek.
0: Kayseri'de bir avukata aracıyla makas attığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası kesildi. Ancak o saatte evde olduğunu savunan avukat bunu güvenlik kamerası kayıtlarıyla da kanıtladı. Mahkeme cezayı iptal etti.
8: O saatte arabam bile oradan geçmemiş. Güvenlik kamerası kayıtlarında çok sabit bir şekilde görülüyor. Aracım orada saat 8.00'da bana ceza işlemi uygulanmış. 8.55'te ben evden çıkmışım.
2: Kayseri'de yaşayan avukat Emin Burak Kekeç'in telefonuna 20 Şubat'ta E-Devlet üzerinden bir bildirim geldi. Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası almıştı. Ancak Kekeç cezanın kesildiği saatte evde uyuduğunu ve aracının park halinde olduğunu belirtti, karara itiraz etti.
8: O saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Bir savunma yazısı dosyaya gelmiş. Bizim herhangi bir delil gösterme zorunluluğumuz yoktur. Biz sadece tespiti yapar ve cezayı keseriz şeklinde bir kabaca savunma yapılmış.
2: Avukatın hukuk mücadelesi sonuç verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını kanıt olarak sunan Emin Burak Kekeç'in cezası iptal edildi.
0: Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası sene sonunda bitecek. Ancak bu tarihe kadar riskli yapı belgesi alanlara sınır yok. İstedikleri zaman kampanyadan faydalanabilecekler. Uzmanlar riskli yapı belgesine başvurunun en geç Ağustos ayında yapılması gerektiğini söylüyor.
2: Yarısı bizden kampanyası için tarih uyarısı yapılıyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle 39 ilçede 276 bin dairenin yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasına da ilgi yoğun. Kampanya yeni yıl itibariyle sona erecek. 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesi almanın uzun sürebileceği konusunda uyarıyor.
9: 31 Aralık 2026'dan bir gün önce biz binamıza riskli yapı için başvurursak yararlanabiliyor muyuz? Esas sorun burada. Başvurudan itibaren riskli raporun çıkması yaklaşık bir ay sürüyor. Bir ay sonra 15 gün taraflara tebligat süresi. Tebligattan sonra tarafların itiraz süresi, itirazdan sonra itiraz incelenme süresi, incelenmeden sonra da incelenmeyi bakanlık yapıyor. İtiraz söz konusu olursa bu 6 ay 7 aya kadar sürebiliyor.
2: Kampanya kapsamında dönüşecek dairelere 875 bin lira hibe, 875 bin lira düşük faizli kredi, 125 bin lira da taşınma desteği imkanı sağlanıyor.
9: Yarısı bizden kampanyasına yararlanacak kişilerin en geç Ağustos ayında başvuru yapması gerekiyor. Çünkü Ağustos ayında yapılan başvuruya maliklerden birinin itiraz edebileceği ihtimali söz konusu. Tek malikse söz konusu değil tabii ki ama birden çok malikse. Maliklerden birisi itiraz ederse, itirazın uzayabileceği ve itirazın da kabul edileceği düşünülürse yarısı bizlere başvuramıyoruz. Kasım Aralık ayında başvuranların hiç şansı yok.
0: Fransa ve İspanya'da yüz binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınları devam ediyor. Ekipler hafta ortasında başlaması beklenen yeni sıcak hava dalgasından önce alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı yarışıyor. Türkiye her iki ülkeye de söndürme uçakları gönderirken Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Türkiye'ye teşekkür etti.
2: İspanya ve Fransa'da yangın mücadelesinde zamanla yarış sürüyor. İtfaiye ekipleri Avrupa'yı etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgası öncesinde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Fransa'da 220 bin hektarlık alan küle dönerken drone görüntüleri hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 3000'e yakın itfaiyeci, 1500 askeri personel, yaklaşık 1500 polis ve jandarmayla 18 hava aracı yangınlarla aralıksız mücadele ediyor. Kuru hava ve aniden yön değiştiren rüzgar çalışmaları güçleştiriyor. Tahliye edilen on binlerce kişi barınağa dönüştürülen spor salonlarına yerleştirildi. Alevlerin ilerleyişi bazı bölgelerde yavaşlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durumu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaştıkları en ciddi olay olarak nitelendirdi. Macron çalışmalara destek için 2 söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye de teşekkür etti. Sosyal medya hesabında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya söndürme uçağı gönderildiğine dair mesajını alıntıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Türkçe olarak teşekkürler Türkiye yazdı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya ve Fransa'ya söndürme uçakları gönderen Türkiye'nin sadece kendi ormanlarını değil diğer ülkelerin ormanlarını ve doğasını da önemsediğini vurguladı. Sınırları aşan dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yaklaşık 90 bin hektar ormanın küle döndüğü İspanya'da da durum kritik. Termometreler 38 dereceyi gösterirken hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması bekleniyor. İspanya Çevre Bakanlığı 37 itfaiye ekibinin havadan ve karadan alevlerle mücadele ettiğini duyurdu. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İtalya'ya ait söndürme uçakları da çalışmalara katılıyor. Başkent Madrid yakınlarında yanan toplam alan 70 bin hektara ulaştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise orman yangınlarını iklim acil durumunun en acı verici sonucu olarak nitelendirdi. Zor saatler bizi bekliyor ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği yetkilileri ise kıtadaki yangınların Kasım ayının başına kadar devam edebileceği ve 2026'nın yanan alan bakımından rekor kırabileceği uyarısında bulundu.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili olurken komşu Yunanistan'daysa yağmur ve kar vardı. Atina'daki Parthenon Tapınağı'nda etkili olan fırtına sebebiyle hava birkaç dakika içinde değişti. Aniden bastıran fırtına sebebiyle turistler arasında kısa süreli panik yaşandı. Rüzgar hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken o anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Yunanistan'daki aşırı hava olayları bununla da sınır kalmadı. 2648 metrelik Olimpos Dağı'nda da Temmuz sonunda kar yağdı. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Bilim insanları ise küresel ısınma sebebiyle aşırı iklim olaylarının giderek artacağı uyarısında bulunuyor. Ankara'da bağırsak enfeksiyonu yaşayanların sayısında artış var. Uzmanlara göre vakaların artması bir salgının habercisi olabilir. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada şebeke suyunda bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
10: Annem rahatsızlandı yakın zamanda. Ben de hafif bir şekilde etkilenmiş olabilirim.
11: Yaklaşık 2 hafta önce böyle bir şey yaşadım. Hem bağırsak enfeksiyonu hem kusma şikayeti olan oldukça vaka olduğunu Ankara'da duydum.
2: Yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri arttı. Ankara'da hastanelerin acil servislerinde yoğunluk var.
12: Özellikle acil servisimize gastroenterit, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların sayısında önceki günlere göre belirgin bir artış söz konusu. Sayı artışı oldukça dramatik.
13: Vakaların artışında hijyen eksikliği önemli rol oynuyor. Uzmanlar meyve sebze ürünlerinin bol suyla yıkanması ve restoran ile kafelerde buzlu içeceklerin tüketilmemesi gerektiği görüşünde.
2: Uzmanlara göre bu durum bir salgının habercisi olabilir.
12: Özellikle hani açık su, açık içeceklerden kaçınmakta, yiyeceklerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi çok iyi yıkamakta fayda var. Mümkünse ev yemeklerini tercih etmek yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bir salgın başlangıcı habercisi olabilir. O yüzden kendimizin ya da yakınlarımızın şikayetlerini o gözle değerlendirip bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var.
2: Bu rahatsızlığa şebeke suyunun yol açtığı iddialarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Şebekeye verilen suyun 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği belirtildi. Analizler sonucu halk sağlığını tehdit edecek bir olumsuzluk bulunmadığı ifade edildi.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci yarın başlıyor. Milyonlarca adayın bölüm araştırmaları sürüyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu 16 yeni bölüm açıkladı. Programlarda yapay zeka ve teknoloji öne çıkıyor.
2: Balıkçılık teknolojisi, biyoteknoloji ve genetik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği ile daha birçok yeni bölüm. 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 bölüm bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Listede yapay zeka destekli yeni programlar öne çıkıyor.
14: Öğrencilerin mezun olduğu zaman istihdam sıkıntısı çekmemeleri açısından kısa vadede ve orta vadede öğrencilerin mezun olduğunda çok rahat iş bulabilmelerini ve ihtiyaç hissedilen bölümler olarak karşımıza çıkıyor.
15: Bu bölümlere ihtiyaç var. Çünkü artık hayvancılık ya da tarımcılık dediğimiz şey tamamen teknolojiyle iç içe geçmiş. Yani küçücük bir ülke sizden daha fazla bir şey üretebiliyorsa bunun sebebi teknolojideki yetkinliğidir ya da gelişmişliğidir.
2: Sadece sayısal alanlarda değil, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde de yapay zeka öne çıkıyor. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka örnekler arasında.
15: Ben felsefe ve yapay zeka üzerine yüksek lisansımı yapıyorum. Felsefe zaten bir düşünme sistemi. Yapay zekanın gelecekteki etik çerçevesini, gelecekteki dönüşmesi gerekeni, bugüne kadar anladığımız akılın ya da zekanın ne olduğunu yapay zekaya yansıtabilmemizi sağlayan bölüm olabilir felsefe. Bence yükselişi bu noktada çok hızlı olacaktır.
14: Sağlık alanında da, teknoloji alanında, sosyal yaşantıda da. Dolayısıyla biz bunu hayatımızın her alanına entegre edebiliriz. Bunu sadece sayısal yahut da bir yazılım, bilgisayar alanına mahsusmuş gibi görmektense biz bunu hayatımızın her aşamasında, sosyal bilimlerde, sanatta, kültürde, her alanda biz bunu kullanmak zorundayız.
2: Uzmanlar yeni programları tercih edecek adayların bölümlerin içeriklerini iyi incelemelerini öneriyor.
0: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üsündağ, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra ilk kez NTV'ye konuk oldu. Üsündağ dünyada bir numara izledi.
16: Bakın. Onu da Türk voleybolundaki yükselişin mimarı NTV'ye konuştu.
17: Türkiye voleybolda bakın başarı altyapısıyla, planıyla, programıyla, projeleriyle, kurumsal yapısıyla, tesisiyle, ekonomisiyle, her şeyle, tek kelimeyle bu soruların cevabı dünyada bir numara.
16: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu değerlendirdi.
17: Zor bir yükün altındayız. Ve ben o ilk kupayı, o madalyayı aldığımızda düşünün ki radikal bir kararla yola çıktınız. Sürdürülebilir olmak çok zor. Burada kalma, burada zirveye çıkıp şampiyon olmak olduk, tamam güzel. Ama burada kalmak daha zor. Ama orada kalmayı da bu takım başardı.
16: Sultanların başarılarıyla voleybola artan ilgiye değinen Üstündağ, altyapı projeleri sayesinde sürdürülebilir başarı yakaladıklarını söyledi.
17: Kız çocukları olan aileler, %80, 100 ailenin 80 ailesi, aile kızının voleybol oynamasını istiyor. Biz 54 ilde 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşmasıyla ilgili bir projemiz var. Adı Fabrika Voleybol. Batman, Şırnak, Cizre, Tunceli, 19 Doğu ve Güneydoğu'da sosyal sorumluluk projesi adı altında sıfır bedelle, bila bedel biz spor okulları adı altında voleybolcu keşfediyoruz. 300 çocuk orada eğitim alıyor. Ve oradan bir çocuk da o sezon TVF listesine kazandı ve kayıt etti. Kayıt oldu. Lisemizde. Oradan geliyoruz. Bakın 6 yaşa indik. Yani bu başarılar tesadüf olamaz. Burada bir emek var.
16: Üstündağ Türk sporundaki prim tartışmalarına da değindi.
17: Şahsım, ekibim ve sporcularım. En son konuştuğumuz, en son konuşmamız gereken bir konudur bu bizde. Bizim hangi dereceyi yaptığımızda kimin ne alacağı, kimin de ne vereceği çok net bellidir. Onu kamuoyunda paylaşmanın, spekülasyon yaratmanın, her söylemin herkesi mutlu edecek diye bir durum söz konusu olmadığı için bu konu bizim çok dışımızda tutulan bir konu. Yeri, günü, saati geldiğinde tabii ki karşılıksız kalmayacaktır. Gerekli maddi manevi destekler sağlanacaktır ve sağlanıyor da.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. NTV Radyo.

0: selam. Neden gözünü
1: organların ihtiyacı olan oksijeni taşır, kirlenen kanı kalbe tekrar gönderir. Damarlar insan vücudunun en önemli organıdır. Bu hayati organlar biyolojik yaştan daha genç ya da daha yaşlı olabilir. Peki damar yaşı neden değişir? Damarlar neden yaşlanır? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes NTV Radyo'da anlattı.
2: Aslında damarlarımız da bir canlı organımız bizim. Özellikle biz yani kardiyolojik açıdan damarın iç yüzünü döşeyen endotel dediğimiz bir tabaka var. Bütün bu damar tıkanıklığı vesaire hep bu tabakada gerçekleşiyor ve ona çok önem veriyoruz. Çünkü canlı bir doku o, hormonlar, her şey onun üzerinde rol oynuyor bu damar tıkanıklığına yol açmak üzere. Dolayısıyla dikkat edeceğimiz şey başlangıçta hipertansiyon tabii. Hı hı. Yani tansiyonumuzu iyi kontrol edeceğiz. Yüksek tansiyon söz konusuysa eğer mutlaka ilaç kullanacağız. Bununla ilgili tedbirlerimizi alacağız. Ama sağlıklı besleneceğiz, sağlıklı yaşayacağız. Bu damarları yani bu aslında damarların genç kalması, sağlıklı olması tüm vücudumuzun, bünyenin genç kalmasıyla da yakın alakalı. Çünkü cildimizi de besleyen, onun canlı olmasını, genç kalmasını sağlayan ona giden damarlar, damar içinde giden kan, oksijen, gerekli vitamin, antioksidan hepsi. Bunu taşıyan organımıza ki bu bütün vücudumuzda çok yaygın bir yer kaplıyor. Hayati organlarımıza da bu gerekli kanı taşıyor. İyi bakmamız, sağlıklı yaşamamızdan işte sigara ya da stres, evet stresi hayatımızdan kaldırmamız mümkün değil. Hı hı. Ama hem hipertansiyonda rol oynuyor maalesef hem de erken yaşlanmada. Bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Daha doğrusu kısaca söylemek gerekirse sağlıklı yaşamayı iyi öğrenmeliyiz.
1: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: NTV Radyo.

0: Selam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Terleme vücudun ısı dengesini korumasını sağlayan doğal ve hayati bir mekanizma. Ancak bazı kişiler için bu doğal süreç günlük yaşamı, sosyal ilişkileri ve özgüveni olumsuz etkileyen önemli bir soruna dönüşebiliyor. Peki hangi terleme normal kabul edilir? Terlemeyi durdurmaya çalışmak doğru bir adım mı? Merak edilen soruları endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Terleme tamamen fizyolojik bir şeydir. Yani aslında vücudun yarattığı bir sağlıklı bir mekanizmadır bu. Neden terliyoruz? Vücut ısısı yükseldiği zaman, çünkü beyindeki hipotalamus dediğimiz hormon salgılayan bölgeye bir uyarı gidiyor ve bu ter bezlerinin salgı yapmasını, yani ter üretmesini uyarıyor ve böylece de bu cilt yüzeyine çıkan sıvı buharlaşıyor ve vücut böylece soğuyor. Mesela ateşimiz yükseldiğinde de terleriz, terleyerek de ateşin düştüğünü görürüz. Yani bu aslında bir mekanizma, böyle çalışması gerektiği için terliyoruz. Sıcak havalarda da buna reaktif olarak işte vücudumuz sağlıklı olduğu için terliyor. Tabii ki yani fizyolojik olarak yüksek sıcaklıkta, aşırı efor harcadığımızda, bir takım sıcağa maruz kaldığımızda ya da ateşimiz çıktığında ya da fazla alkol tükettiğimizde vücut ısımızın arttığını görüyoruz. Ama bazen mesela sempatik sistemin uyarılmasıyla da, yani sempatik sistem işte vücudun aşırı heyecanlanmasında, işte aşırı adrenalin salgılandığında da terliyoruz. Bunu da tamamen hormonal bir cevap olarak yapıyoruz. Bunun dışında da bazı hormonal değişikliklerle işte vücudumuzdaki ergenlik döneminde ter bezlerinin daha fazla çalıştığını biliyoruz. Hamilelik döneminde daha fazla çalıştığını, daha aktif olduğunu, bunun da hormon seviyelerindeki, işte vücuttaki östrojen, testosteron seviyelerinden kaynaklandığını biliyoruz. Menopoz ve menopoz öncesi bu perimenopozal dönemlerde de gene östrojen ve hormon dengesinin bozulmasıyla da terlemelerin olduğunu ve reaktif olarak vücudumuzun buna reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Yani aslında terleme vücudun bir savunma mekanizması.
1: Hangi durumlarda terleme normal veya anormal kabul edilebilir? Aşırı terleme bir hastalık olarak değerlendirilebilir mi herhangi bir durumda?
2: Tabii ki bu saydığım bütün nedenler fizyolojik nedenler. Yani normal hepimizin karşılaştığı nedenler. Ama bazen bazı insanlarda terlemenin çok fazla olduğunu ve artık bunun rahatsızlık seviyesine geldiğini, vücuttan şıpır şıpır terler aktığını, iş gücünün bu nedenle aksi plana geldiğini gördüğümüz haller oluyor. Bu şikayetlerle hastanın bize başvurduğunu da görüyoruz. Bunlar neden oluyor? Bazen işte hormonal dengesizliklerden, mesela tiroid bezinin çok fazla çalışmasından kaynaklanan, hipertiroididen kaynaklanan terleme bozuklukları olabilir. Bazen vücudumuzdaki sempatik aktivitenin artmasının gene bir hormonal, adrenal yani böbrek üstü bezinden salgılanan bazı metabolitler nedeniyle terlemenin arttığını, buna çarpıntının, hipertansiyonun eşlik ettiğini görebiliriz. Bazen büyüme hormonu fazlalığında, vücutta büyüme hormonu fazlalığında da özellikle baş kısmında olmak üzere terlemenin arttığını görebiliriz. Tabii ki bunlar fizyolojik değil. Bunlar patolojik terlemeler. Bu gerçekten kişiyi çok rahatsız ettiği durumlarda mutlaka hastaya ve hekime başvurması gerekiyor. Yani bunun altta yatan bir hastalığa bağlı mı olup olmadığının ortaya konması lazım. Eğer bu hastalığa bağlı değilse semptomatik tedavisinin yapılmasının lazım olduğunu, ama eğer bir nedene bağlıysa, hipertiroidiye bağlıysa altta yatan hipertiroidisinin düzeltilmesi lazım. Eğer büyüme hormonu fazlalığına bağlıysa, altta yatan bir büyüme hormonu bozukluğu varsa onun düzenlenmesi lazım. Ya da kardiyak nedenli bir acil gelişen bir terleme de olabilir. Bu aniden ateş basması, terleme yaşayabilir hasta. Beraberinde eşlik eden bir göğüs ağrısı falan varsa mutlaka bir hekime ani olarak danışması lazım. Ama kronik olan süreçlerde de bu kronik patolojik durumların elenmesi ve ondan sonra da semptomatik tedaviyle yaklaşılması lazım hastaya.
1: Gündüz hareket halindeyken terliyoruz ama mesela gece neden terliyoruz? Uykuyu da tabii etkileyen bir durum haline geliyor bu. Orada nasıl bir fark ortaya çıkıyor?
2: Ya şimdi gece de bunu mesela enfeksiyon varlığında daha çok mesela verem, eskiden verem sıklığı çok daha fazlaydı ama hala günümüzde de var. Verem dediğimiz enfeksiyon hastalığı gece terlemesi yapar. Keza gripler de gece terlemesi yapar. Bu tamamen sempatik sistemin gece daha durağan olup hani birden ateşin etkisiyle ortaya çıkan bir durum. Kalp krizlerine bağlı olacak olan terlemeler sabaha karşı daha çok olur. Menopoz terlemeleri daha çok gece yatarken maalesef olur. Hatta yani böyle yatağa ıslatacak şekilde terlemeler olabilir. Bunlar hormon dengesiyle ilgili. Çünkü hormonlar da vücudumuzda bir ritmik salınım içerisinde. İşte kortizol salınımı sabaha karşı artar. O yüzden sabah erken saatlerde kalp krizleri daha çok olur gibi. Yani oradaki hormonal değişim, hormon dengesinin diürnal ritim yani gün içerisindeki ritminin etkilenmesinden kaynaklanıyor.
1: Terlemek vücuttaki toksinleri atar denir her zaman. Bu ne kadar doğru?
2: Ya bu toksin atma işte bu ateş olayıyla ilgili. Yani siz reaktif olarak terlediğiniz için vücudunuzun soğuması o andaki tabii ki ateşin düşmesini sağlayarak sizi rahatlatacaktır. Aslında toksin atma budur. Onun dışında da terleme tabii ki gerekli bir şey. Çünkü vücudun su dengesini de sağlıyor. Çünkü bizim vücudumuza bir su girdiği zaman onun bir de çıkış yolları var. İşte bu günlük idrarla olabilir, terle olabilir, solunum yoluyla bir miktar olabilir. Dolayısıyla bunun da vücutta bir denge oranında olması gerekiyor. Mesela çok idrar çıkarmadığınız zaman belki onu terle daha fazla atıyor olabilirsiniz. Burada da bir denge mekanizması var. Dolayısıyla tabii ki toksin de çıkarmış oluyorsunuz aynı zamanda. Yani bir tür itrah da yapmış oluyorsunuz. Aynı böbrek sisteminden işte idrarın çıkarılması gibi.
1: Endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

engellisi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: oturumu. Çarşamba sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli. Sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında. Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Temmuz ayını bitiriyoruz yavaştan ve siyaset gündemi Temmuz sıcağıyla yarışıyor. Bizlere bu yazda duracak vakit yok, durak yok. Hızlıca bu haftanın gündemini, siyasi işler akışını vereyim. Sonrasında da başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için iyice gaza basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis tatile girmeden açıklaması, talimatı var. Bu da 1-2 hafta içerisinde konunun ya da teklifin diyelim meclis gündemine gelmesi, ilgili komisyonda görüşülüp genel kurula çıkması ve oylamayla yasalaşması demek. Çerçeve yasa diyoruz. Çerçevenin uzlaşıyla belirlenmesi için meclis başkanının ciddi bir mesaisi oldu. Siyasi parti turuna çıktı. Genel başkanlarla görüştü. Gelen sinyaller pek bir sorun yaşanmayacağı yönünde. Peki yasa teklifi neleri içerecek? Öcalan'ın durumu ne olacak? Dağdaki terörist silah bırakmaya nasıl ikna edilecek? Siyasi işlerde konuşacağız. Bir diğer başlık, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük kopuş. Geçen hafta bugün Özgür Özel CHP grubunda son konuşmasını yaptı. Bir veda konuşmasıydı bu. Cuma günü yeni partinin kuruluş dilekçesi verildi. Hafta sonu parti yönetimi belirlendi. Bugün aynı Özgür Özel bu kez yeni parti grubunu topladı. Bu hızlı başlangıç Türk siyasetine ne vaat ediyor? Sırada ne var? Özel bugün yeni partili milletvekillerine CHP'deki iç tartışmaları geride bırakın talimatı verdi. Şaka dahi yapmayın dedi. Nasıl olacak? CHP'de yaşananlara bakarsak geride kalanlar arınma tamamlandı havasında. Hafta sonu İstanbul'da bir parti katılım etkinliği düzenlenmişti. Figüran skandalı yaşandı. Günlerdir konuşuluyor. Komplo teorileri havada uçuştu. Hatta suç duyuruları sonrası soruşturma bile başlatıldı. Bu durum CHP'ye dair ne anlatıyor? Ekibe soracağım. Ve son başlık ahbap soruşturması. Savcılık Ahbaplar Suç Örgütü adını verdi. Yeni dalga operasyonlar, vahim iddialar, ifadeye çağrılan ünlü isimler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuya dair konuştu. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor dedi. Soruşturmanın düşündürdükleri de bu akşamın konu başlıklarından. Bu akşam İstanbul stüdyomuzdayız. Bir eksiğiz. Ahmet Kasıman bu akşam bizimle değil. Ama diğer iki program ortağı burada. Şöyle bir bakayım, mavi köşede diyeyim. Okan Biderisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Okan Biderisoğlu.
2: Ahmet Kasıman'ın yokluğunu hissettirmeyeceğiz.
1: Peki, teşekkür ederim. Ve kırmızı köşede de Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın
3: Çok
1: Doster.
3: Teşekkürler, hepinize iyi yayınlar.
2: Müsaadenle. Buyurun. Böyle bir durumda benim bir ilkem var hocam. Tokalaşacak kadar yakın, yumruk yemeyecek kadar uzak.
1: Yok, aradaki mesafe fena değil. Evet, evet, tam da evet. Dediğiniz gibi.
2: Seviyeli bir beraberliğimiz devam etsin.
1: Şimdi Terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Partiler üstü bir mesele. Bunun için bununla başlamak istedim. Açılışta da aktardım. Gaza basıldı. Yani bu Ağustos'u görmeden, hatta belki Ağustos'un başı ilk haftası bu işi bitirmek istiyor. Siyaset. Bu hafta sonuna kadar meclisten geçer diyorduk ama sanki birazcık sarkacak gibi. Neden?
2: Önümüzdeki haftaya daha yüksek bir beklenti var. Birkaç husus var. Öncelikle en geniş mutabakatla, yani birden çok partinin imzasıyla meclise sunulmuş olması sahiplenmenin gücünü ve derecesini gösteriyor. Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.
1: Pek tartışma da olmasın isteniyor herhalde.
2: Yani tartışılabilir. Kadarıyla. Tartışılabilir ama hani önemli olan sahiplendi biçimi. Sahiplendikten sonra içerik tartışması yapabilirsiniz ama olabildiğince o tartışmayı meclise gelmeden önce tamamlamak düşüncesi de var. İkinci bölümü de bu olacaktı. Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle ilgili tura çıktığında henüz yeni parti kurumsal olarak
1: doğru.
2: Siyasi hayattaki yerini almamıştı. O yüzden Sayın Özel'le de bir temas kurması ve tabii ki ana muhalefet partisi durumundaki yeni partiyle de bu sürecin bundan sonrasına ilişkin hem bilgi vermesi hem de bu desteği istemesi bekleniyor. İkinci hususta içerikte bazı hususlarda bir kez daha hani üzerinden gidilsin şeklinde beklenti olan hususlar var. Çünkü hani terör örgütü feshedilmiş, silah bırakılmış ve terör suçu ortadan kalkınca elbette terör örgütü üyeliği dolayısıyla cezaevinde tutuklu ya da hükümlü bulunanların tahliyesi gündeme gelecek. Ama şöyle bir formülasyon vardı. Şimdi adam öldürme suçu bildiğimiz adli bir suç ama doğru. Terör olarak bunun icra ediliyor olmasının tabii ki ağırlaştırılmış bir tarafı var. Hı hı. Dolayısıyla terör faaliyetiyle cinayet işlemek, hayata kastetmek, bir kamu görevlisini, askeri polisi, öğretmeni, mühendisi öldürmek. Şimdi bu durumda acaba terör suçu kalktığına göre bir adam öldürme suçuyla mı yargılanacak? Hmm. Ama bunu kasten yaptıysa durumu ne olacak? Böyle ince ayrıntılar var açıkçası. Çünkü toplumun hani hem bunu içselleştirmesi hem hazmetme kapasitesi ve bunun da süreç içinde olgunlaştırılarak yürütülmesiyle ilgili tabii ki bizi daha çok hani silahların fiziken bırakılması kadar zihnen bırakılması ve toplumun da ezici çoğunluğunun buna ikna olması da
1: lazım. Bunu konuşalım, bu önemli. Konuşalım. Şimdi biraz önce dediniz ki teklifin birkaç siyasi partinin imzasıyla meclise gelmesi bir anlamda konunun da sahiplenilmesi açısından önemli. O zaman şunu mu anlamak gerekir? Siyasi partiler teklifi meclise geldiğinde görmeyecek. Öncesinde bir uzlaşı aslında aranıyor, bir istişare gidip geliyor, yapılıyor
2: tabii
1: mu yani?
2: Bu bilgilendirmeleri meclis başkanımız yaptı. Biliniyordu aslında çerçevenin ana hatları. Çünkü
1: yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte görüşler, evet, DEM Parti Halk biliyor Partisi mu teklifin
2: içeriğini? Tabii tabii. Cumhuriyet Halk Partisi biliyor, DEM Parti biliyor. Hatta bunun İmralı'yla da görüşüldüğüne dair açık kaynaklara yansıyan
1: peki, bir takım teklif alıyorlar mı? Oldu. Varsa değiştirmemizi istediğiniz bir yer, siz de önerinizi verin. Bunu biz komisyona gelmeden direkt teklif sırasında düzeltelim ve işte
2: açıkçası böyle bir şekilde müzakereden söz etmek bu aşamada çok mümkün değil. Peki. Şu nedenle mümkün değil. Zaten bir kök yasa olacak. Uygulama önemli ölçüde bir takip kuruluna bırakılacak. Hı hı. Ve aynı zamanda bu takip kurulunda bir koordinasyon mekanizması olacak. Ama burada asıl önemlisi siyasi partileri ikna edecek boyutu itibariyle meclis bu sürecin hep içinde olacak.
1: Hı hı. Yani meclis takip düzenli olarak... Takip komisyonuna da üye verecek mi?
2: Yok. Şimdi bir koordinasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlıklar. Çünkü bu işin hani Gençlik Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren, Eğitim Bakanlığı'nı, Aile Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı, Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren yönleri de olacak elbette. Özellikle topluma entegrasyon,
1: tamam.
2: Efendim işte eğitim sürecinde olanların, eğitim çağında olanların eğitimini tamamlama fırsatı verilmesi, işte meslek edindirme kursları vasıtasıyla üretime, hayata katılmalarının sağlanması, yeni bir örgüt faaliyetinin içine girmemeleri için şartlı sarı verilme gibi belli takip mekanizmalarıyla belli süre içinde mutlaka hukuki durumlarının izlenmesi vesaire vesaire. O yönüyle bakıldığında böyle bir mekanizma. Bir de meclisin düzenli olarak bilgilendirileceği ve süreç hakkında meclisin devamlı bu yönetim mekanizmasının içinde olacağı. O nedenle de gerektiğinde inisiyatifini ortaya koyabileceği, yani Büyük Millet Meclisi çerçeve yasayı çıkardı, görevi bitti, artık izleyici değil. Büyük Millet Meclisi sürecin her aşamasında bilgilendirilen, gerektiğinde de inisiyatif alabilecek, ana merkezi olmaya devam edecek. İdari koordinasyon anlamında başka bir mekanizma anladım. İşleyecek. Bu yönüyle bakıldığında da bu düzenlemenin hani müzakereye açık hususları daha çok DEM Partililerden gelen taleplerle yoğunlaşmış vaziyette. Örneğin hani tek maddede bu işi çözelim örneğin. Hı hı. Hayır yani tek tek dosya bazında ele alınacak ve şartlı ve süreli bir düzenleme yapılacak şeklinde bir ilke kararı var. O zaman peki...
3: Peki bu çerçeve yasanın üzerine de yasa teklifleri gelecek mi? Yani
2: ben önümüzdeki...
3: Başlangıç mı yoksa tamamen işi ortaya koyacak
2: mı? Bu bir çerçeve ama bu çerçevenin içini dolduracak yeni ve farklı adımlar da gelecektir. Bu ama bir zamanın ruhuyla ilgili, iki toplumun içselleştirmesi, benim hazmetme kapasitediğim hususla ilgili ve elbette önceki çözüm sürecinden alınan derslerle habur benzeri manzaranın ortaya çıkmaması, işte ülkeye dönenlerin adeta bir zafer kazanmış edasıyla otobüslerin üstüne bindirilip gezdirilip bir şov yapılmaması dahil olmak üzere toplumun sinir uçlarına basılmaması için gösterilmesi gereken hassasiyet var. Bir noktayı da ekleyeyim ve öyle bitireyim burayı. En kritik noktalardan birisi de, yani hep siyaset yapma kanallarının açılmasından söz ediyoruz ya, hani silah bırakıldı, örgüt feshedildi, siyaset yoluyla kendini ifade et, şiddetten arın, kabul. Peki bu durumda DEM Parti nasıl bir karaktere bürünecek? Çünkü DEM Parti'nin içinde Kürt kimliği olanlar var,
3: doğru,
2: farklı sol unsurlar var, hani bileşenler diye ifade ettikleri. Ekim ayında DEM Parti'nin bir kongresi olacak. Dolayısıyla orada partinin tüzüğü, programı, hedef ve ilkeleri ve kadroları ile ilgili çok yapısal değişiklikler olması da
3: bir ayrışma da belki yaşanabilir.
2: Yani ayrışmadan ziyade artık DEM Parti'nin yeni şartlara göre kendisini yeniden konumlandırma biçimi elbette olabilir. Çünkü açıkçası DEM Parti'nin içindeki bu farklı, hatta benim yer yer marjinale kaydığını düşündüğüm sol görüşlü milletvekilleri hala hani eski devlet anlayışıyla hesaplaşma içindeler. Yani devlette de birçok şey değişti. Zihniyet değişti, davranış kodları değişti. Bugün sorgulanan birçok yön evet, ama 1970'lerin, 80'lerin veya 90'ların faili meçhul.

0: dedik. Terörle mücadele sadece silahla olmaz. Ama silahsız hiç mi hiç olmaz. Ve Okan Bey'in sözü yine, Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere güvenlik ve istihbarat birimlerinden gelen ve sahada öyle gösteri amaçlı simgesel düzlemde değil, çok geniş ölçekte ezici çoğunlukla PKK terör örgütünün silah bıraktığının tespiti ve tescili önemli. Eğer bu tespit ve bu tescil, hı hı, MİT başta olmak üzere güvenlik birimlerinden, istihbarat birimlerinden gelmez ise, ha o zaman bu çerçeve yasa ne olur? Türkiye Cumhuriyeti'nin, hı hı, Türk Parlamentosu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Gazi Meclisi'nin bir iyi niyet jesti olur ama sahada karşılık bulmadığı için bunun devamı gelmez.
1: Tabii bundan yararlanabilmek için o şartın da tamamlanması gerekecek.
2: O silah farklısı bırakma süreci için de belki bir sonraki turda konuşuruz. Irak Başbakanı'nın bugünkü ziyareti de, evet, önemli. Daha önce MİT Başkanı'nın bölgede yaptığı temaslar vardı. Çok, yani bir şekilde saha da hazırlanıyor anladığımız kadarıyla.
1: Vallahi zamanın ruhu dedim ya, dış konjonktür belki de hiç bu kadar aynı düzlemde Türkiye'nin, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ideali için bu kadar aynı düzlemde buluşmamıştır.
2: Çünkü coğrafya içinde bir yük.
1: Aynı.
2: Yani çok, o yükü bırakmak, boşaltmak yine, istiyor.
1: Evet, Irak'ta, peki, yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı, hı-hı, işaret ettiği husus, özellikle, hı-hı, ikili görüşmede bu başlıkta.
0: Şimdi dediğim gibi yani terörle mücadele sadece silahlı olmaz. Sadece güvenlik kastediyorum ama silahsız da hiç mi hiç olmaz. Hı-hı. Not düşelim. Bir güvenlik boyutu. İki psikolojik boyut. Yani bu da Türk milletinin, Türk ulusunun bunu ne kadar hazmedebileceği. Üç, elbette toplumsal boyut. Çünkü toplumun da buna karşı bir tepkisi, bir öfkesi, bir karşılığı olabilir. Ya da toplum da bunu, ya arkadaş artık daha fazla şehit cenazesi gelmesin diye destekleyebilir. Dört, hukuksal boyut. Çerçeve yasa bir ilktir. Adı üzerine bir çerçeve yasadır ama bunun sürece koşut olarak sahadan gelen, istihbarat birimlerinden gelen bilgilere, geri bildirimlere koşut olarak yeni adımlarla desteklenmesi, bezlenmesi de gerekebilir. Siyasal boyut. Şimdi evet, parlamentoda hani İyi Parti'nin usulden ve esastan reddi dışında geniş bir uzlaşı söz konusu ama az evvel Okan Bey'in de dediği gibi DEM Parti Ekim ayında toplanacak kongresinde bu yeni sürece uyumlu hale gelebilecek mi? Kendilerinin eski bir jargonudur. Ben hiç ihtimal vermedim. Baştan kayıt düşeyim ha. Türkiye Partisi olabilecekler mi? Yoksa kendi etnik, mezhepsel, bağnaz, ırkçı politikalarına, ben onlara sol politikalar demiyorum, orada Okan Bey dostumdan ayrışıyoruz, devam edecekler mi? Bir diğeri diplomatik boyut.
1: Özür diliyorum, ben sol politikalar demedim de.
0: İçindeki sol marjinal gruplar. Orada sol, orada
1: onların
0: sol
1: hani
0: yok.
1: İzlediği siyasette hani, biraz
0: çünkü
1: farklı.
0: Çünkü solcu olmak önce anti-emperyalist olmayı gerektirir. Şimdi diplomatik boyuta gelelim.
1: Güzel.
0: Başından beri ben naçizane bir sosyal bilim öğrencisi olarak dikkat çekmeye çalıştım. Bu PKK terör örgütü ki aynı zamanda bir narko terör örgütüdür. Doğru. Ve arkasında ve içinde onlarca irili ufaklı istihbarat örgütünün cirit attığı, doğru, bunu kullandığı, araçsallaştırdığı bir yapı. Acaba bu diplomatik destek kesilecek mi? Diplomatik madde altıncısıydı. Ekonomik boyut. Yani teröre zemin hazırlayan feodalizm başta olmak üzere, ağalık, şeyhlik, şıklık üzerine başta olmak üzere acaba gerekli ekonomik tedbirler alınacak mı? Yani ben sadece silah bırakmış olan ve cezası bir şekilde hafifletilen, efendim hapisten çıkan teröristlerin nasıl topluma kazandırılacağı, onların nasıl istihdam edileceği konusuna bakmıyorum. O çok minik, o çok mikro bir boyutu. Asıl teröre zemin yaratmış olan büyük sınıfsal, toplumsal eşitsizlik, o feodalizmden kaynaklanan boyut acaba tasfiye edilecek mi? İstihbarat boyutu, sıklıkla dikkat çekmeye çalıştım. Sürekli ve düzenli, istikrarlı bir şekilde, yani sürekli teyakkuz halinde kalarak, müteyakkiz olarak sahadaki gelişmelere ilişkin bir tepki vermek, bir adım atmak gerekiyor. Üç ay boyunca bakarsınız ki evet, PKK terör örgütü silah bıraktı. Dördüncü ay haydağa yeniden bir kıpırdanma var. Dolayısıyla sahada istihbarat birimlerinin, güvenlik birimlerinin aralıksız bir şekilde uyanık olmaları gerekiyor. Ve son boyut, bürokratik boyut. Şüphesiz emniyet birimleri başta olmak üzere bürokrasinin, hani istihbarat içeride artı dışarıda ama içeride özellikle sivil asker güvenlik bürokrasisinin gerekli adımları atması, gerekli önlemleri alması şeklinde. Bakınız.
1: Hangi

0: Hangi manada söylüyorsunuz onu? Yani örgütsel faaliyet yeniden canlanabilir.
1: Tam da bunu söylüyorum. Tamam. Yani içeride sonuç olarak şimdiye kadar terör örgütü bütün hedeflerine terör faaliyetleriyle devam etti.
2: Doğru.
1: Bunun bir anda örgütün bütün unsurları, içerideki ve dışarıdaki bütün kanatları, bütün hizipleri, bütün fraksiyonları tarafından aynı anda bir uyum içerisinde benimsenmesi beklenmemeli. Bunu beklemek zaten gerçekçi olmaz. Yani örgüt içerisindeki başka merkez kaç kuvvetler, yabancı istihbarat örgütlerinin güdümünde olan kuvvetler, narkotiğe gırtlağına kadar atmış olan hizipler, birlikler, çevreler şüphesiz başka adlar altında. Aynen FETÖ'nün bir bukalemin örgüt olarak tanımlanması gibi bizler tarafından. Başka adlar, başka klikler, başka kimlikler adı altında eğer terör faaliyetine devam edeceklerse bu konuda da bizim müteyakkiz olmamız gerekiyor.
3: Belki de bence en zorlayacak
1: kısım. Ben bu 9 maddeyi çıkardım. Yani güvenlik, psikolojik, toplumsal, hukuksal, siyasal, diplomatik, ekonomik, istihbarat ve bürokratik boyutlarıyla.
3: Daha ne olsun? Şimdi mesela siz narko terör diyorsunuz. Hı-hı. Evet, biz terör örgütünü sonuçta yaşanan terör olayları ön planda terör görüyoruz ama arka planda biliyoruz ama o kadar görmediğimiz bir narko terör,
1: uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, orada insan kaçakçılığı.
3: Çok büyük bir para dönüyor. O parayı,
0: ekosistem dediğimiz,
3: o ekosistemi nasıl bırakacak, 40-50 nasıl boşaltacak?
1: 40-50 milyar dolarlık bir ekonomiyi yönettiklerine ilişkin haberler açık kaynaklara yansıdı.
3: Belki de terörle mücadeleden daha zorlu bir süreç bu narko terörle mücadele ya da bu işte dediğiniz gibi silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, o ekosistemle mücadele ne yapılacak? Konuşalım, bir kısa ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
3: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
1: Türkiye
3: yok.
1: Okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
3: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
1: Şimdi H1, N1 dediniz. Bir H3, N2 mi var? Ya nedir?
3: Trump vites düşürmüyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Radyo.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle başladık. Çerçeve yasanın önümüzdeki hafta herhalde sarkacak ama teklifin kısa süre içerisinde meclise sunulması ve ilgili komisyon sonrasında genel kurul en kısa sürede tatile girmeden meclis yasalaşması planlanıyor. Biz de bu çerçeve yasayı konuşuyorduk. Barış Dostel dedi ki evet 8-9 başlık çıkardı ama kamuoyu, toplum bu işe hazırlanmalı demişti. Arada da konuştuk. Ne kadar oldu biz bu işi konuşmaya başlayalı diye. Zaman çok hızlı akıyor. Ben sanki bu sonbahar mıydı? Yok ha, olur mu dedik. Sonra 2 yıla yaklaştı. Yani 2 yıl önce Ekim ayında meclis açılışında Sayın Bahçeli'nin dem sıralarına gidip tokalaşmasıyla başlamıştı süreç. Sonrasında açıklamalar. Yani nereden baksanız 2 seneye yaklaşmış.
2: Tabii, tabii.
1: Peki yani o 2 senede evet çok konuşuldu, tartışıldı. Peki toplum da hazırlandı mı size artık, sizce artık bu sürece ya da bu yasalara?
2: Şöyle söyleyeyim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürecin asli sahibi olması, tüm partilerin hemen hemen katılımıyla en geniş tabanlı bir ortak komisyon oluşturulması ve bu komisyonun içinden seçilen milletvekilleriyle bizzat İmralı'ya giderek görüşme yapılması gibi son derece kritik eşiğin aşılması ve komisyon raporunun da ezici çoğunlukla, ki ben oylama sırasında oradaydım, kabul edilmiş olması ve komisyonda kabul edilen çerçevenin de bir yol haritası olarak önümüzde durması aslında toplumun genel kabulü bakımından temsilcileri eliyle oluşmuş bir iradeyi ifade ediyor. Ama tabii ki hayatın gerçekleri, yani dinamik toplum yapısı bize şunu da gösteriyor. Yapılacak düzenlemenin nasıl karşılanacağı da önemli. O nedenle teklife AK Parti, MHP, DEM Parti'nin yanı sıra CHP, bağımsızlar, yeni parti de imza atarsa bu tabii ki genel olarak terörsüz Türkiye hedefinin partiler üstü diye ifade ettiğin aslında öyle olması gerektiğini düşündüğümüz, fakat realitede de kurumsal olarak imzayla tescil edilmesi gereken boyutunu ifade ediyor. O yönüyle son derece kıymetli. Ben Büyük Millet Meclisi'nde bu çerçeve yasa çıktıktan sonra hocam boyut boyut sıraladı. Bütün bunların aslında düşünüldüğünü, bütün bunlara ilişkin hazırlıkların yapıldığını ana hatlarıyla biliyorum. Ama en önemli husus ana nokta. Onu hiçbir zaman kaçırmayacağız. Şiddetten, terörden mutlak olarak arındırılmak. Yani silah bırakmanın teyit, tescil ve ondan sonra da Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlanması.
1: Zaten bahsettiğimiz çerçeve yasa şarta bağlı.
2: Evet, süreli şarta bağlı.
1: Ve müstakil, yani tek bir örgütü işaret eden, yani o da çünkü çok konuşulmuştu. Yani
2: çok doğru.
1: Bir
2: çok
1: uygulama, doğru. Bir yasa,
2: mükemmel
1: işte
2: bir
1: anayasaya karşı, işte tüm bir çıkarılan yasadan bütün herkes yararlanır. Orada özellikle herhalde örgüt ismi verilecek, açıklaması yapılacak yasayı.
2: Yani gerekçesinde çok önemli bu.
1: Bu önemli. Tabii herkesin merak ettiği Öcalan'ın durumu ne olacak? Sayın Bahçeli belki de tartışmayı en yukarıdan açıp
2: 22 Ekim 2024'teki grup konuşması, bravo.
1: Orada demişti ki gerekiyorsa buraya gelsin Umut Hakkı
2: grubuna
1: demişti.
2: Gelsin.
1: Sonrasında işte statü tartışmasını açtı. Birazcık o belki de tartışmalarla kamuoyunu da hazırladı gelecek teklife. Şimdi baktığımızda bir statü olmayacağı söyleniyor Barış Dostler. Ama mesela bugün DEM Parti yetkililerinin açıklamaları var. Onların mesela şöyle bir beklentisi var. İşte gazeteciler gitsin görüşsün, siyasiler gitsin görüşsün, STK'lar,
3: meslek örgütleri, demokratik örgütleri, akademisyenler. Şimdi bakınız, süreci zehirleyen bu. Şimdi aksini iddia edecekler ya, hani hadi ben cumhuriyetçi, ulusal kemalistim ya, ne mutlu bana. Bu maksimalist talepler var ya.
1: Bu maksimalist mi? Yani
3: kesinlikle maksimalist.
1: Öcalan'ın kamuoyuyla ya da işte bir takım
3: mesela geçtiğimiz günlerde bir
2: Türk, ben burada ayrışıyorum hocamdan ama bir
3: tamam. Bir Türk gazeteciye, hani onlar Türkiye'li diyorlar ama ben ısrarla Türk gazeteciye vermiş olduğu mülakatta teröristlerden Duran Kalkan'ın, evet, değil mi? Duran Kalkan'ın açıklamalarını dinledik. Yani bir Türk gazeteci o Türkiye'li demeyi tercih eder. Ya da DEM Parti eş başkanlarının, DEM Parti sözcülerinin açıklamaları. İşte hani az evvel Okan Bey'i de ben de dedik ki yani milletin, Türk ulusunun, Türk milletinin bunu hazmetme, siz içselleştirme dediniz hatta aynı zamanda, kapasitesi. İşte bütün bunlar bunu zehirliyor. İşte çalışma koşulları düzeltilsin. Hı hı. Geniş kitlelerle, sadece DEM Parti çevresi ya da temsilcileri değil, sadece avukatları değil, meslek örgütleri gitsin, akademisyenler çıksın, demokratik kitle örgütleri gitsin, uzmanlar çıksın, yerli yabancı basına konuşsun. İşte bütün bunlar Türk milletinin sinir uçlarına dokunmaktır. Süreci...
1: Ama ilk başta Sayın Bahçeli demedim, Umut Hakkı dedi. Umut Hakkı ne demek işte, sonuçta bu?
3: Yani DEM Parti
1: statü tabii, dedi.
3: DEM Parti yetkililerinin, DEM Parti sözcülerinin işte tam da işte süreci zehirleyenler var, onlar susturulsunlar diyorlardı yani. Benim gibilerini de kastederek yani. Hani bunlar çok özgürlükçü, çok demokrat, çok insan hakları savunucusu ama kendilerine farklı fikirleri susturulsunlar diyorlardı yani. O hedef gösterdiklerini bir de bendim ya. Ne mutlu bana, şeref madalyası benim için.
1: Siz miydiniz?
3: Ha, ben de benim gibi düşünenler. Ama işte bakınız, bu açıklamalar asıl Türk milletinin sindirme, hazmetme, içselleştirme kapasitesini daha da zorluyor. Şimdi o yüzden eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bütün benim az evvel çıkarmaya çalıştığım, Okan Bey'in daha fazla hakkını gasp ettiği, bu 9 maddenin toplamı neye yöneliktir? Türk ulusunun, başta şehit ve gazi yakınlarımız olmak üzere, hı hı, bunu ne kadar hazmedebildiğiyle alakalıdır. Yani işin siyasal boyutu, toplumsal boyutu, hukuksal boyutu, güvenlik boyutu. Ama en önemlisi Türk milleti buna günün sonunda ne diyecektir? Çünkü bu siyaseten Cumhur İttifakı'nın her iki ayağı tarafından da. Gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, hı hı, gerek Milliyetçi Hareket Partisi. Hatta başta MHP başlattığı için süreci, Devlet Bahçeli, öncelikle MHP tarafından alınmış bir büyük siyasal risktir de aynı zamanda. Hı. O yüzden bu konuda DEM Parti'nin biraz daha dikkatli, biraz daha özenli olması, yanına Cumhur İttifakı'nın iki bileşeninin müellifini de aldığı için, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ve MHP ile, ve bunu beraber üçü öncelikle sunacakları için daha dikkatli bir dil kullanması gerekir.
1: Ama şimdi mesela DEM Parti'den birisi gelse dese ki size, ya biz işte gazeteci görüşsün, STK görüşsün ya da işte ziyaretçisi gitsin diyoruz. Devlet Bahçeli Umut Hakkı demişti. Bir statü verin, bir devlet olarak bir kamu görevi verin demişti. Ya onlara itiraz etmediniz. Siz gerçi ettiniz onlara da ama yani biz onların yanında biz sadece birazcık iletişimi kolaylaşsın istiyoruz derse ne dersiniz?
3: Ben derim, ben o gün de itiraz etmiştim.
1: Ya doğru söylüyorsunuz. İkisine de itiraz ediyorum.
3: Ben kendi çizgimde tutarlıyım yani.
1: Ne olacak
3: yani
1: şimdi? Ben anladığım kadarıyla bir statü biz görmeyeceğiz bu çerçeveyi yasada.
2: Ama bir hani yeni bir durum göreceğiz.
1: Nedir o yeni durum?
2: Öncelikle hoca risklerden bahsetti. Tabii ki çok anlaşılır riskler bunlar. Ben de dikkatle not ettim. Bir de fırsatlar tarafı var. Ama zorlu bir yönetim tarzı. Her şeyden önce komisyon raporunda da, bugün gelecek çerçeve yasada da, yani yakın gelecekte göreceğimiz çerçeve yasada da, Öcalan artı örgütün lider kadrosu ile ilgili, hı hı, bir yasal tasarruf şu aşamada yok.
1: Tamam.
2: Bunun altını çizelim. Dolayısıyla önümüzde uzun bir yol daha var. Az önce hep aynı kavramları bir kez daha kullanalım. Sindirme kapasitesi, içselleştirme kapasitesi, hazmetme kapasitesi. Hangisini kullanırsak kullanalım.
1: Peki yeni durum ne?
2: Yeni durum
1: Öcalan'a dair.
2: Şimdi karşımızda bebek katili Ahmet Kasım'ın kulakları çınlasın, terörist başı sıfatıyla anılan ve bu sıfatları da fazlasıyla hak eden, ancak artık bu sıfatla anılmaktan rahatsız olduğunu beyan eden bir figür var. Dolayısıyla demek ki bu sıfatlardan bugünden yarına arınmak benim vicdanımda, hocanın aklında, bu son dönemdeki popüler tabirle arınmayı, rafinasyonu gerçekleştirmek öyle kolay,
3: kolay değil
2: hatta,
3: o işler
2: hatta,
3: öyle.
2: Hatta mümkün değil.
3: Mümkün de değil, kolay da değil.
2: Ama bunu önümüzdeki sürecin yönetimi bakımından yapabilecek aktör olarak da İmralı hala orada önemli bir figür olarak duruyor. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi karşımızda aslında süper ego, egosu şişkin, kendine aşık ve bırak bölgeyi, yani dünyayı dizayn etmeye falan yatkın, o nedenle böyle çok uç fikirleri de olan ama belli bir noktaya gelince yer yer rasyonel düşünebilen ve konuşabilen ama bıraktığınız zaman hemen akordiyon gibi açılan bir karakter var. Bunu şu nedenle söylüyorum, önümüzdeki dönemdeki yeni durum. Evet, bu sürecin yönetiminde özellikle direnç gösterecek unsurlar, toplumun hassasiyetini anlayarak vereceği mesajlar bağlamında seçilmiş, seçkin ya da bu süreç yönetiminde dünüyle, bugünüyle, yarınıyla bilgi, ilgi sahibi olan akademisyenlerin, bazı medya mensuplarının, gerekirse STK'ların görüşme kanallarının açılması. Fakat bunun beraberinde getireceği imkanlar kadar riskler de var. Hoca da söyledi şu nedenle.
1: Nedir risk mesela?
2: Yani karşınızda hani devletle konuşurken ve bir yasal çerçevenin olgunlaşması ve silahsızlanmayı ve örgütün hakiki manada tüm unsurlarıyla, ki kulakları çınlasın AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bunu sıkça ifade eder, tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesine ilişkin olarak sergilenecek duruş ile farklı aktörlere verilebilecek farklı mesajlar. Çünkü bir örgüt terminolojisi var. Bunu ancak ihtisas sahibi olanlar anlayabiliyor. Biz de yavaş yavaş bunun kodlarını çözdük elbette belli bir zaman dilimi içinde. O nedenle akademisyen olarak tenzih ederim. Siz herhalde gitmek istemezsiniz.
3: Duymamış olayım Okan Bey. Bu ciddi bir sataşmaydı yani.
2: Yok yok. Vallahi billahi o sahikle hareket etmedim. Rica ederim. Bak bir de bana ekmek kuran nimet çarpsın dedirteceksiniz. Neyse. Bir değerli akademisyenin gitmesi ve ona verilecek mesaj. Gazetecilerin popülaritesi veya kitleleri etkileme biçimi dolayısıyla verilecek mesaj. Böyle farklı farklı mesajlarla süreç yönetimi mi olur yoksa toplumu paralize edecek farklı sinyaller mi olur? Bunu tabii...
1: Burada tabii kimle görüşeceği, zaten o tercihi nasıl yapacağı,
3: üç yönetim çok önemli. Tarafından...
2: Bunun hani bir eşgüdüm içinde de gitmesi lazım. Çünkü bu hani belli kanalları açtığınız zaman istediği gibi iletişim yönetimi yapacak, ondan sonra da süreci yönetiyorum adı altında başka bir manipülasyona yönelebilecek, arka plandaki kodlarını ustaca toplumun farklı kesimlerine...
1: Bunun kontrolü sağlanamaz mı?
2: İşte onu söylüyorum. Hassas ve iyi yönetilmesi gereken süreç ve o nedenle fırsatlar da var. Çünkü karşıdaki aktör diyor ki ben bebek katil olarak anılmak istemiyorum. Ben terörist başı olarak anılmak istemiyorum. O zaman koy kardeşim bu anlamda ağırlığını. Şimdi eğer bu çerçevede mesaj verecekse ki genel aksiyonu, anlatımı, ikili görüşmelerde, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmelerde bu yönde. O zaman hani toplum bunu test eder ve onaylar. Bu bence vicdanen henüz aklanmasına veya arzu ettiği konuma oturtulmasına beklediği gibi ya da beklediği hızda cevaz vermez ama yine de özellikle hakiki manada silahsızlanmaya hizmet edecek ve artık resmi kanalların dışında da bu anlamda bir iletişim yönetimi yaptığı ve netice aldığı görülürse o zaman biraz daha farklı değerlendirmeye tabi tutulabilir. Ama geçmişini aklar mı? Hayır. Geleceğini kurtarma anlamında hiç olmazsa bir mesafe alabilir mi? Bu bütünüyle kendisine bağlı. Yani ben bebek katil olarak anılmak istemiyorum. Hocama ben diyorum ki artık öyle deme. Yani hocamın ben ne düşüncesine ipotek koyabilirim, ne diline mühür vurabilirim, ne de yaşanmışlığını yok sayabilirim. Değil mi? Yani sizin şahsınızda söylemiyorum. Ahmet Kasıman Hoca diyelim. Daha kolay.
1: Hazır. Ya bunu toplum nezdinde de söyleyebilirsiniz yani.
2: Tabii yok. Hoca burada yok, ona da
1: 40 yıldır
2: yani.
1: Evet. Türkiye Cumhuriyeti toplumu yaşıyor, ne görüyor olayını.
2: Dünü yok saymak mümkün değil ama yarını kurtarmak anlamında sergilenecek tavır çok önemli.
1: Peki bu görüşmeleri nerede yapacak? Yani bir tamam bir
2: elbette
1: statü
2: İmralı'da olmuyor. Da yapacak.
1: Ay İmralı'da ama mesela şimdi biz biliyoruz ki bir hücrede kalıyor ya da işte düzenlenmiş bir fiziki şartlar düzenlenecek mi yeniden? Bir sekreteryası olacak mı?
2: Sekreterya konusu biraz nasıl yapılacak? İleri bir aşama olabilir ama fiziki şartlarının iyileştirileceği yani bu anlamda bir çalışma ortamı tabiri caizse sağlanacağı anlaşılıyor zaten. Çok da büyük bir mesele değil bence. Bütün hassas konu şu. Bu kadar süre içinde ayakta kalan bir örgüt üzerinde işte çeyrek asırdan fazladır İmralı'da hükümlü bulunan bir şahsın hala örgütü üzerinde bir kült dediğimiz bir etkin aktör olarak karşılık buluyor olmasını hafife almamak lazım. O yönüyle
1: örgüt yöneticileriyle görüşme imkanı olacak mı?
2: Yöneticilerden kasıt fiziki ziyaret
1: fiziki
2: değildir.
1: Tabii de ama
2: değildir.
1: Yani
2: Şöyle söyleyeyim, buna belki gerek kalmadan zaten o mesajların kamuoyunda belli aktörler aracılığıyla gerçekleştirilmesi, yani ifade edilmesi. Tabii orada da şu çok hassas, yani neyin nasıl anlaşıldığı ve nasıl anlatılacağı önemli. Şimdi herkes kendine göre bir terörsüz Türkiye modeli ortaya koymaya başlarsa, herkes Öcalan'ın ağzından süreç yönetmeye başlarsa, bu hocamın söylediği gibi önümüzdeki atmosferi zehirler. Yani biz
1: yani Öcalan'ın tabii Öcalan'ın ağzından, ne kadar Öcalan'ın kamuoyu önünde olacağını da görmek lazım.
2: Ama biz
1: yani
2: Öcalan'ın ağzından
1: her ziyarete süreç giden dönüşte işte konuştuk şunu şunu diye dedi diye açıklama yapacak mı? Sürekli her konuda biz Öcalan'ın yaklaşımını duyacak
2: mıyız? Bir de yani diyorum ya, Öcalan'ın ağzından süreç yönetiminden falan bahsedemeyiz. Sadece şundan bahsedebiliriz. Örgütün silah bırakması, silahsızlanma ve topluma entegrasyon konusunda söyleyecekleri. Yoksa yine bize o işte komünal yönetimdi, ekolojik toplumdu filan gibi bildiğimiz örgüt terminolojisiyle aslında silahla yapamadığını farklı yolla yapmaya dönük altyapı, yan yollar açmaya tarzına girerse bu elbette sürpriz olmaz. Ama bu sürece hayırlı hizmet etmiş olmaz.
1: Anladım.
2: Çünkü bu sürecin bundan sonra gelişimi, yani ilk düğmenin doğru iliklenmesine bağlı. Yani Öcalan'a açılacak kanalın mutlak olarak ve ilk başta örgütün tüm unsurlarıyla lave edilmesi, silah bırakmanın mutlak olarak tesciline ilişkin sağlayacağı katkıyla ilgili. Yoksa ondan sonra devlet tasarrufu, bölge devlet tasavvuru, bölge tasavvuru, Orta Doğu, İsrail bütün hikayeleri tekrar anlatmaya başlarsa, şu anda öncelik bu değil yani. Anladım. Onların hepsini herkes görüyor, biliyor yani, en az onun kadar. O nedenle ondan beklenen ana fonksiyonu başlangıçtaki noktaya koyacağız. Yani bu görüşme trafiği içinde silahsızlanmanın neden önemli olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altında birlikte yaşamanın ve geçmiş acılardan ders alarak sürekli yarayı kanırtmadan, kabuğu kaldırmadan, kanatmadan, incitmeden nasıl adım atılacağına ilişkin söylenecek sözler daha anlam bulur.
1: Anladım.
2: Daha karşılık bulur. Ha, daha saygın mı olur? Hayır. Yani oradaki kimlik öylece duruyor. Ama katkı koyma biçimine göre kat edilecek mesafe buradaki umudu arttırır. Umudu arttırılırsa toplumun şüphesi bir kenarda giderek azalırken elbette ki içindeki acı, endişe, üzüntü, kaygı, kızgınlık burada durur. Ama Türk milletinin büyüklüğü bunu bağrına basarak, acıyı göğsünde yumuşatarak, o ateşi yer yer söndürerek başka ateşler yanmaması için fedakarlık yapmaya çok ama çok yatkın.
1: Anladım.
2: Yeter ki bu istismar edilmesin. Hocanın Türk ulusu dediği, benim Türk ulusu, Türk milleti dediğim bu büyük topluluğun sabrı, vakarı istismar edilmesin.
1: Barış Oser, ne bu tehlike ben görüyorsunuz siz bu görüşme?
3: Şunu görüyorum, Okan Bey'in dediklerinden ilaveten, hani Ahmet'in de kulakları çınlasın. Şimdi PKK terör örgütünün Suriye kolu. İlk günden beri, yani 22 Ekim'den bu yana ne dedi? Öcalan'ın dedi, açıklamaları dedi, Türkiye'dekileri bağlar. Kendilerini bağlamadığını ifade ettiler şimdi. PYD, YPG'den bahsediyoruz.
1: Ama konjonktür de değişti orada.
3: Konjonktür değişti, değişti. Ama hani oradaki İsrail'in gücünün artması, ABD'nin etkisinin artması, tabii biri bizde biraz işkillendiriyor, endişelendiriyor. Çünkü yani İsrail'in Suriye'yi dört parçalı görmek istediğini de hepimiz biliyoruz. Şimdi onu bir kenara koyalım. Kandil, PKK terör örgütünün Kandil ayağından gelen açıklamalar, hani biraz daha konjonktüre uyuyor ama bazen de ne diyor? Ya o zaten diyor şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de zaten tutsaktır, özgür konuşamıyor, bizi de bağlamaz. Böyle farklı farklı açıklamalar da geliyor. Avrupa kanadına bakalım, değil mi? Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı vesaire. Terör örgütünün oralarda da pek çok unsuru var. Gazetecisinden tutun, yani sadece terörist anlamında değil.
1: Doğru.
3: PKK
1: bir lobi var orada, yani PKK
3: irtibatlı,
1: lobisi var.
3: İltisaklı akademisyenler var, gazeteciler var, meslek örgütleri var. Avrupa Parlamentosu'nda bunları destekleyen, değil mi, önemli milletvekiller var. Avrupalı parlamenterler arasında her milletten ve her siyasal partiden hemen hemen, yani muhafazakar sağdan tutunuz da efendim sola kadar. Şimdi acaba onlar ne diyecekler Öcalan'ın bu açıklamalara ilişkin? O zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde uzun yıllardır bir mahkum, bir hükümlü. Zaten özgür koşulları da yok. bu koşullar altında yapmış olduğu açıklamalarda bizi bağlar ya da bağlamaz diyecekler mi, demeyecekler mi? Şimdi bütün bu biraz süreç içinde daha da netleşecek olan
2: acaba
3: şeyler.
2: Acaba Türkiye'ye dönecekler mi? Birçoğunun aslında bu çerçeve yasa çıktıktan silahsızlanmayla bunun teyidiyle birlikte aktif uygulanması aşamasında aslında Türkiye'ye dönmelerine engel bir durumları da kalmayacak.
3: Ama ne kadarı Türkiye'ye dönmek isteyecek? Mesela, ne kadarı
1: mesela bu
3: elinde 30 yıldır 40 yıldır silahla terör faaliyeti yaptığı için her türlü muradına, hedefine, ereğine elinde silahla terörist faaliyetle varmayı arzuladığı, umut ettiği, çabaladığı için şimdi bu insanlara kalkıp, bu teröristlere kalkıp arkadaş tamam sen gel Türkiye'de bu yasal çerçeveden de faydalan. Ne yapsın adam? Yani hayır, ne yapabilir o kişi? O terörist ne yapabilir? Yani topluma entegrasyon adı altında. Tamam. Bu yasal zeminden de sonra ne yapacak? Yani o terör örgütüne yakın yayın organlarında köşe yazarlığı mı yapacak? Ne yapacak?
1: Yani tabii bunlar işte üst düzey isimler için belki tabii dediğiniz gibi. Yani dolayısıyla bir de alt kademede tabii olan
3: binlerce insandan bahsediyoruz.
1: Tabii döndükten sonra topluma kazandırılması tabii nasıl olacak? Köye dönecekler, köydeki statüsü tabii ne olacak? Nasıl davranacak? Yani terör örgütünden kopup gelip içeride bir mafyatik organizasyon söz konusu olur mu? Kriminal bir durum söz konusu olur mu, olmaz mı? Bunların takibi
3: bütün
1: gerekiyor.
3: Bütün bunlar
1: belki Avrupa'dakiler siyaset yapmak için dönebilirler. Sonuçta orada elde silah yok. Orada bambaşka bir mücadele.
3: O zaman da şu soru gelecek. Tamam, silahı bıraktınız. Peki siz acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliği aleyhine silahsız da olsa, silah bıraktıktan sonra da olsa faaliyet yürütmeye devam edecek misiniz, etmeyeceksiniz? Yani şunu kalkıp desek ya arkadaş.
1: Aklıma şöyle bir şey geldi.
3: Bizim siyasal hedefimiz değişmedi. Şimdi düne kadar biz bu silahla yapmaya çalıştık. Olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi yendi. Biz ama hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Bu sefer biz buna silahsız yoldan devam edeceğiz dese. Ne olacak?
1: Çok uç düşünüyorum. Mesela işte terör örgütü yöneticilerinden gelenler oldu diyelim. İşte bir 5 yıl bahsediliyor. 5 yıl bir siyaset yasağı, sonrasında siyaset izni. Şimdi mesela seçime girdi. Milletvekili seçildi. Milletvekili yemini var. Biraz önce sizin kurduğunuz cümleden, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını diye başlayıp devam edecek mi? Yani o neler yaşanacak? Okan Bilirsoğlu çok mu uzağa
3: düşünüyor? Yani süreç yönetimi anlamında, kriz yönetimi anlamında ve iletişim yönetimi anlamında bizi daha gelsin çok yoksa uzun çok yıllar bu konulara konuşacağız.
2: Çok kıymetli sorular ve çok aslında kıymetli bir tartışma başlığı. Fakat bütün bu değerlendirmeler...
1: Daha dur mu diyorsunuz?
2: Yok hayır, dur demem. Çünkü bunları düşünmek ve şimdiden de her türlü hazırlık yapmak lazım ki bunun... Yani süreç yönetimindeki aktörleri bakımından bu boyutlarıyla da düşünüldüğünü ilk ağızdan biliyorum. Dinlediğim hususlar da var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün bu değerlendirmelerin en kıymetli tarafı şu. Silah bırakılmış, örgüt lağvedilmiş ve silahsız dönemin yönetimi. Şimdi bu tabii bambaşka bir tecrübe gerektiriyor, bambaşka bir duruş gerektiriyor. Ve tabii ki buna birçok açıdan hazırlıklı olmak da lazım. Ama şu önemli... Silah aradan kalktıktan sonra yani Türk toplumunun, Türk milletinin büyüklüğü, devletinin tecrübesi bunların üstesinden gelmeye muktedir. İki, zaten siyaset yoluyla kendini ifade etmek isteyen bir şekilde silahla edinemediğini, silahsız edinme biçiminde ifade ediyorsa bunların toplum nezdinde marjinalleştirilmesi de mümkün. Aynı zamanda bunun içinde narko terör kimliğiyle veya mafyatik yapılanmaya dönmeye meyilli olanlar zaten organize suç örgütü statüsünde yine mücadele alanının tam merkezine otururlar. O anlamda da kendilerini var etme ve yeniden inşa etmeleri beklenemez.
1: Onun yani analizi yapılıyor mu peki?
2: Hem de nasıl?
1: Ne görülüyor peki? Yani şimdi
2: ya şöyle söyleyeyim, ilk etapta hani örgütün halen cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukları için
1: onların durumu da
2: kademeli olarak tahliye olacaklar var. Bir de Irak'ın kuzeyinden örgütün lider kadrosu dışında Türkiye'ye gelebilecek olanlar var. Ama böyle çok büyük kitlesel geliş ilk etapta bekleniyor mu dersen böyle herkes hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali biraz göreyim bir bekle gör havasında. Yani genel değerlendirmelerde bu çok belirgin şekilde ön plana çıkıyor. Ama yani uygulamanın, şarta bağlı uygulamanın pratik olarak karşılığı görüldükçe, örneğin Irak'tan 2-3 bin işte örgüt mensubunun tekrar ülkeye dönmesi beklenebilecek, analizlerde yer tutacak bir boyut arz ediyor.
1: Biz görecek miyiz bunları yoksa?
2: Hayır, en azından şu hassasiyeti çok net kayda geçirmiştim. Önceki çözüm sürecindeki o habur manzarası diye ifade edilen ve sürecin gerçek anlamda beline kazma vuran veya işte tırnak içinde özellikle söylüyorum, sözde gerilla kıyafetiyle o bildiğimiz make-up ayakkabıları ve o garip işte haki renkli üniforma tarzı kıyafetleriyle otobüslerin üzerinde dolaştırılan tipler ve işte büyük mücadelenin aktörleri gibi karşılanmaya dönük hususlar. Bırak
1: yani
2: uygulamayı,
1: sivil topluma karışıp mı girecekler içeri?
2: Bırak uygulamayı. Yok yani bunlar sınırda. Yani
1: görecek miyiz? Mesela tamam dediğiniz gibi bir görüntü verilmez ama bir şekilde işte teslim olan ya da silah bırakan, işte yasadan
2: evet,
1: faydalanmak
2: sessiz
1: isteyen.
2: Sessiz sedasız Türkiye'nin içine istihbaratın ve güvenlik birimlerinin gözetimi altında gelecekler. Köylerine, kasabalarına, annelerin, babalarının yanına gidecekler. Ama asıl mesele şu, ne yapacaklar? Dolayısıyla öyle başıboş bırakılmayacak. Bu anlamdaki bir takip mekanizmasının önemini ve aynı zamanda şarta bağlı bir tür şartlı tahliyeden yararlandıkları hususunun asla göz ardı edilmemesi gerekiyor.
1: Bir süre takipte mi olacak?
2: Dolayısıyla yani? Elbette yani örgüt faaliyetini farklı şekilde devam ettirmeye dönük bir kodla hareket ederse doğal olarak devletin refleksi ona göre kendisini yeniden tanımlar. Bu şüphesiz gerekli de olacak bir husustur. Ama artık döndüm, ben şimdi silahı bıraktım, ne olacağım sorusuna cevap vermek için işte o zaman o sosyal politika, eğitimle ilgili, meslek edindirme kurslarıyla ilgili, sivil toplumda örgütlenmesiyle ilgili hususlar, ben toplumun sinir ucuna basacak ifadelerinde serdedilebileceğini öngörüyorum. Ama o biraz tabanı konsolide etme, o örgüt mantığından hemen kurtulamamayla ilgili bence giderek hani marjinalleşecek, yani giderek artık hani etkinliğini yitirecek bir nitelik kazanacağını düşünüyorum. Çünkü işte orada İmralı faktörü ve belli iletişim kanallarının açılmasının buradaki davranış kodları üzerinde çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani silah bırakıp gelen adam ben ne olacağım sorusunu sorduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağlayabileceği imkan ve fırsatlar kadar onlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda kült olarak, bir idol olarak tanımladıkları örgütün, elebaşının işte verebileceği mesajlar ve bu süreci yönetimine söylediği gibi ve samimi bir şekilde nasıl katkı sağlayacağı hususu çok belirleyici hale gelecek. Asıl yani İmralı faktörü dediğimiz faktörün etkisini bundan sonra göreceğiz. Ama şimdiye kadar hani örgütün İşte o meşhur 27 Şubat'taki çağrıyla, demokratik toplum çağrısıyla başlayan süreci düşündüğümüzde örgütün feshedilme kararı, örgütün sembolik de olsa silah bırakması vesaire.
1: Üzerinden falan. De bir sene geçti.
2: Tabii ama hatta doğru 11 Temmuz muydu? Tabii, bak, yani. Doğru iyi hatırlıyorsun. Bir sene geçti. Şunun için önemli, yani bir şekilde çeyrek asırdır bir adadaki hapishanede tutulan ve artık belki de unutulmaya yüz tutması beklenen bir figür aktive edildiğinde karşılık üretebiliyor. Bunları gördük yani. Şimdi hafife almamamız lazım. Hı hı. Ha, kağıt üstünde feshetti de daha çok kat edilecek mesafe. Evet ama yani mesela farklı tarihlerde topluma kazandırma, eve dönüş yasaları çıkartıldı, ceza indirimleri bir tür. Bu ceza indirimlerinin içinde cezasızlık hususunu da içerecek tedbirler geçmişte alındı ama hiçbirinde örgüt fesih kararı ve silahı bütünüyle bırakma kararı almamıştı. Sadece örgütün çözülmesine dönük adımlardı o. Mesela burada bir cezasızlık algısına yer verilmeyecek yani. Bu çok önemli. Bir af düzenlemesinden söz etmeyeceğiz ama infazla ilgili hükümlerde evet belli adımlar atılacak. Atılması da eşyanın tabiatı gereği. Yani bir örgütü ve 50 yıllık bir kanlı yapıyı tasfiye ederken tabii ki belli çıkış yolları göstereceksiniz. İnsanlara eve döneceğim de neye döneceğim, bir belirsizliğe mi döneceğim, ne olacağım sorusunu sordurmayacaksınız. En azından hukuki anlamda sordurmayacaksınız. Ben Diyarbakır annelerine de burada bir paragraf açmak istiyorum. Gerçekten çok onurlu, çok kıymetli anneler. Bütün anneler de elbette öyle ama Diyarbakır annelerinin mücadelesi bağlamında söylüyorum. İnşallah
1: evlatları terör örgütü tarafından kaçırılmış
2: bir şekilde orada fiilen tutulan ama öyle anlaşılıyor ki büyükçe bir bölümü de maalesef örgütün bu kanlı oyununun içinde kurban olmuşlar, feda edilmişler, adeta ölüme gönderilmişler maalesef. Yani o da maalesef ama yine de evlatlarına kavuşacak her bir annenin yüreğinin soğuması da bu ülke için bir o kadar önemli yani.
1: Barış dostlar, bu konuda belki son soru olarak şunu sorabilirim. Okan Müderrisoğlu söyledi, yani dağdan gelecek teröristi bir şekilde hem gelmeye ikna etmek hem de geldikten sonra onu bir şekilde topluma entegre etmek adına yapılacaklar var dedi. Belki işte meslek edindirme kursu ya da işte farklı sosyal yardımlar. Tabii bunun karşısında da toplum var. Bu terör nedeniyle işte acılar çekmiş, bedel ödemiş, bir toplum. Peki karşı tarafa bu yapılırken toplum nasıl bu işe hazırlanacak ya da bu işin içerisine entegre edecek?
3: İşte az evvel de anlatmaya çalıştım ya Ahmet Bey dostum. Yani
1: nasıl olur peki? Mesela somut
3: yani bir süreç yönetimi anlamında.
1: İki, ne yapılmalı somut olarak?
3: İletişim yönetimi anlamında. Üç, kriz yönetimi anlamında. Bu gerçekten çok zorlu, çok yorucu, yıpratıcı, meşakkatli bir süreçtir. Yani az evvel, şimdi tekrar etmeyeyim onları, özetleyerek anlatmaya çalıştığım 9 maddenin yanında Türk milletinin, Türk ulusunun da bunu hazmetme, benimseme, itirazlarını asgariye indirme süreci çok önemli. Yani başta şehit ailelere,
2: önemli de diyor, nasıl topluma kazandıracak?
3: Gazi yakınları olmak üzere hani onların olurunu almak önemli mi? Ha o nasıl yapılacak? O çok zor. Onun yanıtı da bende yok. Gerçekten çok zor, çok meşakkatli bir süreç.
2: Komisyon çalışmaları sırasında gaziler... Hani
3: bir sürü farklı toplumsal kesim dinlendi komisyonda.
2: Şehit yakınları dinlendi.
3: Ama bu çok zor bir iş.
2: Çok yüksek hassasiyetler dile getirildi. Şunu söyleyeyim.
1: Dinlendi ama bir yani, onay alınmadı. Alındı mı? Yani ya, şöyle söyleyeyim. Ya da alındıysa neye göre bir onay alındı? Yani gazilerden, şehit yakınlarından
2: ya, tam... Şöyle söyleyeyim. Acı çok derin ve öyle kolay kolay kalkacak gibi değil. Fakat o kadar vakur insanlar da konuştular ki komisyonda. Yani bu acılar tekrar etmesin. Bir dönem hani Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya analar ağlamasın diye. Bu acılar tekrar etmesin. Etmeyecek ise hani biz buna rıza gösterme noktasında en azından karşıtlık üretmeme adına bir tavır sergileyebiliriz. Yoksa bizim acımızı ortadan kaldırmaz bu. Yaşanmışlığı unutmamızı kimse beklemesin. Ama başka acılar yaşanmasın ve gerçekten Türkiye'de terör kalıcı olarak ortadan kalkacaksa biz hani bu yönde atılacak adımlara karşıtlık üretecek bir pozisyonda olmayı istemeyiz biçiminde ifadeler vardı. Elbette daha duygusal, daha reaksiyonel olanlar da olacaktır. Bu demokratik toplumun bir gereğidir. Ama genel toplum kabulü ve rızası bu her şeyin ötesinde. Çünkü sürekli düne bakarak, yani arkaya bakarak ileriye yürümek mümkün değil. İleriye adım atmak için elbette ihtiyat gerekiyor. Hocam müteyakkız olmak dedi ki çok doğru. Yani bu örgüt mensuplarının mafyatik bir yapıya dönüşmeyeceği, yeni ve küçük farklı adlar altında bir örgütlenmeye dönüşüp dönüşmeyeceği veya Irak'ın kuzeyinde kalanların yeni bir PKK inşa edip etmeyeceği gibi bütün ihtimallere göre devletin ilgili bütün kurumları kendisini kodlamış durumda zaten. Ama bir yandan da yani büyük Türkiye tasavvurunda, büyük Türkiye idealinde buluşmak için de bir gayret gösterilmesi gerekiyor. Sürekli korkular, acılar ve kaygılar üzerinden gidecek olursak hakikaten bazı adımları atmak imkansız hale gelebilir. O nedenle büyük bir cesaret, büyük bir özveri ama bunun karşılığında da asla ve asla ana noktanın kaçırılmaması. Bir daha silah yok, kan yok, şiddet yok. Tamam, ileri geri bizim bazen kabul edemeyeceğimiz şekilde söylemleri olanlarla da karşılaşacağız, yüzleşeceğiz. Ama onların da bu söylemlerinin karşılığının olup olmadığını, onlara yine hukuki yolla anlatmanın, demokratik yolla anlatmanın ve toplumun genelini bu konuda ikna etmenin de kabiliyetini, özgüvenini de sergilemek zorunda.
1: Yani demek istediğim, evet, bir şekilde bu işi sonlandırmak istiyor devlet, siyaset. Bunun için işte yasa çıkarılacak, dağdakiler gelecek, onları topluma entegre etmek için bir çaba gösterilecek, bir özen gösterilecek. Ama işte o özeni gösterirken bu uğurda bedel ödemiş, sadece gazi ve şehit yakınlarından
3: onlar
1: bahsetmiyorum.
3: Onlar başta olmak üzere milletin tamamını
1: yani,
3: kastediyorum.
1: Tamamı, çünkü yani orada ciddi anlamda bir ekonomik yüklendi toplumun üzerine, enerji çok boşa gitti. Göz hizasında tutmakta yarar var. Herhalde de öyle yapılacaktır zaten. Yani o konuda eminiz.
2: Çok net bir tanım yaptın. Ben bunu çok kıymetli buldum. Hatta şimdi not alacağım biraz sonra. Evet. Göz hizasında tutmak. Peki. Çok yeterli bir ifade.
1: Peki. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından siyasete, siyasetin tartışmalı başlıklarına geçeceğiz. Yeni Parti konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi konuşacağız. Kısa bir aranın ardından 2 dakika ara.
0: NTV Radyo. Hava durumu.
4: Çarşamba sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli. Sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa, Aydın boyunca fırtına hızında. Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor.
0: Hava durumu.

0: Devam ediyoruz siyasi işlere. Yeni partiyi konuşalım. Siyasette yeni bir soluk. Gerçi yeni bir parti ama isimlere baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan milletvekilleri tarafından 91 milletvekili ki bunların 80'i kurucular listesinde yer alıyor. O listede yer almayanlar bugün grup yönetiminde farklı görevlere geldiler. Önümüzdeki süreçte bir kurultay da düzenlenecek. O kurultayda belki o isimlerin yanına yeni isimler katılacak. Ama baktığımızda çok hızlı bir başlangıç oldu. Açılışları aktarmıştım. Geçen hafta bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi grup salonunda kürsüdeydi Özgür Özel. Bir veda konuşması yapmıştı. Salı günü yaptı konuşmayı. Cuma günü dilekçe verildi 91 milletvekilinin imzasıyla. Sonrasında da hafta sonu parti yönetimi belirlendi. Bu salı mecliste bir kapalı grup toplantısı. Bu kez yeni parti grubu toplandı. Grup yönetimi de belirlendi ve Özgür Özel'in de yaptığı açıklamayla artık resmen partimiz kurulmuştur dedi Özgür Özel. Ve artık önümüze bakıyoruz. Arkaya değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç karışıklıkları konuşmayacağız dedik. Şimdi Okan Bilirsoğlu çok hızlı bir başlangıç. Bu hızlı başlangıç siyaseten ne anlama geliyor?
1: Önce yüksek bir sembolizmle başlangıç aslında bu. Hırslı bir başlangıç demek bence daha anlamlı olabilir. Ama hani beyni bir yerde, bedeni ve gönlü başka bir yerde bir parti tablosu görüyoruz.
0: Nerede beyni, siyasete. Nerede gönlü, bedeni?
1: Tabii ki beyni nerede? Ve gönlü hala Cumhuriyet Halk Partisi değerleri ve çizgisinde. Hı hı. Ama bedeni artık İyi Parti'de. Düzeltiyorum, yeni partide. Yeni partide.
0: Bilinçli bir dil sürçmesi miydi?
1: Yok, bilinçsizce oldu ama hani orada...
2: Dil en sürçmez, son, bilinç sürçer
1: derler. En son şöyle bir husus. Sayın Musavat Dervişoğlu'nun Sayın Özgür Özel'e ve partiye ve siyasi hayata katkısı ve yeni partiye gidiş yolunu da tanımlayan bir tür mecburiyeti de içerdiği için böyle bir kuruluşu da ima ve ihsas eden bir tebrik mesajı vardı.
0: Benzer onu, bir süreç izlenmişti Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde, sonrasında İyi Parti
1: kurulmuştu. Onu okudum da o yüzden yani Özgür Özel'e Sayın Musavat Dervişoğlu'nun yeni parti genel başkanı sıfatıyla gönderdiği tebrik mesajında aynı zamanda bir siyasi süreç analizi vardı. Oradan kalmış. Netice itibariyle adeta bir sürgünde hükümet kurmuş gibi görüyorum ben yeni partiyi. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye doğru evrilmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki hesaplaşmayla daha fazla şu anda bağlantılı gözüküyor. Ne kadar şaka dahi, espri dahi paylaşım yapmayın deseniz bile hani belki 80-90 milletvekilini elbette bu anlamda bir davranış kodunun içinde tutabilirsiniz ama
0: o bir milletvekili ne yani, tutamaz mısınız bunu?
1: Yok hayır yani örgüt, taşra, bu bazda Cumhuriyet Halk Partisi ile kendisini tanımlayan isimleri kolay kolay bu sürecin dışında tutamazsınız. O elbette daha belirgin şekilde karşımıza çıkacak.
0: Sonuçta çok da gönüllü bir ayrılık olmadı yani baktığımızda
1: tabii,
0: süreci takip
1: ettiğimizde. Hem ağlarım hem giderime de döndü biraz.
0: Kolay değil.
1: Değil tabii çünkü geçmişim, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten hani hem kurucu parti kimliğiyle hem siyasi hayatımızda oynadığı rollerle bence kurultayları ve kurultaylarından çıkan mesajlar kendisine yeni yol, doktrin, üretme biçimiyle siyasete sağladığı katkı çok daha büyük açıkçası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden ürettiği fikirler, hesaplaşmalar ve kadroların sağladığı katkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplamda iktidar adayı kimliğiyle gösterdiği katkıdan hep daha fazla oldu benim görüşüme göre. Yani ortanın solu dahil olmak üzere başlayan süreçler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, olağanüstü kurultayları yani Türk siyasetini şekillendirme anlamında, fikri anlamda, ülkenin yönetimine talip olma fonksiyonunun ötesinde bir entelektüel birikim
0: yani parti içi
1: oluşturdu.
0: Demokrasi siyasete de olumlu etki yapıyor diyorsunuz.
1: Parti içi demokrasi, parti içi rekabet, hizipleşme, ayrışmalar, buluşmalar, tasfiyeler, rekabetler. En son 4-5 Kasım 2023 kurultayının mutlak mutlanla mağlul olması iddiaları dahil olmak üzere her açıdan Türk siyasetinin en kurumsal, en dinamik ve hani ölüsü bile %20 diye tabir edilen bir taban tartışması var ya mesela Sayın Özgür Özel hani biz bu 20'li 25'li cam tabanı kırdık. 38'e geldik. Şimdi 38 bizim için taban. Biz 50+1 tabanını hedefliyoruz diye ifade ediyor. Ama yeni bir parti olabilmek için, hı hı, örneğin grup yönetiminde bugün yaptığınız seçimle ortaya koyduğunuz isimler ya da sahaya sürdüğünüz isimler şu anda hukuki ve siyasi bagajı olan isimler olarak gözüküyor. Hı. Ben şimdi ismen hüküm verecek durumda olmayayım ama sadece Çankaya Belediyesi bağlamında daha bugün ifadeleri yansıyan ve Akçalı Trafik ve bunun bugün yine yeni partinin yönetiminde yer alan bir milletvekili ve yöneticiyle ilişkisine dair ifadeler bile orada duruyor.
0: Ama o bagajı kabul etmiyor ki Özgür Özel ve ekibi ya da yeni parti ekibi.
1: Etmeyebilirsin ama bunu, orada duruyor.
0: Ama şimdi bunu ön kabul olarak görüp parti yönetiminde bu isimleri geride bırakmak bir şekilde, ben de evet bu yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını sürdürmek anlamına gelmez mi?
1: Çok doğru. Çok önemli bir tercih. Birisinde bir genel başkanın liderliğe doğru giden yoldaki duruşu var. Yani ben adamıma sahip çıkarım. Hı-hı. Zaten bu bir siyasi operasyondu. O nedenle benim için bunların hepsi butlan hükmündedir, yok hükmündedir diyerek sahip çıkabilirsiniz. Hı-hı. Ki Sayın Özel'in
0: yaptığı,
1: baştan beri Ekrem İmamoğlu ile haftalık olağan görüşmeleri dahil olmak üzere bir dönem daha yoğundu.
0: Doğru.
1: O trafiğin içinde sergilediği duruş da bugünkü duruşuyla örtüşüyor. Kendi içinde bir tutarlılık. Ama öbür yandan da mızrağın çuvala sığmadığı bir durum da var. Hı hı. O nedenle bu taraftaki soru işaretini giderme noktasını siz siyaseten sahiplenmeyle nereye kadar telafi edersiniz? Bunu zaman gösterecek. Neden? Çünkü ben yeni bir partiyim deyip sonra da toplumun sağına, soluna, ortasına, milliyetçisine, dindarına vesaire vesaire hepsine de kapımız açık, kapsam alanımızı geniş tutuyoruz dediğinizde buna ilişkin bir yapılanmanız olmadı. Belki de şartlar buna şu anda çok müsait değildi. Ben CHP'nin iç hesaplaşmasından doğmuş yeni bir parti diye ifade edilen, bana göre yine parti aslında, başka türlü bir hizip yani bence. Üzerinden nasıl bir yeni Türkiye tasavvuru yapacağım? Yani beni nasıl ikna edecek? Hı hı. Beni oy vermeye ve yeni bir parti olduğuna nasıl ikna edecek? Asıl konu bu. Neden? Çünkü ben %38'e giden ve oradan Türkiye'nin birinci partisi söylemiyle devam eden, en azından CHP'deyken devam eden o politik ifadenin kitleleri motive etme ve gelecek umudu yayma adına ne kadar başarılı olursa olsun siyaseten bir sağlaması yapılmadıkça da her zaman için tartışmaya açık bir başlık olduğunu düşüne geldim. Anladım. Nedir o? Elbette seçmenin tercihi, oyu son derece kıymetli, hepsinin başımızın üstünde yeri var ve onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama o gerçekten hani 38'i taban yapıp 50+1'i taban yapacak bir sıçrama noktası mıydı? Yoksa o günkü konjonktür, sandığa gitmeme, tepkisellik, kızgınlık, küskünlük, mesaj verme, yerel seçimin kendine göre aday seçimindeki hatalardan da kaynaklanan ama aynı zamanda da toplumun farklı kesimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada buluşturması suretiyle farklı işbirliklerine de olanak sağlanması ve uç gibi gözüken, zıt gibi gözüken isimlerin ya da partilerin belli amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelme esnekliğini gösterebilmesinin de ürettiği bir sonuç muydu? Bu bir kez daha tekrarlanır mı? Bütün bunları göreceğiz ama yeni parti yeni olduğunu sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hesaplaşması dışında ortaya koyacak bir performansı gösterecek mi? Hı hı. Şöyle bir hikayeyle bitireyim çok kısa. İşte bir ilçeye kaymakam atanmış ama belli bir noktaya kadar yol var. Ondan sonra yürümesi gerekiyormuş. İleride de bir çoban işte koyunlarını otlatıyormuş. Farklı versiyonları var. Seslenmiş. İşte hemşerim demiş, işte kasabaya kaç dakikada giderim filan diye. Hiçbir ses etmemiş karşıdaki. Allah demiş ya, ne garip insanlar var burada. Bir daha bir seslenmiş, kaç dakikada giderim diye. Yine bir ses çıkmayınca başlamış yola revan olmaya. Arkadan çoban seslenmiş, beyim bu yürüyüşte yarım saatte gidersin, hmm, diye. Dolayısıyla hani bu yeni partinin yürüyüşünü bir görelim.
0: Anladım.
1: Nereye ve nasıl erişebileceğine ilişkin fikirlerimizi ondan sonra daha net söyleriz.
0: Peki. Barış Sosyal şimdi yeni parti. İsmi yeni parti. Uh-huh. Gerçi işte kurucu listesine bakıyorsunuz. Kurucular yeni değil. Uh-huh. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar. Belki daha bir kurultay düzenlenecek. Biraz önce de aktardım. Uh-huh. Belki yeni isimler göreceğiz. Ama baktığımızda mesela dün Özgür Akbaş'la yaptık öğle bülteninde yayını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sembol isimleri partiden ayrılıp yeni partiye geçiyorlar. Yani CHP'den bu dalga yeni parti için bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mı?
2: Elbette şimdi bu siyasal sörfü nasıl yapacağıyla alakalı. Şimdi ben önceki programlarımızda da hep vurgularım. Türk milletinin kahir ekseriyeti, ezici çoğunluğu bir siyasetçi de 3M'yi görmek ister. Manisa'nın M'si. Milli olsun, makul olsun özür ve diyorum. Merkezde olsun.
1: Ama Manisa'nın M'si deyince...
2: Muğla'nın M'si olsun.
1: Hayır, yok yok hayır. Yani Özgür Bey'i bundan yok, daha canım. İyi tanımlayamazdı da.
2: Manavgat'ın M'si olsun.
1: Yok yok hayır hayır. Bence başlangıç noktanız iyiydi. Ben sadece ona işaret etmek istedim.
0: Neydi bir o üç milli?
2: Makul olsun.
0: Makul.
2: Merkezde olsun ve milli olsun.
0: Tamam.
2: Şimdi kahir ekseriyetin arayışı budur.
0: Makul ile merkez aynı değil mi hemen hemen?
2: Yok. Üslupta da kastediyorum. Yani siyaset tamam, anlamında anladım. Merkezde olsun.
0: Anladım. Ama üslup olarak da üslup olarak
2: makul olsun.
0: Tamam.
2: Hırçın olmasın. Hı hı. Hırslı olmasın ve hınçlı olmasın. Bir de bunlara bakar. Yani olgun olsun. Daha mutedil davransın. Nükteden olsun. Dozunda politik polemik yapsan ama kavga, küfür, hırgür onu seçmenin kahir ekseriyeti pek benimsemez. Şimdi bu partinin yani yeni partinin doğduğu koşullar çok da normal koşullar değildi. Yani bir taraftan hukuksal süreçler var. Partili belediye başkanları hakkında işleyen. Bir taraftan parti içi bir gerilim var. Bir taraftan partili milletvekillerinin efendim belediye başkanlarının iktidar partisine transfer olması var vesaire. Yani çok da olağan koşulların, normal koşulların bir ürünü değil bu siyasal parti. Fakat Özgür Özel ve çevresinin de bu partiyi kurmaktan başka bir seçeneği kalmamıştı. Yani pek çok yorumcu, uzman, gözlemci ya arkadaş son ana kadar bunlar kalsalardı parti içinde mücadele etselerdi daha iyi olurdu şeklinde ilk bakışta kulağa da hoş gelen önerilerde ya da sistemlerde bulunuyorlar ama bugünkü koşullarda Özgür Özel ve ayrılan arkadaşlarının CHP içinde kalacak zemini imkanı pek de kalmamıştı. Yani bu bir kaçınılmaz son idi.
1: Yani CHP'nin mesela olağan kurultayına kadar beklemelerinin ne engeli vardı?
2: Hukuksal olarak bir engel yoktu. Evet. Ama artık bu son 3-5 günkü görüntülerden sonra siyasal olarak ve moral olarak pek bir şey kalmamıştı. Yani kalan öyle milletvekillerinin ayrılanlara öyle zehirlenmek hatta hakaret içeren lafları var ki. Yani hani program başında siz takıldınız ama tokalaşma mesafesi. Bakıyor insan düne kadar Özgür Özel oradayken genel başkanım deyip ayağa kalkıp yanında önünü ilikleyen bir milletvekili.

0: arkadaş sen dün bunlarla beraber siyaset yapıyordun ya. Hani en hafifinden siyasi nezaketle bağdaşmaz bunlar. En hafifinden diyelim, en hafifinden. Şimdi demek ki iyi niyetli önerilerden bağımsız, hani kalsalardı da parti içinde mücadele etselerdi, o zemin kalmamıştı. O ortam, o iklim, o üslup, o mesafe kalmamıştı. Bu kaçınılmazdı. Bir, iki, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi az evvel Okan Bey de gayet güzel özetledi. Hani herhangi bir parti değil. Yani CHP'den ayrılmak DSP'den ayrılmaya benzemiyor. Yani çünkü tarihsel kökleri var, bir siyasal tabanı var. Aidiyet duygusu çok kuvvetli. Kurucu baba, bu büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın partisi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın koşullarında doğmuş, Türkiye'ye çok partili hayatı kazandırmış, İsmet Paşa gibi dev bir figür kurultayda ilk günün neticesinde ayağa kalkıp ceketini ilikleyip tebrikler Sayın Genel Başkanım diyerek Ecevit'e koltuğu devretmiş. Yani önemli ilkleri kotarmış bir parti. O yüzden hani CHP'den ayrılmak, bu kültürden bir de geliyor ise o CHP'li figür, hani dışarıdan gelmemişse, merkez sağdan gelmemişse zordur. Siyasal olarak olduğu kadar duygusal olarak da zordur. Zor. Bu anlaşılabilir de bir durumdur.
1: Zaman zaman dil sürtmesi görüyoruz.
0: Bugün,
1: yani
0: bugün Özgür Bey'de dil sürtmesi oldu
1: tabii,
0: yani.
1: O da Cumhuriyet Halk Partisi, CHP
0: tabii,
1: dedi.
0: Lakin bu kaçınılmazdı. Şimdi tabii CHP'nin bu artıları yanında bir de tabii CHP'nin pek çok seçmen için ya ben bu altı oku oy vermem şeklinde bir de negatif algısı vardır. Yani kimi seçmen bugün bile CHP'de kalan Kemal Bey'i eleştirmekle beraber, için için Özgür Bey'e başarı dilemekle beraber bugün bile CHP'de kalan bir seçmen kitlesi bugün bile ya der partinin başında kim olursa olsun ben altı oku oy veririm arkadaşlar. Bu seçmen sadakati, parti aidiyeti, parti kültürü anlamında önemlidir. Ama bir seçmen kitlesi de vardır ki arkadaş başına kim geçerse gelsin ben bu altı oku oy vermem der. CHP'ye böyle bakan bir seçmen kitlesi de vardır. Ha, hangisi daha fazladır? O elbette saha çalışmasıyla belli olur. Ama şimdi bu yeni parti hani belki bu dediğim seçmen kitlesi arkadaş ben kim olursa olsun altı oku oy basmam diyen seçmen kitlesinin de oyuna talip olacaksa eğer ki olmalı %51'i başka türlü bulamazlar. O zaman ne yapacak? O zaman evet diyecek arkadaş ben zorunlu hallerde mecburen 80 milletvekiliyle kuruldum. Ama ilk kurultayımda diyecek ilk kurultayımda mümkün olan en kısa ve en makul sürede ben merkez sağ figürlerine açılacağım diyecek. Milliyetçi, muhafazakar hassasiyeti yüksek seçmenimizin, yurttaşımızın da dikkatini çekecek, göz ucuyla bakacağı, kulak kabartacağı isimlere de ben vitrinimde A takımına yer açacağım diyecek. Aksi halde bunu yapmazsa, bu dediğimi yapmazsa CHP içinde bir ideolojik ayrışmadan dolayı değil, tamamen bir parti içi iktidar mücadelesinden dolayı ayrılmış olur. Evet kısa sürede bugünkü koşullarda ben de CHP'nin 3 oyundan en az ikisinin bu yeni partiye gideceğini gözlemleyenlerdenim ama kısa sürede bu rüzgar yelkenleri şişirse bile uzun vadede yani Kemal Bey'in CHP'nin başından genel başkanlığından ayrıldıktan sonra ve bu yeni partinin de seçim performansında koşut olarak uzun vadede ne kadar kalıcı olacağı tartışılır.
1: Yani yeni parti, yeni CHP olarak mı seçmenin karşısında bir anlam tırnak
2: tabii
1: içerisinde
2: tartışma
1: çıkacak?
2: Mesela böyle
1: yok, yoksa yeni bir yol, yeni bir olacak.
0: Şimdi mesela az evvel siz İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nun mesajına atıfta bulundunuz ya Okan Bey de siz de. Şimdi İYİ Parti de Milliyetçi Hareket Partisi gibi gene ideolojik, toplumsal, siyasal, kültürel bir geleneği, külliyatı, müktesebatı olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra Türk siyasal hayatında bugün halen en eski ikinci parti olarak tarihe geçmiş olan ve gene seçmen sadakati de 12 Eylül'de kapatıldığı halde bütün partilerle beraber baraj altında kaldığı halde oy oranından bağımsız seçmen sadakati de yüksek olan bir partiden kopup geldiği için sanırım bugünkü Türkiye'de 86 milyon yurttaşımız arasında ve 150 küsur partinin genel başkanları arasında herhalde Özgür Özel'i en iyi anlayan kişilerden biri Musavvat Dervişoğlu'dur. Niye? Musavvat Dervişoğlu için de MHP'den ayrılmak Özgür Özel gibi CHP'den ayrılmak gibidir. Doğru. Zor bir şeydir. Çünkü yıllarca orada siyaset yapmış, milletvekilliği yapmış, İzmir İl Başkanlığı yapmış. Yani o siyasal gelenekten, bir ideolojik arka plandan gelen kişilerden bahsediyoruz. Şimdi dediğim gibi ANAP'tan, DYP'den kopmaya benzemez, anladım, MHP'den kopmak.
1: Doğru.
0: Ha. Ama

0: Günün sonunda İyi Parti için ettiğim sözlere, İyi Parti kurulduğunda programımızda ne diyordum? Yeni bir MHP olma. Çünkü o alanı zaten müseccel, tapusunun sahibi belli. Sen laik, cumhuriyetçi, milli bir merkez sağ parti ol. O alanda boşluk var çünkü. Şimdi bugün yeni parti içinde benzer şeyler söylenebilir mi acaba? Yeni bir CHP mi olmalı? Yoksa CHP'nin de bütün ideolojik hassasiyetlerini, önceliklerini, çerçevelerini, kırmızı çizgilerini benimseyen ve bunlara kimi merkeze yönelik, merkez açılımına yönelik ilaveler, ekler yapan bir parti mi olmalı? Her ikisinin de getirisi ve götürüsü olabilir bakın. Hı hı hı. Yıllardır bu işe kafa yoran, yüksek lisansı de ana vatan ve doğru yol partileri olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Şimdi merkez sağ olmak, merkez olmak çok da önerilen bir şey değildir. Niye? Hı. Merkez eritir çünkü. Bir. Hı. İki, merkez seçmenin yüksek bir parti sadakati yoktur. Hı hı. İdeolojik seçmenin, merkez sol seçmenin, milli görüşçü seçmenin, ülkücü seçmenin, komünist sosyalist seçmenin sadakati yüksektir ama merkez sağ seçmenin, merkez seçmenin çok yüksek bir parti sadakati yoktur. Bu bir dezavantajdır.
1: O zaman yeni CHP olmak daha konforlu, daha rahat. Ama orada da CHP
0: en
1: duruyor.
0: Geniş kitlelere hı hı. kalıcı olmasa bile bir bilemediniz iki defaya mahsus olmak kaydıyla seçmeniniz yapmanın yolu da nereden geçer? Olabildiğince merkezde konumlanmaktan geçer. Siyasal merkez artı toplumsal merkezde konumlanmaktan geçer. Bakın ne diyorum? İkisinin de artısı ve eksisi vardır. Merkez seçmen öyle hani teşbih dahi olmaz. Katolik nikahıyla bağlı değildir siyasal partisine.
2: Anladım.
0: Uzun yıllar 5 seçim 10 seçim parti sadakati beklenmez. Ama en geniş seçmen öbeği de belirleyici olan seçmen öbeği de yüzer gezer oy dediğimiz parti sadakati daha düşük dediğimiz seçmen öbeği de partileri iktidara taşıyan seçmen öbeği de kimdir? Siyasal ve toplumsal merkezde olan seçmenlerimizdir. Seçmen öbekleridir. O yüzden bunun fayda maliyetine, getirisine götürüsüne bakacaktır. Bunun muhasebesini yapacaktır yeni parti A takımı kurmay heyeti. Ona göre adım atacaktır. Yani katı bir altı okçuluk mu? Arkadaşlar zaten hepimiz oradan geliyoruz. Bu bir tercihtir. Altı okçu seçmenin de gerçekten hani gönlüne de kültürüne de belleğine de hitap eder. Ama arkadaş biz onların tamamını almakla beraber aynen son yerel seçimleri olduğu gibi 2024 o oyun, o yüksek sadakatli oyun bizi iktidar yapmaya yetmediğini de gördük, anladık. O yüzden bizim diğer siyasal partilerin de tabanlarını açılmak gibi bir matematik artı bir sosyolojik mecburiyetimiz var. Hı hı. Biz olabilen en geniş seçmen kitlesine ulaşmak adına böyle açılımlar yapıyoruz. Onu tabii, da ama tabii bugün yapmak zordur. İlk kurultayda görürüz onu.
3: Hacı Bayram Camii'nde cuma namazıyla başlayarak tabii. aslında verilen mesaj tabii. Türkiye'nin milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı diyebileceğimiz
0: ama o unutmayalım. Büyük Mustafa tabii, Kemal Paşa'nın, Gazi Paşa'nın da tamam. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın koşullarında yaptığı bir şeydir yani.
3: Tam oradan geleceğim. Oradan birinci meclisin tabii. açılışı ve
0: meclise, güzel simgesel adımlardı
3: meclise
0: bunlar.
3: Meclise yürüyüş. Ama o birinci meclisin açılışındaki fotoğraftaki aktörlere bakılınca ilerleyen yıllarda özellikle İnönü döneminde bunlar yok. İşte zaten CHP'nin bu açılımındaki gelgit ya da çelişkisi de bu. Yani kurucu parti olarak yeni toplum ve yeni Türkiye oluşturma ideali ve iddiası zaman içinde özellikle İnönü döneminde makbul ve formatlı vatandaş yetiştirmeye odaklandığı için bu yeni hafızalarda o fotoğrafın kaybolmuş olmasından kaynaklanan büyük bir duygusal kopuş devam ediyor.
0: Lakin ama o yeni bir durum değil. Şimdi mesela isimler üzerinden gidelim. Sezgin Tanrıkulu.
3: Bak çok güzel, yeni bir durum değil dediniz ama parti için yeni diyorsunuz.
0: Yeni partide. Sezgin Tanrıkulu'yla hemen hemen %98 aynı şeyleri düşünen Orhan Sarıbal da CHP'nin MYK'sında. Şimdi acaba CHP'nin seçmen düzleminde omurgasını bunlardan hangisi temsil ediyor? İkisi de temsil etmiyor. Muharrem İnce daha fazla temsil ediyor bu ikisini.
3: Ben önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki genel başkanlık yarışı gibi başka bir hadiseyle de karşılaşacağımızı öngörüyorum.
0: Kuvvet de muhtemel.
1: Yani orayı ben çok merak ediyorum. Kuvvet de kimler ön plana çıkacak? Ha,
3: yani
1: çünkü büyük bir seçim kurultayı.
0: Çünkü hep Okan Bey yorumlar. Çok yaşasın, çünkü büyük bir seçim başarısızlığı bekliyor şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Hani kalanlar ne derlerse desinler.
1: Neden seçim, yani seçimi beklerler?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim isim seçtiği milletvekillerinden 90 küsürü bu partiye gitmiş. Yüz binlerle ifade edilen üye elektronik ortamda, e-devlet ortamında üyeliğini bırakmış. Yeni partiye gidiyor. Seçim... Partinin eski milletvekilleri 20 dönem evvelki, 30 dönem evvelki isimler, yani Ecevit'le beraber siyaset yapmışsınız. Bakıyorsunuz öbek öbek 260-270 kişi bu yeni partiyi destekliyor. Hatta çok simgeseldi. CHP ile Yaşıt, köy üstü mezunu, köy üstleri ben çok önemserim. CHP ile Yaşıt, İsmet İnönü zamanında, siz hatırlattınız bana, partiye üye olmuş, partinin en eski üyesi bir öğretmenimiz CHP'den istifa etmiş, yeni partiyi destekliyor. Şimdi kalanlar efendim önemli değil, safraları atıyoruz, arınıyoruz diyebilirler ama. Hani milletvekilleri için dersin de, belediye meclis üyeleri için dersin de, ki kimse için dememelisin. Yüz binlerce üyesin dersin de arkadaş. CHP'liliği, Atatürkçülüğü, Kuvay Milliyeciliği, yaşından dolayı, eğitiminden dolayı sizin tamamınızı toplayıp onunla çarpacak olan 103 yaşındaki bir CHP'linin partisine istifa etmesi için sen bunu diyemezsin. Anladım. Biz ondan arınıyoruz, safradan kuruluyoruz dersen, ha işte o zaman ne olur? Kurultay kazanan ama seçim kazanamayan rahmetli analım.
3: Yalnız Ahmet Arpat çok önemli bir usta işaret etti.
1: Size sorayım bunu.
3: Yani seçim kaybedince
0: Deniz Baykal'ın yalnızını yaşar.
1: Seçim öncesi bir kurultay olacak.
3: Seçim mağlubiyeti bekliyor ve ondan sonra hani
0: ben seçim mağlubiyeti bekliyorum. Ama seçim öncesi olacak.
3: Ondan önce bir kurultay olacağı için ya da en azından takvim buna işaret ettiği için o seçim yenilgisine gerek kalmaksızın CHP içinde bir genel başkanlık yarışı bekliyor.
0: Bugünkü veri koşullarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu
1: rahatladım eli.
0: Koltuğundan hiç kimse CHP'de kalan ve adı da CHP'de genel başkan adayı olarak geçen bu sol liberaller falan falan var ya, yani benim aramın hep açık olduğu. Bugünkü mevcut koşullarda bunların hiçbirisi Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan oynatamaz.
1: Neden? Ama, delege yok mu?
3: Üyeler... Kemal Kılıçdaroğlu da o koltukta kalmaya devam ederse sizin söylediğiniz mukadderat kaçınılmaz.
0: Büyük bir seçim başarısızlığı kaçınılmaz hale
1: geliyor. Okan Müderrisoğlu peki, yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri var.
3: Konuşuyoruz ama
1: evet. Delegeler var. Hadi delege yapısı değişir ama sonuçta delegeyi de üye seçecek. Onu aslında siz daha önceki programlarda da aktardınız. Ya öyle bir delege seçim yeri söylerler ki kimse sandık bulamaz bir anda.
0: Falanca mahalleye git dersin. Arsa öyle bir yer yok. Kıraathane öyle bir yer yok. Okul bahçesi öyle bir yer yok. Bir de hep de diyorum, Okan Bey de çok gülüyor sağ olsun. CHP'de mahalle delegesi olmak ABD'de evet. Başkan seçilmekten zordur.
1: Sizce peki sizin pencerenizden baktığınızda rahat mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli bundan sonra?
3: Elbette rahat olabilirim yani. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü tabloda 5. parti durumuna düşmüş. Ve güzel ifade ettin. En son konuşmasını işte salonda yaparken, büyük salonda yaparken ve CHP'ye veda ederken Özgür Özel yine CHP'yi ister istemez dilinde gönlünde tasfiye edemediği için, ama bu kez yeni parti genel başkan olarak yine aynı büyük salonda. Şimdi CHP ise küçük bir salona sığacak. Üstelik de kalan milletvekilleri içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemine bizzat inanan kaç kişi var? Kemal Bey'le hareket etme eğiliminde olan kaç kişi var? Bunların içinde CHP'li olduğu için ayrılmak istemeyen, CHP'li olduğu için içeride kalıp mücadele etmek gerektiğini düşündüğü için, ya da şartları biraz daha görelim, hani gönlümüz sizle ama bir süre daha burada duralım, ne olur ne olmaz, yarın Yargıtay'dan farklı bir karar çıkar, süreç yönetimi gerekebilir, bize ihtiyacımız olabilir diye duranlar. Yani homojen bir yapı da yok. Kemal Bey'in rahat olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Üstelik de Kemal Bey'in arınma söylemiyle yeni partiye gidenlerin önden edinilmiş seçim başarısını mutlak kendilerine yazarak topluma umut verme şeklinde, en azından kendi tabanını bir arada tutma şeklinde gösterdiği bir performans var. Bunu hani Özgür Bey de çok akıllıca ifade ediyor. Bir siyasi partiyi ancak hani koşullar üretir ama o koşullarda rüzgarı arkanıza almanız lazım. Yani bir millet desteği olması, millet talebi olması lazım. Bugün CHP'nin içinden ayrışmış olanlar bakımından yeni partinin bir siyasal ve toplumsal karşılık ürettiğine kuşku yok. Hı hı. Ama bu tamamıyla 2019'dan bu yana, 2024'ü de ekleyebiliriz, İstanbul merkezli ve yerel yönetim ekseninde CHP'nin kat ettiği mesafeyi büyük iktidar yürüyüşünün tarihi, hı hı, kırılma noktası olarak görüp buraya umut bağlayanlar, işte bugün belki Ekrem İmamoğlu olmaz ama hala yedekte duran Mansur Yavaş üzerinden veya belki Özgür Bey'in bizzat kendisi üzerinden ya da toplumun ya da CHP'nin ya da yeni partinin üzerinde ittifak edebileceği bir isim üzerinden de gelişebilir. Bir bakarsınız bugün düşman kardeşler gibi gözüken CHP ve yeni parti belki üçüncü bir adayın Cumhurbaşkanlığı yarışına girmesinde tabanı serbest bırakan veya birlikte hareket eden bir profille sergileyebilir. Siyaset böyle bir şey yani. Bugünü sadece veri kabul edemeyiz. Ama Kemal Bey'in rahat olmadığını söyleyebilirim. Çünkü
2: yani bugün kulislere yansıyan işte toplantıda yani altılı masa hezeyanını bir daha bu topluma yaşatmayız şeklinde işte açıklamalar, konuşmalar Sayın Özgür Özel'in de
3: o zaman tek yönde başına o heyecanı, hani bunu hezeyan diye nitelendiriyorsa Sayın Özel,
0: o heyecanı da üretmek durumunda.
3: O zaman
0: durumda
3: bu heyecanı da tek başına ya da yeni parti üzerinden ne kadar üreticine bakılır. Altılı masa hezeyanı değil oradaki mesele. Altılı masaya Kemal Bey'in adaylığının gelmesi ve hatta birilerine göre bunu Kemal Bey'in
2: dayatması.
3: Yani sorun bu. Yani Ekrem Bey ya da işte Mansur Bey olsaydı diye hep varsayımsal ve doğru, o içinde ateş yanan insanlar bugün yeni partide hala siyasi mücadele vermeye çalışıyorlar. Çünkü onlar bir şekilde kazanabileceklerine olan inancı burada canlı tutuyorlar. Şunu da kabul edelim. Ne olursa olsun yani Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alıp tutuklanmasına kadar giden süreç, 3000 küsur sayfalık iddianameye, itiraflar, pişmanlıklar, bir takım belgeler, sonra geri dönüşler. Ama ne olursa olsun oldukça sert ve yıpratıcı bir süreci bir kenara koyalım. Sonra farklı CHP'li belediyelerle ilgili yürüyen operasyonlar ve bunun içinde de çok somut olarak ortaya konulan ve izahı çok da mümkün olmayacak şekildeki akçalı ilişkiler. Bunun yarattığı büyük bir ağırlık ve siyasal bagaj, butlan kararının yükü ve buna rağmen süreç yönetiminde bu kadar milletvekilini konsolide edip siyasal karşılık üretecek bir performans göstermek. Hani Özgür Özel'in şu ana kadar kat ettiği mesafeyi hafife almak mümkün değil.
2: Anladım.
3: Ama bunların hepsi CHP için büyük, Türk siyaseti için küçük adımlar. Onu da kayda geçireyim.
0: Peki. Genel başkan seçildiği günden bu yana, yani Kemal Bey'i parti içi kurultayda yendiği günden bu yana çalışkanlığıyla ve örgütçülüğüyle gerçekten mesafe kat etti. Liderleşme yolunda önemli adımlar attı Özgür Özel.
2: Peki. Devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız varmış. Onu verelim. Sonrasında siyasi işlere devam edeceğiz.

0: TV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Mezarda yaşam belirtisini ölçen buluşlar var mı?
0: Hem de pek çok buluş var. Batılı kültürlerde ölüleri gömmek, yüzyıllardır süren basit bir işlem gibi görünüyor. Aslında o kadar basit değil. 19. yüzyıl İngiltere'sinde mezarlardan ceset çalıp tıp fakültelerine satan mezar soyguncuları önemli bir sorundu. Edward Lely Bridgman 1818 yılında bu soruna çözüm olduğu düşüncesiyle dökme demirden tabut icat etti. Ama çok geçmeden bu tabutun balyoza dayanıklı olmadığı anlaşıldı. 19. yüzyıl ortalarında ise ölmeden gömülenler gibi bir sorun ortaya çıktı. Amerikan Patent Bürosu bu amaçla yaşam belirtileri başlığında yeni bir patent sınıfı oluşturdu. İlk patenti Amerikalı mucit Frank Wester 1868 yılında aldı. 1900'e gelinceye kadar bu sınıftaki patentler 24'e yükseldi. İcatlar, gömülen kişinin kendine geldiğinde toprağın üstündekilere yaşadığını çeşitli yollarla duyurma iddiasındaydı. Avusturyalı Kurt Redden buluşu, tabutun içinde yaşam belirtisi varsa hava akımıyla elektrikli zilin çalmasını sağlıyordu. Polonyalı Michael Carnicki'nin buluşu da tabuttan dışarıya bayrak sallamayı, hava borusuyla nefes almayı, konuşma borusuyla ses duyurmayı, lamba yakmayı sağlayan bir dizi mezar aksesuardan oluşuyordu. Ölülerini gömmek yerine yakanlar içinse İtalyan mucit Brunetti 1869 yılında fırın icat etti. Ölülerin yakılmasından sonra küllerin savrulması ritüeli ise Vatikan'ın son kararıyla tarihe karışacak mı, zaman gösterecek. Vatikan, İsa ile yükselmek için adıyla yeni bir rehber yayınladı. Ölenlerin küllerinin de gömülmesi gerektiğini duyurdu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Yeni partiyi konuştuk. Belki bu bölümde de kısa bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşabiliriz. Gerçi birini konuşurken diğerini
2: zaten konuşuyoruz.
1: Zaten konuşuyoruz dediğiniz gibi ama bir yandan da evet bu ayrışma sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki biraz eli rahatladı. Belki o arınma gündemini bir kenara bırakıp biraz daha farklı gündemlere yoğunlaşabiliyor. Bununla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha çok sokakta da görmeye başladık. İşte esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor. Çiftçilerle bir araya geldi. En son hafta sonu İstanbul'da bir organizasyon vardı. Bir İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği bir parti katılım töreni. O törende yaşananlar üzerine de bir tartışma yürüyor. Bir kast ajansından işte etkinliğe adam getirildiği, yaklaşık 200 kişinin işte otobüslerle taşındığı söylendi. Sonra işte bu organizasyonu kim yaptı, işte para verildiyse nereden verildi, komplo, işte Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir komplo düzenlendi diyen var. Sayın Gürsel Tekin'e yönelik bir komplo düzenlendi diyenler var. Ortada bir komplo yok. Ama işte komplo denerek bir şeylerin üstü örtenmek isteniyor diyenler var. Yani tartışılıyor. Bu tartışmalar da Cumhuriyet Halk Partisi adına ne anlatıyor bize Okan Derisoğlu?
3: Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma vaat ettiğini ama gelecek ve iktidar umudu ortaya koyamadığını, yani gelecek vaat edemediğini düşünüyorum. Birinci husus bu. İkincisi, bu kast ajansı dediğimiz ajanslar dizilere, değişik programlara işte profesyonel oyuncu olmayan isimleri bulup getiren, aralarında tabii ki gelecek vadeden ya da profesyonel oyuncuları da çıkaran bu yapının ismi. Hani kast deyince bunu belki izleyenler biliyordur ama ben de bir açıklık getirmiş olayım. Öncelikle ortada bir gazetecilik başarısı var. Onu kaydedeceğim.
1: Değil mi? Hakkını vermek tabii gerekiyor. Yani önce, onu da önce, ben çok üzülüyorum. Genç meslektaşımıza.
2: Bir gün gazetesinden bir genç muhabir, evet, arkadaşımız, bir kardeşimiz ki gerçekten büyük bir gazetecilik başarısı.
3: Gazetecilik
2: tebrik etmek gerekir. Tebrik ediyoruz.
3: İkincisi
1: Ebru Çelik.
2: Hani, Ebru Çelik.
3: Evet, ismini kaydedelim. Hı-hı. İkincisi, somut ve net olarak Sayın Gürsel Tekin'in bilgisi, ilgisi ve organizasyonuyla yürüyen bir süreç olmadığı da anlaşılıyor. Yani orada Gürsel Bey'in tepkisi ve buna gösterdiği hızlı reaksiyon aslında bir oyuna geldiği, getirildiği hissini de çağrıştırıyor. Ama üçüncüsü, taşıma suyla değirmen döndürüldüğü izlenimi de var. Şu anda Kemal Bey sahaya çıkıyor deniliyor ama yani işte önceden haber verilmeden ortam hazırlanarak kontrollü bir şekilde çıkıyor. İşte hale gidiyor. İşte bu İstanbul'da katılım töreni oluyor. Daha önce gidecekti, konvoyla karşılanacaktı vesaire filan. Ekstra bir hani rüzgar üretme çabası var. Ama tabii toplumda karşılık üretmek bu seremonilerle mümkün olmuyor yani. Seremonilerin elbette bir değeri var. Bir anı ve bir ilgiyi görüntülemek bakımından. Ama sadece bir fotoğraf. Halbuki büyük bir filmden bahsediyoruz. Filmin bir karesi üzerinden biz hala ayaktayız, yıkılmadık vesaire filan denmesi mümkün değil. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemi ne kadar karşılık buldu hala bence soru işareti. CHP'de bir arınma gerekiyor mu? %100. Ama öbür yandan arınma söylemiyle birlikte iktidar ve gelecek vaat etme söylemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişi, performansı ve bundan sonraki duruşuyla hiç yan yana da gelmiyor. O yüzden zaten yeni partiye kitlesel geçiş ve yeni partiye umut bağlama ama aynı zamanda diyorum ya, beyni bir yerde, bedeni bir yerde ikilemi de yaşanıyor. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinin rahatlamasından söz ediyorsak, bile ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum, zihninin hiç rahat olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Kemal Bey de olup bitenin son derece farkında. Artık bu kişiselleşen arınma söylemini ifade ediyorsa zaten konu yargıya öyle bir intikal etti ki baştan sona zaten ne arınacaksa arınıyor zaten yani. Hani parti yönetiminin üst
1: tabanı ikna edemedi gibi, bu ya arınma söylemine.
3: Ya arınma Kemal Bey'in belirlediği hedef isimlerden arınmaya dönüştü. genel anlamda partide bir arınmaya dönüşemiyor. Kemal Bey'in hani gerek il başkanları, gerekse ilçeler bazında ortaya koyduğu tasarruflar, yani 81
4: o isimler de bir önceki kurultayda kendisine rakip olan bir anlamda işte kurultayda Özgür Özel'in yanında duran, o kurultay galibiyetini kurultay salonunda coşkuyla kutlayan isimler olunca bir anlamda bir intikam olarak da
3: ama şöyle söyleyeyim
4: algılandı yani sanki.
3: Kemal Bey'in hani bu tarafı maşallah çok güçlü. Ama
4: hangi tarafı?
3: Yani bahsettiğin revanşist tarafı. Hı. Ama bu görevden almaların ağırlıklı bölümünde Butlan kararı sonrasındaki söylem, söylemi aşan eylem, eylemi aşan da tarz, duruş ve ifadelerin de hafife alınmayacak yönü olduğunu kayda geçirelim. Ama elbette Kemal Bey'in yol yürüyeceği isimler değildi. Ama kucaklayıcı ve kapsayıcı olmaktan da uzaklaşıyor. Tekraren söylüyorum, CHP'de bir arınmadan bahsediliyorsa CHP'nin başarısı yerel yönetimler üzerindeydi. Yerel yönetimlerdeki başarısı yerel yönetim fiyaskosuna ve gerçekten hani skandallara, mali akçalı ilişkiler dahil olmak üzere kişisel ilişkiler ve bunun etrafında dönen bütün o halkayı düşündüğünde zaten ortalığa saçılmış durumda. Yani CHP'nin bu anlamda yerel yönetimler üzerinden hakiki bir arınma, hukuki bir hesaplaşma sürecinin içinde olduğuna kuşku yok. Ama belli ki Kemal Bey'in kafasındaki arınma kurultayda kaybettiği kadronun organizasyonundan da arınmaydı. Ona işi indirgeyince de CHP'nin bütünselliğini muhafaza edemedi. Bu da çok açık bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
4: Barış Doster, bu hafta sonu yaşanan olay, sizce ortada bir komplo var mı? Varsa kime komplo kuruldu? Kim kurdu?
2: Ortada bir komplo falan, ortada bir gazetecilik başarısı var. Şimdi Okan Bey az evvel dedi hani arınma. Az evvel de anlatmaya çalıştım reklamdan evvel. Kemal Bey'in özene bezene seçtiği milletvekillerinden 130 küsur milletvekili vardı. 91'i gitmiş. Kemal Bey içerisinde diyor ki arınıyoruz diyor. Arkadaş bunları İsmet Paşa yazmamıştı. Bunlar Bülent Ecevit yazmamıştı. Siz yazmıştınız 2023'te. Bunları Özgür Özel de yazmamıştı. Bunları özene bezene yazan kimdi? Seçilebilir sıralara Kemal Bey'di. Bunların 3'te 2'si.
3: Onay veren kimdi? Hı. CHP Parti.
2: Tabii. Üyesiydi. O PM'yi peki seçen, MK seçen gene Kemal Bey kendisiydi.
3: Yok canım, delegeydi.
2: O delegeyi peki seçtiren kimdi? Gene Kemal Bey'di.
3: Şimdi, öyle olsaydı kurultayı kaybetmezdi.
2: Özene bezene seçtiğiniz vekillerin 3'te 2'si gitmiş. Siz diyorsunuz ki arındık, rahatladık, ferahladık. O zaman demek ki sizin seçim sisteminizde, elek sisteminizde, metodolojinizde, yönteminizde bir sorun var demektir. Şimdi bu çok sorunlu bir şey. İkincisi, siyasette, iç siyasette olsun, dış siyasette olsun, konuları, sorunları, müzakerede ele alınacak meseleleri duygusala ve kişisele asla bağlamamak gerekir. Bakıyoruz ki Kemal Bey çok duygusal ve kişisel tepkiler vermeye
3: başlamış. Ama Kemal Bey'in arınma konusu da aynı zamanda tabii duygusallığın başka tabii bir tanımıyla şimdi da ilgili. Yani bir dakika, tabii onu da ihmal etmeyin lütfen. Teğet geçmeyin. Duygusal anlamda var ama bu arınma meselesinin bu CHP'li belediyeler üzerinden tabii yürüyen duygusal ilişkiler.
2: O bir eski da reklamda olduğu gibi tamamen duygusal diyorsunuz.
3: Bravo. Tamam.
2: Ne güzel, birbirimizi tamamladık. Şimdi ben ama gerçekten duyguyu duygu anlamında kullanıyorum.
3: Anladım. His,
2: his. His, hissiyat anlamında kullanıyorum. Şimdi duygusala ve kişisele bağlayınca bu tarz işte hafta sonu İstanbul'daki o katılım törenindeki görüntüler kaçınılmaz hale geliyor.
3: Ama bir Gürsel Bey'e de bir kast var orada yani. Bir kast ama ajansı var, bir Gürsel Bey'e de bir kast var.
2: O ajansın sahibi medya yani yaptığı açıklamada canım ya ben bunu yani yaptım bir haçlık maçlık filandır.
3: Aynen.
4: Hemen bir komplo kuruldu şeklinde bir
3: çünkü
4: savunmaya
3: Gürsel Bey'in
4: geçme
3: haberi yok yani, öyle anlaşılıyor yani. Yani onun organize ettiği, arka planlı düzenlediği bir iş olmadığı anlaşılıyor. Ama böyle bir realite de var.
4: Ama yani şimdi doğrudan bu bir işte komplodur, FETÖ'vari bir komplodur şeklinde de birilerini suçluyorsunuz.
3: Tabii şimdi
4: halbuki
3: Gürsel
4: yani birazcık
3: Bey'in
4: dursanız,
3: İstanbul
4: baksanız, birazcık araştırsanız hepsi çıktı. Dün ekrandaydı işi organize eden
3: yani ama
4: ajan
3: elinde,
4: sahibi.
3: Elinde mikrofonla Gürsel Bey'in sahnedeki performansını, stresini, rozet nerede, bir rozeti bulamıyorsun. Barış sen de ondayın, buraları dağıtın, öbürünü toplayın, sen gel filan. Hani Gürsel Bey'in o andaki tarzına, tavrına bakınca da aslında büyük bir stresi ve elinde mikrofonla adeta
2: burada baştan niye kaybettiler
3: bir moderatörlük tarzını görünce o çok olacak bir şey değil yani nihayetinde orada
4: şimdi genel başkan
3: var, sen yanında durursun, bir ekip var,
2: rozet takma etkinliğine ihtiyaç duymak bile, bu kimin fikri bilmiyorum, Kemal Bey'in mi Gürsel Bey'in mi, rozet takma, üye kaydetme etkinliğine ihtiyaç duymak bile kaybetmiş.
3: Bir de hani yapay duruyor yani.
2: 2 milyon üyesi olan düne kadar, bugün kaç bilmiyorum, E-Devlet'e meraklı olanlar girer bakarlar. Benim teknoloji hakimiyetim yok. Ana muhalefet partisi statüsü taşıyan parlamentoda ve son belediye seçimine itibariyle dinamikleri farklı olmakla beraber %38 oy almış bir parti. Eğer böyle yapmacık bir şekilde, böyle yapay, böyle suni bir şekilde üye yapma, yeni üye kaydetme töreni düzenliyorsa ki hani mesela hadi kast ajansı mast ajansı bırakalım bir kenara. Partinin eski üyeleri gelmişler, onlar yeniden rozet takılıyor. Partinin eski üyesi gelmiş, hatta partinin aday adayı olmuş muhtelif makamlar için, ona da rozet takılıyor. Şimdi eğer buna ihtiyaç duyuluyorsa tablo gerçekten vahim demektir. Bir an için Gürsel Tekin'in bütün iddialarının doğru olduğunu varsaysak bile, eğer ana muhalefet partisi 2 milyon üyesi olan bir siyasal parti son belediye seçimlerinde 2024 gerekçeleri o günün ortamı, yerel seçim dinamikleri, aday seçimi, pek çok yurttaşımızın, seçmenimizin iktidara bir ders verme hevesinden bağımsız, ki bunlar hep bir dinamiktir. Eğer genel başkanı Türkiye'nin en büyük iline, sayın genel başkan gel bir üye rozet takma töreni var diye getirmişse, bu bile psikolojik olarak ne durumda olduklarını karnesidir. Hiç öyle kast ajansa, mast ajansa gitmelere gerek yok. Beni mesela bizim düşün hayatımıza çok etkileyen önemli bir hocamız, ruhu şad olsun, Profesör Doktor Mümtaz Soysal, büyük bir anayasacımızdı ve Rauf Denktaş'ın baş danışmanıydı. Bilmiyorum Mektebi Mülkiye'de ders aldınız mı rahmetli hocamızdan?
3: Anayasa dersi.
2: Harika, ne kadar şanslısınız. Ben de çok ders izlemişimdir İstanbul'dan Kaçıkköy'lü Ankara'ya. Müzakere masasında derdi çocuklar, gençler, arkadaşlar. İlk kızan, ilk kaybedendir. Eminim hatırlıyorsunuz. Şimdi Mümtaz Soysal gibi bir çok büyük münevver ve mütefekkirimizin hem anayasacılığından, hem siyaset bilimciliğinden, hem de Rauf Denktaş'ın danışmanlığından, Kıbrıs davasından, bir kez daha babanızın ruhu şad olsun,
3: Allah
2: Kıbrıs gazisiydi. Değil mi? Damıtarak bir tecrübe aktarımıdır bu. Öyle derdi çocuklar. Müzakere masasında ilk kızan, İlk kaybedendir. Şimdi bakıyoruz, öylesi bir psikolojik fotoğraf veriyorlar ki, sayın genel başkan, siz eğer böylesi iddialıysanız İstanbul'da böyle törenlere zaten gerek yok.
3: Şöyle dersiniz.
2: Muhalefeti yapar geçersiniz siz.
3: Şu gün şurada şu salonda
2: tabii
3: üye kaydımız ya da rozet takma törenimiz var dersiniz, insanlar oraya akın akın tabii gelir. Onun bir anlamı vardır. Tabii. Yoksa ben hep söylüyorum, taşıma su bir Japon değil bu taşıma su.
2: Ahmet'in kulakları taşıma su değil mi?
3: Evet.
4: Peki ya, soruşturma konusu mudur bu? Yani şimdi tamam şikayet
3: suç oldu. Duyurusu var. Hani bana komplo kuruldu deyince tabii yani, biraz da erken bir refleksle gösterildi. Çünkü şahsi olarak içinde olmadığını düşündüğü.
4: Şimdi gazeteciler ifade vermeye gidecek. O başka
3: yani, takipsizlikle olacak. Sonuçlanacağı yani, çok açık olan.
2: Bir zaten de bir muhalefet
3: kast ajansı
2: partisi
3: sahibi bunu reddetmiyor tabii, ama farklı bir sahikle bilabeder olduğunu ifade ediyor. Zaten hani suçüstü halinde olan bir zanlı avukatımı istiyorum diye ısrar edince hakim demiş ki ulan her şey ayan beyan oldu. Ne söyleyecek? Ben de onu merak ediyorum. Ha dönüşmüş iş yani.
2: Peki. Bir de bir muhalefet partisinin, kendisini solda konumlandıran bir partinin, kendi tabanının hassasiyetlerini gözeten, ağırlıklı olarak kendi tabanının okuduğu bir gazetenin gencecik bir muhabiriyle, Ebru Hanımefendiyle mahkemelik olması, hani her şeyi bırakın yanlıştır yani siyasetçilerin.
3: Yani bence yarın ya da öbür gün yapılacak ilk iş, yani bizim açımızdan konu, bizim dışımızda da gelişmiş.
4: Hayır, haberde de yanlış bir şey yok yani haberde.
2: Önemli bir gazetecilik başarısıdır.
4: Bütün unsurlar var haberde yani.
2: Önemli bir gazetecilik başarısıdır. Ebru Keser kardeşimizi buradan tebrik edelim. Hani, bir gün gazetesiyle beraber.
3: İşte bir kast ajansı faaliyeti olduğunu nasıl duydu, oraya kendisini nasıl yazdırdı filan. Bunların hepsinin bir özel kurgu olduğundan hareket ediliyor ama ya burada tarafı gazetecilikle ilgilidir. Kimden geldi, nasıl yazdırdı? Tabii,
4: haberi o görünce işini, gazeteci yapar o haberi
3: yapacağı
4: yani.
3: Yapacağı budur, onu şimdi da yapmazsa
2: yadırganır. Bu bile vahim bir durum yani.
3: Ama özür diliyorum hocam, pardon, hani burada hassas olan şey şu. Yarın çıkıp, yani konunun tüm veçeleri bizim açımızdan aydınlığa kavuşmuştur. gazeteci arkadaşımızla bir helalleşelim şeklinde bir hususa ihtiyaç var.
2: Bu bir de vahim bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanının, seçmeninin, sempatizanlarının takip ettiği gazetelerle, uzun yıllar benim de yazdığım, yönetici olduğum, sonra etik gerekçelerle ayrıldığım gazete dahil, televizyonlarla, televizyonlarla aranız bu kadar açık olacak, onlara zehir zemberek laflar edeceksiniz. CHP tabanının hayli uzak olduğu, hayli mesafeli olduğu bir radyo televizyon kuruluşundan da bir gazeteciyi kendinize basın danışmanı yapacaksınız. Şimdi bu bile, sadece bu fotoğraf bile nasıl bir halet-i ruhiye içerisinde olduklarını gösteriyor ki bu iyi değil bakın. Peki, bu iyi değil.
4: Yavaş yavaş süremin sonuna geliyorum. Hızlıca bu ahbap soruşturmasını da sormak isterim. Çünkü enteresan yerlere uzanıyor. İşte ünlü isimler ifade vermeye çağrılıyor. Yeni dalgalar, gözaltılar, kayyum atandı derneğe. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması var. Kimlerin kimlerle ne ilişkiler içerisinde girdiğini görüyoruz, ortaya dökülüyor diyor. Soruşturma ne anlatıyor Okan Bey?
3: İletişim Şurası açılışında Cumhurbaşkanı bugün bu konuşma yaptı. Bu arada İletişim Başkanı Burhanettin Hoca'yı da 23 yıl sonra böyle bir şuranın tam da toplanma zamanlaması itibariyle isabetli bir karar olduğu için kendi adıma tebrik edeyim. Şimdi şöyle bir kısa hikayeyle hemen konuyu tamamlayacağım. Zengin bir Arap tüccar devesiyle çölde ilerlerken susuzluktan kırılmakta olan bir adama rastlıyor. Hemen devesinden iniyor, su veriyor. Adam şöyle kendisini canlanınca hemen zengin adamın belindeki kamayı çekiyor ve adamı etkisiz hale getirerek hem parasını hem devesini alıp kaçmaya başlıyor. Zengin adam arkadan sesleniyor. Sakın diyor, bu olayı kimseye anlatma. Yoksa artık çölde diyor, aciz içinde kalan herhangi birisine bundan sonra kimse yardım etmez. Dolayısıyla bu toplumun dayanışma ve bu dayanışma ruhunu da istismar konusu en hassas konulardan birisi ve birincisi. İkincisi, 6 Şubat depreminde maalesef Kızılay çadır sattı söylemiyle başlayan ve bu depremde...
2: Söylem değildi ama vakaydı yani.
3: Yok yok, tabii tabii, hayır, ben bir vakayı sonra söyleme dönüştürerek buradan üretilen muhalif tavrı ve politikayı ifade ediyorum, yoksa doğrudur. Kızılay'ın çadır satması ve tam da deprem zamanında dönemin Kızılay Genel Başkanı'nın alt kadrolar yapmış, benim bilgim ve onayım dahilinde değil demiş olsa bile o hassas ortamda, o çok krizli tabii ortamda bu tabii ciddi bir tepki çekti ve o tepkisellik profesyonelce farklı STK'lara yönlendirilirken aslında enkazın altında kalan bir iktidar senaryosuna da ciddi yatırım yapıldı. Bugün Cumhurbaşkanı'nın ifadesi bu. Ben baştan beri böyle olduğunu da düşünenlerdenim. Hatta yer yer böyle olduğuna ilişkin sahadan gözlemlerim de oldu. Elbette o kadar büyük bir depremde, arka arkaya 7 büyüklüğünün aşan iki depremin yaşanmış olması, 14 ili kapsamış olması üstesinden öyle anlık gelinebilecek bir husus değildi. Çok dramatik olaylar da vardı ama bunun ele alınış biçimi, sunuluş biçimi farklı bir örgütlenmeye dönüşmüştü ve daha çok siyasal bir örgütlenme, yani siyaset karşıtlığı, iktidar karşıtlığı üzerinden bir örgütlenmeye dönüşmüştü. Ama görüntüsü bir dayanışma, sivil toplum ruhu ve işbirliği şeklinde sunulmuştu. Birinci husus bu. İkincisi, bu hani her türlü yardım toplama yetkisine sahip derneklerin denetimi, şeffaflığı ve kamuoyu önünde hesap verebilirliği konusunda bir zafiyetimiz var. İki, ülkeyi yöneten tüm bürokratlar, özellikle hakim, savcılar, bakanlar ve siyasetçilerin en hassas olması gereken şey şu: kiminle ne fotoğraf verdiğinize dikkat edeceksiniz.
4: Şimdi bu soruşturmayı takip ediyorum. Sürede
3: bakın,
4: az kaldı.
3: İfade
4: ama
3: verenler, özür diliyorum. İfade verenler, yani bugün popüler bilinen sanatçı, işte diğer isimler hep diyor ki işte filanca ile fotoğraf verdiği için, yani devletle birlikte hareket ettiğin ilişkin görüntü verdiği için diye.
4: İzliyoruz. İşte evet, bir takım gözaltılar var, şüpheliler var ama ünlü isimlerde işte ifade vermeye çağrılıyor. O dönem destek olmuş isimler bunlar işte derneğe. İşte sonrasında onların ifadelerini görüyoruz, nasıl pişmanlık duyduklarını. Ya ama şimdi tamam, onlar destek verdi ama dediğiniz gibi yani bürokratlar fotoğraf verdi, bakanlarla fotoğraflar çıktı.
3: Neden?
4: İşte kamu kurumları ödüller verdi.
3: Şöyle bir şey
4: yani
3: oldu.
4: Yani devletin her birimi
3: tabii şöyle
4: aynı
3: oldu.
4: Aynı şekilde o ünlüler gibi güvendi. Yani
3: şöyle oldu: deprem sırasında devletin afet acil durum yönetimi, AFAD, Kızılay başta olmak üzere doğrudan bu kriz yönetiminde yetkili ve sorumlu olan kurum ve kuruluşların yanı sıra bir sivil inisiyatif de ortaya çıktı. Doğru. Ve bu sivil inisiyatifin dışlandığı, dirseklendiği ve bir alternatif mekanizma olmasının hazmedilemediği bir tablo olmasın, bir dayanışma ruhu varsa birlikte hareket edelim denildi ve nihayetinde bu paranın toplanmasına vesile olan Ahbap Derneği ve işte ilgili şahıs aynı zamanda hani valiliklerle, AFAD'la da birlikte hareket ediyorum diyerek profesyonelce bir güven de telkin etti. Ama o tarihte, o acılı ortamda, yani ülkenin en büyük felaketlerinden birisine kim elini uzatıyorsa kıymetlidir. Ve bunları dışlamayalım, hepsini kucaklayalım şeklinde.
4: O zaman zamanında destek veren ünlüler niye şimdi adliyeye gidiyor, ifade veriyor?
3: Bunların önemlice bir bölümünün bu faaliyetin büyütülmesi, meşrulaştırılması ve kurumsallaştırılmasında bilerek mi yoksa bilmeden ama sadece bir dayanışma ruhu içinde mi faaliyet gösterdiklerinde ortaya çıkması gerekiyor. Konu bundan ibaret bence. Peki. Ama ağırlıklı bölümünün yani iyi niyetli olduğu, hani siyasal olarak kendisini farklı yerinde konuşlandırsa bile hani bu tarafa destek vermeyi bir dayanışma ruhuyla ifade ettikten. Şu işin çok ilginç yanı, iki aktör dışındakiler de para da vermemişler. Hmm. Bu arada o da ilginç. Yani peki, burayı desteklediklerini beğenmişler, kendileri para vermemişler.
4: Barış Öster, sürem bitti. Teşekkür ederim. Ben bu bölümde size veremedim söz ama ödeşiriz haftaya.
3: Ahbap Çavuş.
2: Canınız sağ olsun.
4: Barış Öster, teşekkür ederim. Okan Müdürüsoğlu, teşekkürler.
3: Ben teşekkür ediyorum.
4: Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Çarşamba sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli, sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında, Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Günün son saatinde Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. İç politikadan dış politikaya, kültür sanattan spora dair pek çok farklı başlık ekranlarınızda olacak. Gelin öncelikle günün öne çıkanlarını paylaşalım sizlerle.

0: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediliyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifade verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da soruşturmaya ilişkin bugün ilk kez konuştu. Peki Erdoğan neler söyledi? Soruşturmada son durum ne? Bu soruların yanıtını birazdan paylaşacağız. Ve siyasetin gündeminde yine önemli gelişmeler var. Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. İlk kapalı grup toplantısında Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak isimler belirlendi. Genel Başkan Özgür Özel'in milletvekillerine Cumhuriyet Halk Partisi içindeki eski tartışmalardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Meclisteki yeni yapılanmayı da sizlere aktaracağız. Ve Beyaz Saray'da ard arda kritik iki görüşme yapıldı bugün. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırladı Beyaz Saray'da. Görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiği açıklandı. Ancak masadaki başlıklara ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı. Washington'ın iki savaşa ilişkin yol haritasını uzman konuğumuzla Çağatay Bağcı'yla birazdan değerlendireceğiz. Ve bu saat diliminde parantez açacağımız bir konu da yapay zeka olacak. Gelişmiş modellerin güvenlik sınırlarını aşabildiği ve tehlikeli alanlarda kötüye kullanılabildiği belirtiliyor. Teknoloji şirketleri ise ortak güvenlik önlemlerini geliştirmek için yeni ittifaklar kuruyor. Biyolojik silah üretimi söz konusu yapay zeka ile birlikte. Yapay zeka bu tarifleri mi artık açık açık veriyor? Bunu göreceğiz. Peki yapay zekanın kötüye kullanımı önlenebilir mi? İşte bunu da uzman konuğumuzla ele alacağız. Birazdan öne çıkanları bu şekilde sıraladık. Çok daha fazlası için başladık. Şimdi öncelikli olarak bir yangın haberini aktaralım sizlere. Antalya'nın Kaş ilçesinde alevlerle mücadele sürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve uçak desteği durdu. Yangına karadan müdahale ediliyor. Son durumu bize İHA muhabiri Suat Metin aktaracak. Suat merhaba. Yangın hala şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gözlemlerin neler? Kontrol altına alınma durumu nedir? Yerleşim yerlerine yakın mı? Seni dinleyelim.
1: Evet Buse Yıldırım, Kaş ilçesi Üzümlü mahallesinde sabah erken saatlerde çıkmıştı orman yangını. İlk etapta yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, iş makineleri ve 135 personelle müdahalede bulunmuştu. Tabii yangının ilk saatlerinde biraz yoğun bir alevlenme söz konusuydu, ancak bugün öğle saatlerine doğru hava müdahalesi sonrası yangın enerjisi düşürdü bilgisi paylaşılmıştı bizimle. Tabii bölge sarp kayalık alan ve rüzgarın da olmasından dolayı karadan müdahalede ekiplerin işini zorlaştırıyor. Şu an havanın kararmasıyla birlikte dediğiniz gibi hani havadan müdahale yok. Karadan ekipler devam ediyor. Alevlerin etrafını çevirmek için mücadelesini sürdürüyor. Herhangi bir yerleşim yerini test eden bir yangın değil. Üzümlü Mahallesi Kaş ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir nokta. Ve yangın da bu mahallenin dağlık alanında. Karadan ekipler alevlerin etrafını çevirmeyi hedefliyor. İlerleyen saatlerde de tamamen kontrol altına alınacağını umuyoruz.
0: Pekala. Son gelişmeleri öğrendik. Evet, konuyla ilgili yeni açıklamalar, yeni haberler gelince de sizlerle paylaşacağız efendim. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifade almaya devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadesi alındı. Yapılan 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediliyor.
4: Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
5: Savcı Bey'e söyleyeceğim.
3: Son olarak gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu, şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ifade vermek için adliyedeydi.
2: Çok üzgün ve çok kırgınım.
3: Ünlülerin verdiği ifadelerin ayrıntıları da ortaya çıktı. Gülben Ergen'in ifadesinde Ahbap'ın düzenlediği Gazze'ye destek konserinde sahne aldığını ve bunun karşılığında ücret almadığını belirtti. Ergen, Gazze'ye destek için toplanan konser ücretlerinin akıbetini bilmediğini de söyledi. Hayko Cepkin de ifadesinde Haluk Levent'i uzun süredir tanıdığını ve maddi konularda güvenmediğini dile getirdi. Cepkin, Ahbap Derneği'ne ise Haluk Levent'ten bağımsız olarak güvendiğini vurguladı. Daha önce ifade veren Mahsun Kırmızıgül ise derneğin Adıyaman'a gönderdiği 1500 çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu ancak derneğe yardımda bulunmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında daha önce gazeteciler Fatih Portakal'la Fatih Altaylı, şarkıcı Gökhan Özoğuz, avukat Feyza Altun ve sunucu Ece Üner gibi isimler ifade vermişti. Öte yandan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Ahbap Derneği'ne ait mal varlıkları ve banka hesaplarına kayyum atandı. Ahbap soruşturmasındaki 4. dalga operasyonda ise 13 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Hüseyin Başaran, kız öğrencilere yurt yapmak için Haluk Levent'le anlaştığını, ancak devrettiği 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. Derneğin 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor.
0: Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
6: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
3: Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin kullanıldığını, ekonomik fırsatçılık yapıldığını söyledi.
6: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
3: Cumhurbaşkanı soruşturmanın kararlılıkla süreceğini de vurguladı.
6: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
3: Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Dijital egemenliğimizi temin etmek birinci önceliğimizdir dedi. Sosyal medya konusunda bir uyarısı da vardı.
6: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
3: Erdoğan'a konuşmasının ardından özel bir hediye verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını simgeleyen eserini Cumhurbaşkanı'na hediye etti.
0: Yeni Parti meclis yapılanmasını tamamladı. Mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştiren Yeni Parti Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak isimleri de seçti. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi konusunda milletvekillerine bazı uyarılarının olduğu belirtiliyor. Onlar neler? Bakacağız şimdi.
7: Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
3: Yeni Parti Meclis Grup Yönetimini de belirledi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kapalı grup toplantısını yapan Yeni Parti, Meclis Başkan Vekilliğine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü seçti. Meclis İdare Amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in milletvekillerine eski partileri CHP konusunda bir uyarısı da vardı. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Özgür Özel, mesele vatandaşın meselesidir. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Vatandaşın gündemini konuşun ifadesini de kullandı. Eleştiri konusu yapılan yeni partinin logosu da kurultay sürecinde değişecek. Özel, logoya ilişkin asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız. O yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda yeni logo resmileşmiş olacak dedi.
8: Sayın Özgür Özel'e ait. Buyurun.
3: Yeni partiyle birlikte meclisin oturma düzeni de değişti. Milletvekili sayısı bakımından AK Parti'den sonra ikinci büyük parti konumunda olan yeni parti, iktidar partisinin hemen soluna CHP'nin eski yerine yerleşecek. CHP ise DEM Parti ile MHP sıraları arasında kendine yer bulacak. Öte yandan dikkat çeken bir iddia da gündemde. Özel, 200 civarı belediye başkanının CHP'den ayrılarak yeni partiye katılacağını söyledi.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ve bir canlı bağlantımız olacak. Amerika'ya gelin uzanalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bugün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştü. Ayrıntıları bize NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm, görüşmelerin ikisi de basına kapalıydı. Donald Trump sıklıkla demeç verir ancak bu defa bir açıklama yapılmadı, basın toplantısı yapılmadı. Neler konuşuldu, görüşmeye dair neler biliyoruz? Seni dinleyelim.
9: Muse, bugün başkent Washington'da iki ayrı savaş ve bir cenaze gündemi vardı. İran Savaşı ve Ukrayna Savaşı. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington Katedrali'nde düzenlenmişti.

0: Bir açıklama yapmadı görüşme sonrasında kamera önünde basın mensuplarına. 1,5 saat sürdü. İlk fotoğraf İsrail tarafından geldi. Beyaz Saray çok fazla ayrıntı vermedi görüşmeye dair yapılan açıklamada. Pozitif ve verimli geçtiğini söylemekle yetindi. Elbette İran Savaşı en önemli gündem maddesiydi Netanyahu-Trump görüşmesinde. İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmeden sonra sosyal medyadan paylaştığı bir mesajda harika, mükemmel bir görüşmeydi dedi Trump'la yaptığı görüşmeye, hatta şimdiye kadarki en iyi görüşme diye niteledi. Tam bir işbirliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması konusunda da tam bir mutabakatın olduğunun altını çizdi. Görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'a İran'ın yerin derinliklerinde bulunan Pikaxlan'daki nükleer tesisteki faaliyete ilişkin yeni bir takım istihbarat ve bilgi paylaşacağı konusunda iddialar, haberler yer almıştı. İsrail'li bir yetkili bu konunun gündeme gelmediğini öne sürdü görüşmede. Hatta ABD Başkanı Donald Trump da Fox News'a verdiği röportajda sabah saatlerinde bu konuyu Netanyahu'nun gündeme getirmesinin Amerika'yı İran Savaşı'nda biraz daha uzun tutmayı amaçladığı yönünde bir tespiti olmuştu. Elbette başka bir takım konular da ele alındı Netanyahu-Trump görüşmesinde. İki taraf arasında bazı görüş ayrılıklarının olduğunu bildiğimiz özellikle Lübnan-İsrail arasındaki çatışmalar. İsrailli bir yetkiliye göre Amerika, ABD Başkanı Donald Trump görüşmede İsrail'in Lübnan'dan, Suriye'den ya da Gazze şeridinden çekilmesine yönelik bir talep iletmedi. İsrailli kaynakların en azından ifadesi, iddiası bu yönde. Bir diğer gündeme gelmiş olması olası başlıklardan bir tanesi de Türkiye F-35 konusunda, satış konusunda İsrail'in itirazı biliniyor. Yani görüşme basına kapalıydı ama basına kapalı olmuş olması somut sonuç çıkmadığı anlamına da gelmiyor. Sadece biraz daha tabloyu net görebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğuna işaret ediyor Buse.
1: Peki Begüm, bir de Zelenski görüşmesi vardı. Trump Zelenski ile ne görüştü, gündem neydi? İki önemli lider. Kısaca bunu da dinleyeyim senden.
0: Buse, iki lider arasında aslında tabii karmaşık bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkün. Oval Ofis'te daha önceki görüşmede o yaşanan gergin anlar hala akıllarda ama bu kez biraz daha pozitif bir ortamın olduğunu söylemek mümkün. Yüzler biraz daha gülüyor gibiydi en azından gördüğümüz fotoğraflarda. Biraz daha olumlu bir tablo veya kimyanın olduğunu söylemek mümkün iki lider arasında. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Hem Ukrayna'ya destek için hem de barış sürecinin ilerletilmesine yönelik çabaları için. Özellikle tabii Patriot füze savunma sistemleri konusunda ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesi sırasında Ukrayna'ya bunların Ukrayna topraklarında üretilmesi için bir ruhsat, lisans verileceğini söylemişti. Ama bu uzun hukuki ve teknik bir süreç. Kiev'in bunlara hemen tabii ihtiyacı var. Kısa bir süre önce de Patriot sistemlerini üreten savunma firması Raytheon yetkilileri, temsilcileri oradaydı. Bir yandan da tabii ki özellikle Ukrayna lideri Trump'la görüşmesinden sonra diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki günlerde Trump yönetiminin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Kiev'e gitmesi olası, bu süreci yeniden canlandırmak üzere. Bir yandan da tabii Ukrayna'nın son dönemde Hazar Denizi'nde Rusya ve İran arasında askeri ekipman taşıdığını belirttiği bir İran gemisini vurmuştu. Dolayısıyla bu hamleyle birlikte özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı İran yapımı insansız hava araçlarıyla hedef alıyor olması ya da Kiev'in Körfez ülkelerinin İran savaşında savunulmasında rol üstlenmiş olmasıyla İran ve Ukrayna savaşının da birbirine aslında yaklaştığını gördüğümüz bir döneme de denk gelmiş oldu Zelenski-Trump görüşmesi Buse.
1: Peki Begüm Dönmez her sözü dinledik. Zelenski ve Netanyahu'nun Amerika çıkarmasını aktardı bizlere. Ve Washington'ın Ukrayna ve İran savaşlarına ilişkin bundan sonraki tutumu ne olacak? Bu konuyu ele alacağız. İran araştırmacısı Doktor Çağatay Balcı da konuğumuz. Kendisine yönelteceğiz sorularımızı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Trump Netanyahu görüşmesinde en önemli başlığın tabii ki İran olduğu biliniyor, belirtiliyor. Trump gerilimi diplomasi yoluyla düşürmek istiyor son zamanlarda. Söylem olarak yine bir değişikliğe gitti ama Netanyahu'nun askeri baskının sürdürmesini istediği yine ifade

0: ifade ediliyor. İki lider arasındaki bu görüş ayrılığı sizce bu görüşmede giderebildi mi, giderilebildi mi? Kim kimi ikna etmiş olabilir?
1: Netanyahu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalara bakacak olursak, uzunca bir süre önce Trump ve Netanyahu arasında ortaya çıkan gerilimin bir nebze olsun düştüğünü söyleyebiliriz. Bu yönde bir değerlendirme yapabiliriz. Ama tabii ki bu tek taraflı bir değerlendirme olur. Yalnızca Netanyahu'nun görüşme sonrası ortaya koyduğu tavırdan veya söylemlerden hareketle bunu yapabiliriz. İlerleyen günlerde Trump'tan gelen açıklamaları beklemek lazım. Yani bu sizin sorunuzu net bir biçimde yanıtlayabilmek adına. Şayet Trump'tan da benzer açıklamalar gelirse, evet bu ikili arasındaki buzların deyim yerindeyse erimeye başladığını söyleyebiliriz. Lakin İran konusunda zaten hali hazırda Trump'ın deyim yerindeyse savrulmaya başladığı nokta bir anlamda Netanyahu'nun...
0: Duyabiliyor musunuz beni? Sayın Avcı.
1: İran'ı...
0: Tamam, şu an duyabiliyoruz.
1: Peki Trump... öyle ki Trump son günlerde yaptığı açıklamalarla İran'a yönelik diplomasi seçeneğinden ziyade askeri güç kullanımıyla bir şeyler İran'dan belli tavizler elde etmeye yönelik çeşitli mesajlar verdi. Bu da aslında Netanyahu'nun pozisyonuyla bir anlamda paralellik arz ediyor. Dediğim gibi Trump'ın da bu noktadaki açıklamasını görmek lazım net bir yanıt verebilmek için bu soruyu, ama şu an en azından Netanyahu cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda İsrail ve Amerika'nın özellikle İran konusundaki o görüş ayrılığının, o devasa farklılığın bir nebze olsun kapanmaya başladığını, o makasın bir anlamda daralmaya başladığını da söyleyebiliriz.
0: Peki bir konu var da, bir konu daha var. Hani burada görüş ayrılığı var mı? Bunu da dinlemek isteriz sizden. Netanyahu'nun Türkiye F-35 satılmasına karşı çıktığı biliniyor ama Trump görüşmenin öncesinde kime ne satacağımızı kimse söyleyemez demişti. Türkiye'ye bu konuda destek vermişti. F-35 konusu sizce gündeme gelmiş midir? Burada Trump aynı duruşu sergilemiş midir ve biz bunu tam olarak ne zaman anlayacağız? Hangi sinyallerle?
1: Evet, bu noktada ben Trump'ın istikrarlı bir duruş ortaya koyduğunu düşünüyorum. Başından beri bu konu ilk olarak NATO zirvesi kapsamında gündeme geldiğinde somut biçimde zaten çok kararlı bir duruşa sahipti. Bu noktada İsrail'in kendi kararını etkileyemeyeceği yönünde çok açık mesajlar vermişti. Açık bir tutuma sahipti Trump. Sonrasında da defalarca sizin daha az önce belirttiğiniz gibi bu görüşme öncesi de aynı noktada olduğunu gösterdi. Ben F-35 konusunda ya da Türk-Amerikan ilişkileri noktasında İsrail'in bu denkleme dahil olma düzeyinin ya da bu noktadaki etkisinin düşük olacağını kabul etme noktasına yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Trump'ın bu sinyalleri veya mesajları konusunda, yani bir anlamda Netanyahu bunu kabullenmek zorunda kalacak bir aşamada. Çünkü Trump'ın buradaki kararlı duruşu net. Ama buna karşılık Netanyahu F-35 konusunda veya Türk-Amerikan ilişkilerine etki edememenin karşılığında İran ajandasından belki bir anlamda taviz görmek isteyebilir Trump'tan. Yani İran konusunda kendisine daha yakın durmasını isteyebilir ki son olarak gelen sinyaller de bunu gösteriyor. Bu noktada bir denklem oluşmuş olabilir. Böyle bir kanaate sahibim. Yani F-35 konusunda İsrail'in etkisi sınırlı kalacak ama İran ajandası noktasında İsrail'in çekincelerine daha fazla kulak veren bir Amerikan yönetimi görebiliriz ilerleyen zamanlarda.
0: Peki işte bu çekince Amerika tarafından nasıl desteklenecek? Açıkçası bu daha fazla yine çatışma ortamı göreceğiz anlamına mı gelir?
1: Maalesef evet. Çünkü zaten son 2 ya da 3 haftadır yaklaşık içinden geçtiğimiz süreç bize bunu gösterdi. Trump hiç olmadığı kadar askeri müdahale seçeneğini veya askeri seçenekleri, saldırıları hiç olmadığı kadar bir opsiyon olarak tutuyor artık elinde.
0: Ama bir yandan da o söylem tekrar geri alındı ve işte bazı medya organlarında, Amerikan basınında, New York Times'da, Washington Post'ta çıkan bazı analiz haberler Trump'ın bu seçeneği bazı askeri operasyonel sebepler dolayısıyla artık biraz daha geride tuttuğuna dair yine bazı yazılar paylaşıldı. Derken tekrar savaşa dönülmesi, çatışmaya dönülmesi hangi koşullar altında mümkün olabilir?
1: Ben bunu şu açıdan kaçınılmaz görüyorum. Amerika ve İran arasındaki sorunlar gitgide her geçen gün müzakere edilebilirlik niteliğini yitirmeye başlıyor. Burada özellikle İran'ın tavrı da çok etkili ve belirleyici. İran örneğin şu an Trump açısından en önemli konu olan, en önemli çıkmazlardan biri olan Hürmüz krizi noktasında İran'dan gelen sinyallere baktığınızda açıkça Trump'ın istediği şekilde, talep ettiği şekilde çözümlenemeyeceği gösteriliyor. Henüz yeni yapılan bir açıklama söz konusu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından, Garibabadi tarafından. O da daha önce İranlı resmi yetkililer tarafından ortaya konan söylemi tekrarladı ve şöyle dedi: Hürmüz'de savaş öncesi koşullara kesinlikle dönüş yok. Bu aslında doğrudan doğruya Trump'ın en çok istediği şeydi ve temel ana hedefi buydu. Hürmüz'de savaş öncesi koşullara, savaş öncesi statüye dönüş ve oradaki seyri sefer hareketinin, trafiğin savaş öncesi koşullarda olduğu gibi yeniden akmaya başlaması. Ama bunun karşısında bunun tam zıttı noktada konumlanan bir İran var ve bundan geri adım atmak istemiyor. Dolayısıyla bu gitgide müzakere edilebilir niteliğini yitiren bir süreci beraberinde getiriyor ve sorunun daha yapısallaşmaya başladığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada yeni bir çatışma süreci bu açıdan kaçınılmaz. Her ne kadar Trump diplomasi seçeneğine zaman zaman dönüş yönünde sinyaller verse de bize somut gerçeklik, objektif gerçeklik şunu gösteriyor ki İran ve Amerika arasındaki bu sorunlar, bu çıkmaz sorunlar, çıkmaz yaratan sorunlar diplomasi masasında, müzakere masasında ne yazık ki çözümlenemiyor. İki tarafın maksimalist duruşlarını, bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Veya taleplerin uzlaşmazlığını veya tavizlerin uzlaşmazlığını bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama nihayetinde burada sorunlar gitgide daha yapısal bir hal alıyor ve bu da ne yazık ki yeni çatışmaları doğuracak gibi görünüyor.
0: Trump'ın peki aynı gün hem Zelenski ile hem Netanyahu ile görüşmesi, Amerika'nın iki savaşta da inisiyatifi yeniden ele alma arayışı olarak mı karşımıza çıkıyor ve burada taraf olduğu yerlerle görüştüğünü mü görüyoruz? Siz nasıl okudunuz aynı gün yapılan bu iki görüşmeyi?
1: Zelenski görüşmesini şöyle yorumluyorum. Malumunuz kısa bir süre önce Ukrayna bir İranlı ticaret gemisine saldırı düzenledi Hazar Denizi'nde. Bunun daha çok bu minvalde gerçekleştiğini düşünüyorum. Açıkçası ben Trump'ın İran denkleminde savaşı, çatışmayı farklı noktalara taşıyabilecek hamlelerden çok da memnun olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Ukrayna'nın da gerçekleştirdiği bu hamleden çok hoşnut olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Hazar'da düzenlenen böylesine bir saldırı ya da Ukrayna'nın doğrudan İran'la karşı karşıya geldiği bir senaryo çatışmanın kısa süre içinde uluslararasılaşma riskini beraberinde getirir. Rusya'nın da bu denkleme, bu sürece dahil olmasını beraberinde getirir. Bu da Trump'ın asla arzu etmediği bir durum. Trump şu an çatışmanın, eğer gerçekleşecekse yeni bir çatışmanın lokal kalmasını istiyor. Özellikle İran'ın işte nükleer tesisleri ve altyapısıyla güney bölgesi, güney kıyıları ve Hürmüz üzerinde lokalize olmasını istiyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın son hamlesinde gördüğümüz üzere bu tipten yeni adımlar savaşı deyim yerindeyse çığırından çıkarabilecek bir niteliğe sahip olduğu için ben Trump-Zelenski görüşmesinde bunun gündeme gelmiş olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Bugün bir önemli görüşme daha vardı. Onu da son olarak size sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz dedi. Bu görüşmenin hem iç politikaya hem de tabii ki dış politikaya ne gibi yansımaları olacaktır? Neden önemliydi?
1: Şu açıdan önemli, Zeydi Türkiye'ye gelmeden önce bildiğiniz gibi Amerika ve İran ziyaretlerinde de bulundu sırasıyla ve son olarak da Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Bu açıdan sembolik önemi de çok büyük. Yani içinden geçtiğimiz süreçte İran ve Amerika arasında bir savaş varken iki ülkeyi ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelmesi Zeydi'nin ciddi bir siyasi mesaj taşıyor aslında. Türkiye'nin de buradaki arabulucu rolüne veya barış rolüne vurgu yapan bir alt mesaj taşıyor. Diğer yandan tabii ki uzun zamandır zaten Türkiye ve Irak ilişkileri ekonomi, ticaret veya enerji bağlamında bir aşama kaydetmeye başladı. Ki bugün imzalanan belli başlı anlaşmalarda bunu aslında somutlaştırdı. Bu açıdan da yorumlamak mümkün. Ama daha ziyade yani iki ülke arasındaki ekonomik veya ticari ilişkilerden ziyade ben Zeydi'nin bu diplomasi turunun Türkiye'de sonlanmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da bahsettiğim gibi Türkiye'ye yönelik hem Amerika'nın hem İran'ın duruşunun ya da o görüşmelerde edindiği izlenimin yansıtıldığını ve Türkiye'de burada daha arabuluculuk noktasında veya bölgede barış ikliminin oluşması noktasında daha fazla inisiyatif alabileceği konuları masaya yatırdığını düşünüyorum açıkçası iki liderin ve bu da zaten Irak'ta bildiğiniz gibi Amerika ve İran çatışmasının en önemli alanlarından bir tanesi oldu son savaş sürecinde. Hem Irak'ın güvenliği için hem de bölgenin güvenliği için bu konuların ele alındığını söyleyebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Balcı bizlerle birlikteydi. Dış politikayı konuştuk kendisiyle. Değerlendirmelerini aldık. Şimdi de reklama gideceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından da buradayız. Haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
3: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
2: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Aranın ardından karşınızdayız. Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz bugün yarında. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci yarın başlıyor. Milyonlarca adayın bölüm araştırmaları sürüyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu 16 yeni bölüm açıkladı. Programlarda yapay zeka ve teknoloji öne çıkıyor. Peki uzmanlar yeni bölümleri nasıl değerlendiriyor? Bu bölümlerde nelere dikkat edilmeli? Yanıtlar haberimize.
2: Balıkçılık teknolojisi, biyoteknoloji ve genetik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği ile daha birçok yeni bölüm. 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 bölüm bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Listede yapay zeka destekli yeni programlar öne çıkıyor.
3: Öğrencilerin mezun olduğu zaman istihdam sıkıntısı çekmemeleri açısından kısa vadede ve orta vadede öğrencilerin mezun olduğunda çok rahat iş bulabilmelerini ve ihtiyaç hissedilen bölümler olarak karşımıza çıkıyor.
4: Bu bölümlere ihtiyaç var çünkü artık hayvancılık ya da tarımcılık dediğimiz şey tamamen teknolojiyle iç içe geçmiş. Yani küçücük bir ülke sizden daha fazla bir şey üretebiliyorsa bunun sebebi teknolojideki yetkinliğidir ya da gelişmişliğidir.
2: Sadece sayısal alanlarda değil, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde de yapay zeka öne çıkıyor. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka örnekler arasında.
4: Ben felsefe ve yapay zeka üzerine yüksek lisansımı yapıyorum. Felsefe zaten bir düşünme sistemi. Yapay zekanın gelecekteki etik çerçevesini, gelecekteki dönüşmesi gerekeni, bugüne kadar anladığımız akılın ya da zekanın ne olduğunu yapay zekaya yansıtabilmemizi sağlayan bölüm olabilir felsefe. Bence yükselişi bu noktada çok hızlı olacaktır.
3: Sağlık alanında da, teknoloji alanında, sosyal yaşantıda da. Dolayısıyla biz bunu hayatımızın her alanına entegre edebiliriz. Bunu sadece sayısal yahut da bir yazılım, bilgisayar alanına mahsusmuş gibi görmektense biz bunu hayatımızın her aşamasında, sosyal bilimlerde, sanatta, kültürde, her alanda biz bunu kullanmak zorundayız.
2: Uzmanlar yeni programları tercih edecek adayların bölümlerin içeriklerini iyi incelemelerini öneriyor.
1: Değerli izleyenler, Kayseri'de bir avukata aracıyla makas attığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası kesildi. Ancak o saatte evde olduğunu savunan ve bunu kanıtlayan avukat güvenlik kamerasıyla aslında bunu kanıtladı. Mahkemede cezayı iptal etti.
5: O saatte arabam bile oradan geçmemiş. Güvenlik kamerası kayıtlarında çok sabit bir şekilde görülüyor. Aracım orada. Saat 8.00'da bana ceza işlemi uygulanmış. 8.55'te ben evden çıkmışım.
2: Kayseri'de yaşayan avukat Emin Burak Kekeç'in telefonuna 20 Şubat'ta E-Devlet üzerinden bir bildirim geldi. Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 116 bin lira para cezası almıştı. Ancak Kekeç cezanın kesildiği saatte evde uyuduğunu ve aracının park halinde olduğunu belirtti, karara itiraz etti.
5: O saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Bir savunma yazısı dosyaya gelmiş. Bizim herhangi bir delil gösterme zorunluluğumuz yoktur. Biz sadece tespiti yapar ve cezayı keseriz şeklinde bir kabaca savunma yapılmış.
2: Avukatın hukuk mücadelesi sonuç verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını kanıt olarak sunan Emin Burak Kekeç'in cezası iptal edildi.
1: Ankara'da ise iki kız kardeş telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Ziynet eşyalarıyla ve sattıkları dükkanla birlikte 40 milyon lira parayı dolandırıcılara kaptırdılar.
6: Alo.
7: Ay Yıldız Ufuk Tuna.
6: Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ufuk Bey.
2: Telefon dolandırıcıları yine aynı taktiği kullandı. Kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle iki kız kardeşi tam 40 milyon lira dolandırdılar.
7: Sakinliğinizi koruyun, rahat olun. Önce Allah'a sonra bize verin, bakın yüzde kuyruğuna geldik, pot kırmayalım.
2: Olayın adresi Ankara. Telefon dolandırıcıları 64 ve 66 yaşındaki iki kız kardeşi isimlerinin bir FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek kandırdı. banka şubesinde örgütle bağlantılı kişiler olduğuna ikna ederek altınları eve getirdiler. Düzenledikleri sahte soruşturma evrakıyla da duruma inanmalarını sağladılar.
6: Nasıl oldu bu, nasıl yapıldı, nasıl iş?
7: Hepsi tespitte resmi bir şekilde gönderildi, gözünüzden gördüğünüz yapılan edilen.
2: Dolandırıcılar kadınlara Ankara Bahçelievler'de bulunan dükkanlarının FETÖ tarafından hayali satışla ellerinden alınacağını öne sürdü. 7 milyon lira değerindeki dükkanı 3 milyon 600 bine sattırdılar. Bu para da aynı şekilde eve gelen dolandırıcıya teslim edildi.
7: Operasyon bitiminde tekrardan topularınız tekrardan size verilecek.
2: Tam 40 milyon liralarını kaptıran iki kardeş dolandırıcıların talepleri bitmeyince durumdan şüphelendi. Erkek kardeşlerine durumu anlattılar. Bunun üzerine konu yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma sürüyor.
1: Fransa ve İspanya'da yüz binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınları devam ediyor. Ekipler hafta ortasında başlaması beklenen yeni sıcak hava dalgasından önce alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı yarışıyor. Ayrıntıları bize NTV temsilcisi Güldenay Sonumut aktaracak. Hemen soralım, yangın müdahalesinde durum nedir? Güldenay, neler aktaracaksın bizlere?
8: Buse, Fransa'da ve İspanya'da müdahaleler tabiri caizse etkili oluyor ancak yangınlar maalesef devam ediyor. Nasıl etkili oluyor? En azından stabilize oluyor. Alana yayılmıyor. Örneğin Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde yangının cephesi 130 kilometre. Ancak son 24 saatte burada bir genişleme, bir büyüme yaşanmıyor. Havaların çok son derece sıcak ve kuru olmasından dolayı itfaiye erlerinin yapmış olduğu müdahalelerden birkaç saat sonra söndürülen alevler yeniden başlıyor ve bu yüzden de Fransa Meteoroloji Ajansı Meteo France'da uyarıda bulunuyor. Yarın ve öbürsü gün, Perşembe gününe kadar yani nem oranının düşmeye devam edeceğini, hava sıcaklığında artacağını, dolayısıyla yeni bölgelerde yangınların devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Gironde bölgesinde yani Bordeaux ve yakınlarında da valilik 3,5 milyon FFP2 maske dağıttı. Özellikle yangın dumanlarından ve küçük partiküllerden insanların etkilenmemesi için sokağa çıkacak olan kişilerin mutlaka bu maskeleri kullanmaları gerektiğini ifade ettiler. Fransa'nın güneyinde Var bölgesinde de yine 23 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Burada da özellikle akli dengesinin yerinde olup olmadığı kontrol ediliyor. Yangına sebebi verdiği gerekçesiyle Fransa'nın yine bir başka bölgesi Korsika'nın kuzeyinde de yine yangınlar şimdilik kontrol altında, ancak bu bölgede de hava sıcaklığından dolayı yarın bu yangınların devam edebileceği. Türkiye Fransa'ya yardım amacıyla iki yangın söndürme uçağı gönderdi ve bu çerçevede de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ki genelde Türkiye'ye yönelik olarak eleştirel bir tavır ve bir politikası vardır, teşekkürler Türkiye adında bir mesaj paylaştı sosyal medyada. İspanya'da ise Madrid'in batısında, yani İspanya'nın orta bölgesinde yangınlar devam ediyor. Ancak İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada biraz da Fransa'da olduğu gibi yangının yayılmasını önlediklerini, ancak zaman zaman söndürülen ateşlerin yeniden yandığını, çünkü havanın çok sıcak ve kuru olduğunu, ancak yine bölgede birçok insanın tahliye edildiğini, güvenlik açısından hala sorunların devam ettiğini, ancak itfaiye erlerin gece boyunca çalışmaya devam edeceklerini ve en azından yarın ile öbürsü gün alevlerin şiddetli bölgenin azalması ve yangının kontrol altına alınmasını beklediklerini dile getiriyor. Hafta sonu hem İspanya'da hem Fransa'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve bu sağanak yağış sayesinde rutubet artacak, nem oranı artacak, hava kuraklığı azalacak ve dereceler de düşecek ve bu sayede en azından hafta sonuna kadar bu yangınların kontrol altına alınması bekleniyor. Ama otelcilik olsun, normal hayat olsun, hakikaten bu iki ülkede güneydoğusunda ve kuzeyinde, Fransa'nın güneydoğusunda, güneybatısında ve İspanya'nın orta merkezinde hakikaten günlük hayatı etkiler nitelikte Buse.
1: Güldenay Sonumut'u dinledik. Ve yapay zeka geliştikçe sağladığı imkanlarla birlikte oluşturduğu riskler de büyüyor. Gelişmiş modellerin güvenlik sınırlarını aşabildiği, siber saldırılarda kullanılabildiği ve tehlikeli bilgilere erişim sağladığı belirtiliyor. Bu konuda yeni iddialar var. Teknoloji şirketleri ise ortak güvenlik araçları geliştirmek üzere yeni ittifaklar kuruyor. Peki yapay zekanın kötüye kullanılması nasıl mümkün oluyor? Bu nasıl önlenecek? Teknoloji ve İnovasyon Yatırım Şirketi CEO'su Barış Özistek'le konuşacağız konuyu. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Wall Street Journal gazetesinin haberine göre gelişmiş yapay zeka modelleri biyolojik silah ve zehir üretimi konusunda danışanlara tarif verebiliyor. Yapay zeka adına güdülen o kaygılar gerçek mi oluyor? Bununla başlayalım.
9: Ya şimdi şöyle bir gerçek var. İnternetin doğuşuyla birlikte biz bu problemleri yaşamaya başladık. Aynı konuları, aynı riskleri, aynı sohbetleri aslında internet içinde yapıyorduk. Hani hatırlarsanız işte bir bomba yapma tarifini internetten bulabiliyor musun, bulunabiliyor mu, internetten bulup yaparlarsa ne olacak konularını konuşuyorduk. Tabii bir gerçek var, yapay zeka ile birlikte burada daha derin ve daha kolay ulaşılan bir hale geldi. Yapay zeka modellerinde aslında çeşitli sınırlamalar, korumalar var. Aslında bana sorarsanız internette bulmaktan daha zor yapay zeka modellerinde buna ulaşmak. Ama ulaşıldığında tabii çok sınırsız ve çok sofistike, çok detaylı bir bilgi alma riski var. Her türlü konuyla ilgili. Yani bu biyolojik silah yapmak da olabilir, bir siber atak yapmak da olabilir. Bir savunma sistemini delmek üzerine bir çalışma da olabilir.
1: Peki yapay zekanın biyolojik silah, zehir üretimi ya da böyle siber saldırılar gibi tehlikeli alanlarda ayrıntılı bilgi verebilmesi nasıl engellenebilir? Bu mümkün mü?
9: Mümkün. Aslında şu an Nvidia'nın liderliğinde kurulmuş olan işte şu an 30'un üzerinde şirket var. Bence önümüzdeki dönemde çok daha fazla şirket buraya katılacak. Hatta listeye baktığımızda Amerika'dan çok şirket görüyoruz ama işte Kore'den Naver'ı da görüyoruz. Fransa'dan Mistral, Almanya'dan Siemens gibi. Yani tüm dünyadan farklı ülkelerden önde gelen şirketlerin buraya katıldığını görüyoruz. Buradaki kritik konu şu. Aslında açık kaynak yapay zeka modelleri, dil modelleri mi yoksa kapalı kaynak modeller mi kullanılacak tartışmaları da var bir tarafta. Kapalı kaynak modeller kullandığınızda, kapalı kaynağa odaklandığınızda evet daha bir koruma sağlamak mümkün gibi görünmekle birlikte aslında açık kaynak modeller tüm topluma açık, tüm geliştiricilere açık olduğu için gelişime çok daha imkan sağlıyorlar. Özellikle siber güvenlik anlamında açık kaynak modeller çok sayıda geliştiricinin kullandığı, ortaklaşa bilgi paylaştığı bir ortam da yarattığı için kritik. Aslında bu kurulan birlikte açık kaynak modellerini destekleyerek daha güvenli, uzun vadede daha güvenli bir ortam yaratmayı sağlıyor. Buradaki kritik konu şu, işte geçenlerde de olan bir takım olaylar neticesinde aslında bu aksiyonlar hızlandı diyebiliriz. Geliştirilmiş olan modellerin ister açık kaynak olsun ister kapalı kaynak aslında çok ciddi bir test sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu test süreci de genelde sadece geliştirici şirketlerin yapmasıyla sınırlı kalmıyor. Çünkü siz geliştirirken belki onlarca yüzlerce kişi test ediyor. Ama bir ürün canlıya çıktığında bir anda yüz binler, milyonlar onu test ediyor, kullanıyor ve bir takım hiç beklenmedik konular ortaya çıkabiliyor. Şimdi Nvidia'nın çıkartmış olduğu yeni bir araştırma platformu var. Bu tip modellere aslında imkan sağlıyor. Özellikle daha güvenli, güvenlik açıklarının bulunması, testlerinin yapılması, bunların bu tip konulara işte biyolojik silah da olabilir, bir siber güvenlik saldırısı da olabilir. Bu tip konulara el veren bilgiler vermemeleri için, yasalara uyumlu olmaları için canlıyı almadan önce test edebileceğiniz bir platform sundular. Benim eminim önümüzdeki günlerde, aylarda bu tip platformlar hem sayısı artacaktır ve çok daha da gelişecektirler. Dolayısıyla yani teknolojinin gelişimiyle birlikte çok doğal olarak problemleri yaşıyoruz. Ama problemleri ortadan kaldıracak ya da derecesini düşürecek, azaltacak çözümler de paralelinde geliyor. Bu bir geçiş süreci gibi düşünebilirsiniz.
1: Peki bu sistemlerin kötüye kullanılmasında sorumluluk tam olarak kimde? Yani teknolojiyi geliştiren şirkette mi yoksa onu kötüye kullanan kullanıcıda mı?
9: Tabii ki kullanıcılar. Sonuçta teknolojiyi geliştiren şirket bu. Hani atom mu bomba, bomba içinde kullanabilirsiniz enerji üretmek için de. Hep aynı, değil mi? Tarihte hep aynı şeyi konuştuk ve yaşadık. Şöyle düşünün, yine internetin doğuşu sonrası işte insanların yüksek bir penetrasyonda bilgisayarları kullanmaya başlaması sonrası hatırlarsanız ilk karşımıza ne çıktı? Virüsler çıktı. Bazımızın bilgisayarında kendi kendine tenis topu dolaşıyordu. Bazılarımızın bilgisayarı siliniyordu ya da farklı farklı şeyler başımıza geliyordu. Sonra ne oldu? Ben hepsine inanıyorum. İyi insanlar kötülerden çok daha fazla edici şekilde daha fazla. Dolayısıyla sonrasında ne oldu? Teknolojiler gelişti. Antivirüsler, farklı çözümler çıktı. Bugün çoğumuz hayatımızda böyle ekranda virüslerin dolandığını falan görmüyoruz. Ama bundan 25 sene önce gidersek bunları çokça yaşıyorduk. Dolayısıyla burada da şu an bu teknolojileri evet kötüye kullanan maalesef insanlar var ama iyiye kullanan insanların sayısı fazla olduğu sürece bunların çözümü gelecektir. Buradaki sorun teknolojiyi geliştiren de değil maalesef bunu kötü niyetle kullanan da. Bir de şunu unutmamak lazım. Ya, dil modellerine konu sadece yapay zeka dil modeli değil. Bu dil modelinin hangi dataya bağlı olduğu. Yani siz bir dil modelini alıyorsunuz ama bunu bir dataya bağlıyorsunuz. Dolayısıyla datayı nereden çektiği, hangi datadan öğrendiği, hangi datadan bir çıkarım yaparak bir sonuca gittiği de burada kritik. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanan, bu dil modelini kullanan kişi de problem. Çünkü onu öyle bir dataya bağlıyor ki o datayı kötü niyetle kullanmak üzere dil modelini eğitiyor, dil modelini kullanıyor. Ama tabii birçok geliştirme yapılacak. Yani siz ne datayı bağlarsanız bağlayın. Bu sonuçları almalarını engelleyecek birçok geliştirme yapılacak. Burada kritik noktada bir taraftan şu, siz bu güvenlik önlemlerini yaparken bu teknolojinin nimetlerinden de faydalanmayı kısıtlar oluyorsunuz. O yüzden bunu böyle bir dengede yapmak gerekiyor.
1: Son bir soru sorayım ve kısa bir cevap rica edeceğim sizden. Şimdi bu artık iletişim devrimiyle de birlikte belli bir dönem belki daha alıştığımız dönemlerden, süreçlerden geçtik ama yapay zekanın gelişimi şu an çok gerçekten paralellikten uzak bir noktada ilerliyor. Büyük bir hızla ilerliyor ve işte bunun etkilerini de görüyoruz. O hız bir takım olumsuzluklar getirecek mi? Bundan korunmanın yolu nedir? Birkaç cümleyle özetlerseniz seviyorum.
9: Evet, kesinlikle getirecek. Yani yapay zeka internetin ortaya çıkması, akıllı telefonların hayatımıza girmesi kadar ve hatta bunlardan daha dramatik, daha çarpıcı bir transformasyon yaratıyor. Dolayısıyla da hayata böyle çarpıcı etkileri olacak. Önümüzdeki bir 10 yılda özellikle ben bir geçiş dönemi olarak kabul ediyorum. Bu 10 yılda dünyada birçok şey bunu yönetmekte zorlanan ekosistemler, ülkeler, topluluklar olacak ve bence bunun sohbetini daha çok yapacağız. Toplumun da hükümetlerin de daha fazla yapması, bu konuya kafa patlatması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl bunları çok yaşayacağız.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Evet, Barış Özistek bizlerle birlikteydi. Çok sağ olun. Şimdi bugün yarını bir dosya haberle noktalayacağız. Türk-Ermeni sanatındaki normalleşme süreci hangi aşamada, buna bakacağız. Kapılar karşılıklı olarak ne zaman açılacak? Mayıs ayında sınırın Ermenistan tarafını ziyaret eden iki ülkeden gazeteci grubu bu defa karşısaydı. NTV'den Derya Acemoğlu da Ermenistan sınırındaki Akyaka'da yerel yetkililer ve bölge sakinleriyle konuştu. Biz onun haberiyle, Derya Acemoğlu'nun haberiyle noktalayalım efendim. Bu saati ama saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde masadaki en önemli başlık sınırların açılması. Doğrudan ticaret hazırlıkları tamamlandı. Ancak kapıların açılması ile ilgili henüz bir tarih verilmiş değil. Peki sınır hatlarında hareketlilik var mı? İki ülkeden bir grup gazeteci Kars sınırına gitti, hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.
10: Türkiye ile Ermenistan arasında iki sınır kapısı bulunuyor. Biri Iğdır'daki Alican sınırı, diğeri ise Kars'a bağlı Akyaka'daki Doğu Kapı. Biz şu anda Akyaka tren istasyonundayız. Burası Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılından bu yana kapalı olan demiryolu hattının Türkiye tarafındaki son istasyonu. Bu hattın normalleşme süreci kapsamında rehabilite edilip yeniden kullanıma açılması bekleniyor.
2: Akyaka, Ermenistan sınırına yaklaşık 13 kilometre mesafede. Burası sadece yerel bir istasyon değil. Türkiye ile Ermenistan hattındaki normalleşme sürecinin sembolik noktalarından. Kafkasya ile Anadolu arasındaki tarihi ulaşım kapılarından biri.
11: Şu anda burada olduğum için çok memnunum. Bu konuda hangi yaklaşımlar olduğunu anlamak için buradayız. Umarım bir gün Türkiye'ye Gürcistan üzerinden değil, direkt sınırı geçerek geliriz.
2: Hali hazırda iki ülke arasında Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu için ortak çalışma grubu faaliyet yürütüyor. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre de Kars'ta demir yolları için hummalı bir çalışma var.
12: Demir yollarının altyapısı yapılıyor. Tamamen böyle söyleyeyim, %1.40'lık dilime gelindi inşaat anlamında. Ticaret olacak, ihracat olacak, ithalat olacak, bölgemizin insanlarının ikili ilişkileri olacak.
13: Bizim tarafta demir yolu ve karayolu yeniden düzenleniyor. Demiryolu 4 metre daha aşağı indirilip taş da altı besleniyor, daha sağlam olması anlamında. Karayolu da yıllardır kullanılmayan bir köprü var, Sovyetler zamanından kalan. O köprü ile ilgili bir rapor hazırlanıyor. Köprü eğer sağlamsa, güçlendirme yapılarak hizmete sunulabilirse o şekilde yapacaklar. Olmasa köprünün yanına yeni bir köprü yapılacak.
2: Bölge sakinleri ise kapının açılmasını dört gözle bekliyor.
14: Kapıların açılması ilçemiz adına veya ilimiz adına çok iyi bir şeydir. İyi olmasının sebebinin biri nedir? Mahsulümüzü ürettiğimiz zaman kendimiz satabiliriz. Yani en azından araziye mahsul vermeyiz. Bunun karşılıklı bir dönüşümlü bir alışveriş olur yani. Çok iyidir bunun olması. Elbette ki ilçemiz adına onur verici bir şeydir yani.
15: En son şehir. Buradan başka şehir yoktu. Onun en son şehri. Bundan sonra bu kapının açılması bölge halkına büyük bir umuttur. Geleceği için büyük bir umuttur. Açılmasını inan ha bugün ha yarın diye her gün bekliyoruz. Küçücük bir canlılık olduğu zaman aha kapı açılacak herhalde. Böyle bir canlılık hemen insanlar geliyor.
2: Hattın açılmasının bölge ekonomisi için önemli kazanımlar getirmesi öngörülüyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
16: Çarşamba sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli, sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında. Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor.
0: Hava durumu.
17: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gelin dünün günün öne çıkanlarını teker teker sizlerle paylaşalım öncelikli olarak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclise çevrildi. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa çalışmalarında son düzlüğe girildiği belirtiliyor. DEM Parti'dense sürecin daha fazla uzatılmaması yönünde çağrı var. Son bilgileri aktaracağız ve Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da iki önemli diplomatik temasta bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiği açıklandı. Ukrayna Savaşı, İran gerilimi öne çıkan başlıklar arasındaydı. Son bilgileri aktaracağız. Ve Japonya'nın güneyi 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kumamoto kentinde binalar yıkıldı, yangınlar çıktı. Bir alışveriş merkezindeki patlamada can kaybı olduğu açıklandı. Havalimanı kapatılırken arama kurtarma çalışmalarına Japonya ordusu da katıldı. Birazdan görüntüleri de son bilgileri de aktaracağız. Ve Avrupa aşırı sıcaklar ve de günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye, İspanya ve Fransa'nın destek talebi üzerine iki ülke ikişer yangın söndürme uçağı gönderdi. Bu iki ülkenin aksine Avrupa'da bir başka ülke karın ve yağmurun ve fırtınanın etkisi altındaydı. Komşu Yunanistan'dan bahsediyoruz. Görüntüleri birazdan ayrıntılarıyla aktaracağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündemdeydi. Erdoğan'ın toplantının açılışında yaptığı konuşmada meclis kapanmadan süreci tamamlayalım mesajı verdiği öğrenildi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Konu AK Parti MYK'da da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda süreç uzamasın uyarısı yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım mesajı verdi. Bu teklifte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bizim için her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı bir şey olmayacak vurgusu yaptı. AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci ve sürecin ekonomiye getirileri konusunda da sunumlar yapıldı. Süreç yasasına ilişkin teklif AK Parti tarafından hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla sunulacak. Kanun teklifinin cumartesi veya pazartesi günü meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasayla geri dönüşlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği netleşecek. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme olacak. Af niteliğinde olmayacak. Yasanın uygulamaya geçmesi teröristlerin tamamen silah bıraktığının teyidiyle mümkün olacak.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasa için son düzlüğe girildiğini söyledi. DEM Parti grup toplantısında konuşan Hatimoğulları sürecin uzatılmaması gerektiğini de vurguladı.
2: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mütabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırladı. Dün Ukrayna'nın liderle görüşme sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında Rusya Savaşı'na ve Patriot hava savunma sistemlerine yönelik açıklama yaptı. Peki görüşmeye dair Ukrayna basını ne söylüyor? Gelin öğrenelim ayrıntıları. Deniz Berktay karşımızda şu anda. Deniz, görüşmeye dair yazılanlar neler?
3: Tabii şimdi Zelenski ile Trump'ın görüşmesi büyük ölçüde basından uzak gerçekleşti ve dolayısıyla basına yansıyan kısımlar en azından şu an için sınırlı durumda. Diğer taraftan her şeye rağmen böyle bir görüşmenin gerçekleşmiş olması ve ayrıca Patriot sistemleri konusunda Amerika ile görüşülmesi, Trump'ın destek açıklamalarında bulunması, bunlar Ukrayna'da olumlu şekilde değerlendiriliyor. Çünkü Ukrayna açısından şu anda en hayati konulardan biri Rusya'nın giderek artan yoğun hava saldırıları karşısında hava savunma sistemlerinin yeterli hale getirilmesi. Çünkü Rusya neredeyse Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gün aşırı şekilde balistik füzelerle vuruyor ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde yine önemli şehirlerinde vuruyor. Dolayısıyla bu konudaki açıklamalar Ukrayna'da biraz ümitle karşılandı diyebiliriz. Bunun dışında ayrıca Zelenski ile Trump arasındaki görüşmelerde Trump'ın giderek Zelenski hakkında daha olumlu açıklamalar yapması da yine Ukrayna'da olumlu karşılık bulan bir gelişme oldu. Çünkü bildiğimiz üzere Trump genelde Zelenski'ye yönelik olumsuz tutumuyla, mesafeli tutumuyla tanınıyordu. Ve özellikle Ukrayna yönetiminin, yönetime yakın çevrelerin umut ettikleri bir nokta Amerika'da cumhuriyetçi kesimin giderek son dönemlerde savaşa yönelik tavrını değiştirmeye başlaması. Daha önceden Amerika'da cumhuriyetçiler Ukrayna savaşına yönelik mesafeli tutumlarıyla tanınırken son dönemlerde cumhuriyetçi kesime ait çeşitli kişilerin Ukrayna yönetimine Zelenski'ye yönelik destek açıklamalarında bulunması Ukrayna'da memnuniyetle karşılanan bir gelişme oldu.
0: Peki Ukrayna geçtiğimiz hafta Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi vurmuştu. Bu da işte çokça gündem oldu. Taraflar arasında gerilimin daha da artabileceğine karşı endişeler oluştu. Bugün Ukrayna ile İran arasında diplomatik bir temas olduğu bildiriliyor. Nedir? Sence gerilim artar mı? Ne dersin?
3: Evet, bu geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaydan sonra acaba Ukrayna Savaşı İran'a mı sıçrayacak ya da İran Savaşı Ukrayna Savaşı bu iki yangın birleşecek mi şeklinde endişeler ortaya kendisini göstermişti. Fakat bu geride bıraktığımız gün senin de bahsettiğin şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibigay ile İran Dışişleri Bakanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve bu görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada Ukrayna'nın hiçbir şekilde sivil gemileri ve sivilleri hedef alma amacını taşımadığı, Ukrayna açısından en temel önceliğin Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadele etmek olduğu dile getirildi. Yine İran'dan da yapılan açıklamada Ukrayna ile bu şekilde diyaloğun olmasının önemli olduğu dile getirildi. Fakat Ukrayna'dan diğer taraftan tazminat talep edildi bu olay nedeniyle. Burada tabii bu telefon görüşmesi şunu gösteriyor. Taraflar arasında tansiyon giderek düşmeye başladı. Yani en azından şu anda Ukrayna ile İran arasında bir doğrudan çatışma en azından şu anda gündemde değil. Bu iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki telefon görüşmesi buna işaret ediyor.
0: Deniz Berktay'ı dinledik. Gelişmeleri aktardı bizlere. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerini daha hedef aldı. Saldırıya dair açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri'den geldi. NCC Gazal adlı petrol tankerlerini balistik füzelerle hedef aldıklarını ve gemiyi geri çekilmeye zorladıklarını belirtti. Seri NCC Gazal adlı tankerin Suudi Arabistan'a uyguladıklarını belirttiği deniz seyri seferi yasağını ihlal ettiğini ve yapılan uyarılara yanıt vermediğini öne sürdü. Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyri sefer yasağı başlattıklarını duyurmuştu. İran Savaşı'ndan en çok etkilenen ülkelerden birisi Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Savaşın en başında Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın en fazla füze ve drone saldırıları düzenlediği ülke oldu. Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Ülke bir yandan da savunmasını Amerika ve İsrail'in desteğiyle güçlendirme çabasında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürütmeye çalıştığı denge politikasını Financial Times gazetesi mercek altına aldı. Bakalım.
1: Savaşın başında İran en fazla Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. En fazla füze ve drone'u bu ülkeye fırlattı. Şimdi ise gerilimi azaltma çabası var. Abu Dhabi Tahran'la ilişkilerini yeniden rayına oturtmaya çalışıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin cesur bir hamle yaparak bir yandan İsrail ve ABD ile askeri bağlarını güçlendirdiğini, diğer yandan İran'la diplomatik ve ekonomik kanalları temkinli bir şekilde yeniden açtığını yazdı. Savaşın ilk aylarında İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaklaşık 3000 drone ve füze fırlattı. Nisan'da ateşkese varılmasının ardından Tahran'la olan ilişkilerde düşmanlıktan yumuşamaya doğru bir geçiş yapıldı. İlişkileri yumuşatmak için Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın 3 kardeşini görevlendirdiği belirtiliyor. Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah, Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnon İran için devreye girdi. Bu çerçevede İran'dan uçuşlar yeniden başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde oturma izni alan 20 bin İranlıya da dönüş izni çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri yumuşama için İran'a para verdikleri iddialarını ise sert bir dille yalanlıyor. Ancak savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve ABD ile uluslararası yaptırımların kaldırılması durumunda özellikle enerji, limanlar ve lojistik alanlarında İran'a yatırım yapmaya istekli olduklarını vurguluyor. Dubai'li bir yetkili, İran büyük bir nüfusa ve geniş bir tüketici pazarına sahip, ticaret ve ihracat merkezi olarak Dubai için kesinlikle büyük bir avantaj dedi. Financial Times yumuşama sürecine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a karşı derin bir güvensizlik duymaya devam ettiğini de yazdı. Bunun da etkisiyle İsrail ve ABD ile savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi planladığı belirtildi. İsrail'le ilişkilerin özellikle savunma, teknoloji ve yapay zeka alanında geliştirilmesi hedefleniyor. İsrailli savunma şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışmalarını giderek artırıyor. Financial Times ayrıca Trump'ın ABD çıkarlarını ilerletmedeki kilit rolü olarak nitelendirdiği tutumu nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ni ödüllendirdiğini yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çip teknolojisine erişimi kolaylaştırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri yalnız

0: Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım.
1: Görev süresi yıl sonunda sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'a ilk ziyaretinde bu ifadeleri kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşen Guterres, 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Erhürman görüşmede Türk tarafının adil ve kalıcı çözüm için iradesine vurgu yaptı.
2: Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz.
1: Guterres, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Hristodoulidis'le de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adadaki temasları kapsamında Lefkoşa'daki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Merkezi'nde liderlerle üçlü görüşme gerçekleştirecek. Diplomatik çevrelerde bu temaslar son yılların en önemli Birleşmiş Milletler girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak taraflar arasında derin görüş ayrılıkları devam ediyor.
3: Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişi de öldü. 20'den fazla çalışana ulaşılamadığı açıklandı.
1: Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto şehrinde hasar meydana geldi. Deprem yerel saatte 16:27'de yaşandı. 10 kilometre derinlikteki sarsıntı geniş bölgede hissedildi. Bölgede ondan fazla bina yerle bir oldu. Deprem sırasında Aeon alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Kumamoto polisi çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı. Binada mahsur kalanların olduğu da belirtildi. Deprem sonrasında ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kumamoto Havalimanı kapatıldı. Bazı tren vagonları hareket esnasında yan yattı. Bazıları ise acil şekilde durdu. Sarsıntı nedeniyle bir köprüde kısmi yıkım meydana geldi. Yüzlerce yıllık tapınak çöktü. Kumamoto'nun tarihi kalesinin çevresindeki bir duvarsa yıkıldı. Bazı bölgelerde sarsıntının ardından yangın çıktı. 40 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Devletin tüm kaynaklarının afet yardımlarına ayrılması talimatı verdim dedi. Tokyo hükümeti bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık konutunda kriz yönetim merkezi kurdu. Kurtarma çalışmalarına Japonya ordusu da destek vermeye başladı. Bölgede bulunan iki aktif nükleer santralde hasar oluşmadığı açıklandı.
3: Şimdi yurttan haberlere bakacağız. Ankara'da 6 yıldır kayıp olarak aranan Uğur Şimşek'in 6 ay sonra kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeyi ortaya çıkaransa Şimşek'in iki çocuğunun da öldürülmesi oldu. Çocuklardan alınan DNA örnekleriyle bulunan kemiklerin DNA'sı eşleşti. Baba ve çocukların katilinin aynı kişi olduğu değerlendiriliyor. Ayrıntılara bakacağız şimdi.
4: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
5: 6 yıl kayıp olarak arandı. Aylar sonra kemikleri bulunsa da kim olduğu anlaşılamadı. 5 yıl sonra iki çocuğu da öldürülünce çocuklardan alınan DNA örnekleri bulunan kemiklerin babalarına ait olduğunu ortaya çıkardı.
4: Cinayet neden işlediniz?
5: Katilin de aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
4: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
5: Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Şimşek'in son olarak Hüseyin Sönmez'le Haymana'da görüştüğünü belirlese de Şimşek'in izine ulaşılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 6 ay sonra bir tır şoförü Ankara'nın Haymana ilçesindeki yol kenarında kafatası ve kemik parçaları bularak jandarmaya ihbarda bulundu. Adli Tıp Kurumu'na götürülen kemikler incelense de kimlik tespiti yapılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 5 yıl sonra Sivas'taki evinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa da öldürüldü. Polis, Şimşek'in çocukların son görüştüğü Hüseyin Sönmez

0: tarafından öldürüldüğünü belirledi. Çocuklardan alınan DNA örneği ile jandarma bölgesinde bulunan kafatası DNA'sı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespiti için devreye aldığı sistemin veri tabanında eşleşince Haymara'da bulunan kafatasının Uğur Şimşek'e ait olduğu ortaya çıktı.
1: Peki önce babalarını 5 yıl sonra da çocuklarını öldüren katil zanlısının cinayetleri işlemesinin sebebi neydi? İddiaya göre katil zanlısının 500 bin liralık bir alacağı vardı ve işte cinayetleri de bu nedenle işledi. Katil zanlısı şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
2: 5 yıl önce işte eşim bundan iş yapmış. Polis araştırmasında da en son ondan görülmüş. Araştırılsın. Bu yani tek başına olduğunu düşünmüyorum.
0: Soruşturma devam ediyor.
3: Hamza Eren Kocamaz kendisinden boşanmak isteyen eşini davadan vazgeçirmek istiyordu. 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve gidip eşini öldürdü. Adana'da yaşanan olayda saldırgan tutuklandı. Çocuksa devlet korumasına alındı.
4: Kızını bırakma bahanesiyle gitti. Kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdı. Çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı.
5: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliğe döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
4: 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz Adana Yüreğir'de yaşıyordu. Eşi Hamza Eren Kocamaz'la aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Ancak Kocamaz davadan vazgeçmesi için kadına ısrar ediyordu. 25 Temmuz günü bir süredir kendisiyle olan 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle kadının evine gitti. Kızının annesine seslenmesini sağlayıp kapıyı açtırdı. Eve giren Kocamaz çocuğunun yanında kadını silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan kızını ablasının evine bıraktı. Kısa sürede yakalandı. İfadesinde eşimi seviyorum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim diyerek kendini savundu. Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
3: Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar da sürüyor. İstanbul'da 11 ton sentetik uyuşturucu üretebilecek ham madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri Zeytinburnu'nda bir tamirhaneye ve seyir halindeki otomobile baskın yaptı. 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 115,5 kilo ham madde, katkı maddeleri ve üretim ekipmanları ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle yaklaşık 11 ton sentetik uyuşturucu üretilebileceği değerlendiriliyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da temizlik malzemesi üretilen imalathanede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın neyse ki kontrol altına alındı. Yangın Pendik Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde çıktı. 7 katlı binanın giriş katı temizlik maddesi üretimi yapılan bir imalathane olarak kullanılıyordu. Henüz bilinmeyen nedenle imalathanede yangın çıktı ve ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Değerli izleyenler, Ankara'da bağırsak enfeksiyonu yaşayanların sayısında bir artış var. Uzmanlara göre vakaların artması bir salgının habercisi olabilir. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama var. Açıklamada şebeke suyunda bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
6: Annem rahatsızlandı yakın zamanda. Ben de hafif bir şekilde etkilenmiş olabilirim.
7: Yaklaşık 2 hafta önce böyle bir şey yaşadım. Hem bağırsak enfeksiyonu hem kusma şikayeti olan oldukça vaka olduğunu Ankara'da duydum.
4: Yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri arttı. Ankara'da hastanelerin acil servislerinde yoğunluk var.
8: Özellikle acil servisimize gastroenterit, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların sayısında önceki günlere göre belirgin bir artış söz konusu. Sayı artışı oldukça dramatik.
9: Vakaların artışında hijyen eksikliği önemli rol oynuyor. Uzmanlar meyve sebze ürünlerinin bol suyla yıkanması ve restoran ile kafelerde buzlu içeceklerin tüketilmemesi gerektiği görüşünde.
4: Uzmanlara göre bu durum bir salgının habercisi. etkisi olabilir.
8: Özellikle hani açık su, açık içeceklerden kaçınmakta, yiyeceklerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi çok iyi yıkamakta fayda var. Mümkünse ev yemeklerini tercih etmek yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bir salgın başlangıcı habercisi olabilir. O yüzden kendimizin ya da yakınlarımızın şikayetlerini o gözle değerlendirip bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var.
4: Bu rahatsızlığa şebeke suyunun yol açtığı iddialarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Şebekeye verilen suyun 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği belirtildi. Analizler sonucu halk sağlığını tehdit edecek bir olumsuzluk bulunmadığı ifade edildi.
3: İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Valilik kararına göre İstanbul'da yeni yapılan okullarda mescit yapılması, halihazırdaki okullarda ise öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanların mescide dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Yazı İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla tüm okullara gönderildi. Yapılan açıklamada öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi ve eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi. Evet, mutfağın vazgeçilmezi soğanın fiyatı artmıştı. Elbette dönemsel olarak fiyatı 70 liraya kadar çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Ama neyse ki hallerde fiyat düşüşü başladı. Birkaç gün içinde de tezgahlara yansıması bekleniyor.
4: Hem hasat yoğunlaştı hem ithalata izin verildi. Kuru soğanda fiyat düşüşü başladı.
10: Soğanın ateşi düştü. Bugün yarın yansır fiyatlar düşecek. 70 liraları 75 liraları parakende de bulmuştu. Toptanda da 60 liraya kadar yükselmişti hallerde.
4: Kuru soğanın kilo fiyatı şu an 70 lira. Halcilere göre birkaç gün içinde ucuzlayacak. Yerli ürünün 45-50 liraya, ithal ürünün 35-40 liraya satılması bekleniyor.
10: Fal açığı olmayalım. Sebze meyve çok garip bir sektör. Bileni olmaz ama gözüken o aldığımız bilgi üretim bölgelerinden her taraftan biraz daha fiyatlar makul olacak. Mevsimsel şartları havayı hep bir kenara koyarak konuşuyoruz. Çünkü Allah korusun diyelim her an her şey değişebiliyor. Ama bugün baktığımız zaman narenciye, kuru soğan, patates her şey bol gözüküyor. Her şey yerinde.
4: Soğan hasadı Eylül ayına kadar sürecek.
3: Ticaret Bakanlığı tüketicilerin alışveriş yaparken bilmesi gereken 4 önemli hakkı yeniden hatırlattı. Bakanlık servis ve kuver ücretinden QR kodlu menülere kadar önemli uyarılar yaptı.
4: Restoranlardan market alışverişine kadar birçok konuda hem vatandaşın hem de işletmelerin uyması gereken kurallar yeniden sıralandı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında ilk olarak restoranlarda servis veya kuver ücretini zorunlu tutulamayacağı hatırlatıldı. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı hatırlatıldı. Bakanlık yiyecek ve içecek işletmelerinde dijital menü kullanımının mümkün olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti. İşletmelerin QR kodlu menünün yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmasının yasal zorunluluk olduğu kaydedildi. Alışveriş sırasında raf veya etiket fiyatıyla kasada çıkan fiyat farklı olması halinde tüketici lehine olan fiyatın esas alınacağına dikkat çekildi. Buna göre iki fiyat arasında farklılık bulunması durumunda daha düşük olan fiyat üzerinden satış yapılması gerekiyor. Bakanlık ayrıca açıkta satılan ürünlerde tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacağını vurguladı. Ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının toplam ağırlıktan düşürmesinin zorunlu olduğu, böylece ambalaj ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtildi.
3: Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası sene sonunda bitecek. Ancak bu tarihe kadar riskli yapı belgesi alanlara bir sınır yok. İstedikleri zaman kampanyadan faydalanabilecekler. Uzmanlar riskli yapı belgesine başvurunun en geç Ağustos ayında yapılması gerektiğini söylüyor.
4: Yarısı bizden kampanyası için tarih uyarısı yapılıyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle 39 ilçede 276 bin dairenin yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasına da ilgi yoğun. Kampanya yeni yıl itibariyle sona erecek. 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Uzmanlar riskli yapı belgesi almanın uzun sürebileceği konusunda uyarıyor.
11: 31 Aralık 2026'dan bir gün önce biz binamıza riskli yapı için başvurursak yararlanabiliyor muyuz? Esas sorun burada. Başvurudan itibaren riskli raporun çıkması yaklaşık bir ay sürüyor. Bir ay sonra 15 gün taraflara tebligat süresi, tebligattan sonra tarafların itiraz süresi, itirazdan sonra itiraz incelenme süresi, incelenmeden sonra da incelenmeyi bakanlık yapıyor. İtiraz söz konusu olursa bu 6 ay 7 aya kadar sürebiliyor.
4: Kampanya kapsamında dönüşecek dairelere 875 bin lira hibe, 875 bin lira düşük faizli kredi, 125 bin lira da taşınma desteği imkanı sağlanıyor.
11: Yarısı Bizden kampanyasına yararlanacak kişilerin en geç Ağustos ayında başvuru yapması gerekiyor. Çünkü Ağustos ayında yapılan başvuruya maliklerden birinin itiraz edebileceği ihtimali söz konusu. Tek malikse söz konusu değil tabii ki ama birden çok malikse, maliklerden birisi itiraz ederse, itirazın uzayabileceği ve itirazın da kabul edileceği düşünülürse Yarısı Bizden'e başvuramıyoruz. Kasım Aralık ayında başvuranların hiç şansı yok.
3: Yılın ilk 6 ayında 1240 şirket konkordato talebinde bulundu. Süreci başarıyla tamamlayamayan en az 115 şirket hakkında iflas kararı verildi. Yılın ilk 5 ayında geçici mühlet alan şirket sayısı 802 olurken yalnızca Haziran ayında 438 yeni konkordato ilanı yayımlandı. Böylece 2026'nın ilk yarısındaki toplam konkordato başvurusu 1240 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yaklaşık %30'luk bir artış yaşandı. Başvuruların önemli bölümü İstanbul, Ankara ve Bursa gibi sanayi üretimlerinin yoğun olduğu illerden geldi. Haziran ayında mahkeme kararıyla tasfiye edilen şirket sayısı 2131'den 3382'ye yükseldi. Şimdi bu blokta yeniden sınırlarımızın dışından haberler paylaşacağız. İsrail'in saldırı, işgal ve ablukasının sürdüğü Gazze'de insani koşullarda iyileşme ne yazık ki yok. Binlerce kişi sağlık sisteminin çöktüğü Gazze dışında tedavi olmayı bekliyor. İsrail saldırısının annesini kaybeden ve ağır yaralanan Zeyne de Gazze dışında tedavi olmayı istiyor ve yaklaşık 3 yıldır da bunun için bekliyor.
4: İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğü Gazze'de çok sayıda çocuk tedaviye erişemiyor. O çocuklardan biri de Zeyne. Zeyne, İsrail saldırısında annesini kaybetti. Kendisi de bacağından ağır yaralandı. Yaşıtları gibi yeniden koşup oynayabilmek için Gazze dışında tedavi olmayı istiyor. Bunun için yaklaşık 3 yıldır bekliyor.
12: 10 yaşındayım. Kız kardeşimle oyun oynuyorduk. Bir ses oldu ve bir evin yanına saldırı düzenlendi. Ben ve küçük kız kardeşim yaralandık.
4: Refah sınır kapısı 21 Mayıs 2025'ten bu yana yalnızca yayaların geçişine izin verecek şekilde sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteriyor. İsrail denetiminde her gün yalnızca sınırlı sayıda hasta ve yaralıya geçiş izni verilirken binlerce Gazze'li tedaviye ulaşabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Yetkililer aylar süren bekleyiş nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 1500 hastanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Kanser ve böbrek hastaları başta olmak üzere her gün yeni can kayıpları yaşandığı ifade ediliyor.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin de mesajlar verdi.
13: Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Yapay zeka ve algoritmik yönlendirmelerle dijital dünyada gerçeğin bulunmasının zorlaştığını işaret etti. En ağır imtihan olarak Gazze'yi gösterdi.
13: Hamdolsun ki bizler Gazze konusunda Batı menşeli medyaların oluşturduğu dijital kara deliğe hiçbir zaman düşmedik. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Gazze'nin acısıyla empati kurabiliyorsa, Sayın Cumhurbaşkanım, bu sizin daha adi bir dünya mümkündür inancınızdan aldığımız cesaret ve kararlılık sayesindedir.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen şuranın teması Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı olarak belirlendi.
13: Bu ikinci şuraya hazırlık çerçevesinde 425 iletişim uzmanı 16 farklı çalışma grubunda hem dünyadaki gelişmeleri hem Türkiye'deki meydan okumaları bunların hepsini değerlendirdiler ve bir çalışma yaptılar. Temel amacımız hibrit tehditlere ve dezenformasyona kadar birçok alanda Türkiye'nin stratejik iletişim vizyonunu ortaya koymak.
3: Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili olurken komşu Yunanistan'da ise yağmur ve kar vardı değerli izleyenler. Atina'daki Pantheon tapınağında etkili olan fırtına sebebiyle hava birkaç dakika içinde değişti. Aniden bastıran fırtına sebebiyle turistler arasında kısa süreli panik yaşandı. Rüzgar hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yunanistan'ın aşırı hava olayları bununla da sınırlı kalmadı. 2648 metrelik Olimpos Dağı'nda da Temmuz sonunda kar yağdı. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Bilim insanları ise küresel ısınma sebebiyle aşırı iklim olaylarının giderek artacağı uyarısında bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'da devam eden orman yangınları için 2 uçağın yola çıktığını duyurdu. Yumaklı açıklamasında Türkiye farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir ifadesini kullandı.
14: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İspanya'nın ardından Fransa'ya da uçak gönderildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine 2 uçağın yola çıktığını duyurdu.
15: Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Ormanlar bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
14: Yumaklı, Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının verilen mücadelenin nedenli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'ya 2 uçak gönderildiğini de hatırlattı. Türkiye 2 ülkeye 4 air traktör gönderdi. 3000 litre civarında su taşıma kapasitesine sahip uçaklar, yüksek manevra kabiliyetiyle hızlı müdahale imkanı sağlıyor.
3: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının üzerindense 5 sene geçti. Yangında evini kaybedenler şimdi inşa edilen yeni konutlarında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum her afette olduğu gibi yine milletimizin yaralarını sardık dedi.
16: Çık. Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işte.
4: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin yaraları sarıldı.
16: Yaptılar, ettiler, tuttular, oturduk içine.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki orman yangınının ardından inşa edilen evlerde yaşayan ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik, hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var ifadelerine yer verdi.
17: Yapılan bütün süreci kendi gözümüzle gördük. altına atılan malzemesini, yapılırkenki malzemesini, boyasını her aşamasında yanındaydık.
4: Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi.
3: İstanbul'da Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde beklenen yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmenin yasaklandığı ifade edildi. Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik tahminler üzerine bir gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Ayrıca kaymakamlık herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiğini de duyurdu. Değerli izleyenler, bu yıl meyve üretiminde verim oldukça yüksek. Bu da özellikle depolanamayan ürünlerde hızlı fiyat düşüşlerine neden olabiliyor. Vişne üreticisi taban fiyat uygulamasını istiyor bu nedenle.
4: Vişne üreticileri taban fiyat istiyor. Kütahya Türkiye'de en fazla vişne üretiminin yapıldığı illerden biri. Şaphane ilçesinde hasat devam ediyor.
18: Ürünümüzde bir daha önceki yıllar kurtlanma, çürüme olurdu. Bu sene hiçbir kötü şey yok. Hepsi de çok güzel. Kurtlanma yok, çürüme yok, ezilme yok, dolu yarası yok.
19: Bayağı bir bol maşallah. Gerçekten çok güzel yani. Aşırı bol.
4: Vişnenin kilosu 50 liradan alınmaya başlandı. Ancak ürün miktarına göre günden güne fiyat değişebiliyor. Üretici bu durumun mağduriyet yarattığını söylüyor.
20: Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla bir taban fiyat uygulanması bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Veyahut da devletimiz çaya, fındığa bir taban fiyat veriyor. Taban fiyat ayarlıyor. Buğdaya mesela bir taban fiyat ayarlıyor.
3: Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları kapsıyor.
4: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından önlemler artırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre okul, sıra, masa ve dolapla birlikte öğrencilerin üstü de aranabilecek. Durum hakkında tutanak tutulacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Yeni yönetmelikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine artık veliler de dahil olacak. Anaokulu bulunmayan ilçelerde 36 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. Değişiklikle veli randevu sistemi de mevzuata girdi. Veli görüşmeleri okulun resmi internet sitesine yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıtta doğru adres beyanının kontrolü için veliden fatura istenebilecek. Ortaokula yeni kaydolan öğrencilerin şubeleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle bakanlıkça belirlenecek. Şube değişikliği ders yılı içinde sadece bir defa yapılabilecek. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşlerin nakli velinin talebiyle kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu sınavsız okula yapılabilecek. Özürsüz devamsızlık süresi 20 gün ve üzerine çıkan öğrenciler teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karne ile birlikte öğretmen görüşünü içeren devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal duygusal gelişim becerilerini gösteren gelişim raporu verilecek.
3: Amerika merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını teşvik etmek, bu teknolojiye duyulan güveni artıracak açık araçlar geliştirmek ve paylaşmak amacıyla yeni bir ittifak kurulduğunu duyurdu. Nvidia'dan yapılan açıklamada açık güvenli yapay zeka ittifakının Açık teknolojilerden yararlanarak güvenlik açıklarını tespit etmeyi, gidermeyi ve kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşmayı hedeflediği belirtildi. İttifakın temel amacının dünyanın dört bir yanındaki siber savunma ekiplerinin güvenebileceği ve doğrudan kontrol edebileceği açık ve gelişmiş yapay zeka araçlarına erişimi sağlamak olduğu kaydedildi. Açıklanan ortakların sayısı şu an için 37. Bunların arasında yapay zeka alanının önde gelen şirketlerinden OpenAI, Anthropic ve Google'ın yer almamasıysa dikkat çekti. Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden The Odyssey gişede rekora koşuyor resmen. Christopher Nolan imzalı film 2 haftada 639 milyon dolar hasılat yaptı.
1: Neler hatırladın anlat.
21: Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu yeni filmi The Odyssey, gişedeki yükselişini yeni bir rekorla taçlandırdı.
22: Oğlumu.
21: İngiliz yönetmenin 250 milyon dolar bütçeyle çektiği film, vizyondaki ikinci haftasında sadece Amerika Birleşik Devletleri gişesinde 87 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin dünya çapında elde ettiği toplam gelir ise 640 milyon dolara ulaştı. Sektör değerlendirmelerine göre filmin vizyon macerasını 1 milyar 300 milyon doların üzerinde tamamlaması bekleniyor.
23: Bu ailenin bir reisi olmalı.
21: Odyssey 1 milyar 100 bin dolar barajını aşarsa Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmi olacak ve The Dark Knight Rises'ı geride bırakacak. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu anlatan filmde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi yıldız oyuncular rol alıyor.
24: Babam eve dönüyor.
25: İntikam arzusuyla mı?
21: Odyssey gişede fırtınalar estirirken yüksek çözünürlüklü bir kopyası internete sızdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan film 2,5 saatte 2 milyar 100 milyon izlenmeye ulaştı. Filmin yapım şirketi Universal yasal süreç başlatırken filmi yayınlayan hesap askıya alındı.
26: Mahiyetinde kim varsa ölmeli.
27: Onları kurtarabilirim.
3: Ve merakla beklenen filmlerden heyecana yol açan yeni filmlere Türk sinemasından notlar şimdi izleyeceğiniz turda toplandı.
28: Yalnız bir şey söyleyeyim. Et on numara. Değil mi?
21: Altın Palmiyeli yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin çekimleri tamamlandı. Pınar Deniz ve Altan Erkekli'nin baba kızı canlandırdığı Yorgun Güneş filminin set bitiminde Pınar Deniz bir fotoğraf karesi paylaştı. Yorgun Güneş'in set maratonu Haziran başında İstanbul'da başlamış, ardından Assos'ta devam etmişti.
29: Bir dakika, gel buraya.
30: İsmail.
29: Ne diyorsun sen?
30: Yani, İsmail Allah aşkına.
31: Alet neyin nesidir reis bey? Duyan var, duymayan var.
32: Bu radyonun resimlisidir.
21: İlk filmi 2001'de vizyona giren, 3 yıl sonra ikinci filmiyle sinema salonlarına konuk olan Vizyon Tele serisinde 3. film gündemde.
33: Şarjı mı bitmiş lan? Tabii.
34: Farları açık bırakırsan öyle olur bile.
35: Baba, akü komple yok. Çalmışlar.
21: Filmde imzası bulunan Yılmaz Erdoğan, Vizyon Tele 3 için yeşil ışık yaktı. Erdoğan, serinin yeni halkası için hazırlıkların başladığını belirterek, vizyon tarihi olarak 2027 yılını işaret etti.
36: Baba, Yılmaz damdan düştü.
37: Öyle mi? Çok mu gülüncüne gitti?
38: Bir baba evladın için neler yapabiliyor musun sen? Her şeyi.
21: Daha önce Masum, Şeref Bey, 8. Aile ve Nuh Tepesi gibi projelerde de beraber kamera karşısına geçen Bilginer'le Atay yine bir araya geliyor.
39: Çocukken diktiğim ağacın dibine gömülmek istiyorum.
40: İşte bir de ağaç. Hani insanların ziyaret ettiği.
21: Atay'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Güney'e Giderken isimli film bir yol hikayesi anlatacak.
41: Ben neler yaşıyorum biliyor musun sen? Benim yaşadıklarımdan haberin var mı senin?
3: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra ilk kez NTV'ye konuk oldu. Zirvede kalmanın şampiyon olmaktan daha zor olduğunu söyleyen Üstündağ, dünyada bir numarayız dedi. Biz NTV'ye verdiği röportajla noktalayacağız efendim bu dilimi burada. Ama saat başında yeniden karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Türkiye voleybolda bakın başarı altyapısıyla, planıyla, programıyla, projeleriyle, kurumsal yapısıyla, tesisiyle, ekonomisiyle, her şeyle, tek kelimeyle bu soruların cevabı dünyada bir numara. Zor bir yükün altındayız. Ve ben o ilk kupayı, o madalyayı aldığımızda düşünün ki radikal bir kararla yola çıktınız. Sürdürülebilir olmak çok zor. Burada kalma, burada zirveye çıkıp şampiyon olmak olduk, tamam güzel. Ama burada kalmak daha zor. Ama orada kalmayı da bu takım başardı. Kız çocukları olan aileler, %80, 100 ailenin 80 ailesi, aile kızının voleybol oynamasını istiyor. Biz 54 ilde 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşmasıyla ilgili bir projemiz var. Adı Fabrika Voleybol. Batman, Şırnak, Cizre, Tunceli, 19 Doğu ve Güneydoğu'da sosyal sorumluluk projesi adı altında sıfır bedelle, bila bedel biz spor okulları adı altında voleybolcu keşfediyoruz. 300 çocuk orada eğitim alıyor. Ve oradan bir çocuk da o sezon TVF lisesine kazandı ve kayıt etti. Kayıt oldu. Lisemizde. Oradan geliyoruz. Bakın 6 yaşa indik. Yani bu başarılar tesadüf olamaz. Burada bir emek var. 6 yaşında bir çocuk böyle ailesiyle başlıyorsun eğitime. Bak çocuğun önüne bir hedef koyuyorsun. Çocuğun önüne bir hayal kurmasına vesile oluyorsun. Ve o çocuk o heyecanını kaybetmediği sürece de o aileyle birlikte tabii karşılıklı olacak, bu tek taraflı değil. Ve geliyorsun o heyecanı da kaybetmeyince işte bu üçünü bir arada yaşadığında mutlu sona ulaşıyorsun. O çocuk liseye geliyor. Biz o çocuğun eğitimiyle sorumluyuz. Üstleniyoruz. Okutuyoruz. En iyi eğitimi veriyoruz. Bakın en iyi eğitimi veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız projelerde eğitmen yani öğretmenlerin tercih noktası bizde. Bunu sağlıyoruz. Tesisimizde imkanları sunuyoruz. Yeme içme yatmasını karşılıyoruz. Yatılı bizim okulumuz. Ve bununla da kalmıyoruz. Bu çocuklara karşılıksız burs veriyoruz. Pilot takımlarda oynatıyoruz. Ve burada yetişip mezun olduklarında da aileyi çocuğu karşımıza alıyoruz. Hangi kulüp size daha iyi imkan verip geleceği adına size faydalı olacaksa, sahip çıkacaksa buyurun. Bu kadar emeğin karşılığında bila bedel, helalı hoş olsun. Sıfır bedelle bonservisin eline veriyoruz. O çocuklar da gidiyor. Kulüplerde mücadele ediyor. Ve kulüp federasyon dayanışması birlikteliği nasıl olur? Ve bunu birlikte yaratıyoruz. Bunu ortaya bu formülü koyuyoruz. Ve bu mutlu sona da, bu başarıya da çok arkada emek olan bir süreci herhalde kısa zamanda anlatabildim herhalde. O emeği getiriyoruz. O mutlu sona hep birlikte ulaşıyoruz ve ülkeyi gururlandırıyoruz. Son 24 saatte hiç kimse konuşmuyor. Ben söyleyeyim şimdi. Biz ablaları şampiyon olduğunda tam 24 saat içinde biz 3 tane şampiyonluk yaşadık voleybolda. Biliyor musunuz? U16 namalüp Balkan şampiyon oldu. Öğlenden sonra U17 namalüp Balkan şampiyon oldu. 2. Ablaları da Milletler Ligi dünya şampiyonu oldu. 24 saatte 3 şampiyonluk yaşadık. Değil mi? Ne kadar güzel bir şey. İşte orada gurur duyuyorsunuz. Ne oluyor? Altyapının önemi. Bir ay önce okul takımımız Çin'de. Bu arada da Çin bize uğurlu geldi yani. Şimdi erkekler çarşamba başlıyor. O da Çin'de. Ablalar şampiyon oldu. Okul takımımız TVF Spor Lisesi. Bizim lisemiz var biliyorsunuz. TVF Spor Lisesi ne yaptı? Ankara'da, Çin'de namalüp şampiyon oldu. Bir ay önce namalüp şampiyon oldu. Erkek takımımızdan bahsediyorum. Kızlarımız da özel bir okul adı altında katıldı. Ne oldu? Onlar da dünya ikincisi oldular. Yani onun için bunlar bizi çok daha mutlu eden şeyler. Bazı teknik direktörler bu konuyu çok kaşıdılar. Niye? Efendim biz örneğin çok önemli bir kulüpte, önemli bir antrenörümüz bir gün geldi bana. Başkanım dedi, İtalya'da şöyle dedi, işte yabancı konusunda şurada şöyle, şu ülkede şu. Dedim ki, ne anlatıyorsun? Bana ne? Sen bugün yabancıyı, bir soru sordum. Benim çok kıymetli bir oyuncum. Benim için vazgeçilmez bir oyuncum. Ve MVP oldu. Ben yabancıyı 3'ü 4'e çıkartırsam, sen bu oyuncunun yerine başka bir yabancı alacak mısın, almayacak mısın? Dürüst konuş dedim. Evet dedi, alacağım. O zaman ben de buna fırsat vermeyeceğim. Ve bir yıl sonra o oyuncu Türkiye'nin MVP'si oldu. Şahsım, ekibim ve sporcularım. En son konuştuğumuz, en son konuşmamız gereken bir konudur bu bizde. Bizim hangi dereceyi yaptığımızda kimin ne alacağı, kimin de ne vereceği çok net bellidir. Onu kamuoyunda paylaşmanın, spekülasyon yaratmanın, her söylemin herkesi mutlu edecek diye bir durum söz konusu olmadığı için bu konu bizim çok dışımızda tutulan bir konu. Yeri, günü, saati geldiğinde tabii ki karşılıksız kalmayacaktır. Gerekli maddi manevi destekler sağlanacaktır ve sağlanıyor da. Yine bir numara organizasyonu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ve burada evimizde işte o zor olan o sürdürülebilirlik zorluğunu devam ettirmek istiyoruz. 2023'ün son şampiyonu olan Türkiye, bu voleybol severlerin, spor severlerin, halkımızın, voleybolu canı gönülden seven, emeği olan herkesin desteğini bekliyoruz. Ve bu mutlu sonu da taçlandırmak istiyoruz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Birçok noktada sıcaklık artarken rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli, sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa, Aydın boyunca fırtına hızında, Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor.
1: Hava durumu.
4: Şarkıyla ağlamak, hareketli bir müzikle dans etmeye başlamak ya da bir şarkıyla umutlu olmak. Uzmanlar yavaş ritimler, sakinleştirici melodiler ve doğal seslerin zihni sakinleştirip kaygıyı azalttığını söylüyor. Hatta müzikle terapi yapılıyor. Peki müzikle duygular neden değişiyor? Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'ya anlattı.
5: Müzik duyguları yoğun şekilde harekete geçirebiliyor, değil mi? Hepimizin hayatında bunun karşılığı var. Bazen şarkılar dinleriz, ağlarız. Bazen şarkılar dinleriz, neşeleniriz. Bazen bazı müzikler, şarkılar bizi öfkelendirir. Umutlanırız, hayal kırıklığı yaşarız, gururlanırız. Bunların hepsini marşlarda, şarkılarda, çocuk şarkılarında, oyunlara eşlik eden müziklerde, danslara eşlik eden müziklerde görebiliyoruz. Hepsinin bizim üzerimizde duygusal anlamda güçlü etkileri olabiliyor. Bu da biraz müziğin birçok boyutuyla beynin her yerine etki etmesiyle açıklamak mümkün. Bu etki bazen oradaki aktivasyonu hızlandırmak oluyor. Oradaki aktifliği hızlandırmak oluyor. Bazen de düşürmek oluyor. Örneğin bir parça bizi irite ediyorsa, İçinde bulunan bir enstrüman sesi bizi irite ediyorsa bu bize öfke olarak geri dönebiliyor. Belki öfkeli anılarımız canlanıyor. Belki öfkeli düşünceler canlanıyor. Ve buna öfke duygusu da eşlik edebiliyor. Veya geçmişimizde çok hoş andığımız bize birinin bir enstrüman çalması olsun. O enstrümanın sesini duyduğumuzda diğer duygusal anılar canlanabiliyor ve rahatlayabiliyoruz. Burada yeri gelmişken yine müziğin ne kadar kişiye özel etkili bir enstrüman olduğunu tekrarlamak gerekiyor. Bir kişiye aynı müzik çok hareketlenmesini sağlarken diğer kişinin durgunlaşmasını sağlayabiliyor. Bir kişinin umut hissetmesini sağlarken bir kişinin umutsuzluk hissetmesini sağlayabiliyor. Tabii şimdi bir müziğin içerisindeki enstrümandan örnek verdik. Aslında müziğin içinde birçok şey var. Müziğin ritmi var, müziğin sözleri var, müziğin şiddeti var. Örneğin bir metal müzikle bir tasavvuf müziğinin şiddeti birbirinden çok farklı. Şiddetten kastım müzikal şiddet. Sözlerden bahsetmiyorum şu anda. Ve bu bizim üzerimizde bazen bazılarımız üzerinde canlandırıcı etkiye sahip olabiliyor. Bazılarımız üzerinde irite edici etkiye sahip oluyor. Hem şiddetli oluş hem yumuşak oluş. Ve hatta bu her birimiz için farklı zamanlarda farklı etkiye sahip olabiliyor, değil mi? Bazı müzikleri bazı dönemlerde seçebiliyoruz. Bazı diğer müzikleri de başka dönemlerde seçebiliyoruz. Ve işte müziğin içindeki bu her ayrı değişen, her an değişken olarak her birimize değişik şekilde etki edebiliyor.
4: Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: Burası NTV Radyo. Saat 1.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Amerika'nın başkenti Washington önemli iki görüşmeye ev sahipliği yaptı dün. Amerikan Başkanı Donald Trump önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ardından da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki görüşmenin de iyi gittiği açıklandı. Trump ardından geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
2: Bir tarafta İran, diğer tarafta Ukrayna savaşı. İkisinin akıbetini de belirleyebilecek görüşmelere ABD'nin başkenti Washington ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüşmenin verimli ve olumlu geçtiğini yazdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşme sonrası yayınladığı video mesajda Trump'la şimdiye kadar en iyi görüşmelerinden birini yaptığını öne sürdü. Tam bir işbirliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması başta olmak üzere ortak hedeflerimiz konusunda tam mutabakat içinde gerçekleşen bir görüşmeydi, dedi. İsrail'i üst düzey bir yetkili ise Trump'la Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ana gündeminin İran olduğunu söyledi. Aynı yetkili, ikilinin İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya ilişkin çeşitli konuları da görüştüğünü aktardı. Başka bir İsrail yetkili Netanyahu ile Trump görüşmesinde Kazma Dağ konusunun gündeme gelmediğini öne sürdü. Trump, geçtiğimiz günkü açıklamasında Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıkan Netanyahu'ya "Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" yanıtını vermişti. Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye dair açıklamayı Ukrayna lideri sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmemiz iyi geçti, dedi. Masada Patriot hava savunma sistemlerinin lisans alımının olduğunu aktardı. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında barış görüşmelerinin yeniden canlandırılması konusunu da ele aldıklarını yazdı. ABD Başkanı Beyaz Saray'daki temaslarının ardından geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Graham'in anısına bir konuşma yaptı. Trump, Graham'in ülkesini korumak adına şahin bir tutuma sahip olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de törendeydi. İkili bir süre sohbet etti.
1: Amerika ve İran arasında Hürmüz Boğazı düğümünün çözümü için Ummanlı bir heyet hafta sonu Tahran'a gitti. İranlı ve Ummanlı heyetler Hürmüz Boğazı'nın açılması için alternatifleri görüştü. Umman deniz güvenliği ve arama kurtarma çalışmaları için bir konsorsiyum önerdi. Tahran teklife sıcak baksa da geçiş ücreti alma konusunda ısrarcı.
3: İran ve Umman heyetleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Hürmüz üzerinden yürütülen diplomasi müzakereler için umut ışığı oldu. Umman heyeti geçen hafta Cuma günü Tahran'a gitti. Trump aynı gün saldırıları durdurdu. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi bir Amerikalı yetkiliye göre taraflar arasında geçiş ücreti konusunda anlaşmazlığın sürdüğünü yazdı. İranlı ve Ummanlı heyetler gemilerin boğaz geçişinde hangi güzergahı kullanacağını görüştü. Tahran, ticari gemilerin kendi kıyılarına yakın olan rotadan geçmesini talep ediyor. Ancak ABD'nin gemi geçişlerini Umman tarafına yakın bölgeden sağlamaya çalışması İran'la gerginliği bir kez daha tırmandırmıştı. İran ve Umman arasında hafta sonu devam eden müzakerelerde Washington'la da bilgi paylaşımı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ilkeler ve operasyonel mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, dedi. The Wall Street Journal'a konuşan bir İranlı diplomata göre Trump, Kasım'daki ara seçim öncesi anlaşma için daha fazla taviz vermek zorunda. Bu sayede Tahran'ın amacı kapsamlı bir anlaşmaya varmak. Hürmüz Boğazı'ndan çıkacak olası bir uzlaşının da anlaşmanın kapısını aralayacağı belirtiliyor. Ummanlı yetkililerin ise deniz güvenliği, arama kurtarma çalışması gibi operasyonları yönetecek bir konsorsiyum önerdiği aktarıldı. Tahran bu fikre sıcak bakıyor ancak geçiş ücreti alma konusunda hala ısrarcı. İran yönetimi savaş nedeniyle yaşanan maddi kaybın telafisi için Hürmüz Boğazı'ndan gelecek gelire yeni bir kaynak olarak bakıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Beştepe'de görüştü. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu çerçevesinde Irak'la yakın bir işbirliği yürüttüklerini belirten Erdoğan, her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi, yani terörü kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi.
2: Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı. Zeydi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmenin ana gündemi terörsüz Türkiye süreciydi.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
2: Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalanırken en önemli anlaşma enerji alanında yapıldı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı.
4: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattı anlaşmasının dün itibarıyla sona erdiğini de hatırlattı. Hedeflerinin en yakın zamanda iki ülkenin de faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalamak olduğunu söyledi.
4: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
2: Erdoğan'la Zeydi'nin gündeminde kalkınma yolu projesi de vardı.
4: Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
1: Türkiye ile Irak arasında enerji alanında tarihi bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Kerkük'teki petrol sahasında faaliyet gösteren British Petrol'ün %15'lik hissesini devraldı.
5: Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak.
2: Türkiye ile Irak arasında enerji alanında önemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Kerkük'teki petrol sahasında faaliyet gösteren British Petrol'ün %15'lik hissesini devraldı. TPAO ile BP arasındaki anlaşma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde imzalandı.
5: Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
2: Bakan Bayraktar, BP ile yapılan anlaşmanın TPAO'yu günde 1 milyon varil üretim yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adım olduğunu söyledi.
5: Bu hakikaten bizim Türkiye Petrolleri'nin uluslararası alandaki etkinliğini artırma adına yaptığımız çalışmaların bir neticesi. İnşallah farklı projelerle devam edecek, farklı ortaklıklarla.
2: Anlaşma, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretimi bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Bayı Hassan, Jambur ve Kaba sahalarını kapsıyor. Petrol sahası ilk etapta 3 milyar varillik petrol kaynağı içerse de alanın önemli ilave arama potansiyeli de barındırdığı değerlendiriliyor.
1: Ve Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifade almaya devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadesi alındı. Yapılan 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
6: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediliyor.
7: Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
8: Savcı Bey'e söyleyeceğim.
3: Son olarak gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu, şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ifade vermek için adliyedeydi.
6: Çok üzgün ve çok kırgınım.
3: Ünlülerin verdiği ifadelerin ayrıntıları da ortaya çıktı. Gülben Ergen'in ifadesinde Ahbap'ın düzenlediği Gazze'ye destek konserinde sahne aldığını ve bunun karşılığında ücret almadığını belirtti. Ergen, Gazze'ye destek için toplanan konser ücretlerinin akıbetini bilmediğini de söyledi. Hayko Cepkin de ifadesinde Haluk Levent'i uzun süredir tanıdığını ve maddi konularda güvenmediğini dile getirdi. Cepkin, Ahbap Derneği'ne ise Haluk Levent'ten bağımsız olarak güvendiğini vurguladı. Daha önce ifade veren Mahsun Kırmızıgül ise derneğin Adıyaman'a gönderdiği 1500 çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu ancak derneğe yardımda bulunmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında daha önce gazeteciler Fatih Portakal'la Fatih Altaylı, şarkıcı Gökhan Özoğuz, avukat Feyza Altun ve sunucu Ece Üner gibi isimler ifade vermişti. Öte yandan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Ahbap Derneği'ne ait mal varlıkları ve banka hesaplarına kayyum atandı. Ahbap soruşturmasındaki 4. dalga operasyonda ise 13 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Hüseyin Başaran, kız öğrencilere yurt yapmak için Haluk Levent'le anlaştığını, ancak devrettiği 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. Derneğin 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor.
1: Ve Ahbap soruşturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün gündemindeydi. Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
9: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
3: Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin kullanıldığını, ekonomik fırsatçılık yapıldığını söyledi.
9: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
3: Cumhurbaşkanı soruşturmanın kararlılıkla süreceğini de vurguladı.
9: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Erdoğan.

0: ibadete açılmasını simgeleyen eserini Cumhurbaşkanı'na hediye etti.
1: Ve yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleşen yeni parti meclis başkanlık divanında görev yapacak isimleri seçti. Toplantıda yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi konusunda milletvekillerine uyarıları da oldu. Bakalım.
2: Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
0: Yeni parti meclis grup yönetimini de belirledi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kapalı grup toplantısını yapan yeni parti, meclis başkan vekilliğine Ankara milletvekili Tekin Bingöl'ü seçti. Meclis idare amiri Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, meclis başkanlık divanı katip üyesi Antalya milletvekili Aliye Coşar oldu. Toplantıda yeni parti genel başkanı Özel'in milletvekillerine eski partileri CHP konusunda bir uyarısı da vardı. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Özgür Özel, mesele vatandaşın meselesidir. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Vatandaşın gündemini konuşun ifadesini de kullandı. Eleştiri konusu yapılan yeni partinin logosu da kurultay sürecinde değişecek. Özel, logoya ilişkin asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız. O yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda yeni logo resmileşmiş olacak dedi.
3: Sayın Özgür Özel'e ait. Buyurun.
0: Yeni partiyle birlikte meclisin oturma düzeni de değişti. Milletvekili sayısı bakımından AK Parti'den sonra ikinci büyük parti konumunda olan yeni parti, iktidar partisinin hemen soluna CHP'nin eski yerine yerleşecek. CHP ise DEM Parti ile MHP sıraları arasında kendine yer bulacak. Öte yandan dikkat çeken bir iddia da gündemde. Özel 200 civarı belediye başkanının CHP'den ayrılarak yeni partiye katılacağını söyledi.
1: Değerli izleyenler, iki kentte alevlerle mücadele vardı. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı ve Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmalarında 18 saatten fazla süre geride kaldı.
4: Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba sarf etti.
5: Şu an için durum kontrol altında gözüküyor. Toplam 21 araç, 96 personel ile birlikte yangın söndürme faaliyetlerimiz devam ediyor. Yerleşim yerini şu an için herhangi bir tehdit söz konusu değil.
4: Adıyaman'daki yangın dün saat 14.30'da merkeze bağlı Ahmet Hoca Köyü yakınlarında başladı. Şiddetli rüzgar alevlerin kısa süre içinde geniş bir alana yayılmasına neden oldu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söndürme çalışmalarına hava kararana kadar helikopterle destek verildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Yangın yerleşim yerleri için tehdit oluşturmuyor. Burası da Antalya'nın Kaş ilçesi. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın dün sabaha karşı 6'da başladı. 3 uçak ve 8 helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmalarıyla ilerleyen saatlerde alevlerin enerjisi düşürüldü. Ancak bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçleştirdi. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Alevlere müdahale sürüyor.
1: Fransa ve İspanya'da yüz binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınları devam ediyor. Ekipler hafta ortasında başlaması beklenen yeni sıcak hava dalgasından önce alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı yarışıyor. Türkiye her iki ülkeye de söndürme uçakları gönderdi.
0: İspanya ve Fransa'da yangın mücadelesinde zamanla yarış sürüyor. İtfaiye ekipleri Avrupa'yı etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgası öncesinde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Fransa'da 220 bin hektarlık alan küle dönerken drone görüntüleri hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 3000'e yakın itfaiyeci, 1500 askeri personel, yaklaşık 1500 polis ve jandarmayla 18 hava aracı yangınlarla aralıksız mücadele ediyor. Kuru hava ve aniden yön değiştiren rüzgar çalışmaları güçleştiriyor. Tahliye edilen on binlerce kişi barınağa dönüştürülen spor salonlarına yerleştirildi. Alevlerin ilerleyişi bazı bölgelerde yavaşlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durumu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaştıkları

0: en ciddi olay olarak nitelendirdi. Macron çalışmalara destek için iki söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye de teşekkür etti. Sosyal medya hesabında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya söndürme uçağı gönderildiğine dair mesajını alıntıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Türkçe olarak teşekkürler Türkiye yazdı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya ve Fransa'ya söndürme uçakları gönderen Türkiye'nin sadece kendi ormanlarını değil diğer ülkelerin ormanlarını ve doğasını da önemsediğini vurguladı. Sınırları aşan dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yaklaşık 90 bin hektar ormanın küle döndüğü İspanya'da da durum kritik. Termometreler 38 dereceyi gösterirken hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması bekleniyor. İspanya Çevre Bakanlığı 37 itfaiye ekibinin havadan ve karadan alevlerle mücadele ettiğini duyurdu. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İtalya'ya ait söndürme uçakları da çalışmalara katılıyor. Başkent Madrid yakınlarında yanan toplam alan 70 bin hektara ulaştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise orman yangınlarını iklim acil durumunun en acı verici sonucu olarak nitelendirdi. Zor saatler bizi bekliyor ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği yetkilileri ise kıtadaki yangınların Kasım ayının başına kadar devam edebileceği ve 2026'nın yanan alan bakımından rekor kırabileceği uyarısında bulundu.
1: Ve bir kadın cinayeti haberi var sırada. Hamza Eren Kocamaz kendisinden boşanmak isteyen eşini davadan vazgeçirmek istiyordu. 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve gidip eşini öldürdü. Adana'da yaşanan olayda saldırgan tutuklandı. Çocuksa devlet korumasına alındı.
0: Kızını bırakma bahanesiyle gitti. Kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdı. Çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı.
2: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliğe döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
0: 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz Adana Yüreğir'de yaşıyordu. Eşi Hamza Eren Kocamaz'la aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Ancak Kocamaz davadan vazgeçmesi için kadına ısrar ediyordu. 25 Temmuz günü bir süredir kendisiyle olan 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle kadının evine gitti. Kızının annesine seslenmesini sağlayıp kapıyı açtırdı. Eve giren Kocamaz çocuğunun yanında kadını silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan kızını ablasının evine bıraktı. Kısa sürede yakalandı. İfadesinde eşimi seviyorum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim diyerek kendini savundu. Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
1: Ankara'da 6 yıldır kayıp olarak aranan Uğur Şimşek'in 6 ay sonra kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeyi ortaya çıkaransa Şimşek'in 2 çocuğunun da öldürülmesi oldu. Çocuklardan alınan DNA örnekleriyle bulunan kemiklerin DNA'sı eşleşti. Baba ve çocuklarının katilinin aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
3: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
4: 6 yıl kayıp olarak arandı. Aylar sonra kemikleri bulunsa da kim olduğu anlaşılamadı. 5 yıl sonra 2 çocuğu da öldürülünce çocuklardan alınan DNA örnekleri bulunan kemiklerin babalarına ait olduğunu ortaya çıkardı.
3: Cinayet neden işlediniz?
4: Katilin de aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
3: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
4: Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Şimşek'in son olarak Hüseyin Sönmez'le Haymana'da görüştüğünü belirlese de Şimşek'in izine ulaşılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 6 ay sonra bir tır şoförü Ankara'nın Haymana ilçesindeki yol kenarında kafatası ve kemik parçaları bularak jandarmaya ihbarda bulundu. Adli Tıp Kurumu'na götürülen kemikler incelense de kimlik tespiti yapılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 5 yıl sonra Sivas'taki evinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa'da öldürüldü. Polis, Şimşek'in çocukların son görüştüğü Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldüğünü belirledi. Çocuklardan alınan DNA örneğiyle jandarma bölgesinde bulunan kafatası DNA'sı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespiti için devreye aldığı sistemin veri tabanında eşleşince Haymana'da bulunan kafatasının Uğur Şimşek'e ait olduğu ortaya çıktı.
5: Peki önce babalarını, 5 yıl sonra da çocuklarını öldüren katil zanlısının cinayetleri işlemesinin sebebi neydi? İddiaya göre katil zanlısının 500 bin liralık bir alacağı vardı ve işte cinayetleri de bu nedenle işledi. Katil zanlısı şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
6: 5 yıl önce işte eşim bundan iş yapmış. Polis araştırmasında da en son ondan görülmüş. Araştırılsın. Bu yani tek başına olduğunu düşünmüyorum.
4: Soruşturma devam ediyor.
1: Bolu Kartal Kaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'nin sahibine ait başka bir otelin inşaatındaki kaçak yapı yıkıldı. Bolu'nun merkeze bağlı Mesciler Köyü yakınlarında Gazelle Otel'e ait inşaat çalışmaları devam ediyordu. Tesis imar mevzuatı yönünden incelemeye alındı. İnşaat alanında ruhsatsız bir yapı tespit edildi. Otel sahibi Halit Ergül'e 853 bin lira para cezası kesildi. Ruhsatsız yapının da yıkımına karar verildi. Dün bölgeye giden il özel idaresi ekipleri kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 21 sanığa da farklı oranlarda hapis cezası verilmişti.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
8: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün yazarımız Mark Billingham, kitabımızda Ölüme Beş Kala. Yani daha önce de bir Mark Billingham yapmıştık ama hangisiydi hatırlamıyorum, yazı yaptığımızı biliyorum. Bu kitabın özgün adı The Dying Hours, Türkçe'ye çeviren Burak Şenel, Orkinos yayınlarından çıktı. Bu şey değil yani, bizde anca sırası gelip de basılmış eski bir kitap değil. Yazarın Tom Thorne dizisinin son kitabı. Bu Sleepyhead ile başlamıştı. O zaman orijinalleri vardı bizde. Onlardan söz ediyorduk. Scaredy Cat, Lazy Bones. Çok da hoş isimleri vardı. Hoş da kitaplardı. Sonra The Burning Girl, Lifeless, Buried, Death Message, Bloodline, From the Dead, Good as Dead, Dying Hours'da 11. kitabı. Gerçi geçen yılın kitabı, bu yılın kitabı değil ama geç kalmış bir kitap da sayılmaz doğrusu. Yazar diyor ki dedektif müfettiş Tom Thorne'u tanımlaması istendiğinde hep okuyucu ne biliyorsa ben de o kadar biliyorum dermiş. Okur da benim kadar duruma hakim. Ben onlardan daha fazla bir şey bilmiyorum derdim ve bu sözümde de duruyorum diyor. Onu Sleepyhead için ilk kitapta yarattığım zaman asla sabit bir karakter, değişmez bir karakter, olduğu gibi kalacak bir karakter olmaması gerektiğine karar vermiştim. Ve onun gelişmesini istiyordum her kitapla birlikte, değişmesini hepimizin yaptığı gibi. Ve ne yapacağının önceden tahmin edilememesini de istiyordum ki gerçekten de öyle bir karakterdir, burası kesin. Dizi, kitap, seri kitap yazan pek çok yazar kahramanlığı hakkında kalın dosyalar tutarlar. Karmaşık biyografilerdir bunlar. Kahramanın aile tarihinden tutun da işte bacaklarının, kollarının ölçüsüne, bütün fiziki özelliklerine en ince noktasına kadar giren, bunları kaydeden özellikler, dosyalar. Ben halbuki her yeni ton romanını yazdığımda olay örgüsüne bağlı olarak ne olursa olsun sovanın bir zarının daha açılmasını planlamışımdır hep ve bunu da yaptım. Tom Thorne hakkında şaşırtıcı her kitapta yeni bir şey çıkardık ortaya. Hem başkalarını hem beni şaşırtacak bir şey. Daha muhafazakar okurlar bunlardan hoşnut kalmayabilirler ama elimizden de bir şey gelmez. Eğer ben karaktere hala ilgi duyarsam, ki bu değişikliklerle tabii bunu, bu ilgiyi duymayı da garantiye aldığını ihsas etmek istiyor, o zaman okur da duyar demiş Mark Bingham. Ve bir karakterin ne yapacağının evvelden tahmin edildiği gün, yazarın da artık orada durmayıp yoluna devam etme günü demektir.

Dedektif Tom Thorne serisinin 11. kitabı Ölüme Beş Kala, The Dying Hours. Bugünkü kitabımız Mark Billingham yazdı, Burak Şenel çevirdi, Okinos yayınlarından çıktı. Efendim Ölüme Beş Kala bizi rütbesini kaybetmiş bir Tom Thorne'la karşılaştırıyor. Üniforma giyiyor, her ne kadar aslında rütbeyi mekanik olarak muhafaza ediyorsa da, ama biliyorsunuz eğer Mark Billingham okudunuzsa daha önce, sahiden de Tom Thorne'un ne yapacağı belli olmuyor. Hiçbir şeyi yarıda bırakmak istemeyen bir adam. Onun için bazen üstleriyle telakuza düşüyor. Burada da mesela kitabın başından itibaren onu rahatsız eden bir şey olduğunu fark ediyoruz. Bir olay var. Yaşlı bir karı koca intihar etmişler. Yani intihar etmiş gibi görünüyorlar. Ama Tom Thorne burada eksik bir şey olduğunu düşünüyor. Bir, dişlerini çıkarmışlar. Hanım dişlerini çıkarmış. Oysa intihar eden bir insan niçin böyle bulunmak istesin diye düşünüyor. İkincisi, insülin almışlar ama etiket yok şişede. Bir şey de daha var, ne olduğunu bilemediği, içine sinmeyen. Ve herkesi bizar etmeye başlıyor. Yani dolaşarak birlikte çalıştığı arkadaşlarının, birlikte yaşadığı, küçük de bir çocuğu olan sevgilisi polis Helen'in de itirazlarına rağmen, ki Helen çok anlayışlı bir hayat arkadaşı ya da partner, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve araştırmaya başlıyor, başka yerlere gidiyor. Hatırının geçtiği arkadaşlarından küçük bilgiler, iyilikler istiyor. Bana borcun varlar yapıyor. Ve ille de sorularının cevaplarını bulmak istiyor. Üstelik de birkaç ay önceki bir olaydan dolayı rütbesinin düşürmüş olması da onun önünü kesmiyor. Kimine göre beceriksiz, kimine göre aptal. Kimse onu ciddiye almıyor. Ama Thorne kendini ciddiye alıyor. Olayları ciddiye alıyor ve bu işin peşinden koşuyor. Öte yandan katilimiz de gizli değil. Çünkü o da hemen karşımıza çıkıyor kitapta. Gerçi adı yok ama onun katil olduğunu anlamamak da doğrusu mümkün değil. İlk bölümde doğrudan ne kadar kan gerek diye başlıyor. Ve biz katilimizle karşı karşıya geliyoruz. Sonuna kadar katil olduğunu biliyoruz. Yani biz başkaları gibi Tom Thorne'dan şüphelenme lüksüne sahip değiliz. Çünkü hakikaten bu olayların daha doğrusu sonradan da anlaşılacağı gibi intihar değil, cinayet olayları olduğunu biliyoruz.

Ölüme beş kala. Bu ölümler sanıldığı gibi intihar değil, cinayet. Her ne kadar kimse Tom Thorne'u dinlemiyorsa da daha önce yoldan çok sık çıktığı için yaşlılar ölüyor ardı ardınca. Ama ne, bu ölümler rutin olarak kabul ediliyor. Sonunda kalmış rütbesini de tehlikeye atan Tom Thorne aslında sonunda bulmuyor. Daha önce katilin kim olduğunu saptıyor ama esas heyecanlı olan inanın ki bunu kanıtlaması. Efendim Mark Billingham İngiltere'nin polisiye krallarından biri, hatta asıl kral bile denebilir. Tom Thorne dizisi sayesinde hepsi bestseller kitaplar bunların. Gerçi şunu da kabul etmek lazım ki ilk kitabı okuduğum zaman da ben çok beğenmiştim. Yani istikbal vaat eden değil, iyi yazan bir yazardı düpedüz. Onun için baştan itibaren bestseller olmasına ve iyi eleştiriler de almasına şaşmamak lazım. Oysa kendisi tiyatro okumuş, bir sosyalist tiyatro kurmuşlar. Bread and Circuses, ekmek ve sirküler diye. Turneye çıkmışlar, okulları da dolaşmışlar. Sonra Birmingham'dan Londra'ya geçmiş oyuncu olarak. Birkaç tane televizyon dizisinde de oynamış. Ama bir bakmış ki boyuna ona sözde farklı kötü adam rolleri veriyorlar. Oyunculuktan vazgeçmiş. Diyor ki meselenin yetenek değil, yakışıklılık olduğunu fark ettiğinde. Sonra da komedi yapmaya karar verdi. Stand-upçı olmaya. O sıralarda ki durumunu şöyle anlatıyor. 5 dakikalık parasız spotlardan, eğer yeterince azimliysen 10, 20, 30 dakikalık paralı programlara geçiyorsun. Ve işte bir yıl içinde doğru düzgün bir yerde belki oynayabilirsin. Ama sonunda anlaşılan bütün bu stand-up, komedi, dram, kötü adam tecrübelerinden sonra da yazmaya karar verdi. Ne var ki pek çok söyleşide de söylediği gibi, kendisinin de belirttiği gibi, komediyi, kendi stand-up'larını, yazı yazmayı bir bütünün parçaları olarak görüyor. Birbirini tamamladıklarını düşünüyor. Aynı numaralar var, Türkler var ikisinde de diyor. Sağlam bir açılış. Stand-up yaptığın zaman sahneye çıkarsın ve onları yakalamak ya da kendin yuhalanmak için 60 saniyen vardır. Artık ne yapacağın sana kalmış. Doğrusu yazar olarak Billingham'ın kitabın başında okurlarını yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Mark Brinkham, Ölüme Beş Kala, Tom Thorne. Brinkham, Tom Thorne'u 2001'de ki ilk romanı için yarattı. Sleepyhead. Buradan ne kadar karışık bir kafası olduğunu da anlayabiliyorduk burada bu kitapta onu. Ve ondan sonra da işte bu 11. kitabı uzun zamandır birlikteler. Her ne kadar gerçekten her kitabında değişik bir yön kazandırıyorsa da Thorne'a gene de tanıdığımız ve sevdiğimiz bir karakter oldu. Ve bu arada enteresan da bir şey olmuş. 1997'de Brinkham birlikte yazı yazdığı Peter Cox'la birlikte kaçırıldı ve bir Manchester otel odasında rehine olarak tutuldu. Thorne da bu olaydan esin alarak ikinci kitabı Scared Cat yazdı. Korkunun gücü üzerine bir kitaptı bu. Sky 1 Thorne kitaplarını 2010 Ekim'inde yayınlamaya başladı uyarlamalarını. David Morrissey, Tom Thorne'u oynuyor bunlarda. İlk 3 bölüm Sleepyhead uyarlamasıydı ve de Stephen Hopkins gibi saygın bir yönetmen tarafından yönetiliyordu. Sonra geri kalan 3 tanesi de Scaredy Cat uyarlamasıydı. Burada da Grey's Anatomy'den Sandra Oh konuk oyuncu. Başka aslında benim ilgimi çeken bir şey var burada. Onu size takdim edeyim. Mark Billingham'ın beğendiği 10 kurmaca dedektif. Bir numarada Sherlock Holmes var. Elbette diyor listede olması gerekiyor. Kendisi Sherlock Holmes'u egzantrik bir matematik hocası sayesinde tanımış. Hala da ondan hoşlandığını söylüyor. İki numarada Sam Spade. Nedense hep Spade'i Marlowe'a biraz da olsa tercih etmiş. Yani bu Hammett Chandler ikilemi de hemen hemen herkesin başına geliyor. Ben mesela daha çok Chandler'cıyım. Marlowe'cu yani. Üç numarada çok sevdiklerimizden Michael Connelly'nin Los Angeles'lı polisi, hiç kimseyi dinlemeyen bir başka polis ve sadece rütbesi düşürülmeyip polis teşkilatından ayrılmak zorunda bile kalan bu yüzden Harry Bosch, Hieronymus Bosch. Dört numarada Frank Cannon var. Bu özürlü bir dedektif. Bir ara böyle bir şey vardı. 70'lerde sık sık rastlanıyormuş. Long Street, kör dedektif, Ironside. Tekerlekli iskemleyle dolaşmak zorunda olan dedektif. Hatta bir ara biz öyle programlar da yapıyorduk bunun başlarında. Çünkü Drury Lane vardır benim en sevdiklerimden. Oradan başlayarak şişman dedektifleri de bu gruba uçtan dahil edip mesela Op'u da bu şemsiye altında sunmuştuk. Sonra efendim Lawrence Block'un Scatter'ı, Matt Scatter, Ian Rankin'in kendisini konuk da etmiştik programda hatırlarsınız. John Rebus'u, James D. Burke'ın New Orleans dizisinde Dave Robichaud, Andrew Wax'ın Burke'ü, İrlandalı yazar John Connolly'nin Charlie Parker'ı ve son olarak da Tom Thorne 10. sırada. Ne demiş dersiniz buna Mark Brinkham? Demiş yani bir dakika yani kendi adamımı da seçmek zorundayım değil mi? Doğru vallahi seçmek zorunda. Ayrıca ilk 10'da çok da tuhaf durmuyor, bunu da belirtelim. Evet efendim, Ölüme Beş Kala kitabımız The Dying Hours. Mark Billingham yazdı, Burak Şener çevirdi, Okinos yayınlarından çıktı. Size yani bilemiyordum, çok da neşeli bir şeyler dileyemeyeceğim. Kitap biraz moral bozucu çünkü. Bence tetikte olun diyeceğim. O zaman görüşmek üzere. Her şeye rağmen size güzel günler diler. Hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu.
1: Birçok noktada sıcaklık artarken rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli. Sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında. Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber'den mutlu geceler. Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran arasındaki saldırısız günler sona erdi. İran, Ürdün'de ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıyı bir sürpriz saldırı girişimi olarak açıkladı. İran'dan fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD kuvvetleri tüm titizliğini koruyor ve hazır bulunuyor ifadelerine yer verildi. İran'ın saldırısı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. 5 gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerini daha hedef aldı. Saldırıya dair açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Gazal adlı petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını ve gemiyi geri çekilmeye zorladıklarını belirtti. Gazal adlı tankerin Suudi Arabistan'a uyguladıklarını belirttiği deniz seyri seferi yasağını ihlal ettiğini ve yapılan uyarılara yanıt vermediğini öne sürdü. Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyri sefer yasağı başlattıklarını duyurmuştu. ABD'nin başkenti Washington önemli iki görüşmeye ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump ardından geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
1: Bir tarafta İran, diğer tarafta Ukrayna Savaşı. İkisinin akıbetini de belirleyebilecek görüşmelere ABD'nin başkenti Washington ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüşmenin verimli ve olumlu geçtiğini yazdı. İsrail Başbakanı Netanyahu görüşme sonrası yayınladığı video mesajda Trump'la şimdiye kadar en iyi görüşmelerinden birini yaptığını öne sürdü. Tam bir işbirliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması başta olmak üzere ortak hedeflerimiz konusunda tam mutabakat içinde gerçekleşen bir görüşmeydi, dedi. İsrail'i üst düzey bir yetkili ise Trump'la Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ana gündeminin İran olduğunu söyledi. Aynı yetkili ikilinin İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya ilişkin çeşitli konuları da görüştüğünü aktardı. Başka bir İsrail yetkili Netanyahu ile Trump görüşmesinde Kazma Dağ konusunun gündeme gelmediğini öne sürdü. Trump geçtiğimiz günkü açıklamasında Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıkan Netanyahu'ya kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz yanıtını vermişti. Trump Netanyahu ile görüşmesi öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye dair açıklamayı Ukrayna lideri sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmemiz iyi geçti, dedi. Masada Patriot hava savunma sistemlerinin lisans alımının olduğunu aktardı. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında barış görüşmelerinin yeniden canlandırılması konusunu da ele aldıklarını yazdı. ABD Başkanı Beyaz Saray'daki temaslarının ardından geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Graham'in anısına bir konuşma yaptı. Trump, Graham'in ülkesini korumak adına şahin bir tutuma sahip olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de törendeydi. İkili bir süre sohbet etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu çerçevesinde Irak'la yakın bir işbirliği yürüttüklerini belirten Erdoğan, inşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız, dedi.
1: Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı. Zeydi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmenin ana gündemi terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalanırken en önemli anlaşma enerji alanında yapıldı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı.
2: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattı anlaşmasının dün itibarıyla sona erdiğini de hatırlattı. Hedeflerinin en yakın zamanda iki ülkenin de faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalamak olduğunu söyledi.
2: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
1: Erdoğan'la Zeydin'in gündeminde kalkınma yolu projesi de vardı.
2: Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
0: Yeni Parti meclis yapılanmasını tamamladı. Mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştiren Yeni Parti, Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak isimleri de seçti. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekillerine uyarıları da oldu.
3: Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
4: Yeni Parti Meclis Grup Yönetimini de belirledi. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında ilk kapalı grup toplantısını yapan Yeni Parti, Meclis Başkan Vekilliğine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü seçti. Meclis İdare Amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in milletvekillerine eski partileri CHP konusunda bir uyarısı da vardı. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç polemiklerinden uzak durun dedi. Özgür Özel, mesele vatandaşın meselesidir. Ekonomiyi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Vatandaşın gündemini konuşun ifadesini de kullandı. Eleştiri konusu yapılan Yeni Parti'nin logosu da kurultay sürecinde değişecek. Özel, logoya ilişkin asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız. O yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda yeni logo resmileşmiş olacak dedi.
5: Sayın Özgür Özel'e ait. Buyurun.
4: Yeni Parti ile birlikte meclisin oturma düzeni de değişti. Milletvekili sayısı bakımından AK Parti'den sonra ikinci büyük parti konumunda olan Yeni Parti, iktidar partisinin hemen soluna CHP'nin eski yerine yerleşecek. CHP ise DEM Parti ile MHP sıraları arasında kendine yer bulacak. Öte yandan dikkat çeken bir iddia da gündemde. Özel 200 civarı belediye başkanının CHP'den ayrılarak yeni partiye katılacağını söyledi.
0: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifade almaya devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin'in ifadeleri alındı. Yapılan 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
6: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
4: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediliyor.
7: Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
8: Savcı Bey'e söyleyeceğim.
4: Son olarak gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu, şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ifade vermek için adliyedeydi.
6: Çok üzgün ve çok kırgınım.
4: Ünlülerin verdiği ifadelerin ayrıntıları da ortaya çıktı. Gülben Ergen'in ifadesinde Ahbap'ın düzenlediği Gazze'ye destek konserinde sahne aldığını ve bunun karşılığında ücret almadığını belirtti. Ergen, Gazze'ye destek için toplanan konser ücretlerinin akıbetini bilmediğini de söyledi. Hayko Cepkin de ifadesinde Haluk Levent'i uzun süredir tanıdığını ve maddi konularda güvenmediğini dile getirdi. Cepkin, Ahbap Derneği'ne ise Haluk Levent'ten bağımsız olarak güvendiğini vurguladı. Daha önce ifade veren Mahsun Kırmızıgül ise derneğin Adıyaman'a gönderdiği 1500 çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu ancak derneğe yardımda bulunmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında daha önce gazeteciler Fatih Portakal'la Fatih Altaylı, şarkıcı Gökhan Özoğuz, avukat Feyza Altun ve sunucu Ece Üner gibi isimler ifade vermişti. Öte yandan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Ahbap Derneği'ne ait mal varlıkları ve banka hesaplarına kayyum atandı. Ahbap soruşturmasındaki 4. dalga operasyonda ise 13 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Hüseyin Başaran, kız öğrencilere yurt yapmak için Haluk Levent'le anlaştığını, ancak devrettiği 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. Derneğin 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi.
9: Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
4: Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin kullanıldığını, ekonomik fırsatçılık yapıldığını söyledi.
9: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
4: Cumhurbaşkanı soruşturmanın kararlılıkla süreceğini de vurguladı.
9: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
4: Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Dijital egemenliğimizi temin etmek birinci önceliğimizdir dedi. Sosyal medya konusunda bir uyarısı da vardı.
9: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
4: Erdoğan'a konuşmasının ardından özel bir hediye verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını simgeleyen eserini Cumhurbaşkanı'na hediye etti.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, çerçeve yasa için son düzlüğe girildiğini söyledi. DEM Parti grup toplantısında konuşan Hatimoğulları, sürecin uzatılmaması gerektiğini de vurguladı.
10: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor.

0: Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem de Rum kesimi lideri Nikos Hristodilis ile görüştü. Guterres 2017'de Crans Montana'da başarısızlıkla sonuçlanan zirveden 9 yıl sonra çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını amaçlıyor.
1: Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım.
2: Görev süresi yıl sonunda sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'a ilk ziyaretinde bu ifadeleri kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşen Guterres, 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Erhürman görüşmede Türk tarafının adil ve kalıcı çözüm için iradesine vurgu yaptı.
3: Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz.
2: Guterres, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Hristodulidis'le de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adadaki temasları kapsamında Lefkoşa'daki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Merkezi'nde liderlerle üçlü görüşme gerçekleştirecek. Diplomatik çevrelerde bu temaslar son yılların en önemli Birleşmiş Milletler girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak taraflar arasında derin görüş ayrılıkları devam ediyor.
0: Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde bazı evler yıkıldı ve yaralananlar oldu. Deprem sonrasında bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda da çok sayıda kişi öldü. 20'den fazla çalışana ulaşılamadığı açıklandı.
2: Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto şehrinde hasar meydana geldi. Deprem yerel saatte 16:27'de yaşandı. 10 kilometre derinlikteki sarsıntı geniş bölgede hissedildi. Bölgede ondan fazla bina yerle bir oldu. Deprem sırasında Aeon alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Kumamoto polisi çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı. Binada mahsur kalanların olduğu da belirtildi. Deprem sonrasında ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kumamoto Havalimanı kapatıldı. Bazı tren vagonları hareket esnasında yan yattı. Bazıları ise acil şekilde durdu. Sarsıntı nedeniyle bir köprüde kısmi yıkım meydana geldi. Yüzlerce yıllık tapınak çöktü. Kumamoto'nun tarihi kalesinin çevresindeki bir duvarsa yıkıldı. Bazı bölgelerde sarsıntının ardından yangın çıktı. 40 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Devletin tüm kaynaklarının afet yardımlarına ayrılması talimatı verdim dedi. Tokyo hükümeti bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık konutunda kriz yönetim merkezi kurdu. Kurtarma çalışmalarına Japonya ordusu da destek vermeye başladı. Bölgede bulunan iki aktif nükleer santralde hasar oluşmadığı açıklandı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'da devam eden orman yangınları için iki uçağın yola çıktığını duyurdu. Yumaklı açıklamasında Türkiye farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir ifadesini kullandı. Türkiye 26 Temmuz'da İspanya'ya da orman yangınları için yine uçak göndermişti.
4: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İspanya'nın ardından Fransa'ya da uçak gönderildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine iki uçağın yola çıktığını duyurdu.
5: Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Ormanlar bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Yumaklı, Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının verilen mücadelenin nedenli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'ya iki uçak gönderildiğini de hatırlattı. Türkiye iki ülkeye 4 Air traktör gönderdi. 3000 litre civarında su taşıma kapasitesine sahip uçaklar, yüksek manevra kabiliyetiyle hızlı müdahale imkanı sağlıyor.
1: İki kentte birden alevlerle mücadele var. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmalarında da 18 saatten fazla süre geride kaldı.
2: Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba sarf etti.
3: Şu an için durum kontrol altında gözüküyor. Toplam 21 araç, 96 personel ile birlikte yangın söndürme faaliyetlerimiz devam ediyor. Yerleşim yerini şu an için herhangi bir tehdit söz konusu değil.
2: Adıyaman'daki yangın dün saat 14.30'da merkeze bağlı Ahmet Hoca Köyü yakınlarında başladı. Şiddetli rüzgar alevlerin kısa süre içinde geniş bir alana yayılmasına neden oldu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söndürme çalışmalarına hava kararana kadar helikopterle destek verildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Yangın yerleşim yerleri için tehdit oluşturmuyor. Burası da Antalya'nın Kaş ilçesi. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın dün sabaha karşı 6'da başladı. 3 uçak ve 8 helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmalarıyla ilerleyen saatlerde alevlerin enerjisi düşürüldü. Ancak bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçleştirdi. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Alevlere müdahale sürüyor.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının üzerinden 5 sene geçti. Yangında evini kaybedenler şimdi inşa edilen yeni konutlarda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum her afette olduğu gibi yine milletimizin yaralarını sardık dedi.
4: Çık. Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işte.
5: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin yaraları sarıldı.
4: Yaptılar, ettiler, tuttular, oturduk içine.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki orman yangınının ardından inşa edilen evlerde yaşayan ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik, hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var ifadelerine yer verdi.
6: Yapılan bütün süreci kendi gözümüzle gördük. Altına atılan malzemesini, yapılırkenki malzemesini, boyasını her aşamasında yanındaydık.
5: Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi.
1: Hamza Eren Kocamaz kendisinden boşanmak isteyen eşini davadan vazgeçirmek istiyordu. 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve gidip eşini öldürdü. Adana'da yaşanan olayda saldırgan tutuklandı. Çocuksa devlet korumasına alındı.
5: Kızını bırakma bahanesiyle gitti. Kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdı. Çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı.
7: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliye döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
5: 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz Adana Yüreğir'de yaşıyordu. Eşi Hamza Eren Kocamaz'la aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Ancak Kocamaz davadan vazgeçmesi için kadına ısrar ediyordu. 25 Temmuz günü bir süredir kendisiyle olan 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle kadının evine gitti. Kızının annesine seslenmesini sağlayıp kapıyı açtırdı. Eve giren Kocamaz çocuğunun yanında kadını silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan kızını ablasının evine bıraktı. Kısa sürede yakalandı. İfadesinde "Eşimi seviyorum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim." diyerek kendini savundu. Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
1: Ankara'da 6 yıldır kayıp olarak aranan Uğur Şimşek'in 6 ay sonra kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeyi ortaya çıkaransa Şimşek'in iki çocuğunun da öldürülmesi oldu. Çocuklardan alınan DNA örnekleriyle bulunan kemiklerin DNA'sı eşleşti. Baba ve çocukların katilinin aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
8: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
2: 6 yıl kayıp olarak arandı. Aylar sonra kemikleri bulunsa da kim olduğu anlaşılamadı. 5 yıl sonra iki çocuğu da öldürülünce çocuklardan alınan DNA örnekleri bulunan kemiklerin babalarına ait olduğunu ortaya çıkardı.
8: Cinayet neden işlediniz?
2: Katilin de aynı kişi olduğu değerlendiriliyor.
8: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
2: Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Şimşek'in son olarak Hüseyin Sönmez'le Haymana'da görüştüğünü belirlese de Şimşek'in izine ulaşılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 6 ay sonra bir tır şoförü Ankara'nın Haymana ilçesindeki yol kenarında kafatası ve kemik parçaları bularak jandarmaya ihbarda bulundu. Adli Tıp Kurumu'na götürülen kemikler incelense de kimlik tespiti yapılamadı. Uğur Şimşek'in kaybından 5 yıl sonra Sivas'taki evinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa'da öldürüldü. Polis, Şimşek'in çocukların son görüştüğü Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldüğünü belirledi. Çocuklardan alınan DNA örneğiyle jandarma bölgesinde bulunan kafatası DNA'sı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespiti için devreye aldığı sistemin veri tabanında eşleşince Haymana'da bulunan kafatasının Uğur Şimşek'e ait olduğu ortaya çıktı.
8: Peki önce babalarını 5 yıl sonra da çocuklarını öldüren katil zanlısının cinayetleri işlemesinin sebebi neydi? İddiaya göre katil zanlısının 500 bin liralık bir alacağı vardı ve işte cinayetleri de bu nedenle işledi. Katil zanlısı şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
9: 5 yıl önce işte eşim bundan iş yapmış. Polis araştırmasında da en son ondan görülmüş. Araştırılsın. Bu yani tek başına olduğunu düşünmüyorum.
2: Soruşturma devam ediyor.
1: Zonguldak'ta bir kadın altın takılarının bulunduğu poşeti kısa süreliğine yol kenarına bıraktı. Döndüğünde poşet yerinde değildi. Çöp sanılarak çöp kamyonuna atıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kamyonu boşaltıp arama yaptı. Atıkların arasında bulunan takıplar daha sonra sahibine teslim edildi.
5: Atık yığınının içinde altın takı aradılar. Çöp sanılarak atılan poşet belediye görevlileri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.
10: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım, ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu, eve bırakayım dedim, geri geldim. Yok poşet.
5: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan kadın hastaneden taburcu oldu. Valizini ve poşetini evinin önünde yol kenarına bıraktı. Kısa süreliğine eve girip çıkacaktı. Ancak döndüğünde altın takılarının bulunduğu poşet yerinde yoktu. Belediye görevlileri çöp sandıkları poşeti çöp kamyonuna yükleyip oradan ayrılmıştı. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın polise haber verdi. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Görevliler atıkların arasında altın takıları aradı. Poşet uzun uğraşlar sonucu bulunup sahibine teslim edildi.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci bugün başlıyor. Milyonlarca adayın bölüm araştırmaları sürüyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu 16 yeni bölüm açıkladı. Programlarda yapay zeka ve teknoloji öne çıkıyor. Peki uzmanlar yeni bölümleri nasıl değerlendiriyor? Bölümlerde nelere dikkat edilmeli?
5: Balıkçılık teknolojisi, biyoteknoloji ve genetik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği ile daha birçok yeni bölüm. 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 bölüm bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Listede yapay zeka destekli yeni programlar öne çıkıyor.
11: Öğrencilerin mezun olduğu zaman istihdam sıkıntısı çekmemeleri açısından kısa vadede ve orta vadede öğrencilerin mezun olduğunda çok rahat iş bulabilmelerini ve ihtiyaç hissedilen bölümler olarak karşımıza çıkıyor.
12: Bu bölümlere ihtiyaç var. Çünkü artık hayvancılık ya da tarımcılık dediğimiz şey tamamen teknolojiyle iç içe geçmiş. Yani küçücük bir ülke sizden daha fazla bir şey üretebiliyorsa bunun sebebi teknolojideki yetkinliğidir ya da gelişmişliğidir.
5: Sadece sayısal alanlarda değil, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde de yapay zeka öne çıkıyor. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka örnekler arasında.
12: Ben felsefe ve yapay zeka üzerine yüksek lisansımı yapıyorum. Felsefe zaten bir düşünme sistemi. Yapay zekanın gelecekteki etik çerçevesini, gelecekteki dönüşmesi gerekeni, bugüne kadar anladığımız akılın ya da zekanın ne olduğunu yapay zekaya yansıtabilmemizi sağlayan bölüm olabilir felsefe. Bence yükselişi bu noktada çok hızlı olacaktır.
11: Sağlık alanında da, teknoloji alanında, sosyal yaşantıda da. Dolayısıyla biz bunu hayatımızın her alanına entegre edebiliriz. Bunu sadece sayısal yahut da bir yazılım, bilgisayar alanına mahsusmuş gibi görmektense biz bunu hayatımızın her aşamasında, sosyal bilimlerde, sanatta, kültürde, her alanda biz bunu kullanmak zorundayız.
5: Uzmanlar yeni programları tercih edecek adayların bölümlerin içeriklerini iyi incelemelerini öneriyor.
1: Ticaret Bakanlığı tüketicilerin alışveriş yaparken bilmesi gereken 4 önemli hakkı yeniden hatırlattı. Bakanlık servis ve kuver ücretinden QR kodlu menülere kadar önemli uyarılar yaptı.
5: Restoranlardan market alışverişine kadar birçok konuda hem vatandaşın hem de işletmelerin uyması gereken kurallar yeniden sıralandı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında ilk olarak restoranlarda servis veya kuver ücretini zorunlu tutulamayacağı hatırlatıldı. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı hatırlatıldı. Bakanlık yiyecek ve içecek işletmelerinde dijital menü kullanımının mümkün olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti. İşletmelerin QR kodlu menünün yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmasının yasal zorunluluk olduğu kaydedildi. Alışveriş sırasında raf veya etiket fiyatıyla kasada çıkan fiyat farklı olması halinde tüketici lehine olan fiyatın esas alınacağına dikkat çekildi. Buna göre iki fiyat arasında farklılık bulunması durumunda daha düşük olan fiyat üzerinden satış yapılması gerekiyor. Bakanlık ayrıca açıkta satılan ürünlerde tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacağını vurguladı. Ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının toplam ağırlıktan düşürmesinin zorunlu olduğu, böylece ambalaj ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtildi.
1: Mutfakların vazgeçilmezi soğanın fiyatı 70 liraya kadar çıkmıştı. Hallerde fiyat düşüşü başladı. Birkaç gün içerisinde de tezgahlara yansıması bekleniyor.
5: Hem hasat yoğunlaştı hem ithalata izin verildi. Kuru soğanda fiyat düşüşü başladı.
13: Soğanın ateşi düştü. Bugün yarın yansır fiyatlar düşecek. 70 liraları 75 liraları parakende de bulmuştu. Toptanda da 60 liraya kadar yükselmişti hallerde.
5: Kuru soğanın kilo fiyatı şu an 70 lira. Halcilere göre birkaç gün içinde ucuzlayacak. Yerli ürünün 45-50 liraya, ithal ürünün 35-40 liraya satılması bekleniyor.
13: Fal açığı olmayalım. Sebze meyve çok garip bir sektör. Bileni olmaz ama gözüken o aldığımız bilgi üretim bölgelerinden her taraftan biraz daha fiyatlar makul olacak. Mevsimsel şartları havayı hep bir kenara koyarak konuşuyoruz. Çünkü Allah korusun diyelim her an her şey değişebiliyor. Ama bugün baktığımız zaman narenciye, kuru soğan, patates her şey bol gözüküyor. Her şey yerinde.
5: Soğan hasadı Eylül ayına kadar sürecek.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Günümüzde dijital dünyada anlamı ve hakikati bulmanın zorlaştığına ve artan risklere dikkat çekti.
14: Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda Dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Yapay zeka ve algoritmik yönlendirmelerle dijital dünyada gerçeğin bulunmasının zorlaştığına işaret etti. En ağır imtihan olarak Gazze'yi gösterdi.
14: Hamdolsun ki bizler Gazze konusunda Batı menşeli medyaların oluşturduğu dijital kara deliğe hiçbir zaman düşmedik. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Gazze'nin acısıyla empati kurabiliyorsa, Sayın Cumhurbaşkanım, bu sizin daha adi bir dünya mümkündür inancınızdan aldığımız cesaret ve kararlılık sayesindedir.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen şuranın teması Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı olarak belirlendi.
14: Bu ikinci şuraya hazırlık çerçevesinde 425 iletişim uzmanı 16 farklı çalışma grubunda hem dünyadaki gelişmeleri hem Türkiye'deki meydan okumaları bunların hepsini değerlendirdiler ve bir çalışma yaptılar. Temel amacımız hibrit tehditlere ve dezenformasyona kadar birçok alanda Türkiye'nin stratejik iletişim vizyonunu ortaya koymak.
1: İsrail'in saldırı, işgal ve ablukasının sürdüğü Gazze'de insani koşullarda iyileşme ne yazık ki yok. Binlerce kişi sağlık sisteminin çöktüğü Gazze dışında tedavi olmayı bekliyorlar. İsrail saldırısında annesini kaybeden ve ağır yaralanan Zeyne'de Gazze dışında tedavi olmayı bekleyenler arasında. Ve yaklaşık 3 yıldır bunun için bekliyor.
5: İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğü Gazze'de çok sayıda çocuk tedaviye erişemiyor. O çocuklardan biri de Zeyne. Zeyne, İsrail saldırısında annesini kaybetti. Kendisi de bacağından ağır yaralandı. Yaşıtları gibi yeniden koşup oynayabilmek için Gazze dışında tedavi olmayı istiyor. Bunun için yaklaşık 3 yıldır bekliyor.
15: 10 yaşındayım. Kız kardeşimle oyun oynuyorduk. Bir ses oldu ve bir evin yanına saldırı düzenlendi. Ben ve küçük kız kardeşim yaralandık.
5: Refah sınır kapısı 21 Mayıs 2025'ten bu yana yalnızca yayaların geçişine izin verecek şekilde sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteriyor. İsrail denetiminde her gün yalnızca sınırlı sayıda hasta ve yaralıya geçiş izni verilirken binlerce Gazze'li tedaviye ulaşabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Yetkililer aylar süren bekleyiş nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 1500 hastanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Kanser ve böbrek hastaları başta olmak üzere her gün yeni can kayıpları yaşandığı ifade ediliyor.
1: İran savaşından en çok etkilenen ülkelerden birisi Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Savaşın en başında Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın en fazla füze ve drone saldırıları düzenlediği ülke oldu. Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Ülke bir yandan da savunmasını ABD ve İsrail'in desteğiyle güçlendirme çabasında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürütmeye çalıştığı denge politikasını Financial Times gazetesi mercek altına aldı.
5: Savaşın başında İran en fazla Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. En fazla füze ve drone'u bu ülkeye fırlattı. Şimdi ise gerilimi azaltma çabası var. Abu Dhabi Tahran'la ilişkilerini yeniden rayına oturtmaya çalışıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin cesur bir hamle yaparak bir yandan İsrail ve ABD ile askeri bağlarını güçlendirdiğini, diğer yandan İran'la diplomatik ve ekonomik kanalları temkinli bir şekilde yeniden açtığını yazdı. Savaşın ilk aylarında İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaklaşık 3000 drone ve füze fırlattı. Nisan'da ateşkese varılmasının ardından Tahran'la olan ilişkilerde düşmanlıktan yumuşamaya doğru bir geçiş yapıldı. İlişkileri yumuşatmak için Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 3 kardeşini görevlendirdiği belirtiliyor. Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah, Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnon İran için devreye girdi. Bu çerçevede İran'dan uçuşlar yeniden başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde oturma izni alan 20 bin İranlıya da dönüş izni çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri yumuşama için İran'a para verdikleri iddialarını ise sert bir dille yalanlıyor. Ancak savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve ABD ile uluslararası yaptırımların kaldırılması durumunda özellikle enerji, limanlar ve lojistik alanlarında İran'a yatırım yapmaya istekli olduklarını vurguluyor. Dubai'li bir yetkili, İran büyük bir nüfusa ve geniş bir tüketici pazarına sahip, ticaret ve ihracat merkezi olarak Dubai için kesinlikle büyük bir avantaj dedi. Financial Times yumuşama sürecine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a karşı derin bir güvensizlik duymaya devam ettiğini de yazdı. Bunun da etkisiyle İsrail ve ABD ile savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi planladığı belirtildi. İsrail ile ilişkilerin özellikle savunma, teknoloji ve yapay zeka alanında geliştirilmesi hedefleniyor. İsrailli savunma şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışmalarını giderek artırıyor. Financial Times ayrıca Trump'ın ABD çıkarlarını ilerletmedeki kilit rolü olarak nitelendirdiği tutumu nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ni ödüllendirdiğini yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çip teknolojisine erişimi kolaylaştırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri yalnızca askeri donanımını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda altyapı güvenliğini de artırmayı hedefliyor.
1: Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek demiryolu hattının inşa çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını duyurdu.
5: Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki mesafenin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.
0: Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.
5: Test sürüşünün yakın zamanda başlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını kaydetti. Uraloğlu böylece yaklaşık 3,2 milyon kişinin daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanı olacağını belirtti.
1: Bu yıl meyve üretiminde verim hayli yüksek. Bu da özellikle depolanamayan ürünlerde hızlı fiyat düşüşlerine neden olabiliyor. Vişne üreticisi taban fiyat uygulanmasını istiyor.
5: Vişne üreticileri taban fiyat istiyor. Kütahya Türkiye'de en fazla vişne üretiminin yapıldığı illerden biri. Şaphane ilçesinde hasat devam ediyor.
16: Ürünümüzde bir daha önceki yıllar kurtlanma, çürüme olurdu. Bu sene hiçbir kötü şey yok. Hepsi de çok güzel. Kurtlanma yok, çürüme yok, ezilme yok, dolu yarası yok.
17: Bayağı bir bol maşallah. Gerçekten çok güzel yani. Aşırı bol.
5: Vişnenin kilosu 50 liradan alınmaya başlandı. Ancak ürün miktarına göre günden güne fiyat değişebiliyor. Üretici bu durumun mağduriyet yarattığını söylüyor.
18: Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla bir taban fiyat uygulanması bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Veyahut da devletimiz çaya, fındığa bir taban fiyat veriyor. Taban fiyat ayarlıyor. Buğdaya mesela bir taban fiyat ayarlıyor.
1: Johnson & Johnson firması bebek pudrası ve tolk bazlı diğer ürünlerin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisinde bulundu. Şirket federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan davaların kapsamlı bir şekilde çözümlenmesi için davacılarla anlaşmaya vardı. Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girmesi, davacıların sürecin en az %95'ini temsil edecek şekilde katılmasına bağlı olacak. İlk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028 yılından önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra ilk kez NTV'ye konuk oldu. Zirvede kalmanın şampiyon olmaktan daha zor olduğunu söyleyen Üstündağ, dünyada bir numarayı istedi.
15: Bakın, onu da... Türk voleybolundaki yükselişin mimarı NTV'ye konuştu.
19: Türkiye voleybolda, bakın, başarı altyapısıyla, planıyla, programıyla, projeleriyle, kurumsal yapısıyla, tesisiyle, ekonomisiyle, her şeyle, tek kelimeyle bu soruların cevabı dünyada bir numara.
15: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu değerlendirdi.
19: Zor bir yükün altındayız. Ve ben o ilk kupayı, o madalyayı aldığımızda düşünün ki radikal bir kararla yola çıktınız. Sürdürülebilir olmak çok zor. Burada kalma, burada zirveye çıkıp şampiyon olmak olduk, tamam güzel. Ama burada kalmak daha zor. Ama orada kalmayı da bu takım başardı.
15: Sultanların başarılarıyla voleybola artan ilgiye değinen Üstündağ, altyapı projeleri sayesinde sürdürülebilir başarı yakaladıklarını söyledi.
19: Kız çocukları olan aileler, %80, 100 ailenin 80 ailesi, aile kızının voleybol oynamasını istiyor. Biz 54 ilde 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşmasıyla ilgili bir projemiz var. Adı Fabrika Voleybol. Batman, Şırnak, Cizre, Tunceli, 19 Doğu ve Güneydoğu'da sosyal sorumluluk projesi adı altında sıfır bedelle, bila bedel biz spor okulları adı altında voleybolcu keşfediyoruz. 300 çocuk orada eğitim alıyor. Ve oradan bir çocuk da o sezon TÜF lisesine kazandı ve kayıt etti. Kayıt oldu. Lisemizde. Oradan geliyoruz. Bakın 6 yaşa indik. Yani bu başarılar tesadüf olamaz. Burada bir emek var.
15: Üstündağ Türk sporundaki prim tartışmalarına da değindi.
19: Şahsım, ekibim ve sporcularım. En son konuştuğumuz, en son konuşmamız gereken bir konudur bu bizde. Bizim hangi dereceyi yaptığımızda kimin ne alacağı, kimin de ne vereceği çok net bellidir. Onu kamuoyunda paylaşmanın, spekülasyon yaratmanın, her söylemin herkesi mutlu edecek diye bir durum söz konusu olmadığı için bu konu bizim çok dışımızda tutulan bir konu. Yeri, günü, saati geldiğinde tabii ki karşılıksız kalmayacaktır. Gerekli maddi manevi destekler sağlanacaktır ve sağlanıyor da.
15: Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi Avrupa şampiyonluğu. Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında 21 Ağustos'ta Letonya'yı İstanbul'da konuk edecek.
1: Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü bugünlerde hareketli günler geçiriyor. Kuluçka'dan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu.
2: Binlercesi su üzerinde dünyaya gözlerini açıyor. Tuz Gölü flamingoların oluşturduğu görsel şölene ev sahipliği yapıyor.
20: Sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Özellikle kuluçkaya yatan flamingo sayısında büyük bir artış olmuştu bu sene. Bu sene biz bunu biliyorduk ama bu kadar yavru çıkacağını tahmin etmiyorduk.
2: Aksaray'da flamingo cenneti adıyla anılan Tuz Gölü, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunuyor. Her yıl binlerce flamingo göl havzasında beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar üreme alanı için özellikle Görün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
20: Demek ki su yağmur yağdığı zaman havza doluyor ve dolduğu zaman da gerçekten hayvanların besleneceği, hayvanların konaklayacağı güzel bir yer haline geliyor Tuz Gölü.
2: Flamingolar yavrularını büyüttükten sonra sonbaharda sıcak ülkelere göç edecek.
1: Kültür sanat dünyasından haberlerle devam ediyoruz.
21: İniyoruz.
22: Ne? Aman Allah'ım. Büyükü. İnanamıyorum.
23: 1990'lı yılların unutulmaz gençlik dizilerinden Çılgın Bediş, 25 yıl aradan sonra sinema filmi olarak geri dönüyor.
22: Biraz da korktum galiba.
24: Aslına bakarsan ben de korkuyorum Bediş. Sarılman bana da iyi geldi.
23: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği filmde dizinin başrol oyuncuları Yonca Evcimik ve Cenk Tor'un yeniden buluşacak. Filmin 2027 yılının Şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.
3: Zorla gülüyorsun baksana. Bu yüzündeki senin o sıcacık gülüşün değil.
22: Ben sıcak mı gülüyorum?
3: Hadi hadi. Ağzımdan iltifat almaya çalışacağına söyle.
23: La Casa de Papel dizisinin Berlin'i İspanyol oyuncu Pedro Alonso, çekimleri devam eden Prince dizisindeki rol arkadaşı Özge Özacar'a kendi çizimi olan bir tablo hediye etti. Özacar üzerinde sevgili, sevgi dolu ve cesur Özge için ifadelerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır manevi kızı olarak gördüğü oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edindi. Usta müzisyenin 9 yaşından beri tanıdığı Yeltan'la yıllardır sürdürdüğü baba kız ilişkisi mahkeme kararıyla resmiyet kazanmış oldu. Güreli'nin bu kararı zorlu hastalık sürecinde aldığı öğrenildi.

0: Yapay zeka geliştikçe sağladığı imkanlarla birlikte oluşturduğu riskler de büyüyor. Gelişmiş modellerin güvenlik sınırlarını aşabildiği, siber saldırılarda kullanabildiği ve tehlikeli bilgilere erişim sağladığı da belirtiliyor. Teknoloji şirketleri ise ortak güvenlik araçları geliştirmek üzere yeni ittifaklar kuruyor. Peki yapay zekanın kötüye kullanılması nasıl önlenecek diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
1: Şimdi şöyle bir gerçek var. İnternetin doğuşuyla birlikte biz bu problemleri yaşamaya başladık. Aynı konuları, aynı riskleri, aynı sohbetleri aslında internet içinde yapıyorduk. Hani hatırlarsanız işte bir bomba yapma tarifini internetten bulabiliyor musun, bulunabiliyor mu? İnternetten bulup yaparlarsa ne olacak konularını konuşuyorduk. Tabii bir gerçek var. Yapay zeka ile birlikte burada daha derin ve daha kolay ulaşılan bir hale geldi. Yapay zeka modellerinde aslında çeşitli sınırlamalar, korumalar var. Aslında bana sorarsanız internette bulmaktan daha zor yapay zeka modellerinde buna ulaşmak. Ama ulaşıldığında tabii çok sınırsız ve çok sofistike, çok detaylı bir bilgi alma riski var. Her türlü konuyla ilgili. Yani bu biyolojik silah yapmak da olabilir, bir siber atak yapmak da olabilir. Bir savunma sistemini delmek üzerine bir çalışma da olabilir. Aslında şu an Nvidia'nın liderliğinde kurulmuş olan işte şu an 30'un üzerinde şirket var. Bence önümüzdeki dönemde çok daha fazla şirket buraya katılacak. Hatta listeye baktığımızda Amerika'dan çok şirket görüyoruz ama işte Kore'den Naver'ı da görüyoruz. Fransa'dan Mistral, Almanya'dan Siemens. Yani tüm dünyadan farklı ülkelerden önde gelen şirketlerin buraya katıldığını görüyoruz. Buradaki kritik konu şu aslında. Açık kaynak yapay zeka modelleri, dil modelleri mi yoksa kapalı kaynak modeller mi kullanılacak tartışmaları da var bir tarafta. Kapalı kaynak modeller kullandığınızda, kapalı kaynağa odaklandığınızda evet daha bir koruma sağlamak mümkün. Gün gibi görünmekle birlikte aslında açık kaynak modeller tüm topluma açık, tüm geliştiricilere açık olduğu için gelişime çok daha imkan sağlıyorlar. Özellikle siber güvenlik anlamında açık kaynak modeller çok sayıda geliştiricinin kullandığı, ortaklaşa bilgi paylaştığı bir ortam da yarattığı için kritik. Aslında bu kurulan birlikte açık kaynak modellerini destekleyerek daha güvenli, uzun vadede daha güvenli bir ortam yaratmayı sağlıyor. Buradaki kritik konu şu, işte geçenlerde de olan bir takım olaylar neticesinde aslında bu aksiyonlar hızlandı diyebiliriz. Geliştirilmiş olan modellerin ister açık kaynak olsun ister kapalı kaynak aslında çok ciddi bir test sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu test süreci de genelde sadece geliştirici şirketlerin yapmasıyla sınırlı kalmıyor. Çünkü siz geliştirirken belki onlarca yüzlerce kişi test ediyor. Ama bir ürün canlıya çıktığında bir anda yüz binler, milyonlar onu test ediyor, kullanıyor ve bir takım hiç beklenmedik konular ortaya çıkabiliyor. Şimdi Nvidia'nın çıkartmış olduğu yeni bir araştırma platformu var. Bu tip modellere aslında imkan sağlıyor. Özellikle daha güvenli, güvenlik açıklarının bulunması, testlerinin yapılması, bunların bu tip konulara işte biyolojik silah da olabilir, bir siber güvenlik saldırısı da olabilir. Bu tip konulara el veren bilgiler vermemeleri için, yasalara uyumlu olmaları için canlıyı almadan önce test edebileceğiniz bir platform sundular. Ve eminim önümüzdeki günlerde, aylarda bu tip platformlar hem sayısı artacaktır ve çok daha da gelişecektirler. Dolayısıyla yani teknolojinin gelişimiyle birlikte çok doğal olarak problemleri yaşıyoruz. Ama problemleri ortadan kaldıracak ya da derecesini düşürecek, azaltacak çözümler de paralelinde geliyor. Bu bir geçiş süreci gibi düşünebilirsiniz. Teknolojiyi geliştiren şirket bu. Hani atom mu bomba, bomba içinde kullanabilirsiniz. Enerji üretmek için de hep aynı. Tüm tarihte hep aynı şeyi konuştuk ve yaşadık. Şöyle düşünün, yine internetin doğuşu sonrası işte insanların yüksek bir penetrasyonda bilgisayarları kullanmaya başlaması sonrası hatırlarsanız ilk karşımıza ne çıktı? Virüsler çıktı. Bazımızın bilgisayarında kendi kendine tenis topu dolaşıyordu. Bazılarımızın bilgisayarı C biliniyordu ya da farklı farklı şeyler başımıza geliyordu. Sonra ne oldu? Ben hepsine inanıyorum. İyi insanlar kötülerden çok daha fazla edici şekilde daha fazla. Dolayısıyla sonrasında ne oldu? Teknolojiler gelişti, antivirüsler, farklı çözümler çıktı. Bugün çoğumuz hayatımızda böyle ekranda virüslerin dolandığını falan görmüyoruz. Ama bundan 25 sene önce gidersek bunları çokça yaşıyorduk. Dolayısıyla burada da şu an bu teknolojileri evet kötüye kullanan maalesef insanlar var. Ama iyiye kullanan insanların sayısı fazla olduğu sürece bunların çözümü gelecektir. Buradaki sorun teknolojiyi geliştiren de değil maalesef bunu kötü niyetle kullanan da. Bir de şunu unutmamak lazım. Ya dil modellerine konu sadece yapay zeka dil modeli değil. Bu dil modelinin hangi dataya bağlı olduğu. Yani siz bir dil modelini alıyorsunuz ama bunu bir dataya bağlıyorsunuz. Dolayısıyla datayı nereden çektiği, hangi datadan öğrendiği, hangi datadan bir çıkarım yaparak bir sonuca gittiği de burada kritik. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanan, bu dil modelini kullanan kişi de problem. Çünkü onu öyle bir dataya bağlıyor ki o datayı kötü niyetle kullanmak üzere dil modelini eğitiyor, dil modelini kullanıyor. Ama tabii birçok geliştirme yapılacak. Yani siz ne datayı bağlarsanız bağlayın. Bu sonuçları almalarını engelleyecek birçok geliştirme yapılacak. Burada kritik noktada bir taraftan şu, siz bu güvenlik önlemlerini yaparken bu teknolojinin nimetlerinden de faydalanmayı kısıtlar oluyorsunuz. O yüzden bunu böyle bir dengede yapmak gerekiyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Birçok noktada sıcaklık artarken rüzgar da şiddetli olacak. İstanbul güneşli 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32 derece. Poyraz, İstanbul ve Bursa'da saatte 50 km hızla, İzmir'de ise fırtına şeklinde esecek. Antalya'da hava kuru, sıcaklık gölgede 42 derece. Marmara'da Poyraz hafta boyu kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'de ise ara ara fırtına şeklinde esecek. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar Sivas'ta kuvvetli, sıcaklık çoğu noktada 28-30 derece. Ege'de Manisa 35, Denizli 37, Muğla 36 derece. Ancak Poyraz cumartesiye kadar Manisa Aydın boyunca fırtına hızında, Bodrum'da ise kuvvetli esecek. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 43, Mersin 38, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de Samsun, Amasya, Tokat, Ordu civarında yağış geçişi var. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu açık ve rüzgar şiddetli. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 43, Gaziantep 41 dereceye yükseliyor.
2: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.